0: Artık o kendi evinde de ben iyi oynuyorum da göstermesi gereken bir haftaya giriyor.
1: Ama Fenerbahçe son yıllarda Rize deplasmanında çok da zorlanmıyor. Böyle de bir istatistik de var. Kolay galibiyetler, farklı galibiyetler aldığı bir deplasman, Rize deplasmanı Fenerbahçe'nin. Bu da o Fenerbahçe için artı bir istatistik.
2: İlginç bir şey söyleyeyim. Yalnız bu geri dönüşler, 4 büyük takımda puan kaybetse şaşırır mısınız? Bir denge bozuluyor o milli takım aralarından sonra dönüşlerde.
3: Ya geri dönüş veya sezonun içerisinde. Bu sezon herkes zaten birbirine puan kaybedecek. Bunun farkındayız yani.
2: Kesin. Ama bu aranın acaba takımların o dinamizmine bir zarar verdiğini, acaba o geri dönüşler,
3: elbette
2: o
3: ara... Şimdi şöyle bir fark var. Beşiktaş 17 oyuncu gönderdi. Galatasaray 14 oyuncu gönderdi. Fenerbahçe 13, Trabzonspor 11 diye hatırlıyorum. Hatta Trabzonspor son olarak Mustafa Eskelleci gönderince 12 olmuş olabilir.
2: Doğru. Mustafa Eskelleci.
3: Onun üzerinde oyuncu gönderdi hepsi milli takımlara. Şimdi hangi kulüp gönderdi ki geriye? Ligin geri kalanı ne kadar gönderdi mesela?
2: Önemli.
3: Şimdi herkes hazırdaki mevcut grubuyla çalıştı.
2: Daha çok önemli ayrıntı.
3: Sezonun bir sonraki döneminin hazırlığını yaptı. O oyuncuların eksiklerini, fiziksel açıklıklarını vesaire her şeyi kapattı. Dinlendiği bir dönem geçirdi. İşte İtalyan'ı 8 oyuncuyla çalıştı.
0: O gün ilk sayfaya gelir misin?
3: Ben o gün ilk sayfaya gelir misin?
0: Pardon.
3: Son sayfaya gelirim.
0: Abi güven çocuğa.
1: İlk sayfaya gelirim.
3: Şimdi İtalyan'ı işte 7-8 oyuncuyla çalıştı. Örnek veriyorum. Okan Buruk 10 oyuncuyla çalıştı. İsmail Kartal kez. Yani çok az oyuncuyla çalışıldığı bir dönem. Yani çok fazla milli oyuncu vardı. Dolayısıyla hani bu kulüplerin mevcuttaki elde kalan oyuncularını yukarı çekebildiği bir dönem belki, ama onlar sınırlı sayıda. Ana planların hepsi milli takımdaydı. Dinlenme yaşamadılar. Üstüne yorgunluk yaşadılar.
2: Halen gelmeyen oyuncular var mesela.
3: Elbette. Dolayısıyla sakatlık vesaire yaşayanlar da oldu bu süreçlerin içerisinde. Aslında dört büyükler için çok arzu edilen dönemler değil bunlar.
0: Şimdi bir de geçmiş dönemlerde hep konuşuyorduk ya, mesela evdeki maçlar, deplasmandaki maçlar. Şimdi Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanına gelene kadar ki süre içerisinde son iki karşılaşması kendi evinde oynayacağı karşılaşma. Galatasaray'ın da o derbi maçına kadar geldiği süreçte son iki maçı da zor olan Lille deplasmanı.
1: Evet.
0: Ve Gençlerbirliği maçı.
1: Bir deplasman. Gündüz maçı olacak Gençlerbirliği
0: yani,
1: maçı.
0: O yüzden zamanda bunu konuşanlar, tartışanlar, İşte bunu da konuş tartışsınlar diye buraya da bir
2: güzel ayrıntı. Fenerbahçe'nin 8 maçının 5'i İstanbul'da.
3: Beşiktaş'ın her Avrupa dönüşü deplasmanda.
0: Ve geçmiş senelerde de bu nasıl ayarlanıyor, sıcak top, kırmızı top, yeşil top diyenler.
1: Onlar işte
0: gelsin hiçbir
1: veriye, bilgiye dayanmayan ezbere yorumlar. Yani fikstür ayarlanması vesaire, sıcak top, soğuk top.
0: Hepsi...
1: Herkes tabii kendi penceresinden bakıyor. Fenerbahçe'yi noktalayalım. Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş'ta Sayın Başkan Adalı bugün yeniden mazbatasını aldı. Hayırlı olsun bir kez daha. Yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı. O gün Şahinoğlu. Biraz belki bunu konuşarak da başlayabiliriz. Ben de not almıştım. Şöyle bir tekrar açayım. Yeni görev dağılımı Beşiktaş'ta.
3: Tamamını... değil bu arada, belli bir
1: evet, Sayın Murat Kılıç daha önce as başkan pozisyonundaydı, ikinci başkan olarak görev yapacak Beşiktaş'ta. Leman Özgür Rodoplu ve Mithat Görkem Aksoy iki as başkan Beşiktaş'ta, iki yeni as başkan. Uğur Bey Uğur Fora genel sekreterlik görevine devam ediyor. Evet. Orhan Özalp muhasip üye ve yeni isimlerden, yeni isim ama camianın tanıdığı çok isimlerden birisi, aşina olduğu isimlerden birisi. Sayın Mete Düren ise basın sözcüsü olarak görevine devam edecek. Hayırlı olsun bir kez daha, sana bırakayım sözü, bu yeni döneme dair beklentilerini
3: ve
1: merak
3: ediyorum. Futbol komitesi de yeniden
1: 4 isim galiba değil mi?
3: Evet, Murat Kılıç yine orada as başkan. Murat as başkandı. Başkan. Şimdi ikinci başkan oldu orada. Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın ve futbol AŞ tarafından Melih Aydoğdu futbol komitesinin içerisinde. Yeni yönetimle ilgili ben şunu söyleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde Sayın Serdar Adalı kurumumuzu ziyaret ettiğinde kendisiyle yönetim, seçim, yönetim vesaire bu konuları konuştuğumuz şunu söyledi. Çünkü beklenmedik bir anda bir seçim kararıydı ya.
2: Evet.
3: çok yoğun ve yorucu süreçlerden geçtiklerinden bahsetmişti. Yani bütün yönetimindeki çalışan herkesin çok hakikaten

0: çaba harcadığını, yoğun ve sıkıntılı süreçlerden bu noktaya geldiklerinden tamam. bahsetti. Ve bu yönetimindeki değişikliği şöyle açıklamıştı. Yani yeni biraz enerjide kanadı ihtiyaç var. Aynı zamanda ayrılan, yani şu an mevcutta yönetim kurulunda belki ismini görmediğimiz eski yönetimin belli bir bölümü Futbol AŞ'de olacak. Futbol AŞ ile ilgili o isimlerle ilgili bir mesaj tamam. olmuştu. Futbol AŞ konusunda şunu söyledi. Oraya çok aktif ve etkin bir hale getireceğiz demişti. Bizde çoğu zaman yani Futbol AŞ'den bir iki isim bilinir. Geri kalanı bilinmez. Bilmiyorum. Aslında işin o tarafı var. Ya yani orada bir yönetim kurulu var. İşin o boyutu var. Orayı etkin ve aktif hale getirmek istediklerini söylemişti ve kulüplerde tek konunun sponsorluk, sponsor bulmak, para bulmak olmadığını anlattı başkan. Ve dolayısıyla hani bu işte sınırlı sayıda yöneticiyle yapılacak bir şey olmadığını, herkesin yanında aslında bir kişinin daha olsa, iki kişinin bu işlere bir, yani görevlendirme yapılıyor ya, iki kişinin belli bir görevi yürütmesinin işi paylaşmak daha o görevi alan kişilerin de daha rahat çalışmasını sağlayacağını söylüyor. Sonuçta herkesin normalde aktif hayatında da bir işi var.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla hani böyle bir yeniliğe gitti. Hayırlı olsun. 8 yönetimci değişikliği var. Şu an belli bir görevlendirme yapıldı. Geri kalanını bekliyoruz artık.
2: Bugün zannediyorum Efecan'ın bir paylaştığı bilgi, Sayın Başkan'ın Anthony Taylor'la ilgili Merkez Hekim Kurulu Başkanı olması gerektiğini ifade ettiğine dair sanıyorum sohbet toplantısında
0: olabilir demiş bir, ya geçtiğimiz günlerde
2: sezon sonuna kadar Taylor'a güvenilmesi gerektiğini söylemiş Sayın Başkan.
0: Yani geçtiğimiz günlerde de aynı şeyi söyledi, yine söylüyor. Yani hakem konusunda da, MHK konusunda da yabancı da olabilir diyor. Yani hakemde oluyorsa, ya teknik direktör oluyor, futbolcu oluyor, hakemde de oldu, MHK'de de olabilir. Olabilir. İşi ehline bırakmaktan bahsediyor başkan. Yani şu an zaten farklı bir dönemden geçiyoruz. Herhangi bir isim ortaya atılıyor, çıkıyor. Üzerine hemen bir yoğun bir tartışma. Şu an bu görevleri almak da çok kolay değil. Dolayısıyla çok sağlıklı bir kararın verilmesi lazım. Yeni kaosları beraberinde getirilmemesi gerekiyor yeni kararların. Başkanın da böyle bir önerisi var. Evet.
2: Beşiktaş Kocaeli Spor maçıyla dönecek. Milyara'dan iç sahada oynayacak. Pazar günü bu karşılaşmayı. Sakatlığı bulunan bazı isimler var. Mesela milli arada belki de en çok konuştuğumuz konulardan birisi Orkun Kökçü konusu oldu milli takım döneminde de. İşte Emirhan'la ilgili yine bazı haberler vardı. Bu isimlerin sakatlıkları ne düzeyde, ne durumda, Kocaelispor maçında oynamaları noktasında bir engel var mı? Bir de Vlahovic ve yine Trossard'a da sorayım ki Trossard zaten bizim maçta da hatta yine süre oynadı. Almıştı.
0: Yani Vlahovic'de bir sorun yok. Tamamen hazır. Trossard'da da benzer bir durum var. Sadece onun milli takımda işte oynadı bu arada. Öyle bir yorgunluk durumundan bahsedebiliriz. Çünkü tam sakatlığın peşine geldi oynaması. Hiç arada dinlendiği bir periyot yok. İyileşti, oynamaya başladı. Orkun'un Kocaeli maçında oynamama ihtimali bir adım daha fazla. Yani kadroda
3: çatlak
0: olur.
3: Var mı ayağında? Yani bizim Cemil'imiz var, o da soruyor.
0: Parmağında, evet doğru.
3: Parmağında çatlaklık var.
0: Evet.
3: Milli takımda olan mı yoksa?
0: Hayır, öncesinde.
3: Öncesinde.
0: Beşiktaş'taki maçlarında.
3: Peki
0: oldu.
3: Milli takımda o süre alması bu durumu çok fazla etkiledi mi?
0: Milli takım konusuna şöyle değineyim hemen. Orkun Beşiktaş'taki son iki maçına ayağındaki çatlakla çıktı.
2: Marsilya ve Ahmet.
0: Evet. Ve iğne yapılarak çıktı, ağrılarını dindirmek amaçlı. Milli takıma gittiğinde oynadığı maça kadar bir tane daha antrenmana çıkmadı. Antrenman görüntüsü servis edildi. Var. Ön bölüm. Isınmaya çıkıyorsun falan. Tam bir antrenman yaşadığı bir periyot olmadı. İlk maçta zaten oynamadı. 3 gün sonra bir maça çıkıyoruz. 3 gün önce hiç oynayamayacak durumda olan Orkun'u teknik ekip tercih edip ilk 11'de oynattı. Orkun 11'de sahaya çıkarken hiç antrenmana çıkma, milli takım kampında antrenmana çıkmadan oynayan bir oyuncuydu. Şimdi bunu teknik taraftan düşünmemiz gerekiyor. Kampa geldi. Ama şu an iyileşmedi. Ağrıları var.
1: Var.
0: Maça çıkarken ağrısı vardı. Ağrıları var. Hiç antrenmanı çıkarmadınız. Çıkamadı. Ve siz ilk 11'de kritik bir maçta ve ağır bir zeminde

0: çok da ağır bir zeminde ayağında ağrı olan bir oyuncuyu sahaya sürüyorsunuz. Ne kadar doğru bir karar? Maçtan sonra zaten doğru olmadığını bize gösterdi bu karar.
1: Peki tabii sonra bir ses sağlık ekibi bununla ilgili bir rapor sunmadı mı milli takıma? Mesela hani KHS'de yanlış anlama, yani ben bunu sadece bilgi olarak sormak istiyorum. Mesela Yener İnce, Osimhen'in sağlık raporunu, diğer tarafta Şallay'ın sağlık raporu ve bu doğrultuda milli takımlardan affını isteyen oyuncu olup, ya bizim Orkun'a milli takımda sonuna kadar ihtiyacımız var.
2: Evet,
1: Orkun'un kesinlikle olması gerekiyor ve Orkun'suz bir takımda düşünemiyorum. Ama bana sağlıklı bir Orkun'un ihtiyacım var. Ne için ihtiyacım var? Bir, kendisi için, iki, milli takım için, üçüncü, Beşiktaş için.
0: Evet, doğru.
2: Ama bu Beşiktaş'ın bir sorunu mu yoksa milli takım milli sağlık heyetinin bir sorunu mu? Yani bu şey, oyuncunun
1: karşılıklı görüşme oldu.
0: Yarın Orkun Beşiktaş'ta antrenmana çıkacak. Yarın Beşiktaş'ta antrenmana çıkacak. Orkun 4 maçlık bir periyot için milli takıma giderken aslında ilk planlama düşünce son 2 maçta faydalanabileceği düşüncesi vardı son maçlarda. Milli takıma da bunun için katılması istedi zaten. Katıldı, orada bulundu. Yani bir süreçten geçiyordu, dinlenme süreci sakatlığından. Tekrar ediyorum, milli takımdaki çıktığı maça antrenmansız çıkarıldı. Orkun milli takım kampında antrenmana çıkmadan çıkarıldı. Çünkü basın toplantısına çıkıp siz derseniz ki bizim ne olacaktır, o oyuncu zaten ertesi gün onu kendine görev atleder.
3: Orkun da fedakarlık yapmak istedi.
0: Aynı acaba basın toplantısında Salih Özcan'ın dediğini hatırlıyor musunuz? Yani son durumunu, şu anki son durumunu bilmiyorum ama çok ağrısı var, çok sakat, evet, sakatlığı var, çok ağrısı son vardı dedi. Futbolcu bunu söylerken diğer yanda teknik direktör dedi ki bizim ne olacaktır dedi. Teknik direktör bizim ne olacaktır mesajını veriyorsa kamuoyuna, ki o gün tartışılıyordu. İşte Orkun'un ayağındaki
2: Beşiktaş'ta oynadığı mesela, milli takımda niye oynamıyor
0: vesaire gibi iğneyle oynamayı istedi bu arada.
1: Aynı soruyu niye için Hakan Çalhanoğlu için söyledi?
0: Geliyorum oraya, çok güzel, teşekkür ediyorum abi. Orkun iğneyle oynamak istedi bu arada maçı. Ben milli takımın tarafından bilmek istiyorum, Orkun maça iğne olup mu çıktı yoksa olmadan mı çıktı?
3: Önemli.
0: Gerek yok denildi mi? Gerek görülmedi mi? Nasıl çıktı? Maça nasıl çıkarıldı da lütfen söyleyin. Siz seviniriz.
2: Hayır, burada oyuncuyu belki iki maçta kullanabilecekken Montella,
0: ya Orkun bu kadar
2: İtalya maçında,
0: iç sahadaki
2: İtalya maçında kullandığı için
0: abicim, son iki maçta da oynatamadı. Hiç antrenmana çıkarmadın bir oyuncuyu. İki tane antrenmana çıkarırsın. Belçika maçına ya da İtalya maçına hazır hale getirip oynatmaya çalışırsın. Ama burada sen hiç antrenmana çıkarmadın bir oyuncuyu, ağır bir zeminde bu arada. Hatırlayın ya,
2: evet, çok yağmur ya, çok
0: ağır bir zeminde
3: çok
0: zaten.
3: Çok ağırdı.
0: Hani çıksa iki antrenman diyeceğiz ki antrenmana çıktı.
3: Tabii.
0: Hani biraz ağrısı dindi. Ne müdahale edilmiş mesela? Nasıl çıkmış? Maça çıkış şartları da bir söyle.
3: Önemli sorular.
2: Zaten 45 dakika sahada kaldı. İkinci
0: ertesi başlamadı. Günde kadrodan çıktı. Neden çıktı?
2: Ağrılarından dolayı, sakatlığından
0: arttı
2: dolayı.
0: Arttı çünkü. Mevcudun daha da üzerine çıktı.
2: Evet.
0: Bir
2: kötü
0: diğer
2: bir kriz yönetimi aslında Montella'da.
0: Orkun'un bu kadar konuşulduğu yerde kamuoyu Hakan Çalhanoğlu 1 Ekim'de antrenmana topla çalışmada vardı Inter'de. Demek ki son iki maçta aslında Hakan'dan 20 dakika, 30 dakika, belki sonra 45 dakika faydalanabilirdik ki geçmişte bu fedakarlığı yapmıştı. Hatırlayın, şampiyon öncesiydi, Galler maçı, sakatlığı vardı. İhtiyaç doğdu, çıktı, ikinci yarı oyuna girdi. Bir sonraki maçta 45 dakika oynadı. Devre arası oyundan alınmıştı. Böyle bir periyodu vardı. Bu kez neden olmadı? Milli takımda yok.
3: Önemli sorular.
2: Biz, orada bu gerçekten
0: biz
2: çok bence
0: cezası olan oyuncunun
1: sonun cevabını o gün de çok iyi biliyor.
2: Biraz
1: ben de
2: gözden
0: biz milli takıma cezası
1: olmuyor gün.
0: Biz milli takıma cezası olan oyuncunun katıldığını gördük mü?
2: Gördük.
0: Destek olmak.
2: Evet.
0: Sakatlığı bulunup takımda kalanı gördük mü?
2: Gördük.
0: Gördük, yaşadık bunları geçtiğimiz sezonda. Çok sağlığı el vermese de ihtiyaç olduğu için 20-30 dakika kendini hazırlayan Hakan da bu fedakarlığı yapmıştı. Tabii. Anlatıyorum maçları, gördük. Bu kez niye mesela ben ilk milli takımı konuşurken ne dedim? Aynı hissiyatı almıyorum dedim bu gruptan.
3: Hmm.
0: Ya o günkü hissiyatları almıyorum 1,5 yıl önceki dedim. Biz sadece milli arada ilk maçın ardından sanki hikaye Orkun'un parmağındaki durum, biz bunu konuştuk. Tekrar anlatıyorum o zaman. Madem öyle, bu baskının devamında Orkun maça çıkarıldı işte. Montella tarafından. Ya hoca şunu söylerse futbolcu nasıl düşünür hazır olmasa da? Bizim ne olacaktır? Yarınki maç için konuşuyorsunuz. Hocanız diyor ki bizim

0: Son artık bölümde Trabzonspor diyeceğiz. Trabzonspor aranın ardından Samsunspor deplasmanına gidecek. Bir Karadeniz derbisi futbol severleri bekliyor. Deplasmanda yeni Trabzonspor uzun süredir kazanamıyor. Bir deplasmanda galibiyet hasreti var Bordo Mavililerin ve Thomas Rice da eski takımına konuk olacak Cem Kerpiçler.
1: Trabzonspor'da müthiş bir kere forma rekabeti olacak. Şimdi Francolinoju bana kalırsa aldığı formayı vermez ve ben gelecek süreçte öncelikli tercihinin hocanın Francolinoju olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Saviolo bence çok iyi oynadı. Çok iyi bir performans gösterdi. Ama Trabzonspor'un elinde çok önemli oyuncular var. Mesela Cabral mı oynayacak? Mustafa Eskiyelaç mı? Böyle Trabzonspor'u konuşurken benim aklıma gelen en önemli kelime rekabet. Bu rekabet de Trabzonspor'a fayda getirecek. Samsunspor maçı önemli bir maç. Burada da şunu göreceğiz. Hani Galatasaray karşısında doğru bir plan gelir gelmez hocanın iyi oyunu ki Salah üzerine saatlerce konuşmak lazım. O maç özelinde ve Trabzonspor'a geldiği günden beri neler yaptığında. Ya öyle inanılmaz şeyler var ki mesela saha dışından Karadeniz'de mesela sağlık turizminin çok daha fazla arttığı yönünde onlarca haber var. Salah'ın transferini sağ içiyle birlikte sağ dışıyla da yorumlamak gerekiyor. Ben Trabzonspor'un ileriye doğru doğru hedeflere doğru adımlarla gidebileceğini düşünen taraftayım. Salah üzerine bir oyun kurulacak ama bana kalırsa özellikle ön tarafta Salah'a konfor alanı yaratabilecek oyuncular tercih edilecek. Onun açıdan kolay vazgeçilir mi? Asla vazgeçilmez. Bir kere çok keyifli bir Karadeniz derbisi izleyeceğiz. Ben Trabzonspor'da işlerin her geçen gün yoluna girebileceğini düşünen taraftayım. Çok kaliteli oyuncuları var. Şu Tim Folcarelli bir dönsün. Batagov bir dönsün. Çok daha iyi olacak Trabzonspor.
0: Folcarelli Fabinho ikilisi gerçekten merak ediyorum. Ben de o ikilinin yakalayabileceği
1: Furkan Yıldız
0: uyumu.
1: İki ahtapot merkezde. Bütün topları çekecek. İki tane mıknatıs. Ön tarafta Salah var. Ona çok büyük bir konfor alanı yaratacaklar. Ben Trabzonspor'un her geçen gün çok daha iyi olacağını düşünüyorum.
0: Seren Türk ne dersiniz? Trabzonspor adına.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu arada Samsunspor da bu maça gerçekten şehir olarak da çok motiveler. Hatta bugün işte bir takım yemeği vardı bu karşılaşma öncesinde. Samsunspor da bu maçı aslında çok iyi başlayamadığı sezonda bir yeniden ayağa kalkış maçı olarak görüyor şehir olarak Samsun şehir.
2: Bir kere Karadeniz dermişi.
0: Evet.
2: Bir o şekilde görmek lazım. İkinci olarak eski hocaları Thomas Rice'a karşı bir oyun oynamak istiyor Samsunspor.
1: Güzel.
2: Ama Samsun'da diyor ki benim diyor çıkışım Galatasaray maçını farklı kazanmam değil, benim çıkışım yeni bir hocayla yeni bir başlangıç yapıp iyi bir takım olgusu içerisinde geleceğe dair güzel sinyaller vermek istiyorum dediği karşılaşma. Yani Trabzonspor'un arka arkaya maç kazanması lazım ve bu ritmine arkasına alması lazım. Ve bu anlamda tabii ki elinde çok güçlü oyuncular var. En önemli silah ise tabii ki herkesin de yakından izlediği Muhammed Salah. Muhammed Salah'a tek başına neler yapabildiğini Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasında net bir şekilde gördük. Ama hoca da onu nasıl istediği pozisyonda özgür bırakarak ve en azından topla buluşturursam bu oyuncu eski günlerini hatırlar dedi. Aslında oyuncu hiç günlerinden bir şey kaçırmamış. Günlerine devam ediyor. Ve Liverpool maçı Liverpool formasıyla atmış olduğu gol serisine yeniden bir başlangıç yaptı. Ben tabii ki dediğimiz hem kadro kalitesi anlamında hem kadrodaki oyuncu yapısı anlamında ve yeni soluk anlamında Trabzonspor'un tekrardan bir başlangıç yapacağını ve maç kazanma serisini tekrar devam ettireceğini düşünüyorum. Bu anlamda tabii ki Samsunspor deplasmana gitseler bile bu maçın favorisinin Trabzonspor olduğunu düşünüyorum.
0: Deplasmanda kazanamadı bu yıl. Evet. Trabzonspor son dış saha galibiyetini geçen yıl oynadığı son deplasman maçı İstanbul'da Beşiktaş deplasmanında almışlardı. Bu yıl deplasmanda galibiyeti yok. Bu kötü gidişatı da sonlandırmak istiyor tabii Trabzonspor. O gün Şahinoğlu.
3: Şimdi Trabzonspor bu sezon özellikle yani neredeyse sıfırdan kurmaya yakın bir takım olmanın sıkıntılarını çekti. Doğru. Ve üstelik şöyle bir sıkıntıdır bu. Yani hani kayıp bir sezonun ardından böyle takım kurarsan biraz

0: beklenti düşüktür ve yani bu ayları çok böyle yüksek şiddetli eleştirilerle vesaire geçirmezsiniz. Çünkü yeni kurulmuştur. Zaten kayıp bir sezondur geçtiğinde. Kadroyu sil baştan yapmışsınızdır. Ama Trabzonspor kupayla bitirdiği bir sezonun devamında çok fazla sayıda oyuncu aldı. Ve dolayısıyla yeniden bir kadro oluşumuna gitti. Bunun da sancıları vardı ortada. Şimdi beklenti de yüksek zaten. Oyuncuların isimleri belli. Geçen sezon çıtanın geldiği nokta ortada. Daha fazlası isteniyor ve sezonun başlangıcında bu karşılanmayınca yeni oyuncu grubuyla eleştiriler de buna göre olmuştu. Trabzonspor'un Galatasaray maçında aldığı net galibiyetin şöyle bir tarafı var. Trabzonspor bekleyerek oynamayı tercih etti. Savunma arkası koşulları ile birlikte vesaire. Galatasaray'ı öne çekip savunma arkası koşulları ile birlikte ve bunu da çok başarılı bir şekilde icra etti. Samsunspor maçında veyahut bundan sonraki haftalarda bir maç kapalı savunmaya
1: karşı. Orada Samsunspor'dan sonra da iç sahada Beşiktaş'ı ağırlayacak ligde 8. haftada Trabzonspor.
0: Avrupa'da ilk maçı kimle?
1: Kuopio deplasmanı Finlandiya.
2: Ve bu hafta bütün takımlarımız Avrupa'da
0: gelecek. Hepsi Avrupa'da. Kapalı takımlara karşı işte onun yollarını bulması gerekiyor bir nebze. Yeni bir teknik adam. Elbet yeni bir oyun planı, yeni setler. Belki tamam. Oyuncuların mevkisel olarak olmayabilir ama rol itibariyle sahadaki farklı rolleri olabilir. Tamam. En bence Trabzonspor adına en olumlu şeylerden birisi takım için çok kıymetli oyuncuların yavaş yavaş dönüş yolunda olması. Batagov'un sürecini tam bilmiyorum ama Folcarelli'yi ne kadar konuşuyorsak Batagov'u belki de daha fazla konuşmalıyız bu arada.
3: Oyun başlangıcı.
0: Bivon'un yanına çünkü bu sezonun sezon başı hikayelerinden bir tanesi Trabzonspor'da Savic'in performansıydı. Çok sallantılıydı. Ama iyi bir oyuncu grubu var. Bu oyuncu grubunu iyi oyuna geçirmek gerekiyor. İsimler olarak bakarsak Fabinho'su, Salah vesaire. Son olarak alınan Franculina mesela
3: tabii
0: çok
3: ya,
0: iyi.
3: Franculina çok iyi. Aral'la ikisi.
0: Bunları iyi oyunda birleştirmek gerekiyor ama bireysel anlamda tek oyuncuya sadece Salah'a bağlı tabii. Bir Trabzonspor olmaması lazım. Muçi geri döndü mesela onun bir etkisi olmuştu. İki Alman teknik adam karşılaşacak. İki Alman teknik güzel adam. Birisi eski takımıyla. Ve dolayısıyla hikayesinin de olduğu bir maç var ortada. En son ne zaman iki Alman'ı karşı karşıya görmüştük? Onu hatırlıyordum ben işsiz konuşurken. Çok
1: son 30 saniyemiz şey bu arada.
0: Yani güzel bir maç umarım izleriz.
1: Orada kadınlar basketbolda da FIBA Avrupa Süper Kupa finali vardı. Bugün iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Çimsa, ÇBK Mersin'de Fenerbahçe Tarifin arasındaki maçı Fenerbahçe kazandı. Avrupa'da da Sarı Lacivertler 79-71 rakibini mağlup ederek Süper Kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe Tarifin'i ve tabii ki Çimsa, ÇBK Mersin'i de kutlayalım. Gurur verici bir akşamdı. Kadın basketbolu için iki Türk takımı Süper Kupa'da kozlarını paylaştı. Spor Merkezi herkesin noktalıyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Olgun Şahinoğlu, Serhan Türk. Kıymetli yorumlarınızdan dolayı ağzınıza sağlık.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
5: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
8: Genel izleyici için uygundur.

0: ekranda ana habere hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Koray Baloğlu. Milli aranın ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. Süper Lig'de heyecan bu hafta sonu oynanacak. Maçlarla başlayacak, hatta cuma günü oynanacak. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla birlikte başlayacak. Biz de hemen sıcağı sıcağına sarı kırmızılılarda son durum ne? Alspor muhabiri Emre Kaplan'la birlikte konuşacağız. Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Koray Baloğlu.
0: Teşekkürler. Galatasaray milli arayı nasıl geçirdi Emre?
1: Açıkçası milli araya giderken şok bir mağlubiyet. Trabzonspor deplasmanında farklı bir mağlubiyetle gitmişti Galatasaray ve bunun biraz yaralarını sarmak adına hem mental olarak hem yoğun maç fikstüründe bazı oyuncuların dinlenebilmesi adına Galatasaray için geçtiğimiz senelere göre daha olumlu bakılan bir milli ara olduğunu söyleyebilirim. Çünkü son yıllarda biraz ritmini bulduktan sonra girdiği milli araların dönüşünde temposunu kaybeden, en azından birkaç hafta bu anlamda zorlanan bir takım hüviyetindeydi Galatasaray, ama bu kez durumun daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem sakatlık yaşayan önemli oyuncuları vardı, hem de Trabzon deplasmanındaki o ağır mağlubiyetin biraz daha unutulduğunu, artık pozitif bir bakış açısıyla hem Kasımpaşa hem Barcelona hem de Ekim ayında oynanacak 6 maça baktığını söyleyebiliriz Galatasaray cephesinin. Tabii cuma günü itibariyle bu yoğun maratonun ilk maçı, ilk düdüğü çalmış olacak. Devamında aşağı yukarı 20 gün içerisinde 6 maçta sahada olacak sarı kırmızılar ve burada özellikle sezonun bu bölümüne kadar 6 haftalık süreçte sezon başına çok verim alınamayan oyuncuların da artık dönüşü, takıma katılması bekleniyor. Mesela bunlardan bir tanesi İlkay Gündoğan. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıktan sonra performansında biraz düşüş olmuştu ama bu sene başından itibaren çok kısıtlı süreler alabildi ve Galatasaray'ın çok az katkı aldığı bir oyuncu pozisyonundaydı. Milli ara dönüşüyle birlikte İlkay'ın biraz daha aktif rol alması bekleniyor. Sakatlı olan oyuncularla ilgili tabii çok merak edilen konular var. Az önce de Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin açıklamaları vardı. Resmi hesaplardan paylaşıldı. Oradaki notları da paylaşalım. Özellikle Victor Osimhen konusunda şunu söylüyor Sayın Yener İnce. Biz istihbarat bilgi olarak paylaşacaktık. Sağ olsun kendisi zaten resmi olarak açıklamayı yapmış oldu. Dün takımla birlikte çalıştı diyor Victor Osimhen. Milli takıma gitmemişti. Nijerya'dan döndükten sonra 2 gün antrenmana çıkmama sebebi üst solunum yolları enfeksiyonuydu. O süreçte tedavisiyle ilgili başka çalışmalar yapıldı. Dünkü antrenmandan sonra da şu anda testlerine bakıyoruz. Bir sonraki faza geçebilme, yani bir sonraki faz denilen artık sahada olabilmesi, oynayabilmesi durumuyla ilgili testlerin sonucuna göre karar vereceğiz ama çok da riske etmek istemiyoruz. Victor Osimhen'i biraz korumak istiyoruz şeklinde bir açıklaması oldu Yener İnce'nin. Tabii daha 2 gün var. 2 antrenman daha yapacak Galatasaray bu Kasımpaşa maçı öncesinde. Oradaki duruma göre karar verilecektir. Süre alacak mı, ilk 11'de mi başlayacak, Kasımpaşa maçında sahada mı olacak? Bu durumlara bakacak sağlık heyetiyle birlikte Galatasaray teknik heyeti. Onun dışında Mario Lemina'nın milli ara öncesinde sakatlığı vardı. Hazır hale geldi. Sakatlığı dışında, sakatlığını yaşadığı bölgenin dışında dizinde bir ağrısı olduğunu ifade ediyor Sayın Yener İnce, ama onu atlattığını ve takımla birlikte çalışmalara başladığını ifade ediyorlar. Burada Kasımpaşa karşısında Lemina ilk 11'de başlamasını beklediğimizi söyleyelim. Bir diğer isim Roland Şalay'ı, ki kritik sürece girerken, kritik maratona girerken Şalay'ın varlığı çok önemli Galatasaray için. Çünkü Singo'nun sakatlığı var ve elde sağ bekte oynayan, sezon başından beri de bu mevkide görev alan Roland Şalay dışında çok da alternatif yok. Şalay da bu akşamki antrenmanda takımla birlikte yer almıştı. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde Kasımpaşa maçında oynayabilecek. Milli ara dönüşünde Galatasaray adına eksik gözüken tek isim Wilfried Singo tabii ki. Tedavi süreci devam ediyor. Yine Sayın Yener İnce'nin bu konuda da açıklamaları var. Sağ çalışmalarına başladığını ama henüz riske edilmeye hazır konumda olmadığını ifade ediyor. Tedavi süreci bir süre daha devam edecek Wilfried Singo'nun. Galatasaray'da A milli takıma giden oyuncular tabii kötü bir süreç geçirdik. 4 maç 4 mağlubiyet Uluslar Ligi'nde. Moral motivasyon anlamında onların da dönüşte gösterecekleri reaksiyon önemli. Okan Hoca'nın da birebir hepsiyle tek tek görüşmeler yapmasını ve motivasyon anlamında hazır hale getirmesini bekliyoruz. İşte Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, ki Barış zaten kart cezası nedeniyle İtalya maçı kadrosunda yoktu. O biraz daha erken döndü ama oyuncuların hepsiyle tek tek görüşmesini bekliyoruz. Lucas Torreira yıllar sonra Uruguay milli takımına geri dönüş yaptı. Uzun seyahatler gerçekleştirdi. Milli ara dönüşünde riske edilmeme, en azından Kasımpaşa maçında riske edilmeme durumu söz konusu olabilir. Az önce bahsettiğim İlkay ve Lemina ikilisiyle Galatasaray orta sahasını izleyebiliriz Kasımpaşa karşısında. Yanı sıra stoper hattında da Davinson Sanchez'in yine milli takıma gidiş geliş

0: ile ilgili durumuna bakılacak. Fiziksel anlamda herhangi bir problemi olmaması halinde zaten oynayacak ama Davinson'la ilgili durumunda takip edildiğini söyleyebilirim. Kasımpaşa maçı öncesi bir de şu detaydan da bahsetmekte fayda var. Galatasaray son iç saha maçından sonra bir zemin yenileme çalışmasına gitmişti. Tüm zemin yerinden kaldırıldı, çimler söküldü ve yeniden bir çim ekimi gerçekleştirildi. Çim serildi yeniden ve onunla ilgili de üstlenici firma Kasımpaşa maçına yetişeceğine dair taahhüt vermişti. O çimler artık serildi, bakımları gerçekleştiriliyor yoğun bir şekilde. Kasımpaşa maçı öncesinde de hazır hale gelmesini, sonrasında da yine Barcelona maçında da daha iyi bir durumda olmasını beklediğimizi söyleyebilirim.
1: Bir gün daha var tabii ki maça, yani cuma günü oynanacak bugün çarşamba, yarın da antrenman yapacak Galatasaray ama erken de olabilir bu soru için. Muhtemel 11'e dair bir şey paylaşmak ister misin? Yoksa bir gün daha zaman tanımamız gerekiyor mu sana?
0: Biraz erken olabilir çünkü yani bilinmesi çok fazla bir durumdayız. Yarın son antrenmanla birlikte daha netleşecektir. Az önce dediğim gibi mesela orta saha kurgusu İlkay Lemina şeklinde oluşabilir. Önlerinde Batrakov'un olacağı bir üçlü. Leao muhakkak ilk 11'de olacaktır. Yunus'un ilk 11'de olmasını bekliyorum. Burada Osimhen'in tabii ki oynayıp oynamayacağı belirleyici olacak. O noktada Deniz Gül ismi son iki maçta Galatasaray adına sahadaydı. Deniz'i de görebiliriz ama Osimhen'in durumuna göre zaten oradaki karar verilecek. Savunma hattında çok büyük bir değişiklik beklemiyoruz. Zaten sol bek Jakob, sağda Roland Şalay'ı. Stoperlerde Abdülkerim Davinson gibi gözüküyor ama dediğim gibi orada Davinson'un da yine gerçekleştirdiği uzun yolculuklar sonrası fiziksel durumu belirleyici olabilir. Kalede zaten herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Dediğim gibi Leao, Yunus gibi kanatlar. İleride Osimhen başlarsa zaten Osimhen, yoksa Deniz. Arkalarında Batrakov, İlkay Lemina gibi bir üçlü görebiliriz. Savunma hattı da çok büyük bir değişiklik beklemediğimiz bir yer.
1: Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a. Yarın da Galatasaray'ın antrenmanı var tabii ki. Her şey aslında yarın yapılacak antrenmandan sonra şekillenecek. Emre'ye de söylediği gibi en çok merak edilen konu tabii Osimhen'e dair. Osimhen için de yarın yine daha sağlıklı bilgileri aktarmış olacağımızı söyleyelim. Sıcağı sıcağına süreci takip etmeye devam edeceğiz. A Spor ekranında tüm gelişmeleri ve bilgileri bulabilirsiniz. Galatasaray'da bugün divan kurulu toplantısı vardı. Başkan Dursun Özbek de bu toplantıda üyelere seslendi.
2: Yeni sezonla birlikte yoğun bir döneme girdik. Futbol takımımızın geçtiğimiz sezon kazandığı 26. şampiyonluk ve üst üste 4 yıldır devam eden başarımız elbette hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Ama Galatasaray'da geçmişte kazanılan başarılar yeni hedeflerin önüne geçemez. Bugün önümüzde 27. şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Bununla beraber en büyük hedeflerimizden biri Türkiye'de yakaladığımız istikrarı ve başarıyı Avrupa'ya taşımaktır. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın adına, tarihine ve hedeflerine yakışan bir mücadele ortaya koyacağız. Okan hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza da son derece güveniyoruz. Sezon uzun, önümüzde çok önemli maçlar var. Hep birlikte sabırla ve takımımızın yanında durarak hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam.
1: Galatasaray milli aranın ardından 30 gün içinde 8 karşılaşmaya çıkacak.
3: Galatasaray'ı bir aylık süreçte zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılı ekip Kasım'daki milli araya kadar hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak. Zorlu dönem ligdeki Kasımpaşa maçıyla başlayıp 7 Kasım'da oynanacak Ahmetspor müsabakasıyla sona erecek. Sarı kırmızılılar bu süreçte ortalama 4 günde bir maç oynayacak. Galatasaray gelecek hafta salı günü Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Ardından Gençlerbirliği deplasmanına gidecek sarı kırmızılılar Ankara dönüşü Fransa'da Lille maçına çıkacak. Galatasaray 5 gün sonra 26 Ekim pazartesi günü ise derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 10. haftada deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak sarı kırmızılılar 3 Kasım'da Almanya temsilcisi Stuttgart'ta mücadele edecek. Galatasaray Seyrantepe'deki Ahmetspor maçıyla da milli araya girecek. Sarı kırmızılılar 30 gün içinde oynayacağı 8 maçın 5'ine Ramspark'ta çıkacak.
1: Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve

0: Yönetim Kurulu mazbatalarını aldı. Başkan Serdal Adalı törende yaptığı açıklamada şimdi sırada daha büyük hayaller var dedi.
1: Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda göreve yeniden seçilen Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Başkan Adalı törende yaptığı açıklamada şimdi sırada daha büyük hayaller var dedi.
2: Beşiktaş Başkanı olarak geçirdiğim bu 1,5 sene benim hayatımın en anlamlı dönemi oldu. Camiamız bize bu mazbatayı 3 defa ayrı ayrı layık gördü. Bu da demektir ki Beşiktaş'a karşı, Beşiktaşlılara karşı kat kat daha fazla sorumluluk taşıyoruz. Şimdi sırada daha büyük hayaller var. Onları gerçeğe dönüştürmek için Beşiktaş'ımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için hepimiz buradayız. Yeni dönemde mali ve sportif açıdan var gücümüzle çalışıp Beşiktaş'ı hep daha iyiye, hep daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız.
1: Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor. Asil üyeler Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre, yedek üyeler Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
0: Siyah beyazlı kulüpte mazbatalarını alan yöneticiler de A-Spor'a özel açıklamalar yaptı.
3: Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Mali Genel Kurul'da ve seçimli genel kurulda bizlere destek veren genel kurul üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok kıymetli. Aynı zamanda da büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Biz de bu sorumluluğun bilinci içerisindeyiz. Başkanımız Serdar Adalı'nın liderliğinde, birlik beraberlik içerisinde Beşiktaş'ın markasına yakışır, layık olduğu yerde olması için var gücümüzle çalışacağız ve Beşiktaş'ı layık olduğu yerlere taşıyacağız.
4: Şimdi bildiğiniz gibi Beşiktaş olarak biz adil oyun, rekabetçi ortamdan yanayız. Yani Beşiktaş'ın kayırılması veya hakkının yenilmesi noktasında çok dik durduk. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, kimsenin de bizim hakkımızı yemesine müsaade etmeyiz. Aslında bizim hem perde arkasında hem kamuoyunda yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğümüz bir süreç var. Burada başkanımızın önderliğinde hem bizim kurumsal olarak federasyon ve MK ile ilişkilerimiz, bir yandan da başkanımız, ikinci başkanımız ve benim nezdimde yürüyen bir süreç var. Bunların tabii hepsini kamuoyuyla paylaşma imkanınız olmuyor. Fakat geldiğimiz bu noktada Beşiktaş'ın sezon sonundan başlayıp sezon başından beri yürüttüğü stratejisinin meyvelerini görüyoruz.
5: Genç bir yönetim. Hani ben abileriyim gibi duruyor aralarında. Benim de çok tabii geçmişten bu zamana birçok tecrübelerim oldu. Bunları paylaşmak isterim. Başkanımızın da teveccühüyle bir görev verdi. İnşallah bununla başarılı olacağız. Tabii bizim başarılı olmamız, takımın başarılı olması, tüm Beşiktaş takımlarının başarılı olması, gerek salonlarda gerek sahalarda. Bu sene tabii sene başında zaten sezon başında şampiyonluk parolasıyla her yıl olduğu gibi başladık ve çok da iyi gittiğimizi ve camianın da uzun süredir üzerinde olan bu gri bulutları diyelim, kara bulut olmasa bile gri bulutlarının dağıldığını görmek tabii hepimizi çok sevindiriyor.
6: Umarım daha başarılı, geçmiş yöneticilerimizin bize verdiği bir bayrak yarışı diye düşünüyorum. Daha da böyle konsantre ve disiplinli bir şekilde takımımızı bu sene şampiyonluğa taşıyacağız. Tabii ilk önce futbol, tabii bunun yanında basketbol da var, voleybol da var. İnşallah hepsinde büyük başarılar elde edeceğiz. Büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Takdir ettiler. Bu görevi bize verdiler. Daha önce de futbol AŞ'de epey bir görevim oldu zamanında işte. Buraya da umuyorum güzel değerler katarız diye. Camiamız köklü bir camia. Takımımız sevilen bir takım. İnşallah taraftarın da desteğiyle büyük işler başaracağımıza inanıyoruz.
7: Tabii bugün Beşiktaş Yönetim Kurulu'na Sayın Başkanımızın teveccühüyle biz de yönetim kuruluna girdik. Öncelikle tabii ki hedefimiz Beşiktaş. Beşiktaş gerçekten büyük bir camia, büyük bir kulüp. Evet. Ve biz de bu kulüpte olmanın son derece mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Başkanımızın önderliğinde bizlerin de yanında olarak destek vererek kısa süre içerisinde bu takımı nasıl lige nasıl başladıysa milli aradan sonra da aynı şekilde Mayıs sonu gibi inşallah Beşiktaş taraftarıyla beraber uzun süredir beklediğimiz şampiyonluğa kavuşacağız.
8: İki günlük bir maratondan çıktık. Dün Mali ve İdari Genel Kurul, sonrasında orada önemli bir mesaj ve destek aldık camiamızdan. Bugün de seçimli olağanüstü genel kurulumuz vardı. Gerçekten coşkulu ve güzel geçti. Burada önemli şey taraftarımızın ve camiamızın bize desteğini teyit etmesi, arkamızda olduklarını söylemesiydi. O yüzden hepsine bu iki günlük süre boyunca bizimle oldukları için teşekkür ediyorum.
0: Süper Lig'e verilen milli ara Fenerbahçe'de futbolcuların fiziksel olarak toparlanması ve teknik heyetin yoğun fikstür öncesinde hazırlık yapması açısından önemli bir fırsat sundu.
9: Fenerbahçe milli arada güç depoladı. Milli takımlara gitmeyen oyuncular 3 haftalık süreçte fiziksel olarak toparlandı. Fenerbahçe sıradaki maçlarda daha geniş ve dinlenmiş bir kadro ile mücadele edecek. Sakatlığını geride bırakan Asensio ilk 11'de görev alabilecek duruma geldi. İspanyol yıldızın takıma katılması hücum hattındaki alternatifleri arttırdı. Orta sahanın yükünü çeken Kante ve Guendouzi ise dinlenme fırsatı buldu. Brezilya milli takımından affını isteyen Ederson da milli arayı sarı lacivertli takımla geçirdi. Cezası sona eren Mert Hakan ise antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekti. Orta saha rotasyonuna dahil olacak deneyimli oyuncu bu hafta Süper Lig'de forma giyebilecek. Belçika milli takımına giden Romelu Lukaku eski formuna yaklaşmaya başladı. Türkiye'ye gol atan yıldız forvetin çıkışıyla forvetteki rekabetin artması bekleniyor. Milli ara İsmail Kartal'a da yoğun fikstür öncesinde çalışma ve toparlanma imkanı sundu. Deneyimli çalıştırıcı taktik ağırlıklı antrenmanlarla takımını zorlu maçlara hazırladı.
0: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a konuk olacak Trabzonspor deplasmandaki 153 günlük galibiyet hasretini dindirmek için sahaya çıkacak.
10: Trabzonspor deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 10 puan toplayan Bordo Maviller, Samsunspor karşısında sezonun ilk dış saha galibiyeti için mücadele verecek. Evindeki 3 maçında kazanarak 9 puan elde eden Karadeniz ekibinin yüzü deplasmandaki 3 karşılaşmada da gülmedi. Dış sahada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Bordo Maviller, Ahmetspor'a 2-1, Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etti. 9 Mayıs'ta oynanan mücadelenin ardından deplasmanda kazanamayan Karadeniz ekibi bu hafta 153 gün sonra dış sahada 3 puan hedefliyor. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis da Bordo Mavillerin deplasmandaki galibiyet özlemini eski takımı Samsunspor karşısında bitirmeyi planlıyor.
0: Evet, Türk futbolunda tabii ki özellikle federasyon kanadında da yoğun gelişmeler yaşanıyor. Hem milli takımın performansı, Montella'ya yönelik eleştiriler. Onun dışında Merkez Hakem Kurulu'nda Başkan Ferhat Gündoğdu'nun tutuklu yargılanması, ardından istifa etmesi, neler yaşanacak hepsini A-Spor muhabiri Erdem Akbaş'la birlikte konuşacağız. Erdem, hoş geldin.
11: Hoş bulduk Koray Baloğlu, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Yoğun bir milli mesai artık noktalanmak üzere. Ama yine süreçten dolayı da Cuma günü özellikle bir toplantı var. Bugün de yine Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri istifa etti. Sıcak gelişmeler var. Hem günün içerisindeki haberleri bir toparlamanı rica edelim. Bundan sonra bizi nasıl bir süreç bekliyor onu da aktar lütfen.
11: Elbette. Bugünün ilk önemli manşetlerinden bir tanesi Sayın Genel Sekreter Abdullah Yaz'ın istifası olmuştu. Abdullah Bey genel sekreter olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde görev yapan bir isimdi. Milli takımla da kamp süreçlerinde sık sık gördüğümüz isimlerden bir tanesiydi. Abdullah Yaz'ın daha önce Sayın Başkan'ın istifasını verdiği kabul edilmediği, bugün ikinci kez artık bu istifa kararıyla beraber bu istifasında kabul edildiği bilgisi var. Öncelikle onu bir perde arkası olarak söyleyelim. Abdullah Bey'in istifasının ardından tabii diğer konuda hakemleri kimler atayacaktı? Bu süreçte çok şey yaşanıyor. Çok fazla konu başlığı var, belirsizlik var. Hakemleri ataması yapılmamıştı. Liglerin oynanıp oynanmayacağıyla alakalı çok fazla spekülasyon da elbette bu süreçte oldu. Ama bugün hakem atamalarıyla alakalı federasyondan bir açıklama geldi. Anthony Taylor, eğitimci olarak aslında gelen Anthony Taylor'ın birazcık daha yetkilerinin genişletildiğini biliyorduk. O yetki genişletilmesi hakem atamasına kadar ilerledi. Şimdi bundan sonra neler olacak? Onları konuşacağız. Oraya geliyorum yavaş yavaş. Cuma günü aslında kritik toplantı diyebileceğimiz bir toplantı var. A milli takım İtalya maçını oynadığı gün aslında şöyle bir manşet atıldı Cuma gününe. Olağanüstü seçim gündemiyle Türkiye Futbol Federasyonu Cuma günü toplanacak diye. Öncelikle o ifade tam doğru değil. Cuma günü kritik bir toplantı var. Olağanüstü seçim kararının oluşması için bazı şeylerin yaşanması gerekiyor ya da direkt federasyonun bu kararı alması gerekiyor. Şu an ben bu yayına çıkarken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın olağanüstü seçim kararı almakla alakalı bir düşüncesi yok. Benim edindiğim istihbaratlar bu şekilde. Cuma günü peki neler konuşulacak? Öncelikle oraya gelelim. TFF'de kritik toplantı başlığıyla onları konuşalım. Toplam şu ana kadar 3 istifa geldi. Abdullah Yaz'ın istifasıyla beraber Türkiye Futbol Federasyonu'nda şu ana kadar ulaşan istifa sayısı 3. Yönetim içerisinde bir görüş ayrılıkları hala var. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Yönetim içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu istifa eden 3 yöneticinin dışında fikir ayrılıkları hala mevcut. Bu durum Cuma günü enine boyuna masaya yatırılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da bulunduğu o toplantıyla beraber istifa edenlerin dışındaki görüş ayrılıkları olan isimlerle bir istişare yapılacak. Bu durum devam ederse farklı bir tablo ortaya çıkabilir. Yani istişarelerde bir sonuç çıkarmazsa farklı bir tablo ortaya çıkabilir. Sonuç olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir tüzüğü var. Bir karar almadan o karara mecbur kalınabilir. Bunu Cuma günkü toplantı gösterecek. Oradaki yöneticilerin rahatsızlıkları devam mı ediyor? Yoksa o rahatsızlıklar giderildi mi? Bunların hepsi istişare ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun ya da vereceği kararla netleşmiş olacak. Saat 11'de Ziraat Türkiye Kupası'nın kura çekimi var. Bu toplantı 11'deki kura çekiminden sonra 14-15 civarlarında o toplantının başlamasını bekliyoruz. Çok kritik bir toplantı. Oradan bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yöneticileriyle beraber bir karar alır, açıklar. Sonuç olarak burada açıklayabileceği iki tane karar var. Devam etmek ya da seçim. Seçim kararı alınırsa da 45 gün içerisinde seçim yapılabiliyor. Şu an bunun yorum kısmına ben girmeyeceğim. Bu durum bir ihtiyaçtır ya da değildir. Bunu kamuoyu hep beraber değerlendirecektir. Ama mevcut tablo şu an bu şekilde. 3 yönetici istifasını verdi. Görüş ayrılıkları yaşayan isimler var. O isimler görüş ayrılıkları devam ederse, istifa yoluna giderse, tekrar edeyim, federasyonun da bir tüzüğü var. Bazı kararları siz almadan mecbur kalınabilir. Ama sorunlar giderilir, istişareyle sorunlar çözülür, Türkiye Futbol Federasyonu yoluna devam eder. Yoluna devam ederse hangi adımları atmak istiyor Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu? Ben o kısma geçiyorum. Hatta orayla başlamıştık. Hakem atamalarını bugün Anthony Taylor yaptı. Eğer Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam ederse edindiğimiz bilgiler, istihbaratlara göre Anthony Taylor'ın bu süreci sene sonuna kadar götürmesi yönünde. Ama yine bu Cuma günkü toplantıda konuşulacak konu başlıklarından bir tanesi. Bir diğer konu ise 3 hafta boyunca hepimizi çok yakından takip ettiği, herkesin elbette çok üzüldüğü milli takımın aldığı sonuçlar. A milli takımımızın aldığı sonuçlar elbette herkesi çok üzdü. Dünya Kupası'ndan sonra 24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda aldığımız sonuçların ardından Uluslararası Ligi'ne de iyi başlayamadık. Bu bir gerçek. Buradaki bu konunun sorumlusu olarak da görülen isim an itibariyle teknik direktör Vincenzo Montella. Montella'nın geleceğiyle alakalı artık tartışıldığını net olarak söyleyemeliyiz. Cuma günkü toplantıda Sayın Başkan yönetim kuruluyla beraber bu konuyu da ele alacak. Montella'nın geleceğiyle alakalı konu başlıkları tartışılacak. Eğer Sayın Başkan devam ederse, ki orada Montella ile de devamında bir istişare olabilir, yani bir toplantı olabilir. Ertesi gün veya o günün akşamında, bunu bilmiyorum. Ama Montella ile alakalı rahatsızlığı var federasyon yönetiminin, Sayın Başkan'ın ve aynı şekilde yöneticilerinin de. Yani o yönetim kurulu Montella bu zamana kadar aldığı desteği şu an itibariyle yönetimden ve Sayın Başkan'dan görmüyor. İtalyan teknik adamın milli takımdaki geleceği cuma günü masaya yatırılacak. Bir değişiklik noktasında ben sıcak ya da soğuk olarak adlandırmam gerekirse, ben değişiklik ihtimaline, eğer mevcut federasyon yönetimi ve başkanı görevine devam ederse, A milli takım teknik direktör değişikliği ihtimalini çok sıcak görüyorum. Aldığım bilgilerde, istihbaratlarda o yönde. Eğer mevcut yönetim ve Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam ederse, A milli takımda teknik direktör değişikliği bekliyorum ben. Ve görevine devam ederse de Merkez Hakem Kurulu'ndaki hakem atama bölümündeki kısmında Anthony Taylor'la devam edeceği yönünde aldığımız bilgiler bu şekilde Koray Baloğlu. Cuma günü kritik bir toplantı var. O toplantının ardından birçok konu başlığı aslında soru başlıkları cevabını bulacak. Ama bulan cevaplar bize yeni soruları da beraberinde getirecek. Çünkü eğer bir seçim kararı çıkarsa 45 gün içinde Türkiye Futbol Federasyonu seçim yapmak zorunda ve sezon ortasında da böyle bir tabloyla Türk futbolu karşı karşıya kalmış olacak. Edindiğimiz bilgiler bu yönde Koray Baloğlu. En azından Türkiye Futbol Federasyonu ve A milli takımla alakalı süreç şu an itibariyle bu şekilde.
0: Kolay gelsin diyelim sana da. Gelişmeleri aktardı. Biz şimdi haberlerle devam ediyoruz. Soykırımcı İsrail'in rezillikleri spor sahalarında da devam ediyor. Uluslar Ligi'nde İsrail'li bir futbolcunun İrlandalı antrenöre tükürmesi iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
12: Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu UEFA, İrlanda-İsrail maçında yaşandığı iddia edilen bir olayla ilgili soruşturma başlattı. Uluslar Ligi karşılaşmasının devre arasında yaşanan tartışma sırasında bir İsrailli futbolcunun İrlandalı antrenörlerden Damien Doyle'a tükürdüğü öne sürüldü. İngiliz ve İrlanda medyasında yer alan haberlere göre UEFA, maçın ardından söz konusu iddiayı araştırmak için konuya özel bir müfettiş atadı. 4 Ekim'de Sırbistan'da oynanan ve 1-1 biten maçın devre arasında futbolcular arasında tartışma çıktığı biliniyor. İddiayı doğrulayan İrlanda teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, iki ülke gelecekte tekrar karşı karşıya gelmemeli. İrlanda'da Filistin'e büyük bir destek var. UEFA'nın bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor ifadelerini kullandı. İsveçli teknik adam karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada da soykırım suçlusu İsrail'le maça çıkmak istemediklerini, ancak kurallar gereği mecbur kaldıklarını söylemişti. Kaleci Gavin Bazunu yine de maça çıkmamış, kararım masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor demişti.
0: Lionel Messi Arjantin formasıyla son maçına çıktı. 39 yaşındaki futbolcu Benin'i 3-0 yendikleri maçta 2 asist ve 1 golle oynadı.
12: Arjantin milli takımında bir dönem sona erdi. 39 yaşındaki Lionel Messi, başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadında oynanan Benin maçıyla milli formaya veda etti. Yaklaşık 85 kişinin takip ettiği karşılaşma öncesi tüm tribünleri selamlayan Messi, 10. dakikada gerçekleştirilen ışık gösterileri ve meşalelerin aydınlattığı seremonide duygulu anlar yaşadı. Yıldız futbolcu karşılaşmada 2 asist ve 1 penaltı golü kaydederken ilk golün sahibi Nicolas Otamendi de milli formaya 51. dakikada veda etti. 21 yıl birçok kupa kazanan ve sayısız rekora imza atan Messi de son düdüğün ardından milli kariyerine nokta koydu. Maçın ardından saha içinde bir konuşma yapan futbolcu, 20 yıl aşkın bir süre boyunca bu formayı giymek büyük bir gururdu. Mücadele etmeyi hiç bırakmadım. Ömür boyu Arjantin forması giyebilirim. Çünkü bu başınıza gelebilecek en güzel şey. şey ifadelerini kullandı. Ülkesinde Pire lakabıyla da anılan Messi 207 maçla Arjantin milli takımında en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Bu maçlarda toplam 126 gol kaydeden efsane futbolcu bir FIFA Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 Olimpiyat Şampiyonluğu ve 1 FIFA U20 Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupa kazandı. Messi'nin Dünya Kupası tarihine geçen birçok rekoru bulunuyor. Milli formayla 34 Dünya Kupası maçına çıkarak rekoru elinde tutan Arjantinli, 23 galibiyetle en çok müsabaka kazanan oyuncu rekorunun da sahibi. Tam 6 Dünya Kupası'nda boy gösteren tecrübeli futbolcu, 2022'de şampiyonluk sevincinde.

0: yaşadı. Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin 22 golle krallık tacını taktığı sıralamada Lionel Messi 21 golle ikinci basamakta.
1: Milli takım kampından ayrılarak dikkatleri üzerine çeken Cristiano Ronaldo söz verdiği gibi bu ayrılığın nedenini tüm ayrıntılarıyla açıkladı.
0: Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını duyurdu.

0: 41 yaşındaki süper yıldız UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ve Norveç maçlarında forma giymemiş ve milli takım kampından ayrılmıştı. Portekiz'in maçlarının bitmesiyle birlikte gerekli açıklamayı yapacağını söyleyen Ronaldo sözünde durdu ve detaylı bir yazı kaleme aldı. Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakmak istediğini ancak federasyon başkanı tarafından vazgeçirildiğini belirterek "Başkan bana şu anki teknik direktörle ilgili fikrimi sorduğunda doğru bir isim olduğunu söylemiştim. Sonuçlar da bunu gösteriyor zaten" dedi. Yıldız futbolcu süreçle ilgili şu detayları paylaştı. "Jorge Jesus beni arayarak görüşmek istediğini söyledi ve buluştuk. Benimle devam etmek istediğini, proje açısından çok önemli olduğumu anlattı. Uluslar Ligi'ndeki ilk ve son maçta oynayacağımı söyledi. İlk maçta oynadım ve oyundan alınsam da bunu sorun etmedim. Norveç maçından önce bana 30 dakika oynayabilir misin diye sordu. Daha önce böyle konuşmamış olmamıza rağmen tabii ki oynarım dedim. O da bana hazır olmamı söyledi. Ancak ikinci yarı boyunca ısınmama rağmen beni oyuna sokmadı. 48 saat sonra son derece açık bir görüşme daha yaptık ve bu olayı kapatmak için bana söylediklerini basın toplantısında tekrar etmesi konusunda söz verdi. Ancak basın toplantısında yaşananları biliyorsunuz. Konuştuklarımızla örtüşmeyen, hak etmediğimi düşündüğüm ifadeler ve agresif bir tavırla karşılaştım. Böylece bana verdiği iki sözü de tutmamış oldu. Ben de kampı terk etmeye karar verdim. 25 yıllık kariyerimde hiçbir teknik direktörün kararlarına müdahale etmedim. Kararlara saygı duyarım ama bana verilen söz tutulmadığında artık orada yerimin olmadığını düşünürüm. Kampı terk etmem tabii ki hataydı ve cezamı kabul ediyorum." Ronaldo gerektiği zaman birkaç veda maçı yapacağını belirterek "Şu anda aklımdaki şey sadece milli takım için rekabet etmek" sözleriyle milli formayı henüz çıkarmayacağının da mesajını verdi. Kariyerinde Portekiz formasıyla 234 maça çıkan ve 146 gol atan Ronaldo 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası zaferinde de başroldeydi.
1: Eurolig'in Fransa temsilcilerinden Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu.
2: Fransa basketbolu ve Eurolig'in en başarılı ekiplerinden Monaco Basket aylardır süren mali sorunların sonucu olarak iflas etti. Kırmızı beyazlı kulüp yapmış olduğu açıklamada "Bugün üzücü bir gün. Tüm çabalarımıza rağmen iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldık. Şimdi bir süreliğine faaliyetlerimizi ara vereceğiz. Bu süre içinde yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve projemizi bir gün yeniden başlatmayı umuyoruz" denildi. Euroleague'de 5 sezon geçiren Monaco, Avrupa kupalarındaki ilk Avrupa şampiyonluğunu ise 2021 yılındaki Euro Cup'ta elde etmişti. Fransız ekibi iki kez Final Four oynadığı Euroleague'de ise bir kez finale çıksa da şampiyonluk sevinci yaşayamadı. 12 yılda elde ettiğimiz başarılar elimizden alınamaz" ifadesi kullanılan açıklamada 3 Fransa Ligi şampiyonluğu, 4 Leaders Cup, 2 Fransa Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları hatırlatıldı.
1: Çin Açık'ta zafere ulaşan Novak Djokovic adını bir kez daha tarihe yazdırdı.
3: Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 500 puanlık tenis turnuvasında Novak Djokovic şampiyon oldu. Çeyrek finalde Alexander Zverev'i yenerek yarı finale çıkan Djokovic, yarı finalde Daniil Medvedev'le karşılaştı. Rus tenisçi Medvedev setlerde 2-1 gerideyken sinirlenerek vurduğu topun seyircinin gözüne isabet etmesi sebebiyle diskalifiye edildi. Bu gelişme üzerine Djokovic finalde Alex de Minaur ile eşleşti. İlk seti 7-6 kazanan Sırp tenisçi ikinci sette 1-0 gerideyken rakibinin sakatlığı sebebiyle çekilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti. Novak Djokovic 7. kez Çin Açık'ta şampiyonluğa ulaşırken ATP kariyerinin 102. zaferini kazanarak 103 galibiyete sahip Federer'e bir adım daha yaklaştı.

0: Başarılı tenisçi aynı zamanda 21 sezon üst üste en az bir tekler kupası kazanan tek erkek tenisçi olarak da tarihe geçti. Kupa töreninde konuşan Djokovic, 11 yıl sonra yeniden buradayım. Kendimden beklentilerim her zaman çok yüksek. Ancak bugünlerde gerçekliğin biraz daha farklı olduğunun da farkındayım. Bu yıl benim için sağlık sorunlarıyla dolu, oldukça zorlu bir yıl oldu. İyi hissettiğimde en üst düzeyde yarışabileceğimi biliyorum, dedi.
1: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtımları için ülkemizde bulunan eski F1 pilotu Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl'le İstanbul'da piste çıktı.
2: Görme engelli Levent Karadöl hayaline kavuştu. Formula 1'e olan hayranlığıyla bilinen Karadöl, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından ağırlanan Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Felipe Massa ile bir araya geldi. Massa ile Tostvet İstanbul Park'ta tur atma şansı yakalayan Levent Karadöl, tur boyunca unutulmaz dakikalar yaşadı.
3: Hani dünyanın en büyük ikramiyesi çıksa beni bu kadar sevindiremezdi asla. İnanılmaz bir sürpriz.
2: Levent Karadöl, motor seslerinden araçların hangi markaya ait olduğunu anlayabiliyor.
1: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Yetenek. Tutku.
1: It's time for the main
0: zafer. A-Spor, spor kanalı.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Okan Koç ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Yaklaşık 2 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. A Spor TV ve A Spor Radyo ortak yayınındayız. Şu saat itibariyle bizi radyodan dinleyenlere de ekstra selamlar yolluyoruz.
1: Ya alışmıştık biliyor musun maçlara? Ulusal Lig maçları abi. Bir gün İspanya, bir gün Fransa, bir gün...
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
2: Hoş bulduk.
1: Ya konuyu değiştirmedi.
0: Daha bismillah hemen.
1: Ama güzeldi biliyor musun?
0: Şimdi söyle.
1: Maçlara doyamadım daha. Güzel maçlar vardı ya. Harika abi. Acayip güzel. Bir de bol gollü maçlar vardı. Evet. Değil mi? Pozisyonlar, goller, cenni goller.
2: Doğru. Biz de
1: harika.
2: Bol bol gol yedik ama.
1: Ya şimdi gelme.
0: O tarafı da alır. Oraya açma ya. Yaramızı deşme Kaya. Dur.
1: Geçmiş şimdi bak beni tekrar...
0: 39 maç naklen yayınlandı.
1: Maşallah
0: Türk
1: ya.
0: Az Medya
1: maşallah
0: kanallarında. Vallahi. Toplam 100 karşılaşmanın özeti futbol severlerle buluştu. Televizyon başında özeti kaçıranlar varsa hemen A Spor YouTube'a anında yüklendi. Bittiği gibi. Onu da söyleyelim. Yine birazcık bilgi de vermiş olalım. Örnek veriyorum herhangi maç elimize ulaştığı gibi özetini arkadaşlar ilk iş yayını hazırlar gibi aynı zamanda YouTube'a da yüklediler. Mümkün olduğunca
1: ekipi,
0: hızlı.
1: Teknoloji her şey on numara abi. Tabii ki de normalde sistem olarak çok güzel bir ekip kurarsın. O sistemin içerisinde de senin söylediklerinle beraber hepsi sorunsuz, kusursuz, harika işler oluyor görüyorsun. Yani gerçekten her şeyi bir kenara koyuyoruz. Bak 39 tane maç canlı yayın yayınlanmış. Yani bu büyük bir iş ha. Vallahi büyük bir iş. Kaç? 3 haftada bir daha.
0: Bir aya yakın süre işte.
1: 3 haftada abi ne 1 aya 3 haftada. 39 tane maç canlı yayınlandı. Abi,
2: şimdi Ziraat Türkiye Kupası devam ediyor.
0: Tabii bir yandan harbiden o devam ediyor.
1: Onlar da bugün de mesela 4-5 tane maç. Tabii. Nereye yetişeceğiz abi biz? Kameraman falan lazımsa yönetmen falan ben geçerim bir tarafa yani eksiklik varsa ama bakıyorsun eksiklik yok her yere yetişiyoruz yani o anlamda da nazar değmesin maşallah diyelim. Vallahi gerçekten bak güzel her şeyi bir kenara koyalım yani burada olalım olmayalım fark etmez yani önemli olan ne bileyim ekran başında maç izliyorum golleri izliyorum önemli oyuncuları.

0: Yani yıldızların starlarını, bir de starlara bakıyorum yani, hiç rölantide değil. Adamlar varını yoğun her şeyini koyuyor. Hangi oyuncuyu söylersen söyle, yani isim ver bana fark etmez. Sahada maksimum performans veriyorlar. Bu evet. da güzel bir şey sonuçta. Hafif alabilirler yani. Niye lig başlamış, Dünya Kupası, bir önceki sene Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, kendi ligindeki lig maçları artı kupa maçları falan. Nereden baksan 67-70 maç oynamış oyuncu topluluğunu getiriyorsun Uluslar Ligi'nde ve o Uluslar Ligi'nde maksimum verim veriyorlar ve iş disipline saygı Tabii. duyuyorlar. Bak normalde futbolcu psikolojik ruh halini bilmiyorum. Salaya atarsın yani, lig maçları, lig başladı, ligin daha başı, sakatlanmayayım tedirginliği falan, anladın mı? Biraz kontrollü bir şekilde hareket edersin. Ama bakıyorum abi, hangi maçı izlersen bizim hepsi kazanma adına varını yoğunu ortaya koyuyor. Bu da güzel bir şey yani, izleyiciler açısından güzel bir şey bu.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Doğru. 12 ile 17 Kasım arasında 6 gün boyunca yine grup aşamasında son maçlar oynanacak. O maçların heyecanı da Turkuaz Medya kanallarında yayınlanacak. Senin dediğin şey ya, futbolcular tabii çok Allah daha çok versin, güzel kazanıyorlar üst seviyedeki futbolcular, o ayrı bir konu. İşin ekonomik boyutunu bir kenara ayıracak olursak, bu kadar çok maça çıkmak, konsantre olmak hiç kolay iş değil ya, üst düzey verim vermek. Yani Olize dediğin adam şimdi dünyanın en iyilerinden biri, az önce senin dediğin şey diğerleri için mesela zor bir şey değil mi yani bir yandan da? Sen dedin ya hani lig maçlarını önemser diye, ama bir yandan milli heyecan, milli duygular herhalde onları motive ediyor ekstra.
0: Ya o da ediyor, profesyonellik en önemlisi ya. Tabii ki de o da var, milli duygular, milli arma, o seni bir şekilde motive eder, ama bir de profesyonellik sonuçta. Üçüncü vitese de, dördüncü vitese de takabilirsin, ama şey, bakıyorsun hatırla, hep 4 ile 5 arasında gidip geldiler.
1: FIFA Kulüpler Dünya Kupası organizasyonu vardı ya bir de yazın hani, evet. hatırlıyorsun. Çok işte sahne oynayıp hatta. Gelmişti hani Galatasaray'da. Evet. Guardiola orada şey demişti yani, artık onlar da bıkmışlar. Biz öldüğümüzde dinleneceğiz zaten. Yani
2: robot değiliz gibi.
1: Robot değiliz diye de tepkiler vardı.
0: Ama Guardiola baba 20 milyonu koymayı da biliyorsun cebine. Gidiyorsun 100 milyonluk oyuncu aldırıyorsun. 150 milyonluk aldırıyorsa sonra robot değiliz diyorsun. Bırakacaksın o zaman, madem bu kadar şikayetçiysen, rahatsızsın.
1: Bıraktı, dinleniyor şu
0: an. Dinlensin o zaman, ama dinlenmek zorunda kaldı yani, anladın mı? Son dönemlerde çok başarılıydı ya, dinlenmek zorunda kaldı Koray. Ya abicim. İnsanlar bir maaş.
1: Guardiola da maaşıyla. Sallama ya buradan yıllık, artık.
0: Ya ben sallamıyorum. Yani ben söylüyorum, o pozisyona geldi artık. Yani tamam da az önce söylediğim anekdotlar, detaylar sen de elde etmiş olsan, sana da sunulmuş olsa, kusura bakma şikayetçi olmayacaksın. Şimdi bir futbolcu, orada oynayan oyuncular 15-20 milyon para minimum. Bak 10-15-20 milyon arası, 30 milyon değişiyor. Ceplerine kılçıksız giriyor yani. Her ay böyle 10 aya bölüyorsun. Her ay 2 milyon 3 milyon kılçıksız giriyor. Euro, dolar, TL değil. Kılçıksız böyle. Vergisi yok, sigortası yok, bilmem ne yok, hiçbir şey yok. Zaten kulüpler ödüyor onları. Anladın mı? Neyi şikayet ediyorsun? Robot diyor. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdiki aklım olacak. Deneyim, tecrübem olacak. Haftanın 4 günü maça çıkarım. Bana versinler 20 milyon, her gün çıkarım. Bak pitbull gibi saldırırım sahada. Bak o Çinlerde sağ kanat oynuyorum ya. Gidip evet. gelmek. Özellikle 3. bölgede kalmak, oynamak keyif veriyor. Çünkü hep hücum yapıyorsun, orta yapıyorsun, gol atıyorsun, attırıyorsun, asist yapıyorsun. O seni farklı bir duygulara büründürüyor yani. Böyle duygu boşalması yaşıyorsun. Abi geri gelmek işkence gibi geliyor o zamanlar, tamam mı? Ama kaybettikten sonra, az önce dedim ya, şimdiki tecrübeye sahip olsam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hücuma ne kadar fazla koşuyorsam, istikli, arzulu gidiyorsam, defansı bir o kadar daha giderim. Aylık 2 milyon koysalar cebime. Ya Koray. Yani
1: bunu söyleyen arkadaş da zannedersiniz yıllarca asgari ücretle oynadı. Bir yandan da.
0: Abi bizim oynadığımız dönemlerde bu kadar paralar, rakamlar
1: doğru
0: yoktu.
1: Bu kadar değildi de.
0: Ya sana az önce bir şeylerden bahsediyorum. Sen de şimdi gören ne diyecek? Arkadaş. Yani,
1: Okan mütevazi davranma. Sen en çok istenen Türk futbolcuydun transfer döneminde. Beşiktaş'la Galatasaray arasında.
0: Bir dönem. Bir dönem. He. O daha da farklı yerlere gidebilirdi. Avrupa arenasında ülkemizi, Türkiye'mizi çok iyi bir şekilde temsil edebilirdim, ama işte az önce bir şey söyledim. Bak çok önemli bir şey. Şimdiki genç kardeşlerimiz, bak lütfen, çok yetenekli, potansiyelli iyi oyuncular var. Büyük takımlarda, Anadolu takımlarında. Bak lütfen o topun değerini bilin kardeşim. Gece onunla uyuyun, ona ısırın, ona sarılın. Aşkım, sevgilim, sen benim canımsın deyip böyle var ya, onunla o diyaloğu sakın koparmayın. O sahaya yeşilcime çıktığınız zaman var ya, bazı dakikalarda o mesafe sana çok uzak gibi gelir. Onu atın kafanızdan. Bak biz kaybettik. Açın abilerinize sorun, babalarınıza, hocalarınıza sorun, nasıl futbolcu olduğumu. Şimdi sallayacaklar bana ekran başındakiler de. Olabilir. Biz önemler iyi. Yani şunu söylüyorum. Biz kaybettiğimiz için değerini bilin, kaybetmeyin. Kaybettikten sonra bir şey söyleyeyim mi? Ah diyorsun, duvarlara vuruyorsun kafaları. Vallahi billahi bak. Bak şimdiki aklım olacak. Yerim o çimleri yiyerek koçarım. O yüzden çok yetenekli kardeşlerim.
1: Sağ içinden ziyade sağ dışını yönetmeleri konusunda bence bir

0: numaralı tavsiye verilmesi lazım.
1: Ya onu anlatma, hem o hem o. İkisi zaten ne demek istediğimi anlıyor.
0: Sağ dışında çünkü profesyonel kalırsan zaten istemesen de sağ içine yansır.
1: Ya şimdi sosyal medya, ulaşım, her şey çok kolay artık. O dönemlerde bizim bu kadar gündemde veyahut da göz önünde değildi. Şu anda abi, bir de biz yakışıklı adamdık o zamanlar yani. Şimdi tamam, yaşlandık,
0: çekiniz
1: de kaya gibi değiliz. Kaya'ya baksana, getirdiniz bana kanalımın en yakışıklılarından bir tanesini, koydunuz yanıma. Bütün şeyim
2: sen,
1: gitti.
2: Sen hala gençsin abi. Her neyse, şeyin yok yani.
1: Yaşlandık baksana.
2: Yaşlılık belirtisi yok
1: şimdi
2: yani.
1: Ekrana bakıyorum, bıyıklarım beyazlamış.
0: Tıraş ol o yüzden.
1: O bugün unuttum, biliyor musun? Olacaktım bak şimdi var ya. Beyazlar bir de hayatta beni böyle sakallı görmezsiniz. Bıyıklarım beyazlamış. Saçlarım Allah
0: aşkına. Tabii güzel, keyifli başladık muhabbete. Türk
1: daha
0: futbolunda
1: dur,
0: da
1: neler yapacağız daha dur.
0: Konuşacağız. Bu arada son sayfa etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Yine Instagram'dan da X kullanmayanlar mesaj atabilirler Koray Baloğlu hesabına veya o Kaya'ya da atabilirsiniz. Bak, bak. Okan sosyal
1: yani Koray Baloğlu'nu Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Reklamlar.
0: Okan'ı takip edemezsiniz. Okan'ı takip edemezsiniz. Okan Instagram kullanmıyor çünkü.
1: Koray Baloğlu arkadaşlar mesaj atabilirsiniz. Arada mesaj atarken de takip edin yani Koray Baloğlu'nu.
0: Yani o takdiri izleyenlerimize bırakıyorum. Ben yani, zorunda değil kimse.
1: Ya, biz yemeyiz. Ekran başındakiler var ya. Senin ağzından var. En ufak bir kelimede ne demek istediğini anlıyor. Yemezler.
0: Türkiye Futbol Federasyonu onda kritik bir süreç var. Onu konuşarak başlayacağız. Ardından kulüplere geçeceğiz. Tabii herkesin en çok merak ettiği konu Osimhen konusu. Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Hepsinden önemlisi Barcelona maçı. Akıllarda bir yandan da Barcelona maçında asıl ilk 11'de başlayabilecek seviyeye gelecek mi? Onu da konuşacağız yine. Beşiktaş'ta sakatlığı olan isimler vardı. Emirhan, Orkun. Onlar yine bu hafta görev yapabilecek mi? Fenerbahçe'de neler oluyor? Hepsini konuşacağız. Mesajlarınızla, sorularınızla birlikte. Federasyon konusuyla başlayalım. Birkaç konu başlığı altında şu anda yani. Federasyon ve Türk futbolu diye onu genel bir çatı altında değerlendirebiliriz. Birincisi işte milli takımın performansı ki onu zaten uzun uzadıya konuştuk. Tekrar aynı konulara girmeyeceğim ama bir Montella değişikliği gelir mi? Cuma günü kritik bir toplantı var çünkü federasyonda. Bir federasyonda herhangi bir istifa vesaire kararı olur mu? İşte Merkez Hakem Kurulu Başkanı, eski başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklama talebiyle birlikte tutuklu olarak yargılama sürecinin devam etmesinin ardından federasyon bugün Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecini Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın üstleneceğini duyurdu. Şöyle açıklamanın devamında da Anthony Taylor teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirecek denildi. Birinci lig hakemlerine ilişkin atama sürecini Talent and Mentor programı koordinatörü Alan Snoddy tarafından yapılacağı belirtildi. Atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterlerin esas alındığı kaydedildi. Anthony Taylor atamaları yapacak. Kaya senle başlayalım. Bekliyor
2: olması
0: muydu?
2: Gereken durum bu. Beklentim de benim o yöndeydi. Zaten şu an hem Merkez Hakem Kurulu'nun genel olarak sistemi zaten çöktü, iflas etti diyebiliriz. TFF'de seçime gidecek mi gitmeyecek mi? TFF'de gelen üst üste gelen istifalar var burada. Ve bu istifalarla beraber zaten mecburen bir seçim yolu gözülecek. Hani biz bunu görebiliyoruz şu an. Ama şu an için Taylor'a tabii ki atamalarla alakalı sorumluluk
0: vermek. Bu senin tahminin.
2: Ya benim tahminim bu yönde şu an. Yani bunu gösteriyor bize şu anki süreç.
0: Bugün
2: en azından
0: Abdullah Ayaz, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri de istifa etti.
2: Ya üst üste gelen istifalardan dolayı zaten şu olur. Her ne kadar şu an TFF Başkanı, Sayın Başkan istifa etmeyeceğim dese bile şimdi yönetim kurulundaki isimler istifası devam ettiği takdirde mecburen zaten bunun için bir genel kurul ve seçim kararı gibi bir ortamla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani süreç bize bunu gösterecek gibi görülüyor. Tabii ki cuma günü artık yarın diyebiliriz bu konularla alakalı bütün kafalardaki soru işaretleri giderilecektir. Fakat hakem atamalarıyla alakalı dediğim gibi şu an yapılacak en sağlıklı durum Taylor'ın zaten bu işin başına geçip de bu durumu yönlendirmesi.
0: Evet.
2: Evet, son yıllarda özellikle şu konuşuluyordu. Yabancı hakem. Hani sadece VAR'da değil, saha içerisinde olsun, sistemin hepsini biz artık yabancı hakemleri teslim edeceğiz gibi görülüyor kısa vadede. Ve sonrasında neler olur zaten bir şey söyleyemiyorum. Ama bu işin şöyle bir noktası da var. Zincirleme giden bir konu. Neden? Milli takımdaki başarısızlıklarla alakalı da Montella evet yoluna devam etti, ediyor. Ya da işte yeni bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı seçildiğinde ya da TFF'de herhangi bir değişikliğe gidilecekse teknik direktörün

0: görüyordum daha fazla. Çünkü o yeşil zeminde bulunduğum için daha fazla görüyordum. Yani onları sadece oyunun topun olduğu yeri izlemiyordum. Ben hakemlerin vücut dilini ve verdiği kararları da ince detaylarına kadar izler ve analiz eder, ona göre yorum yapardım. Haklının acelesi yoktur biliyorsun. Ben çok fazla acele etmedim. Yani haklı çıkmak için belki bayağı bir zaman geçti ama keşke daha erken olmuş olsaydı da bu kadar çok sıkıntılar yaşanmasaydı, bu kadar problemlerle karşılaşmasaydık. Niye? Şimdi ben kendimi o futbolcuların yerine koyuyorum. Geçtiğimiz dönemlerde o küme düşen takımdaki oyuncuların yerine koyuyorum ve şampiyonluğu kaçıran oyuncuların yerlerine koyuyorum mesela. Acaba kafalarında nasıl bir soru işareti vardır? Acaba o oyuncular o sahanın içinde hakem kararlarıyla neler yaşayıp ah bu maçta demek ki bu bunu yapmış, bakın neler çıkıyor, işte nelerle karşılaşıyoruz şu anda, suyun üstüne çıkmaya başladı, yüzeyine çıkmaya başladı gibilerinden, anladın mı? Hep böyle kendi aralarında telefon trafiği veyahut da işte arkadaşlarıyla böyle istişare halinde oluyorlardır diye düşünüyorum açıkçası. Kesin ve kesin oluyorlardır. Yani bu yaşanan bir şey, yaşanmış bir şey. Keşke hiç olmamış olsaydı. Keşke daha önce bunlar ortaya çıkmış olsaydı ki ben bu da buzdağının görünen tarafı, o suyun dibinde daha neler vardır, neler çıkar, neler yaşanır. Devletimiz düğmeye bastı. En güçlü hissettiğin anda, kendini en kuvvetli hissettiğin anda gelir böyle abi. Senin yakandan tutar, gel kardeşim der. Sen kendini ne zannediyorsun der. Kulüplerimiz güçlüdür. Kendini çok güçlü hissedersin, dokunulmaz zannedersin. Ama devlet bir anda bir gelir, hayırdır der kardeşim. Kimsin der. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti ha. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinden bahsediyoruz. Hiçbir kulüp, hiçbir kurum, hiçbir şahıslar, kişiler devletimizden büyük ve güçlü değildir. Maalesef devletimize gerekli hamleleri yapıyor savcılarımızla beraber. Sadece ben şunu söylemek istiyorum. Biz sahada adil, yürekli ve gördüğünü çalan diyoruz ya. Gördüğünü çalan, görmediği zaman da örnek mesela Alanya maçında Bülent Birincioğlu o maçta mesela Osmanlı tokatını görmedi. VAR'daki görme, sahadaki görmedi ama VAR'daki görmemiş olabilir diyemezsin. Çünkü öyle bir teknolojiye sahip evet. Ki görmeme ihtimali var. Gördüğünü çalan veyahut da gördüğünü uyaran bir sezon istiyoruz bu süreçten sonra. Eğer olmazsa devlet uyardı sizi. Devlet uyardı şu anda. Daha kötü, daha sıkıntılı şartlarla karşılaşabilirsiniz. Adil olmazsanız diyor. Bak buradan sevgili hakemlere sesleniyorum. Çıkın kardeşim, yürekli olun. Aman o statta, o başkanla, o yönetim, o camia nasıl tepki gösterir, tedirginliğiyle, korkusuyla maç yönetmeyin ha. Bak yönetirseniz nelerle karşılaşacağınızın farkına
1: zaten
0: varın.
1: Zaten böyle adamlara engel
0: olmuşlar. Nelerle karşılaşacağınızın
1: abi,
0: farkına varın, anladın mı? Çünkü bazı şeyleri artık insanlar görmeye başladı. İnsanların kör gözü parmağı deriz ya. Oraya kadar sokmaya başladınız artık. Sizler ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Onlar da çok iyi anlıyor ne demek istediğimi. O yüzden bizim sadece burada isyanımız, haykırışımız nedir? Kardeşim, o duygularını, bütün sevgisini, arzusunu armaya adamış, deplasmanlara giden, ekran başında işte onu bunu yapan bir sürü taraftar var. Milyonlarca taraftar var. Bunların psikolojisini, ruh halini, kardeşim sinir sistemlerini zedelemeye hakkınız yok. Üzmeye hakkınız yok. Ha, bu saatten sonra üzemeyeceksiniz. Üzdüğünüz takdirde her kulvarda her türlü sıkıntılarla devlet karşınıza çıkacak, çıkartacak karşınıza. O yüzden ben şunu söylemek istiyorum. Antonio Taylor bir açıklaması çok hoşuma gitti. Sevgili Ferhat Gündoğdu şey demişti, hatırlıyor musun? Hatta onun sözcüleriyle beraber bir açıklaması vardı. Ya işte bu gri pozisyon. Buna karışılmaz VAR protokolünde işte ne demişti, öyle bir şey demişti. VAR protokolüne uygun değil demişti. O Trossard'a vurulan
2: yorumlama konusu ardından.
0: Yorumlama konusuna falan filan onu böyle geçiştirmeye çalıştılar. Antonio Taylor çıktı, ne dedi?
1: Kırmızı kart.
0: Net dedi. Kırmızı kart dedi. Hadi dedi, hakem görmedi. VAR'ın karışması gerekiyordu. Bu şekilde adil, hakkaniyetli, karakterli bir bakış açısıyla eğer yürüyecekse amenna başımızın üstüne. Yabancı teknik direktör, yabancı futbolcular, yabancı her şey geliyor.
1: Kaybedecek hiçbir şey yok.
0: Yani
1: zaten.
0: Kaybedecek de bir
1: en
0: şey yok.
1: En büyük gücü bence o olacak.
0: Ama asıl problem nerede biliyor musun kardeşim? Asıl problem içeride. Federasyon başkanları değişiyor. MHK başkanları değişiyor ama hiçbir hakem değişmiyor. Baksana abi, ben bir sene önce bu Aspor ekranlarında ne söyledim biliyor musun? Bakın arkadaşlar dedim, yemin ediyorum, açacağım, istiyorsanız arşivde çıkartıp gösteririm burada. Ferhat Gündoğdu'nun iki tane prensi var dedim. Bu dedim bir duyum, bir iddia. Ne kadar doğru ne kadar yanlış dedim. Biri dedim Yasin Kol, biri dedim Atilla Karaoğlan. Bunlarla beraber kardeşim atamaları, kararları orada istedikleri gibi at koşturuyorlar diye böyle bir yorum yaptım. Aspor ekranlarında. Bak bu ekranlarında. Böyle bir iddia, böyle bir duyum aldım.

0: yaptım dedim. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Haklının acelesi yok, bak karşımıza çıktı. Neler çıktı gördük değil mi? Ya ben burada bağırdığım zaman, isyan ettiğim zaman o duyguları yaşayan bir kardeşiniz olarak duygularımı duygu patlaması yaparak anlatmaya çalıştım. Kaldıramıyorum, yediremiyorum. Çünkü o insanların, o taraftarların yerine koyuyorum kendimi. Onların o ruh hallerini bildiğim için, bu Fenerbahçelisi, Trabzonlusu, Beşiktaşlısı, Anadolu, birçok takımın taraftarı da olabilir. Ama kardeşim, yani o insanların canını yakmanın ne hali, yani ne şeyi var yani,
1: evet,
0: ne hakkınız var? Bundan dolayı biz burada isyan ettik. O yüzden kardeşim bu saatten sonra hakemler çok dikkatli olması lazım. Bak net söylüyorum, çok dikkatli olması lazım. Ben hakemlerde şunu gözlemliyorum. Net bir şekilde söylüyorum ha. Antonio Taylor'ı eğer ki tanıyan Türk yanında tercüman mercüman varsa, Aspor ekranlarında bizi izliyorsa, bak net bir şekilde söyleyeyim. Aman şu statta, şu başkan, şu hoca, şu yönetim, işte şundan böyle bir tepki, böyle bir baskı görür müyüz tereddütüyle çıkacaksa o hakemler, çıkmasınlar. Bu konuda da onları en azından mental psikolojik olarak da yüreklendir, cesaretlendir. Ben bunu söylemek istiyorum. Eğer yapacaksanız da kardeşim çıkmayın sahaya. Bu kadar. Başka bir şey istemiyoruz. Bunu sadece Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Galatasaray, Trabzon, Anadolu takımı, alt liglerdeki bütün futbol paydaşları, severleri bu şekilde olmasını istiyor. Çıksın kardeşim, hak eden kazansın. Çıksın kardeşim, mücadele eden, ter akıtan, evet, kan döken kazansın o sahada. Çünkü bundan sonra sevgili Koray, lig yeni başlıyor. Bizim ligimizde saha içi anlamda, mecazi anlamda büyük savaş var. Niye? Büyük takımlar arasında. Çünkü 4 takım da çok iyi kadro kurdu. İlk kadroları var. Daha ritimlerini, formlarını, yeteneklerini tam istenilen seviyeye gelmedi. Onlar yavaş yavaş geldiği zaman bak bakayım bu lig daha nasıl keyifli olacak, güzel olacak. Benim temennim, arzum, dileğim bu. İnşallah adaletli, kaliteli, yürekli bir maçlar yönetirler.
1: Evet.
0: Temennisi.
1: Serkan Mavi Yıldız yazmış Instagram'dan. Merhaba, yabancı hakem olayını doğru bulmuyorum demiş. O konuyu şimdi soracağım, zaten toparlayarak soracağım, onu söyleyelim. Murat Kutucu, Okan Koç'la cumartesi ayaküstü bir muhabbetimiz oldu. Kendisine mütevaziliği için teşekkür ediyorum. Oğluma verdiği nasihatler de bizim için önemliydi demiş.
0: Galatasaraylı bir Murat abimiz, benden yaşça büyük galiba.
1: Valla denk geldi şu an mesaj kutusunda, ondan okudum.
0: Bir oyuncakçının içinde denk geldik. Çok tatlı bir aileydi. Aynen hatırladım. Yani şimdi oğluna nasihatler verdim. Çok tatlı, naif. Şimdi LGS'ye hazırlanıyor da derslerini ihmal etmesin. Bak benim oğlum da öyle. Onu da söyledim. Şimdi buradan hepsine bir tavsiyede bulunuyorum. Babanızı, annenizi dinleyin, hocalarınızı dinleyin. Bu dönem sizin için biraz daha sancılı, sıkıntılı geçebilir ama en azından kendinizi oraya odaklayın, verin. Okuyun kardeşim, okuyun. Buradan onlara çok çok selamlarımı yolluyorum.
1: Bayram Deveci abi, bunu çok samimi söylüyorum. Sizleri zevkle izliyorum ve çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu arada ben Galatasaraylıyım. Hepinize iyi yayınlar, iyi geceler diliyorum. Kesintisiz izliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Cenker Dönmez, Okan Koç yorumda sahadan daha iyi. Keyifle izliyoruz yorumları demiş. Bir tık Beşiktaş'ı fazla şey yapsa da diyor, konuşsa da diyor, o kadar da olur diyoruz. Yakışıyor kendisine demiş.
0: Teşekkür ederim.
1: Muhtemelen Beşiktaşlı değil.
0: İsim neydi?
1: Hemen söylüyorum. Cenker Dönmez.
0: Cenker Dönmez. Beşiktaşlı galiba kardeşim.
1: Bence değil.
0: Değil mi? Ha.
1: Bir tık Beşiktaş'ı fazla konuştuğunu söylediğine göre Beşiktaşlı değildir diye düşünüyorum. Mesajlar var, konuşacağız. Şimdi Kaya, devam, evet, edeceğim yani okumaya. Onu söyleyeyim, yazabilirsiniz yine. Okan'ın dediği, tamam şimdi Anthony Taylor atamaları yapacak doğal olarak, adım adım gidelim. Ama hakem havuzumuz belli şu anda. Yine o havuzdaki hakemlerden seçerek atama yapacak. Sence Anthony Taylor'ın gelişi, hakemlerin üzerinde ne bileyim Ferhat Bey döneminden kalma bir baskı, mobbing varsa, ki zaten gerekçelerden birisi de oydu, onları rahatlatır mı? Bu kısa süre içerisinde Anthony Taylor'ın göreve gelmiş olması hakem performansını biraz yukarı çekebilir mi? Yoksa eldeki yetenekler zaten belli, eldeki hakemler belli, çok bir şey değişmez mi diye düşünüyorsun?
2: Yani bu süreçte işin biraz da pozitif tarafından bakılması taraftarındayım. Neden bunu söylüyorum? Şimdi yeni bir sistem oluşacak. Ya da işte yeni bir sistem getirdiğinizde bu kişiler değişmediğinde, aynı kişiler üzerinde ilerlediğinizde sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ama hakem atamalarıyla alakalı bu saatten sonra hangi hakemin, örnek veriyorum, Süper Lig'in 6 haftası geride kaldı. Hangi hakemin 6 haftalık performansıydı kritik maçlarda? Tabii ki o hakemleri atamak zorundalar. Hani şu an biz otomatik atamayı zaten gerçekleştirmemişiz bu zamana kadar. Yapılmamış bunların hiçbiri. Hakem bile kendisi karar vermiş nasıl bir ekiple sahaya çıkacağını. Ama bu saatten sonra bizim bu sıkıntıları giderene kadar tabii ki Taylor'ın notlarına göre hangi

0: hakem puan ortalamasıyı, nasıl bir maç çıkardı, ona göre atama yapmak zorunda kalacaktır TFF. Senin soruna şöyle cevap vermiş olayım. Bence hakemlerin üzerinde ciddi bir yük kalkmış olacak. Çünkü bu işin psikolojik tarafı bence daha da çok insanı yıpratır. Çünkü saha içerisinden az önce Okan abinin söylediği konu, gördüğü halde çalamamak ya da işte bir pozisyonla alakalı acaba çalarsam ne olur'u baskıdan dolayı mı düşündü de ya da VAR'a gidemedi de VAR devreye giremedi.
1: VAR yazışmalarda çıktı baskıdan
0: tabii.
1: Dolayı.
0: Ya bunların hepsi zaten çarşaf ortada ama şu var. Bu saatten sonra artık hakemlerin de performanslarını da katlamaları lazım. Hakemlerin de saha içerisinde uyanık olması lazım. Gördükleri pozisyona düdüğü çalmak zorunda. Ya hata yapmaktan korkmasalar aslında, gördükleri pozisyonlarda düdüğü çalsa zaten VAR yani. Devreye girer, hatanı düzeltir. Ya da işte evet, bazı pozisyonlarda VAR devreye giremiyor diye konuşuyoruz da biz. Ya bizim şu ana kadar Süper Lig'de tartıştığımız pozisyonlarda şu var. Ya VAR'ın devreye girmesi gereken konularda bile devreye girmedi VAR. Yani hakem hata yapsa, yanlış bir düdük çaldı diyelim. Örnek veriyorum, VAR devreye girdi, iptal oldu. Evet. Bunu zaten biz çok sıklıkla görebileceğimiz senaryo bu zaten. Ya ama biz oraya gelemedik ki bir türlü yani. Böyle bir problem var. Bence hakemlerin bu kısa vadede performansı illaki artacaktır. Evet, eldeki hakem sayısı belli, havuz belli, kişiler belli. Fakat işte bu hakemlerin de 6 haftalık bu süreçte neler yaptığına dair bir atama sistemiyle devam etmelerinin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki milli aradan sonraki süreç için bunu söylüyorum da evet. Sonrasında nasıl bir yol izlenir ben de bilemiyorum. Hakem sayısı
2: Bayram Kurt son sayfa etiketine yazmış. Hakemlerimizin değişmesi lazım. Tamamıyla yabancı hakemler olması lazım. Hakemlerimizin gelişmesi için bu gerekli. Hakemlerimiz kuralları tam bilmiyor. Korkarak maç yönetiyorlar ve birilerinin emrine tabiler. Bu zamana kadar dayandığımız bile çok değişim zamanı demiş. Bu süreçte yabancı hakem hamlesi bekliyor musunuz? Ben soruyu öyle toparlayayım.
1: Kim o arkadaş, tebrik ediyorum.
2: Bayram Kurt.
1: İçimdeki var ya, söylemek istediklerimi söyledi farklı cümlelerle. Şimdi bak, çok güzel bir yere değindim. Söyleyeceğim bir şey var mıydı?
2: Yok, sen devam et lütfen.
1: Bak, çok güzel bir şey söyledin. Eldeki yetenekler belli dedin. Ya neyin yeteneği arkadaşlar ya? Ekran başındaki bak arkadaş, net bir şekilde cevap. Eldeki yetenek ne yetenek? Yani bu çalım mı atacak, şut mu çekecek, araya koşu mu yapacak, veyahut da kafa hakimiyeti çıkacak, herkesin üstünden topa mı vuracak? Ne yeteneği soruyorum. Hadi söyle ne yeteneği? Ya gördüğünü çal, gördüğün şu tokatı çal, boğazını sıktığını çal. Başka bir şey istemiyor taraftar sana.
2: Basit seni diyorsun.
1: Bu kadar yeter. Abi çal. Görmedin mi? Valla temas halinde, diyalog halinde. Ol kardeşim. Korkmayın. Az önce söylediğim gibi aman buradan baskı yerim, aman buradan tepki görürüm, aman bu stada bir daha çıkamam gibilerinden tedirginlikleriyle çıkarsanız kardeşim bu tür olaylarla karşılaşırsınız. Bu yorumlarla karşı karşıya gelirsiniz. Bak Bayram denilen arkadaş kimse tanımıyorum. Hep bir müthiş yorum yapmış. En azından. Yoksa yetenek değil, hakem yet. Kuralları bilmiyor mu hakem? Nasıl bilmiyor ya? Ya bilmiyor. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ya kuralları bilmese bile futbolun dili birdir. Ya bariz siyahla beyaz kadar fark yaratan pozisyonlarda, ihlallerde görmüyorsan, çalmıyorsan kusura bakma kardeşim, neyi bilmiyorsun ya, neyi kuralı bil, bunda kuralı bilmemekle veyahut da yetenekle uzaktan yakından alakası yok Koray. Yapmayalım, gözünüzü seveyim ya, niyet bu niyet arkadaşlar, niyet. Yapı diyorlardı, yok diyorlardı, o diyorlardı, bu diyorlardı. Soruyorum bu ne kardeşim, hadi söyleyin, cevap verin. Yapmayın, biz yemeyiz. Ben bu duygularla defalarca karşılaştım. Ya hakemlerin bize saha içinde söylediklerini şu anda söylesem dolduramam, ispatlayamam. Çünkü niye? Mahkemelik olurum, sıkıntı yaşarım ama tabii. O an söylediklerini söylesem şu anda var ya, ağzınız açık kalır, ekranda bizi izlersin.
0: Yapının olur, kimin kurduğu neler, ortaya çıkar.
2: İsim vermeden söyle bir tane.
1: Ya abi ya.
2: Sana bir gün X maçta hakem şöyle dedi de. Var mı aklında? Söyleyebileceğin.
1: Koray, söyleyeceğim. Bak şimdi. Unutuyorum bak.
2: Hala insanların aklında örnek olarak teşkil etsin diye soruyorum. Ya, İsim Koray, verme, kendini hukuki açıdan zor durumda bırakma. Ama mesela bir gün bir maçta bana şöyle şöyle demişti.
1: Abi önemli bir maçta karşı karşı küme düşmeme oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Ya kardeşim çocuklar zor durumda, idare et işte pozisyonlarda falan, biz de idare ediyoruz diye bana resmen hakem böyle geldi, tenkitte bulundu ya.
2: Maç içinde.
1: Tabii maçın içinde ya. Maçın içinde ya. Hocam ne diyorsun sen dedim ya. Sus işine bak diyor. Bak biraz tepki gösterdim, sus işine bak diyor. Orada ağzından yanlış bir kelime çıksa, bana küfür etti, hakaret etti diye atsa nasıl ispatlayacağım kendimi, hadi söyle. Hadi söyle. Nasıl ispatlayacağım?
2: Bence gayet geçerli ve yeterli bir örnek verdin.
1: Ya daha sana ben neler söylerim ya. Neler söylerim o koridorlarda, soyunma odalarına giren çıkanları, neler, nasıl tepkilerle karşılaştıklarını.

0: nasıl tepkiler gösterildiği falan, neler oldu abi, neler yaşandı. Yani benim kabul etmediğim konular bu. Yoksa yetenekmiş, oymuş, kural bilmemezmiş falan filan, hepsini bir kenara koyuyorum. Tabii ki de bunlara da ihtiyaç var. Bunların da olması gerekiyor. En önemlisi ne biliyor musun? Yürek, karakter.
1: Evet.
0: En önemlisi bu ve gördüğünü çalabilmek, korkmamak. Bundan sonra da kardeşim korkmayın. Korkmayın. Niye biliyor musunuz? Artık insanların burasına kadar geldi, burasına. İnsanların sabrı kalmadı, takati kalmadı. İnsanlar artık patlamak üzere. Ne oldu? Devletimiz de bunun farkına varıp müdahale etti. Ve bundan sonraki müdahaleler daha agresif, daha sert olur. Daha büyük sıkıntılarla karşılaşır bak o hakemler. Ben size söylüyorum. Bak net söylüyorum. Bu deli konuşuyor. Anlatıyor, isyan ediyor, bağırıyor, çağırıyor ama bir bakıyorsunuz. Hakkının acelesi yok. Aradan 6 ay, 1 sene, 3 ay geçiyor. Karşımıza çıkıyor. Niye biliyor musun? Belli kardeşim, belli. Belli. Her şey, evet, bariz belli oluyor. Ha, bunu gören de 3 maymun oynayanlar da var. Biz görüyoruz, biliyoruz bunları da. Ama maalesef bu bir kere atlarsın, iki kere atlarsın, üçüncüsünde çekirge yakalanır. Bir an önce ya bazı hakemlere bakıyorsun, isim vermiyor biliyorsunuz. Ya sırf kendilerine küfür hakaret yedirmek için, tazminat toplamak için küfür hakaret ettirtiyorlar kendine. Çıktılar ortaya biliyorsun abi. Sırf küfür hakaret ettirmek için kendilerine tazminat topluyorlar. Yapmayın abi, geçin bunları. Yani.
2: Maçtan sonra 2 saat süre zarfında da ya bizim devlet memuru olarak geçtikleri için o hakaretten dolayı ciddi anlamda dava açan hakemler vardı ama sonuçta bu prosedürler değiştiği için davayla alakalı artık oradan da bir önleri kapandı. Ben de şöyle bir örnek vereceğim. Yaklaşık 2-3 yıl önce, yani bu olayla alakalı bir emniyet mensubu arkadaşım vardı. O da hakemlik yapıyordu. Ama bu düzenden dolayı hakemliğini devam ettirememişti. Yani 2-3 yıl önce anlattı. İşte bu tür bazı sıkıntılar var diye. Ya. Bundan dolayı
3: çok konuşuluyor bu arada dedi. Zaten. Bu arada bu şimdi hakemler için söylüyorum, bu futbol için de çok konuşuluyor. Yani ben şimdi bunu radyoda bir gün böyle bir konuya giriş yapmıştım. Radyoda program yaptığım dönemde, Aspor Radyo'da. Yemin ediyorum bir konuştum, böyle takır takır mesaj dökülmeye başladı. Neyi söyleyeceğim? Birincisi, benim de tanıdım mesela alt seviyelerde hakemlik yapanlar. Şunu söylüyordu bana. Abi Süper Lig seviyesi hakem olman için sağlam torpilin olması, evet, lazım. Bunu şimdi çok fazla söyleyen vardı ama bu ispat edilebilir bir şey değil. Söyleyen kişi gerçekten iyi hakem mi kötü hakem mi bilmiyorsun. Belki duygusal davranıyor, bir şey diyemiyorsun. Evet deyip geçiyorsun. Ya öyle mi falan diyorsun. Futbolda da mesela alt yaş kategorilerinde özellikle futbolcuların üste çıkması konusunda da inanılmaz torpil döndüğüne dair çok fazla bana yüz yüze söyleyen oluyor. Yani bunlar zaten bizim üst seviyedeki oyunumuzu bekliyor. Ya futbolda şöyle bir şey var. Bir yere kadar seni taşırlar. Yine bir sürü insanın hakkına girmiş olursun ama sistem seni zaten yetenekli futbolcu değilsen eler. Yani çok örnek verebilirim buna. İsim vermek istemiyorum şu anda. Yani futbolda bir yere kadar gelirsin A takım ama oynayacak seviyede kalamazsın değil mi? Yeteneğin olmadığını. Ama alt yaş kategorilerinde de bu çok konuşuluyor. Onu da hazır konusu açılmışken söyleyeyim. Şimdi olağanüstü kritik toplantı dedik Cuma günü. Bir, bu konular konuşulacak %99 zaten federasyon toplantısında. İkincisi, Montella konusunda bir konu başlığı olur mu? Olursa, bunu çok uzun uzun konuştuk milli takım döneminde. Kulüp haberlerine geçeceğim için fazla uzatmayacağım ama bir ayrılık bekliyor musun?
2: Ben bekliyorum. Yani net konuşayım.
3: Toplantıdan öyle bir karar çıkmasını bekliyor musun?
2: Bekliyorum. Çıkmasını bekliyorum. Zaten hani az önce söylediğim gibi bu TFF'deki durumun ilk önce netleşmesi lazım. Orada bir seçim kararı alınacak mı? Yol haritası nasıl devam edecek? Ama her ne olursa olsun Montella ile alakalı artık bir ayrılık. Ben bekliyorum. Çünkü çok uzatmayacağım burayı. Dünya Kupası'nı işaret etti Montella. Dünya Kupası'nda zaten sıfır çektik. İş işten geçti. ABD'ye karşı galibiyet aldık. Uluslar Ligi'ne başladık. A Ligi, A Ligi dedik. Oynadığımız 4 maçta durumumuz ortada. Yine sonuç yok. Evet, 2 mücadelemiz daha var ama ne kadar hayal kurmamız gerekiyor da bu durumun bize ne kadar gerçekçi geldiği yönünde kendimizi de sorgulamamamız gerekiyor bu saatten sonra. O yüzden ben Cuma günü bir ayrılık bekliyorum.
3: Okan, sen bekliyor musun herhangi bir ayrılık hamlesi?
0: Ya ben geç kalınmış olur diye, yani olursa, eğer gerçekleşirse geç kalınmış olarak gözlemlerim veyahut da değerlendiririm. Daha erken olsaydı Dünya Kupası'ndan sonra daha farklı bir şeyler olabilir. Çünkü orada bir başarısızlık var ve tam kadroyla gidilen bir takım var. Yani
3: Dünya Kupası için diyorsun.
0: Tabii tabii, ciddi bir hayal kırıklığı. Şimdi burada da bir bahaneler var. Yani işte çok eksikliklerimiz falan ama orada tam kadroyla gittin. Büyük umutlarla gittin. Arkanda 85 milyon insan ekran başında sabahın köründe kalkıp o milli duygularla, milli takımla dualarını, enerjisini yolladı ama çok erken geri döndük. Bu Uluslar Ligi'nde

0: Tamam, belki skorları vermiş olabiliriz ama oyunları da verdik. Hoca bir İtalya maçının ikinci yarısı diyor da ben Fransa maçında biraz işte mücadele ettik.
1: Yani, bence en iyi maç Fransa
0: maçı. Yani Fransa maçı. Ondan sonraki maçların hiçbirinde de ne oyunu ne skoru alabildik. Bu konuda da yani bir öz eleştiri yapması gerekiyor sevgili Montella'nın. Karar da sevgili federasyon başkanı verecektir diye düşünüyorum. Yani cuma günü ayrılırsa, eğer giderse çok büyük bir sürprizle karşılaşmam açıkçası. Ha, bana sorsan senin kararın ne olur? Mesela federasyon başkanı yerinde olsan ne yapardın diye sorsana bana.
2: Evet.
0: Devam
2: federasyon
0: ederdim.
2: Başkanı
0: devam olsa ederdim.
2: Devam ederdim.
0: Devam ederdim. İroni yapıyorum. Ha, kesinlikle devam etmezdim.
2: Montella ile.
0: Etmezdim. Çünkü artık bir bazen belli bir zamandan sonra teknik adam, futbolcu, yönetici, o sinerji, enerji kopuyor. Bağ kopuyor.
2: Oyunculara sorulur mu?
0: Oyunculara soruluyor. Sorulduğunu duydum. Özellikle Avrupa'da oynayan birkaç tane oyuncu, bir de Arap Yarımadası'nda oynayan bir iki oyuncu Türkiye'de de var. Yani 3-4 tane oyuncu kesinlikle gitmesini istemiyor. Tabii ki de istemezler. Sonuçta bazı
2: oyuncu sorulması oyuncular doğru mu? Sen
0: doğru
2: futbolculuk
0: değil
2: yaptığın
0: doğru
2: için
0: değil
2: söylüyorum.
0: Doğru değil. O zaman oyuncular yönetsinler. Yöneticilik şeyiyle, apoletiyle de onlar da yöneticilik yapsınlar. O zaman kararları da onlar versin. Orada o bir yöneticilerin veyahut da federasyon başkanı durmasının ne anlamı var? Veyahut da neden o görevi üstleniyorlar? O zaman onlar yapsınlar o işi diye ben de bu şekilde yorumlarım.
2: Hayır, şey olarak mesela
0: olmaz.
2: Ben bunu konuyu açmak adına soruyorum.
0: Olmaz
2: arada.
0: Ama
2: yani şimdi yöneticilerin giremediği alanlar vesairelere uygulamalar, hocanın birebir diyalogları, taktik teknik meseleler var. Belki onlara uzak kaldığı için fikrini almak adına
1: Dünya
2: birkaç farklı
1: zaten
2: oyuncuya
1: böyle bir
2: mesela
1: durum oldu
2: sorulabilir mi?
0: Soruldu ki, soruluyor. Soruluyor. Oyuncular gitmesini istemiyor ki. Yani tahmin edin kimlerin gitmek evet istemediğini. Yani bir sen de duymuşsundur. Ya, biliyorsunuzdur yani gitmesini istemeyen oyuncular kimler olduğunu.
2: Ben
0: biraz beyin jimnastiği yaptıysanız.
2: Yok yok, şimdi ben sana beyin jimnastiğinin ötesine söyleyeyim. Bana mesela sor illaki oyunculara dersen deneyimlilere sorarım. Deneyimliler belli. Hakan'dır, Merih'tir vesaire. Bir de gençlere sorarım. Arda'ya sorarım, Ferdi'ye sorarım. Anladın mı? Yani farklı farklı profildeki oyunculara sorarsın. Aşağı yukarı bir şey, en azından bir intiba olur ama nihai kararı sen
0: ne
2: verirsin.
0: Ne kadar
2: oyuncunun lafına göre hareket etmek doğru olmaz.
0: O istişareyi yaparsan yap. Sorarsın, sormazsın. O senin yöneticilik biçimine bağlı. Tamam mı? Önemli olan ne biliyor musun? Resimden ne çıkıyor? Bakıyorsun resme. Ne çıkıyor? Ne görüyorsun? Resimde ne görüyorsun? Kararı sen vereceksin sonuçta. Onlarla o istişareyi yapacaksan demek ki bazılarının bir menfaati, bir çıkarı var. Yapmayacaksın.
1: Ya Fransa, yani, Almanya sordu mu mesela? Yani, teknik direktör değişikliğine
0: aynen
1: giderken.
0: Aynen. Sormayacaksın abi. Sonuçta bak bazı tamam.
2: Ama öyle birini getirdi ki zaten sormalarına ihtiyacı yok. Şimdi, hepsinin duvarda posteri vardır Fransa'da. Zidane hayranıdır hepsi.
0: C ligi, B ligi, A ligine çıkarttı bizi. Tamam, Dünya Kupası'na götürdü. Tebrik ederiz, alkışladık. Ama burada ne yaptın? Dünya Kupası'nda ne yaptın? Ben ona bakarım. Sonuçta benim elimde öyle bir pırlanta, altın oyuncu topluluğu var. Çok kaliteli, yaratıcı, problem çözen hem 3. hem 2. hem 1. bölgede. Ama bakıyorum oyuncularda da maçlarda performans düşüklüğü var. Bireysel olarak da, takım oyunu olarak demiyorum. Bireysel olarak da düşüş var. Demek ki bir bağ, bir enerji, bir sinerji koptu. Ha, bu eksikliklere bağlamamak gerekiyor. Sen Dünya Kupası'nda da gördüm ben tam kadro, az önce söyledim ama çıktık orada ne yaptık? Nasıl bir oyun sende?
2: Daha zayıf rakiplere
0: karşı. Zayıflara karşı, anladın mı? Ya bu konu tabii ki de karar verilmiştir diye düşünüyorum. Cuma günü eğer görevinden ayrılırsa veyahut da görevinden aldırılırsa, alınırsa bana sürpriz gelmez diye düşünüyorum ki
2: ya, şey söyleyebiliriz ama ya
0: duygu
2: bence.
0: Duygu bitti mi o enerji, böyle bir teknik direktörlüğün böyle basireti bağlanır belli bir zamandan sonra o şey biter yani, anlı kısmetin biter. Kopar derler, anladın mı? Kopmuş artık diye görüyorum ben. Öyle yorumluyorum. Ha, çıkar abi devam eder, bir bakmışsın Uluslar Ligi'nde şeyde Avrupa Şampiyonası'na vura vura gider, bir bakmış şaşırtma alkışları bizde o zaman ama şu anda benim gözlemlediğim kadarıyla durum bu şekilde hal almış diye görüyorum sevgili Koray. Katılır mısın bilmiyorum bana.
2: Ya ben net fikrimi şöyle söyleyeyim. Hocanın geleceğine dair bir şey söyleyemem ama gözlemim şu. Başarılı olduğu bir sistem vardı. Ki Avrupa Şampiyonası'nda da mesela ben yine o zaman çok fazla iyi sonuçlar geldiği için konuşulmadı. Avrupa Şampiyonası kadromuzda bizim santrforları sayıyorum. Bertu Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy. 3 tane oyuncu var. Form durumları tartışılır. Beğenirsiniz beğenmezsiniz o dönem için ama hiçbiri mesela 11 başlamadı. Gürcistan maçı dahil bitirdiğimiz Hollanda maçına kadar biz ne zaman sahaya bir santrfor attık? Daha çok pozisyon bulduk. Onun dışında turnuva yıldızı Mert Günok oldu zaten. Sürekli pozisyon evet vermemek için debelendik durduk savunmada.
0: Bravo.
2: Sonuç aldık mı? Aldık. Ama bravo. Sonrasında mesela hoca o kadar o plana odaklandı ki hiç esnetmedi. Yani başka bir şey denemedi. O esneklik yok. Dünya Şampiyonası'nda mesela Paraguay ayrı profilde, Avustralya ayrı profilde takımlar Ne bileyim bir santrforlu oyun denemedik. Hep söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynadık Kadıköy'de. Deniz Gül 11 başladı. Ben o gün işte görevliydim, stattaydım. İçimden dedim ki oh dedim, hoca dedim, sürekli aynı şeyde olmayacak. Demek ki Dünya Kupası'nda belki işte Paraguay, Avustralya var. Deniz de başlayabilir. Bir santrforlu oyuna herhalde deneyecek. Herkesi ters köşe yapacak dedim. Meğerse sadece o maça özelmiş. Oradan bir hayal kırıklığım oldu. Burada hocanın söylediklerine, deneyim kısmı hariç hepsine katılıyorum. Allah var, şimdi eleştiriyoruz ama Kenan Yıldız, Arda cezalı oldu, oynamadı. Hakan Çağlanoğlu yok, Orkun yok. Bunlar bizim azı dişlerimiz takımda. Gerçekten eksiklerimiz fazlaydı. O yönden çok haklı. Ama hoca o yokluklara rağmen yine aynı şey. Yani 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki aynı sistem. Yani en önemli yıldızların olmasa da, o gün forvetlerin vardı, bugün forvetin olmasa da, rakip Fransa gibi arşa çıkmış seviyede olsa, Paraguay, Avustralya gibi daha düşük seviyede olsa, biz sürekli aynı şeyi oynamaya çalışıyoruz.
1: Ve 4 maçta ve sürekli
2: zaman geçiyor. Zamanla birlikte her şeyin değişmesi gerekir. Değiştirmiyoruz da yani. O hocanın o takıntısı beni düşündüren kısmı. Ama devam edilir edilmez ona ben karar veremem. Hoca belki güncelleyecek kendini, belki başka bir şeyler yapmaya çalışacak. Onu bilemiyorum yani, iç kısmını bilemiyorum.
1: Ya tabii şu var ama şimdi Uluslar Ligi'nde 4 maç oynadık. 4'ünde de bizim savunma hattımız da değişti. Şimdi hadi hücum hattını anlam verebiliyorum.
0: Orta saha, Kenan savunma, yok. Bekler, kanat, hani, her yer değişti abi.
1: Santrafor yani. Oynatması yok.
0: Kaleci de
1: bazı isimlerde ısrar etti. Mesela Barış da ısrar etti. Ben şunu söyleyebiliyorum. 6 haftada Süper Lig'de Barış ne verdi de ısrar etti bu kadar Montella. Yani hücum hattında santrafor olarak. Yunus bana göre daha verimliydi. Yunus'u doğru son maçta değerlendirdi mesela. Ya da işte savunma kısmına geliyoruz. Fransa maçında Abdülkerim stoperde başladı. Bir sonraki maçta Abdülkerim yok. Hani sürekli bir tandem de oluşturamadı, değiştirdi. Bunların hepsini tartıştık ama şunu yaparsın. İşte Deniz Gül elinde varsa beğenirsin ya da beğenmezsin ama Başakşehir'den Bertu'yu da alırsın. Çağırırsın, bir rekabet oluşturursun.
0: Enes Ünal'ı da çağır abi.
1: Tabii örnek veriyorum, Enes'i de çağır. Şimdi buradaki sıkıntı şu. İkinci ligden, üçüncü ligden futbolcu söyleniyor santrafor olarak. Bence hatalı bir evet bu durum. Oyuncuna kadar kendini gösterirse göstersin, sonuçta ikinci ligde oynuyor diye değil bu. Onların önünde olan zaten santraforlar var. Montella tercih etmiyor.
0: Evet,
1: ısrar etmiyor ki.
0: Bravo Kaya.
1: Yani
0: bravo.
1: Niye ikinci ligden örnek bravo veriyorsunuz ya da hocaya bunu soruyorsunuz toplantıda? Montella da bunu alıyor, kendi lehine çeviriyor bu sefer. Yani yapılmayacak bir durum üzerinden durum tespiti yaparken biraz daha bizim burada mantıklı düşünmemiz gerekiyor. Zaten var senin santraforların. Getir, rekabete sok. Olur ya da olmaz. Biz bunun üzerine konuşalım.
2: Bir de kulüp takımında şimdi ya isim vereyim mi? İsim vermeyeyim mi? İsim vermeyeyim hadi, neyse. Okan Koç diyeyim. Okan Koç kulüp takımında sezonu mesela 8-9 golle tamamlamış olabilir. 12 golle tamamlamış olabilir. Böyle çok dikkat çeken bir performans vermemiş olabilir ama kulüp takımında mesela arkasında Kaya Temel'le Koray Baloğlu oynuyor. Milli takım oyuncuları değil, daha vasat oyuncular. Ama şimdi Okan Koç'u ben milli takıma aldığımda ortalama yetenekteki bir futbolcuyu bile arkasında Arda'sı, Yunus'u, Kenan'ı, Hakan'ı ile oynadığında daha çok pozisyona girecek. Daha rahat bazı şeyler servis edilecek. Bu bitiricilik oranını, gol oranını yukarı çıkarmaz mı?
0: Esposito daha kaç yaşında İtalya milli takım santraforu?
2: 21
0: yaşında.
2: 21 yaşında.
0: 20 yaşında. Deniz Gül, Enes Ünal bunlar deneyimsiz, tecrübesiz mi oyuncular? Sen oynat, şansı ver, sorumluluğu ver, bak bakayım oyuncular. En azından senin orada oynattığın oyuncudan daha faydalı, verimli oldular. Çünkü pozisyon bilgisi olan oyuncular bunlar. Nerede oynadıklarını bilen oyuncular. Barış nerede oynuyor? Kanat. Barış'a vereceksin, git getir getir, sağdan orta yap. Sen Barış'a getireceksin, Barış'ın getireceği toplarla. Orada Enes'i de şeyi de buluşturacaksın, neydi onun ismi? Deniz veyahut da Başakşehir'deki
2: hani Bertu.
0: Bertu'yu. Sol tarafta mesela Yunus'u, sağ Barış formsuz ligde başlamış. At Yunus'u oraya. Sol tarafa Oğuz'u atarsın. İlhan'ı atarsın. Arkada mesela defans attın. Bak kardeşim çok yanlışlıklar var. Burada sabaha kadar değerlendirme anlatım. Not alsam var ya, sabaha kadar konuş. En basiti, en önemli detay ne biliyor musun? Forma adaletinin olmadığı yerde başarı olmaz. Olmaz kardeşim. Olmaz. Geçecekler bu işi. Bana kimse onu bunu anlatmaz. Sen orada kulak kıyıyorsan, oynaması gereken oyuncu oynatmayıp oynamaması gereken oyuncu oynatıyorsan, adaletsizliği orada sağlıyorsan, o diğer oyunculardan da verim alamazsın, oynayan oyunculardan verim alamazsın. İlahi adalet de oraya uğramaz ha. Şans da yanında olmaz. Hakikaten futbolun içinde ilahi adalet var. Bir gün topa bir vurdum, avuta gidiyordu. Çatala gitti. O hafta ne yaptığımı anlatacağım. Anlatacağım ben o hafta içi ne yaptığımı. Yani şimdi burada anlatacağım, farklı yere çekecekler. Şimdi boş ver, anlatmayayım.
2: Anladım ben aşağıya.
0: Anla yani. Vallahi billahi. Yani şimdi her neyse. Yani şunu anlatmayacağım. Az önce söylediğim gibi adaletin olması gerekiyor. Her

0: kulvarda, her unsurda, her şeyde, yani böyle ne iş yapıyorsan adaletli olman gerekiyor. Şimdi Barış santrafor oynayamaz kardeşim, sırtı dönük. Barış'ı nerede oynatırsın? Geçiş oyunlarında. İşte yani bir de formsuz. Al Barış'ı sağa. Az önce söylediğim gibi orta sahada mesela. Orkun mesela. Ya kardeşim niye oynamıyor, niye oynamıyor diye isyan ediyordunuz. Dünya Kupası'nda oynaması gerektiğini söylerken ya niye böyle konuşuyorsun, niye böyle yorum yapıyorsun? Acaba moralleri veyahut da psikoloji veyahut da oradaki havayı, yani durumunu mu değiştirme gibi böyle şeyi yaşatabilirsin gibilerinden yorumlar yapılıyordu. Ne oldu? Adam bir antrenmana çıkmadan maça çıkmış ya. Bak kırık çatlak ne demek biliyor musun çatlak? Çatlak eşiği, ağrı eşiği kırıktan çok çok daha yüksektir. Adam bir antrenmana çıkmadan maça çıkıyor milli takımda.
1: Orkun.
0: Orkun ve
1: antrenman yapmadan
0: maça çıkıyor. Maçta görev alıyor ve sana bir şey söyleyeyim mi? İğne vurulmak istiyor. Çünkü Beşiktaş'ta iğne vurulmak istiyor. Çatlak abi, olan yere ağrı kesici iğnesi dozajı yüksek. Vurdurman gerekiyor. Vurdurmazsan o sahada var ya, o ağrıdan top oynaması, kafan hep orada olur. Yani odaklanamazsın sahaya. Vurdurum izin vermemişler mesela. Bunlar da konuşulsun, tartışılsın, sorsun mesela.
1: Şey, çok önemli bir şeyler söylüyorsun bu arada.
0: Tabii tabii, yani sorsunlar.
1: Orkun abi, antrenman yapmadan maça çıkarılıyor.
0: Evet, maça çıkarılıyor.
1: İğne yapın diyor bana.
0: Tabii tabii, iğne yapılmasını istiyor. Gerek yok diyorlar. Böyle diyorlar. Gerek yok deniliyor mesela, anladın mı? Kim veriyor bunun kararını soruyorum ben mesela. Bizim o gün de söyledi mesela bugün yayında, anladın mı? Ama işte burada kardeşim doğru zaman doğru yerde tercihler yapılması gerekiyor. Yer zaman çok önemli. Şimdi bu adam Beşiktaş'ta oynuyor, iğneyle oynuyor. Bak adam milli duygular arması için milli takımı bırakmıyor. Diyebilirdi, ben sakatım diyebilirdi. Sakatım, çatlağım var kardeşim, raporum, görüntüler, her şey, gitmeyebilir. Kimse de buna bir şey diyemez. Sonuçta çatlak var, raporu var elinde. Ama adam milli arzuları, duygularını pekiştirerek oradaki arkadaşlarını yalnız bırakmama adına orada bulunuyor. Belki iyileşirim, bir an önce daha iyi olurum. Bir 10 dakikada olsa, 1 saatte olsa, yarım saatte olsa milli takımıma, formama, armama fayda sağlarım gibi duygularla çıkıyor gidiyor oraya. Yani bunlar çok yaşanıyor. Ya abicim konuşuyoruz ediyoruz da. İşte ne biliyor musun? Yani havaya konuşuyoruz. Hiçbir şekilde yani bunun önüne geçilmiyor. Nasıl geçiliyor? Negatif anlamda bir şeyler olduğu zaman, o zaman ah biz nerede hata yaptık gibilerinden, ondan sonra o hatayı telafi etmek için bir şeyler yapmaya çalışılıyor ama işten geçmiş oluyor. Biz de bunları görüyoruz, yemiyoruz, yapacak bir şey yok. Artık söylenecek çok şey var aslında da. Yani evet. Koray, sana bir şey söyleyeyim mi? Bak net bir şekilde söylüyorum. Benim milli takımda çok önemli, çok potansiyelli oyuncular var. Bak biraz futbolu biliyorsam, ki kendime bu konuda da inanıyorum, güveniyorum, gözümün iyi olduğunu da düşünüyorum. Ha, ekran başındakiler bana katılmayabilir. Herkesin fikri sana göre, ona göre, buna göre bu değişebilir. Ama bak biraz futbol bilgime, gözüme inanıyorsam, benim elimde çok yetenekli, potansiyelli bir oyuncu topluluğu var. Önemli olan onları iyi işleyip, iyi bir felsefeyle ve sorumluluk verip forma adaletiyle sahaya sürdüğün zaman ben sana söyleyeyim çok başarılı olurlar. Bak çok önemli oyunculara sahibiz.
1: Evet. Milli takımı da böylece noktalayalım. Süper Lig'de sezonun, daha doğrusu milli aranın ardından 7. hafta heyecanı başlayacak şimdi cuma günüyle birlikte. Bir programa ekrana getirelim. O sırada Instagram'dan Kadir Balcı yazmış izleyicimiz. Onun mesajını okuyacağım. Size de sormuş olayım. Öncelikle bugün doğum günüymüş. Doğum günümü kutlar mısın demiş. Doğum günü kutlu olsun. Sizce milli aradan sonra hangi takımın fikstürü daha iyi, hangi takım daha avantajlı? Seviliyorsunuz, iyi yayınlar demiş. Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak. Hemen şöyle programı hatırlatayım. Cumartesi günü Gençler Birliği Ahmet maçı var. Alanya Spor, Erzurum Spor, Samsun Spor, Trabzon Spor karşılaşmaları bulunuyor. Fenerbahçe Rize deplasmanında yine aynı gün. Pazar günü Konya Başakşehir, Gaziantep Arca Çorum Futbol Kulübü mücadeleleri var. Beşiktaş Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Haftanın kapanışı Eyüp Spor'la Göztepe arasında oynanacak maçta. Şampiyonluk iddiası bulunan takımlardan başlayacak olursak Galatasaray Kasımpaşa, Samsun Spor, Trabzon Spor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Beşiktaş Kocaeli Spor. Dört büyüklerde en zor fikstür kimde sizce lig dönüşü?
2: Bence fikstür kolaylığı yok. Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa maçları daha doğrusu. Bunları da eklediğimizde Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da zor. Şimdi Süper Lig kıyası yapacaksak burada rakipler yine zor. Yani Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında olması, yani Beşiktaş'ın Kocaeli'yle içeride oynaması, Kocaeli zaten çok ligin

0: en az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Çok iyi bir Selçuk Hoca ile beraber yol yürüyorlar. Geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar sahaya yansıyan bir oyun var. Galatasaray'ın da tabii ki kolay olmayacak. İç sahada Kasımpaşa'ya karşı eksikler vardı. İlerleyen dakikalarda tabii daha detaylı konuşuruz ama
1: evet.
0: Süper Lig üzerinden biz 7. haftayı konuşacaksak ben şu takımın daha kolay bir maç geçirecek denilebilecek bir ortamda olduğumuza inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü az önce söylediğim gibi Galatasaray'ın durumu ortada. Trabzon mağlubiyeti sonrası özellikle moral bulması için içeride bir galibiyete ulaşması gerekiyor. Hani çok zorlu geçecek bu maç ama öyle ya da böyle ben Galatasaray'ın bu arada kazanacağını düşünüyorum. Öbür tarafta Fenerbahçe'nin Rize Spor deplasmanında oynayacak olması. Şu nokta kritik bence. 6. lig bittikten sonra puan tablosuna baktığımızda bizim 6. hafta daha doğrusu tamamlandıktan sonra puan tablosuna göz attığımızda hepimiz kafamızda şunu şekillendirdik. Dedik ki lig yeniden başlıyor. Çünkü puan farkı da çok makas açılmadı. Kapandı. Galatasaray galibiyet alsaydı Trabzonspor deplasmanında yine psikolojik üstünlükte Galatasaray'da olacaktı şu an. Bu noktadan sonra başlangıçta. Beşiktaş'ın da az önce yine ifade ettiğim gibi durum. Kocaeli çok iyi bir oyun ortaya koyuyor. Zor maçlar.
1: Okan, bu soruya futbolcular ve teknik adamlar çok sıcak bakmıyor bu arada, onu söyleyelim. Kağıt üzerinde işte kim daha zor oynuyor, kim daha kolay sorusuna. Çünkü onlar her maçın zor olduğunu, kağıt üzerinde hiçbir şeyin kazanılmadığını bildikleri için çok haz etmezler bu sorudan.
2: Yok, ben haz ediyorum.
1: Sen eski bir futbolcu olarak ne söylersin?
2: Bazen bakıyorum mesela kağıt üzerindeki rakiplerime. İçeride rahat kolay kazanacağız maçları. Yanılmıyoruz yani. Onu da şey yapıyoruz yani. Bunu
1: o zaman
2: haz ediyorum.
1: Bu soruya ben net bir cevap verebilirsin. En kolay maç sence kimin? En zor maç kimin?
2: Şimdi Galatasaray Kasımpaşa. Kasımpaşa namalip gidiyor sanırım. Emre Hoca ile orada bir bütün bir felsefe yakaladı. İyi bir kadro oluşturdu.
1: Evet.
2: İyi de oynuyorlar. Yani Galatasaray kendi sahasında, kendi seyircisinin önünde avantajı tabii ki de var. Büyük camia.
1: İki galibiyet, dört beraberliği var.
2: Çok da kaliteli oyuncular var. Kazanma olasılığı daha yüksek Galatasaray'ın. Gençler bile Ahmet Spor mesela. Ahmet Spor çok iyi gidiyor. Biliyorsun yani. Ligde de iyi gidiyor. Çok kompakt.
1: Lider zaten Ahmet lider. Şu an.
2: Gençler bir lider de biliyorsun. Hoca değişikliği falan orada bir sıkıntılar var. Ne durumda olacağı bilmiyorum ama Ahmet Spor'un orada avantajlı olduğunu düşünüyorum. Alanya Erzurum maçı, o maç kafa kafaya gider diyor. Yani tabii ki de Alanya kendi sahasında oynaması avantajı olarak görülebilir ama Erzurum da son haftalarda iyi çıkış yakaladı. Oyun olarak da iyi çıkış yakaladı. Samsun çok düşüşte. Trabzon çıkmışta. Salah zaten hayaller kurduruyor. Hayalleri gerçekleşiyor.
1: Evet.
2: Ayrı bir rüzgar yakaladılar. Abi ayrı bir oyuncu. Yani müthiş bir oyuncu. Zaten yani onu konuşmaya gerek yok. Türk futboluna gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan bir tanesi. Başta diyebiliriz yani. En yetenekli, dünya çapında en 5 tane oyuncunun arasına girer. Değil mi Koray? 5 tane oyuncunun arasına girer. Gelmiş geçmiş son 20 yılda yani 5 oyuncunun arasına
1: tabii
2: sokar.
1: Canım.
2: 6.'yı sayamaz.
1: Premier Lig'de kırmadı.
2: Bir de adam kalmadı. Abi çıkıyor, sorumluluk alıyor, liderlik yapıyor, maç alıyor.
1: Bu soru subjektif, yanıtlanabilecek bir soru değil. O gayet mecbur herkesin doğru cevap vermesi gereken bir konu. Rakamlar, istatistikler ortada. Premier Lig'de kırmadığı rekor kalmamış zaten. Ya Salah Trabzon'a gelmeden önce dünyada, Türkiye'de de değil, dünyanın her yerinde şu çok ciddi şekilde tartışılıyordu. Thierry Henry mi, Muhammed Salah mı? Yani Thierry Henry'nin ne olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Yani Henry mi daha iyi, Salah mı daha iyi sorusu İngiltere'de çatır çatır tartışılıyordu. Kafa kafaya gidiyordu. Yani Henry diyenler vardı, Salah diyenler vardı. O yüzden bu yanlış bir şey değil.
2: Bu biraz İlk göreceli tabii. Henry de çok yetenekli bir oyuncu. Hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş.
1: Ama işte,
2: Arsenal'le oynadığımızda Thierry Henry'nin bir fizik yapısı var. Sana bir çırp kalem gibi. Ayak bilekleri yemin ediyorum kolumun bileklerinden daha ince. Abi bir gör var kalem gibi. Bu Thierry Henry mi dedim. Ekranla konsol oyunlarında oynuyorduk. Bir baktım 3 ay sonra Thierry Henry'le karşı karşıya yan yana gel. Şaşırıyorsun Koray. Şöyle var ya, nasıl biliyor musun? Ya adam böyle dümdüz. Bilek nasıl? Yemin ediyorum şu kolumun bileği kadar. Abi bileği ince olan oyuncular çok kıvrak, çok böyle bilekleri döner, yetenekli olur, anladın mı?
1: Evet.
2: Ya yanından geçiyorum tabii şimdi. Ben de Beşiktaş'ta oynuyorum ya. Tabii orada yani şey, bot kırmamaya çalışıyoruz yani.
1: Böyle evet.
2: Arkasından böyle bakıyorum, incelim yanından geçerken görmemezken. Yani orada şey yapmaya çalışıyorum.
1: Thierry Henry ile anılarına geldik ama birazdan devam ederiz.
2: Ya onunla bir de yemeğe gittik, onu anlatacağım.
1: Forma istedin mi maç sonunda?
2: Yemeğe gittik, onu anlatacağım.
1: Tamam, onu da bir
2: hazırlık
1: reklam aradan sonra
2: karşılıklı
1: anlatırız.
2: Karşılıklı oturduk. Bak bir muhabbet geçti, ben biraz İngilizce bir onu anlatacağım sonra.
1: Tamam, birazdan canlandıracağız onu. Kaya Thierry Henry olacak. Sen kendini oynayacaksın.
0: Kendini kurtardı hemen.
2: Adama hakaret
1: ettim.
2: Adama hakaret ettim.
1: Birazdan görüşürüz.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Okan Koç ve Kaya Temel'le birlikte istiyeranları ile gittiniz, yemektesiniz.
1: Ya yemekte bir ironi yaptım, şaka yapıyorum da ya sağdan tamam maçı yapıyorduk o zaman, hazırlık maçı. Denk geldik öyle. O zaman da tabii Hasselbank, Thierry Henry, Deniz Berkamp. Deniz Berkamp acayip bir futbolcu ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Adam
0: zekasıyla, ayrı ayrı takımlardan bahsediyorsun tabii.
1: Kalitesiyle Deniz Berkamp da o zaman Arsenal'de oynuyordu. Hasselbank Chelsea'deydi. Ayrı ayrı yani bir yetenek, zekasıyla, beyniyle, yeteneğiyle birleştirdiğin zaman acayip işler yapıyor. Çok farklı seviyede, potansiyelde, çok uçlarda bence.

0: Bana göre yani o saydığımız oyunculardan da daha iyi oyuncu bence Deniz Berkan. Çok farklı bir oyuncu. Ya bunları tabii 3 ay önce 4 ay önce Anadolu takımlarında oynarken ekran başını izlerken hayranlık duyuyordum. Bir anda 3 ay 4 ay sonra karşı karşıya geldiğin zaman farklı bir duygulara bürünüyorsun. Yani o an çok farklı bir yapı oluyor üstünde. Böyle içinde böyle bir sevginle aşık olursun ya, gördüğün zaman ilk aşık olduğun zaman bir kelebekler uçuşur ya içinde böyle. Bilmiyorum yaşadınız mı bunları siz? Ben yaşadığım için söylüyorum. Her neyse.
1: Kelebekler uçuşmasın mı?
0: Kelebekler uçuşurdu ya böyle. Yani o an gördüm tabii, yani böyle acayip bir duygulara büründüm. Thierry Henry karşısında, Deniz Berkan karşısında. Tabii Thierry Henry'de de acayip bir fiziksel yapı, anatomik yapısı var. Sana bir şey söyleyeyim ya, tam bir futbolcu. Orada bir gördüm onu. Yok hoşuma gitti falan. Forma muhabbeti dedin ya. Oynasaydı isteyecektim de oynamadı. O ya sakattı ya da bilmiyorum, tam hazır değildi.
1: Berkamp'ın uçak korkusunu biliyorsun değil mi?
0: Bilmiyorum, sormadım.
1: Ondan yok ya, konusu yani açılmışken uçak fobisi var. Deplasmanlara uçağa binemiyordu. Uçamayan Hollandalı lakabını takmışlar sonra.
0: Ama uçuruyordu takımı yani. Adam kendisi, oynadığı evet, performansla, gösterdiği oyunla yani sahada arkadaşlarının da takımını da uçuruyordu.
1: Çoğuna gidememiş deplasmandaki maçları. Yani, Şampiyonlar Ligi'nde gittiklerine de karayoluyla gidiyordu.
0: Yani öyle bir durumlar var. Bir sürü anılar var da. Geçti artık. Bütün enerjimi, gazımı aldın yani. Tam böyle ben de nasılım biliyor musun? Futbolcu gibi böyle bir ritmi yakalarsın ya. Havaya evet, girersin, sahada oynarsın. Bir anda ara olur, bilmem ne olur. O an böyle yani şey olursun yani, enerjinin bir ritmine gider.
1: Benim yakalarsın yine sen ritmini oldu şimdi birazdan.
0: Hep de bana denk geliyor zaten reklamlar.
1: Futbolcuyken de böyle hocalarına şey yapıyor muydun?
0: Ne yapıyor muydun?
1: Mızmızlanıyor muydun böyle ara ara?
0: Yani şu anda mızmızlanıyor muyum? Ya sen de var ya, çocuk değiliz biz. Koray 44 yaşına geldik baba. Baksana
1: gençsin, bu
0: sakallarımız az önce söylediğim gibi. Yaşlandık be Koray ya. Zaman su gibi akıp derlerdi o zaman abilerimiz. Bakın değerini bilin derdi. Ne diyor bu derdim, buradan girer buradan çıkar. İçinden de arada bir böyle bazı kötü cümleler kurardım. Ulan hakikaten haklılar. Şimdiki o yüzden arkadaşlara, kardeşlerimize yani genç oyunculara yani tavsiyelerde, nasihatlerde bulunuyorum. Zaman çok çabuk geçiyor. Bulunduğunuzun bu yerin değerini bilin. Doğru. Kaybetmeyin, sımsıkı sarılın. Yani çok önemli kulüplerde önemli işler yapıyorsunuz. Önemli yerlere de gidebilirsiniz. Yeter ki daha çok isteyin, arzulayın, çalışın. Hakikaten çalışmanın meyvesini o sahada alıyorsun. Derler ya çalış çalış ya. Belli bir yerde antrenmanda salağa yatıyorsun ama yatmayacaksın abi. O antrenmanda 90 dakika mı, 120 dakika mı, 80 dakika mı değişiyor antrenman saatlerine göre. Verin kendinizi. Verdiğiniz zaman abi çok farklı yerlere gidersiniz. Bak Arda. Adam oynamadı, oynatılmadı. Yedek kulübesine koyuldu ama ne yaptı? Bıkmadı, küsmedi, bırakmadı. Sonuçta bıraksa ayrısı Premier Lig'de, Major Lig'lerdeki en iyi takımlardan birine de gidebilirdi. Ama dünyanın en iyi yerinde, en iyi takımında bulunacağım. Doğru. Ve kendimi ispatlayacağım dedi. Helal olsun, onu ayakta alışıyorum. Çok büyük yetenek. Milli takımımıza da çok önemli işler yaptı tek başına. Vallahi helal olsun kardeşimize.
1: Murat Polat'ın sana bir sorusu var. İyi yayınlar. Annem Sakarya Kocaali ilçesinden. Saygıdeğer Okan Hoca sanırım bizim hemşerimiz. Kendisini Antalya'dan selamımı iletir misiniz?
0: Hafız demiş. Hafız. Annemizin ellerinden öpüyorum. Aynı hemşerim benim. Antalya'ya da selamlar. Murat kardeşimiz mi?
1: Murat Polat.
0: Murat Polat. Sevgiler, saygılar hemşerim. Hafız deriz biz Sakaryalılar birbirimize. Hafız.
1: Hafız.
0: Tabii hafız deriz. Buradan bütün hafızlara, Sakarya'ya, Antalya'ya, Türkiye'nin dört bir yanına selamlar. Abi bak, yemin ediyorum yurt dışına gitmediğim çok ülke, yani gittiğim çok ülke var, gitmediğim de çok ülke var. Şimdi bakacaklar, diyecekler lan çok ülke, gitmediğim ülke yok diyeceksin, diyorsun ya, ağzından kaçıyor.
2: Yani futbolculuk döneminde gitmişsindir bütün ülkeye.
0: Futbolculuk döneminde de gittik.
1: Normal futboldan sonra da
0: gittik. Futboldan sonra da gittik. Futbolla takımların dışında da gittik, her neyse. Yani şunu söyleyeyim, öyle bir ülkeye sahibiz ki yemin ediyorum sana bir şey söyleyeyim mi? Dört bir yanı var ya. Çiçek gibi, gül gibi, bahar gibi, yani Ege'si, Karadeniz'i, Doğu'su, Akdeniz'i, İç Anadolu'su, böyle bir ülke yok ya. Vallahi çok evet, güzel. Ülkemizin değerini bilelim. Yani buradan bütün bizi izleyen Türkiye'nin, Avrupa'nın...
1: Bitlis'ten mesaj var mesela. Cihan Doğan.
0: Irak'tan bana mesaj var. Irak'tan var şu an. Bak sana yemin ediyorum Kanada'dan mesaj var. Irak'tan, Kanada'dan mesaj var.
1: Doğru.
0: Her yerden mesaj var. Şimdi tek tek okusam var ya, İzmir'den mesaj var.
1: Herkese selamlar, saygılar.
0: Selamlar, saygılar.
1: Lig başlıyor dedik. Cuma günü Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak. Sakatların durumu merak ediliyor. Dilerseniz bugün Galatasaray takım doktoru Yener İnce'nin açıklaması var. Osimhen, Singo, Lemina, Şalay'ın sağlık durumları ile ilgili bilgiler verdi. Neler söyledi Yener Hoca? Hep birlikte bir izleyelim.
3: Victor Osimhen'in durumu. Onun da tedavisi çok onun öncelikle şunu söyleyeyim, onun da tedavisi çok iyi gidiyor ama onunla ilgili şunu söylememiz lazım. Adduktor'da, adduktor longus dediğimiz bir kas grubunda ciddi anlamda büyük bir hematomu vardı. Ciddi bir kanaması oldu. Böyle çok azımsanmayacak bir sakatlık onun.

0: 2022'de. Bu bizim sponsor hastanemizdeki radyolog arkadaşlarımızla, onların da yardımıyla, farklı bir metotla o hematomu boşalttık. Ve o hematom boşaldıktan sonra daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak gün be gün faz ve faz bakacağız. Riske etmek istemiyoruz. Wilfried Tsingo diye bir oyuncumuz var. Oyuncumuz Galatasaray'a transfer olurken herhangi bir sakatlığı yok. Herhangi bir kronik sakatlığı yok. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir kronik sakatlığı yok. Oyuncunun geçen sene sol arka adelesinde çok ciddi bir sakatlık oldu. Aynı oyuncumuzun bu sene sağ arka adelesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi. Oyuncu bir darbe aldığını ifade etti. Biz içimize sinmediği için bir MR tetkiki yaptık ve ileri tetkiklerinde oyuncunun bu bölgesinde, arka adelesinde, ama bu sefer sağ tarafında, yani karşı tarafında, adele ve tendonu ve fasciyi ilgilendiren geniş bir kanama alanı gördük ve buna göre tedavisine başladık. O oyuncunun tedavisi gayet iyi gidiyor. Şu anda saha çalışmalarına başladı. Her şey çok yolunda gidiyor ama bu herhalde milli takım arası ve maçların olmadığı döneme mi de geldiği için bilmiyorum. Bir orada böyle bir köpürtülen bir algı oldu oyuncu üstünden. Elbette kaçırdığı maçların biz de farkındayız ama geçen seneki sakatlığıyla hiç ilgisi olmayan yepyeni bir sakatlık yaşadı oyuncu. Lemina'nın durumunu da izah edeyim. Onun tedavisi tamamlandı. Gayet iyi durumda. Dizinde bir ağrısı olmuştu. Bu adduktordaki problemi hiç yok ama dizinde bir ağrısı olmuştu. Onunla ilgili de bir çalışma yaptık ve takım idmanlarına katılabiliyor. Salahi'nin durumunu izah etmek istiyorum. Onda da gayet iyi gitti. Tedavide bir sıkıntı yok. O da idmanın bir kısmına katılıyor. Onda da aynı şekilde testleri yapacağız. Yani her üç oyuncuda da, Victor'da da, Wilfried'da da, Salah'da da testleri yapacağız. Testlerin sonuçlarına göre karar vereceğiz. Ama üçünün de tedavisi çok iyi gidiyor. Yani üçü de şu anda bir hafta 10 gün öncesine nazar çok daha iyi durumdalar.
1: Osimhen, Lemina, Salahi, Tsingo bu oyuncuların durumuyla ilgili bilgi verdi. Tsingo dışındaki isimler yavaş yavaş toparlıyor artık. Son aşamaya doğru geldiler en azından hocanın dediklerinden, evet. Yener hocanın dediklerinden onu anlıyoruz. Tsingo konusundaysa biraz daha bekleyecek Galatasaraylılar. Tsingo'yu daha sonra konuşuruz. Ama en çok merak edilen isim şüphesiz Osimhen. Kasımpaşa maçında ne kadar süre almasını bekliyorsun? En azından bu yönde bir bilgin var mı?
2: Artık bugün diyebiliriz. Bugünkü yapılacak antrenman saat 19'da bir antrenman gerçekleştirecek Galatasaray ve burada da zaten Osimhen'in durumu bir sonraki gün için netleşecek. İlk 11 başlayıp başlamama seviyesinde. Ama önemli olan nokta şu, bundan önceki sakatlıklarda da benzer durumlar yaşanmıştı. Osimhen'in mesela sakatlık yaşayıp da bu maç acaba ilk 11 başlar mı, ya da Avrupa'daki maçları Galatasaray riske atmamak için Osimhen'in sağlığıyla alakalı biraz daha garantici davranır mı diye. Bugün akşam yapılacak antrenmanda Osimhen'in ilk 11 başlayıp başlamayacağı tabii ki netleşecek. Fakat oynamak isteyen bir Osimhen var. Osimhen artık sakatlığı atlattı, geride bıraktı. Galatasaray'ın önünde önemli bir Barcelona mücadelesi de var tabii ki burada. Salah'la alakalı da mesela az önce, evet, Yener Hoca ekranlara geldi, yaptığı açıklama. Burada Salah'la ilgili de sağ bekteki 6 haftalık performansı biraz daha oyuncunun tartışılmıştı. Neden? Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon'a karşı da Galatasaray'ın o bölgesi çok ciddi anlamda aksadı. Avrupa'da farklı bir performans beklediğinizde bu bir türlü ortaya konulamadı. Ama Anadolu takımlarına karşı Salah orada üstünlük kurabildi. Yani forma verdiğinde oynayabildi. Burada da formaya yakın taraflardan bir tanesi Kaan Ayhan da olabilir Galatasaray'da. Böyle bir konu da var tabii ki. Fakat ben Osimhen üzerinde konuyu çok fazla dağıtmadan şunu ekleyeyim. Oyuncu zaten antrenmanlarını, çalışmalarını izin günlerinde de verilen özel program dahilinde yaptı. Tedavisi de zaten sürmüştü. Evet, dün değil ondan önceki gün ilk antrenmanına çıktı. Takımla kısmi olarak çalışmıştı. Bugün takımla çalışmasını sürdürdü tamamen. İşte bugün akşam yapılacak antrenmanda da durumu netleşecek Osimhen'in. İlk 11 başlayıp başlamam konusunda.
3: Şimdi bak, Yener Hoca Osimhen'in kanama var dedi, arka adelede dedi, ciddi diyordu biliyorsun, yani orada ciddi bir problem, evet, vardı. Ki yani Osimhen de dikkat ettiyseniz o maçta çıkmak istedi oyundan, değil mi?
2: Evet, Başakşehir maçı.
3: Başakşehir maçı.
1: Kendi isteği.
3: Bak, kendi isteğiyle çıkmak istedi, bravo. Eğer ki çıkmasaydı orayı yırtabilirdi.

0: Çünkü ilk başta o kas kütlesinde bir kanama oluşur. Üstüne gidersen tak yırtarsın orayı. Yırtarsan o zaman bir 8 hafta 9 haftayı bulur yani. O süreç daha da uzayabilirdi. İşte o kanamayı da ne yapıyorlar abi? İğnelerle, fizik tedavilerle, masajlarla dağıtıyorlar oradaki kanamayı. Çok rahatsız eder. Kasın tam üstünde böyle bir pıhtılaşma oluşur. Biz de yaşadık bunu. O çok rahatsız eder. Onun bir tık daha üstüne gidersen az önce söylediğim senaryolarla karşılaşırsın. O durumda çok çok daha büyük problemler yaşatabilir sana. Şimdi Osman patlayıcı kuvveti olan, süratli, bir anda uzayan, basan, mücadele eden, sağa sola koşan bir oyuncu. Yani adam hiçbir zaman bir dakika bile o sahadan konsantrasyondan ve mücadelesinden kaçmıyor değil mi? Devamlı odaklanıyor, konsantre oluyor. Orada arkadaşlarına da itici güç. Yani çok farklı bir seviyede. Müthiş bir santrafor abi adam. Yani sana söyleyeyim, koy Barcelona'ya rahat oynar, gözü kapalı oynar. Yani ki çok çok da iyi işler yapar şu anda orada. Ben Barcelona'nın teknik direktörü olsam yemin ediyorum alırdım. Yani çok beğendiğim santrafor tarzı. Ben kanat oynasam böyle bir santraforlarla, Vujovic, Osimhen örnek mesela, Lukaku veyahut da şey, yani bu tarz oyuncular benim de performansımı artırır. Çünkü attığı zaman değerlendiriyor. Bazı oyuncular atıyorsun masa tenisi gibi, senin verdiğin değerli pası değerlendiremediği zaman ne oluyor abi sefer? Sen de göz önüne çıkmıyorsun, göz önünde parlamıyorsun. Ama pası attığı zaman, değerlendirdiği zaman, aa diyorlar, pası kim attı? Kaya attı Okan'a. Bak güzel pas attı. Okan'la vurdu, gol oldu. Hatta direkten döndü ama pası atan kim bir de, ona da bakıyorlar. Tabii. Ama bu da önemli.
1: Neden almadılar sence?
0: Neyi?
1: Bunu şey için söylemiyorum. Yani kimse yanlış anlamasın. Bilmiyorum. Biz zaman abi zaman bunu A-Spor merkezinde arkadaşlarla aramızda da konuşuyoruz. Osimhen'in Süper Lig'in dengesini değiştiren bir santrfor olduğu aşikar. Sadece futbol anlamında biraz daha böyle zihnimizi zorlamaya çalışıyoruz. Diyoruz ki acaba bizim göremediğimiz, çünkü herkes mesela bunu söylüyor Avrupa'da.
2: Onun cevabı dünyada belli ama neden yani almadı? Neden?
0: Abi 20-22 milyon net para
1: yıllık
0: alıyor.
1: Yıllık ücret orada konusu mu, yoksa saha içinde bazı şeyleri ne eksik gördükleri yerler mi var? Yoksa tamamen ekonomik odaklı mı?
2: Ben şöyle söyleyeyim, maç kaçırma durumu. Napoli'de de mesela yaşadığı sakatlıklardan dolayı ciddi anlamda maç kaçırıyordu Osimhen. Türkiye'de de evet, geçtiğimiz sezon talihsiz bir olay, kolu kırıldı. Ama bu kas sakatlıklarıyla alakalı Osimhen zaman zaman böyle üst üste maçlar kaçırabiliyor. Yani dakikaya vurduğunuzda işi burada, Osimhen'in örnek veriyorum bir sezon boyunca kaç dakika sahada kalmış? Evet, kaldığı dakika bakımından tabela anlamında çok fazla katkı vermiş bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Barcelona Osimhen'le yakından ilgilendi. Listesinde olan oyunculardan bir tanesiydi. Ama burada Galatasaray çok hani sert bir tavır ortaya koydu. Biz bu oyuncuyu bu sezon satmayı düşünmüyoruz demişti.
0: Yani bu sezon içinde getirseler verirlerdi abi. Ona değil de yani.
1: Hani normalde olsun, çünkü bunu, hayır, bak şimdi, bunu neden düşünüyoruz?
2: Satılma zamanında bir süresi vardır. Hani.
1: Yanlış anlaşılmasın da yani bir yandan da. Gerçi şeyden kimseden bir çekingen yok yani fikrimi belirtirken de. Normalde çünkü şimdi biz baktığımızda bana kalsa ben de alırım yani. Hadi 11 seviyesinde oynayamaz diyen çıksa bile derim ki ya bu adam orada kadroda her türlü bulunabilecek yetenekte ve meziyette bir oyuncu. Acaba biz mi bazı şeyleri atlıyoruz diye. Saha içine dair mesela böyle eksik gördüğün ufak da olsa bazı yönleri var. Mesela %100 bir bitirici değil bana göre.
0: %100 olsa zaten parayla alamazdın.
1: O ayrı bir konu. Ama anladım. Mesela yani o seviyelerde çok rahat oynayabileceğini zaten Serie A'da gösterdi.
0: Yani o Serie A'da değil.
1: Başka bir şeylere mi bakıyorlar? Da, yani yoksa Liga'da, ekonomik mi sence?
0: Ya şimdi herkesin bakış açısı farklı. Bak Kaya mesela ne dedi? Maç sayısına göre şimdi sakatlıklar falan yaşandığı için belki alacak takımı tedirgin edebilir ama ben şuna da bakarım mesela. O sahanın içinden oyundan kaçıyor mu? Saklanıyor mu? Adam bir saniye bile oyundan kaçmıyor, saklanmıyor ve her alanda, her bölgede bulunan bir oyuncu, arayış içerisinde. Yani sadece kendi bölgesinde kalıp yani kendi yeteneklerimi sergileyim değil, arkadaşlarını da oynatan oyuncu. Yaptığı koşularla onlara alan açıyor, yaptığı ön direk koşularla onlara pozisyon açıyor. Birçok özelliklere sahip bir oyuncu. Yani senin dediğin gibi bitiricilik üst seviyede, yani 10 üzerinden 10 olmuş olsa Osimhen'i Türkiye değildi yani, hiçbir yere getiremezdi.
1: 10 üzerinden 4'te değil bu arada yani, zaten de 10 üzerinden ya 7, 10 değil mesela 7 diyebiliriz.
0: 7 diyebilirsin bitiricilik anlamında, o konuda tamam da.
2: Icardi yani, bir değil bitiricilik
0: ama anlamında. Icardi'deki bitiricilik bunda olsa ve hatta bundaki o atletik fiziksel tabii güç, tempo, baskı, coşku, arzu Icardi'de olmuş olsa bu sefer Icardi açısından farklı şeyler. Herkese bir eksiklik olur yani. Bunda da en büyük eksiklik bu ama atıyor, gidiyor, zorluyor, attırıyor, birçok özelliği var ama maç kaçırma sebebi ne yani, mesela bazı oyuncular kendisine bakmaz, sahada mücadele göstermez, antrenmanda çalışmaz, sakatlanır. Ya dersin bu adam kaçıyor bazı maçlar ama bu hiçbir maçtan kaçmıyor. Antrenmanda bilmiyorum. Aynı çok şekilde iş disiplini, temposu bu şekildeyse yani bu adam o zaman çok fazla kontrolsüz bir şekilde yükleniyor vücuduna. Biraz daha kontrollü olması gerekiyor demek ki.
1: Belki de
2: her yeri zaten kafasını ayağını sokması lazım. Onu demek istiyorum. Korkmayan bir adam aslında
1: geçen
2: ama.
1: Geçen sene vardı ya.
0: Ama bir de

0: seviyesini gerçekten ciddi anlamda yükselten bir futbolcu profili Osimhen. Mücadelelerdeki tempoyu antrenmana da taşıyabiliyor. Okan Hoca da zamanında bunu söylemişti yaptığı açıklamalarda. Yani sakatlıktan döndüğü süreçte de takımla beraber antrenmana çıkması, o kemer bugazlı olmasa takıma ekstra bir motivasyon katıyor Osimhen'le beraber. Şu var tabii, bütün hani biz kendi bakış açımızın da bazen yanıldığımız konular da olabiliyor daha doğrusu. Osimhen üzerine bir kurulu. Evet, elinizde Osimhen var. Zaten mecburen bunun üzerinde bir oyun oynamanız gerekiyor. Burasını evet, ben kendi adıma konuşayım. Bir şekilde kabulleniyoruz bu yorumları yaptığımızda da. Ama Galatasaray'ın Osimhen'in yokluğunda da aynı tempo. Evet, bir Osimhen bekletemezsin Osimhen'in arkasında. Aynı profilde. Çünkü ikisini de aynı anda sahaya sürmen gerekecek bu sefer. Geçmişte bu yaşandı. Icardi, Osimhen. Çok fazla taraftar bunun tabii ki tadını alamadı. Icardi sakatlandı zaten. Osimhen de Galatasaray.
1: Icardi yoluna demişken devam etti. Bölüyorum ama hazır o konuyu aradan çıkarayım. Icardi'nin geri getirilme gibi bir durumu söz
0: yok,
1: konusu imkan olabilir
0: yok.
1: Mi?
0: İmkan yok. Sıfır
1: şu an sosyal
0: var.
1: Medya rüzgarı o
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Ya bir de şu var. O haber çıktığında şu atlanılıyor. Avrupa'da bazı ülkelerde, daha doğrusu takımlarda transfer dönemi bittikten sonra da işte ne bileyim belli bir ay vardır. Bir ay. Oyuncu satamazsın ama alabilirsin gibi durumlar var. Onunla karıştırıyorlar. Çünkü Türkiye'de de işte Icardi tekrardan Galatasaray'a geri gelebilir mi vesaire falan. Zaten Galatasaray yönetimi Icardi'ye yeterince bir süre tanımıştı. Sözleşme uzatmak ya da uzatmaması konusunda. Tabii. Ciddi anlamda bekledi. Sayın Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı zaten. Ben de davet yolladım. Evet. Burada bir veda için. Hala Icardi'den cevap bekliyorum dedi. Yani başkan da bu şekilde mesajını koydu ortaya. O yüzden hani hiç öyle bir ihtimal yok. Osimhen'le beraber Galatasaray'ın oyunu çok iyi, evet. Osimhen'siz Galatasaray'ın oyunu da bir o kadar olumsuz yönde kötü.
1: Barcelona şimdi, maçı 11 başlar mı? En önemli soru bence başlar. Şu an için bu. Başlar mı diyorsun?
0: %100 başlar. Çok büyük konuşmuş
2: olmuyor
0: da. Ama
2: %100 hazır olur mu?
0: Şu anki durum olur.
2: Önemli olan %100 olur, hazır. Olur. Hayır, fizik kondisyon olan, maç kondisyonu.
1: Sence çünkü olur mu? Okan dün ilk defa değil mi takımla antrenmana çıktı?
2: Barcelona maçına
1: dün
2: değil, ondan önce. Kaç gün var Barcelona evet. maçına?
0: 6 gün, 5-6 günlük
2: İmkanı
0: bir süreç var.
2: İmkanı yok. Yani sonuçta bak, bu da büyük bir risk. Sonuçta orada az önce söylediğim gibi adale yapısına, kas kütlesinde ödem, kan birinkitisi deriz biz ona.
0: Ama Başakşehir maçından bu zamana kadar ilerleyen bir süreç var ya. Ha, tamam. Artık toparlamıştır diye
1: ama
0: düşünüyorum.
1: Ama maçta maç oynamadı bir aydan fazla.
2: Oraya geleceğim.
0: Tabii açtı maç.
2: Oraya geleceğim. Ama şimdi o kas kütlesindeki biriken kas yapısının içerisinde olan bir kan pıhtılaşmasını dağıtmış olabilirler. Yani onu yok etmiş olabilirler. Ama fizik kondisyon olarak, o istenilen maç kondisyonu olarak istenilen seviyede mi? Son dönemdeki, yani son dönemdeki gibi seviyede mi? Değil. Olamaz. O performansı gösteremez. Ha, o performansı göstermeye çalışırsa sahada, oraya basıp buraya basıp dengesiz bir şekilde, sonuçta Osimhen'i biliyorsun abi, her yere koşuyor gidiyor. Yani adam tabii. Bir dakika salağa atmıyor tabiri caizse sahanın içerisinde. Yani sonuçta her şeyini veriyor. Maçta da o duyguları kaybedip, anladın mı? Aynı şekilde baskıyla yapıp tekrar o sıkıntıları yaşayabilir mi, o sakatlığı tekrar nüksedebilir mi gibi tereddütler de doğabilir, oluşabilir. Bunu da dikkate almaları gerekiyor, alması gerekiyor. Sonuçta sahaya çıktığı zaman bazı oyuncular kaybediyor kendini. Osimhen de o tarz bir oyuncu. Ben diyor burada diyor neyim var neyim yok koyacağım bugün maçı diyor. Bırakacağım, bu sahaya bırakacağım diyor. Anladın mı? O işte biraz tehdit oluşturabilir, yani sıkıntı
0: doğru,
2: oluşturabilir.
0: Doğru, kendi isteğiyle
2: çünkü
0: alakalı bir.
2: Maç kondisyonu farklı, bir de abi Barcelona'ya karşı oynayacaksın. Yani ligde Anadolu takımlarına karşı bazı yerlerde salağa atabilirsin tabiri caizse, ama Barcelona'ya karşı yatamazsın. Yatma ihtimali yok. Çünkü yani devamlı hareketli olman gerekiyor bu takıma karşı biraz etkili olmak istiyorsan. Çünkü en büyük silah gücü sensin. Sen hareketli olursan diğer oyuncular da oynuyor. O sahanın içerisinde oluyor. Yani bu evet. Da önemli detaylar. Ama ben fizik kondisyon olarak ben tam istenilen seviyede o maçta olabileceğini düşünmüyorum. Sakatlık anlamında iyileşmiş olabilir ama maç kondisyonu olarak tam istenilen seviyede olacağını
0: doğru,
2: düşünmüyorum.
0: Doğru. Planlamada zaten şu an öncelik Osimhen'i koruma yönünde. Yani Deniz'le Galatasaray başlayabilir Kasımpaşa'ya karşı. Osimhen sonradan süre alabilir sahada ve Barcelona maçında da daha hazır bir Osimhen. Ya izleyeceğiz gibi bir durum oluşabilir burada.
2: Osimhen'in o istenilen seviyeye gelmesi en az 2-3 hafta sürer. Maç oynaması.
0: Tabii eski formunu bu yakalaması için ama
2: 2-3 maç sürer. En az
0: sahada ısıran bir oyuncu. Kendini hani bazı maçlarda farkına varıp zaten en önemli kilit nokta şu. Osimhen kendinin farkında olan bir oyuncu. Başakşehir mücadelesinde bu önlemi almasaydı kendisiyle alakalı belki sakatlığı daha ciddi bir noktaya gelebilirdi.
1: Geçen sezon
2: orada vücudunu iyi
1: ya geçen sezon
2: gerekiyor.
1: Ya ilk geldiği sezon yine aynı şekilde zaten çıktığı maç

0: var daha önce. Hatırlarsın
1: tabii
0: belki. Öncesinde yine böyle ağrısı vardı. Değiştirin beni dedi. Çıkardı mesela. O
2: anlamda yani işte, bak çok önemli.
1: Yani bir sistemde Galatasaray
2: orada,
1: çıkabilir yani
2: orada. Burayla buraya hükmedebilmek çok önemli. Az önce dedim ya, bazı yerlerde bazı zaman bazı futbolcular evet kaybediyor kendini. Ne oluyor abi? Kaybettiğin zaman tak atıyor ve hatta kopuyor. Koptuğu zaman da güle güle bay bay. Hatta ama Osimhen tam kopma aşamasına geldiği anda o dengeyi sağladı, oyundan çıktı. Bu önemli bir detay. Kah pıtlaşması, kopabilirdi bak, yırtabilirdi orayı. Yırtmadı ama işte Barcelona maçında ben şunu söyleyeyim net bir şekilde. Yani son iki haftadaki gibi Osimhen sahada o baskılı, coşkulu, sağa sola koşan, basan, yani ikili mücadelelerde duvar olan gibi bir performans sergileyemez. Daha zamana ihtiyacı var.
1: Tabii de rakip
2: ya bu Singo ile Singo mesela bak var, çok önemli bir şey söyledi. Medyada dedi Singo ile alakalı kronik algısı yaratılmaya çalışıyor dedi Yener Hoca. Yani şimdi Singo kaç sene oldu geleli? 2 sene oldu mu? Bu sezon 2. sezon.
0: Geçen sezon 6 hafta.
2: Geçen sene kaç maç kaçırdı? Yani bakıyorsun şimdi birçok maç kaçırmış. Geçen sene sol ayak, bu sene sağ arka adele diyor. İşte ne biliyor musun abi? Bir tarafı güçlendiriyorsun, çalışıyorsun.
1: 50 günden fazla sürdü galiba.
0: Diğer 23 tarafı... maç geçen sezon şeyde dahil, fil dişi de dahil ve 4 maçta bu sezon 27 maç.
2: İşte bak ne biliyor musun abi? Bunlar patlayıcı gücü olan, temposu olan ve bir anda hızlanan oyuncular. Bunların tam hazır olmadan sahaya sürdüğün zaman abi bu tür problemlerle karşılaşıyor.
1: Sasha Boy da bu sakatlığı yaşamıştı ilk geldiğinde Galatasaray'a.
0: 128 gün falan işte, öyle söyleyeyim bir toplam.
2: De, bir de bu tarz oyuncular
1: çok şu anki sakatlığıyla beraber.
0: Tabii.
1: Evet.
2: Tam 100, hazır olmadan
0: 120 günün üzerinde yani.
2: Hazır olmadan çıkmaması gerekiyor. Hazır olmadığı takdirde eğer sahaya sürdüğün zaman bak bu problemlerle sakatlıklar karşına çıkıyor. Ama işte bak en önemli detay. Sol taraftı geçen sene, bu sene sağ taraf. Demek ki sol tarafı güçlendirdiler, sağ taraf güçsüz kalmış. İşte hep söylerler o dengeyi sağlayacaksın abi. İki tarafı güçlendirip tam istenilen seviyeye geldiği zaman sahaya süreceksin. Bu maliyetlere transfer ettiğin oyuncuları. Çünkü taraftar beklenti içerisinde kardeşim diyor. 30-35 milyon maliyet vermişim diyor, harcamışım diyor. Ben bu oyuncudan 1,5 senedir bir verim alamadım. Sonuçta haklı mı haklı? Ha burada problem, sıkıntı kimde? Oyuncuda mı? Antrenman metotlarında mı? Yoksa sağlık ekibinde mi? Bu süreci iyi yönetilmesi gerekiyor. Yani eğer oyuncuda kronik bir sakatlık yoksa o zaman antrenman metotlarında tam hazır olmadan sahaya sürülüyor. Bu da problem olabilir. Yani bunların dikkat edilmesi gerekiyor. Sonuçta ülke futbolunun zarar görüyor. Paralar gidiyor.
0: Evet. Samsun-Trabzon maçı var dedik. Cuma Galatasaray Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Daha sonra Samsun-Trabzon maçı saat 16'da. Akşam saat 19'da da Karadeniz'de yine Rize şehrinde bu kez Rize Spor'la Fenerbahçe karşılaşacak. Fenerbahçe çalkantılı süreçler yaşadı ama ardından en son Eyüp karşısında gol şov yaparak milli araya gitmişti. 8-0'lık galibiyet. Şimdi nasıl başlayacak merak ediliyor.
2: Ya Fenerbahçe iyi başlar. Niye? Vedat forma girdi. Formda zaten iyi oynuyor son haftalarda. Lukaku'yu da forma soktuk. En son Belçika maçında forma soktuk Lukaku'yu. Yani o da fizik kondisyon olarak.
0: Ona da moral verdik
2: tabii
0: diyorsun.
2: Moral verdik yani. Olarak. Aynen onu diyorum işte. Forma sok. Fizik kondisyon olarak da yani kuvvetlendiği zaman yani sonuçta o da çok kuvvetli. Ligimize tam uyan bir santrafor. Dağıtan santrafor. Yani onu yakaladığı zaman o ritmi. O da çok büyük sıkıntılar yaşatır.
0: Kimle başlar
2: rakip
0: sence hoca? Defans
2: hattına. Ben mesela hocanın yerinde olsam abi risk almadan başarı hedefe gidemezsin. Çift forvetle başla. Asensio'ya gelene kadar. Asensio'ya geldiği zaman abi. Öndeki
0: Vedat artı Lukaku
2: çift Rize deplasmanı. Başta Real Madrid'de mi? Yani sonuçta Rize'de ülkemizin önemli güzde kulübü. Yani değerli bir kulüp ama sonuçta sen Fenerbahçe'sin. Çıkacaksın abi, risk alacaksın. Oynamadılar mı hiç zamanında? Bir aralar Sergen abi Tümer oynamaz deniyordu. Benim oynadığım kaç kere oynadılar yan yana. Önde hatta şeyle beraber İlhan Mansız ve hatta Panku ile beraber. Yani onu
0: Galatasaray'da kaç kişi birden yani, çıkarıyordu Fatih
2: yani
0: Hoca.
2: Onu diyorum Fatih Hoca çift Burak Yılmaz Drogba ile başlıyordu, sahaya çıkıyordu. Hatırlamıyor musunuz Juventus maçı değil mi?
1: Tabii.
2: Yani neler abi, o algı, o mentalite, o kafa yapısından kopalım, uzaklaşalım, değiştirelim orayı. Sahada önemli olan duruş, pozisyon alış ve senin yapacağın reaksiyon. Bu çok önemli. Alan adam doğru bir şekilde felsefe, oyun felsefesini uyguladığın zaman ister 3 forvetle çık. Al az önce saydığım oyuncular 3 forvetti. Bak çıktın ne oldu? Sergen Tümer çok basan pozisyon alan oyuncu mu? Yok. Top ayağına geldiği zaman oynayan oyuncu. Değil mi? Yani Drogba, Vedat. İkisiyle beraber başla. Oyunu oraya yarsın. İlk başta baskıyla sağdan soldan getireceksin. Kanat forvetleri, merkez orta sahada kosan, basan oyuncuların var. Pozisyon almasını bilen. Anladın mı? Önemli olan orada topu yığdığın zaman doğru pozisyon almak. Tabii ki de geçiş pozisyonları vereceksin. Ama işte vermemek için de Adama yakın olacaksın abi. Top çıkacağını hissedeceksin. Bir saniye bile o geri dörtte hep

0: söylerim. Konsantrasyondan ödün vermemesi gerekiyor. Dalmayacaksın. Hep kurnaz olacaksın. Top oradan oraya akar mı, gelir mi? Ya da orta sahaya geldiği zaman o topu arkaya atarlar mı? Gibilerinden o jimnastiği sahneseler içerisinde yaşayacaksın, yapacaksın. Çünkü onunla karşılaşabilirsin. Bunları uyguladığın zaman problem yaşamazsın. Çok büyük problem yaşatırsın. Lukaku. At topu abi, 3 dakika tutsun. Vedat Muriç. Atıyorsun abi. Adam acayip forma. Tık bırakıyor, tık bırakıyor. Hava hakimiyet olan. 2 tane kanat koyduğun zaman sağlı sollu. Top rakipteyken gelecek, orta sahayı daraltacak abi. Forvetlerden biri kırık forvet olarak gelecek. Zaman zaman konuşacak kendi aralarında. Vedat diyecek, ben gidiyorum diyecek. Ben yorulduğum zaman sen gel diyecek. Topun arkasına geçeceğim. Bu kadar basit. Doğru pozisyon alacaksın. Cesaretli olacaksın. Bir felsefe belirleyeceksin. Bak bakayım rakip kim olursa olsun büyük problem yaşatırsın. Fenerbahçe maçında Beşiktaş derbisine kim girdi ikinci yarı oyuna? Beşiktaş'ın ligde oynadığı maçta. Gördük neler oldu. Hücum attı ön tarafa abi. Ne oldu abi? Maçı kazandın. Oyunu hükmettin. Yani bu derbilerde de yapabilirsin, bu riski alabilirsin. Az önce verdiğin örnekler mesela birçok kez yaşandı, yapıldı. Ben yaşadım sahne içinde.
1: Oynatılabilirdi.
0: Ben yaşadım sahne içinde. Oynatılabilirdi, oynanabilir, oynanır aslında. Önemli olan işte o riski alabilmek, o çalışmayı yapabilmek. Yaparlar. Vedat da formda, şey de formda, neydi onun ismi, Lukaku da forma girdi. Asensio geliyor. Yani Asensio da büyük futbolcu. Çok yetenekli. Geçen tabii sene canım. Sakatlanmadan önce neler yapıyordu. Hatta bir kupa maçı izledim Beşiktaş. Biz de yayıncı kuruluştuk. 2-1 Beşiktaş'ın kazandığı maç geçen sene Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de. Abi tek başına oynuyor, oynatıyor. Orkestra şefi gibi. İşte onu anlayabilmek önemli olan. Bu tarz oyuncuları yakaladığın zaman abi çok şanslısın. Abi çok şanslısın. Alın koşu yapın, gidin. 2-1 yapın. Bu adam çünkü atıyor. Geçişlerde mesafe kat edip dengeyi bozuyor. Rakip takımın defansını, orta sahasını, sana alan açıyor. Ya bunlar çok önemli. Onu anlayın yani, anlayın. Ama işte maalesef ligimizi anlayan çok az oyuncular var.
1: 6 hafta oyuncular geride kaldı ya ligde Okan. Kaya, sana da sorayım. Mesela en önemli düzeltilmesi gereken, eksik olarak gördüğün şey neydi Fenerbahçe'ye dair?
0: Net bir oyun kimliği yoktu Fenerbahçe'nin. Net bir oyun kimliği yok. Niye?
1: Açar mısın biraz?
0: Neye bakarım? Açayım kardeşim. Yapabildikleri, yapabilecekleri, yaptıkları değerlendirelim mesela. Yaptıkları en basit örnek, en basit. Serie A'nın en formda lideri İtalya'dan gelen Roma'ya neler yaptılar ikinci yarı? Değil mi?
1: Evet.
0: Niye baba sen bunu Roma'ya karşı yapabiliyorsan da diğer takımlara karşı yapamıyorsun? Soruyorum.
1: Niye?
0: Niye işte abi.
1: Maç mı seçiyorlar?
0: Maç seçme değil. Önemli olan senin elinde bunları yapabilen bir oyuncu topluluğunu, bunu devamlılığa.
2: Ve Bartu'yla yaptın o maçta.
0: Evet, bunu devamlılığa yayabilmek. Bunu nasıl yayarsın? Bir felsefe, çalışılmış ve istikrar üstünde durulması gerekiyor. Bak sorayım en basiti, Roma maçında neler yaptın ikinci ara? Elinden kaçtı Fenerbahçe'nin Roma maçı. Elimizden kaçtı yani, sonuçta ülkemizi temsil eden bir takım. Ama doğru, sen bunu niye istikrarlı bir hale getiremiyorsun? Sevgili İsmail Hoca, çok iyi bir kadron var elinde, kusura bakma. Beklerin çok iyi. Orta sahan muazzam, çok güçlü. Forvetlerin zaten forma girmiş, harika forvetlerin. Bir de bu Kerem biraz daha devreye girmesi lazım yani. Hem ligde hem milli takımda. Yani geçen seneden beri tamam istatistik yapıyor ama Fenerbahçe'de çevresindeki oyunculara bir bakın nasıl istatistik yapıyor. Ama oyunun içerisinde biraz daha doyurucu olması gerekiyor. Taraftarı tatmin etmesi. Futbol severleri mutlu etmesi gerekiyor. Çünkü Kerem geçmişte Galatasaray'da, Benfica'da yaptı bunları. Ama Fenerbahçe'de tamamıyla bütünüyle yapamıyor. Yani buralarda Greenwood'u görüyorsun abi. Neler yapıyor ya? Yani elinde bu kadar değerli, kaliteli, hedefe taşıyabilecek ve o oyunu oynatabileceğin oyuncu topluluğu var senin. Taraftarını tatmin edebilecek oyuncu.
1: Sen Greenwood'u transfer döneminde de çok övdün.
0: Ya ben Greenwood var ya.
1: Beşiktaş'a burada gelmesini çok isterim ya çok, dedin.
0: Bak burada ne dedim biliyor musun? Arkadaşlar izleyenler bilir dedim. İzlemeyenler için ne dedim biliyor musun? Öyle bir oyuncu geliyor ki dedim. Bu adam İngiltere'de o problemleri yaşamasaydı. İngiltere milli takımın sağ kanatının değişilmez oyuncusuydu. Ve Türkiye'nin üzerine şu durumlarda, şu şartlarda gelmesi çok zor dedim. Hayal kurduran oyuncular var. Hayalleri gerçekleştiriyor. Fazlasıyla gerçekleştiren oyuncular var. Bu onu yapan bir oyuncu. Bir de hayal kurdurup hayal kırıklığı yaşatan oyuncular var. Onları da söylüyor zaten zaman zaman. Ama Greenwood gibi, Asensio gibi, Lukaku forma girmiş, Vedat Muriç. Sol tarafta mesela Oğuzat iyi oynuyor oralarda. Bir istikrar, bir oyun istikrarı, oyuncu istikrarı. Beklerde, orta sahada. Yani bir özgüven kaybı zaman zaman sahanın içinde yaşanıyor. Bunları işte kırmak gerekiyor. Kırdırılması gerekiyor. Bunları da yapacak teknik direktör, kulübedeki adam.
1: Kaya, sence aynı soruyu tekrar edeyim mi?
2: Ya şöyle, benim aslında gördüğüm Fenerbahçe'deki hala

0: ikilisinin birbirine tam uyum sağlayamadı. Kağıt üzerindeki gibi sahada durmuyor.
1: Aksamalar oluyor. Diyorsun.
0: Aksamalar oluyor. Çünkü Süper Lig'de üst üste oldu bu. Zaten mağlubiyetle açmıştı ligi Fenerbahçe. Ardından yanılmıyorsam Konya mücadelesinde yine derine atılan bir top. Savunmanın orada ikiliyle beraber komple savunma hattının orada tabiri caizse uyuması. İlk önce bu iki oyuncunun da daha çok tandem olayında da birbirlerini tamamlaması lazım. İkinci konu bence burada İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncularda çok fazla ısrar etmemesi gerekiyor. Çünkü Oğuz Aydın hem Avrupa'daki mücadelede hem de ligdeki oynadığı karşılaşmalarda Kerem Aktürkoğlu'nun oğlunun önündeyken bir anda yine Kerem Aktürkoğlu iyileştikten sonra ilk 11'e girmesi haftalardır.
2: Bravo,
0: ben de aynı şeyleri söyledim.
2: Bravo.
0: Çünkü aynı şeyleri düşünüyordum ben de orada.
2: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Ve orta sahada da mesela İrfan'a mesela İsmail gibi bir oyuncum varken senin İsmail'de ısrar edersin. Geçtiğimiz sezonlarda Trabzon deplasmanında bu örneği de birçok kez verdim ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Trabzon deplasmanında İsmail sol içte koridoru çok iyi kullanmıştı. Rahat etmişti. Sen şimdi kalkıp Fenerbahçe'ye, daha doğrusu Beşiktaş'a karşı orta alanda İsmail tercihiyle çıkarsan sıkıntı yaşarsın yani burada. Senin elinde yedek kulübende daha yetenekli oyuncuların var. Yani burada İsmail Kartal'ın bu iki durumu düzeltmesi gerekiyor. Ve forma, adaleti dediğimiz konuyu da çok iyi bir şekilde devam ettirmesi lazım. İstikrardan yana da olması gerekiyor saha içerisinde. Çünkü performansı artan oyuncuyu hemen kesemezsin. Oğuz Aydın şimdi sağ bek de oynar, sağ ön de oynar, sol önde de oynuyor bu oyuncu zaten.
1: Evet.
0: Hani verim alabildin. Şimdi son haftalarda Greenwood diyoruz. Greenwood'un performansı Roma maçındayken de yanlış hatırlamıyorsam ligde yine Fenerbahçe'nin oynadığı birkaç mücadelede de kendi bölgesini bırakıp da 10 numaraya sol tarafa, sağ tarafa giden bir oyuncuydu. Hani Fenerbahçe'nin bir türlü Asensio'nun olmadığı maçlarda önde yerleşimi sağlayan oyunculardan bir tanesiydi. Şimdi Asensio'nun gelmesiyle beraber az önce hani dedik ya çift santrafor oynayabilir mi? İşte burada hocanın kimi oynatacağı önemli. Kimden vazgeçeceği önemli. Orta alanda bir oyuncudan vazgeçerse Fenerbahçe orta alandaki kalabalığı eğer ki azaltırsa bu sefer savunma yönü daha çok düşer.
2: 4-3-1-2 de yapabilirsin mesela İsmail, Kante, Gündüz'ü. Onların önüne Greenwood'u koyarsın. Sağda ön çift forvette mesela.
0: Lukaku
2: yapabilirsin yani, mesela. Olabilir. 3 tane de koşan, basan, pozisyon bilgisi olan oyuncular, anladın mı? Şeye vereceksin özgürlüğü Greenwood'u. Sağdan soldan getirsin topu. Yani misal, anladın
1: var
2: mı? Değişebiliyor
1: zaten.
2: Oyun içerisinde. Üçlüye de dönersin. Mesela 4-3-3'e de dönersin. Ön tarafta mesela Vedat Muriç sağda, solda Greenwood.
1: Yok, seçeneği yani
2: o değişkenlikler oyun içerisinde olur. Hocanın elinde büyük seçenek. Gerçekten çeşitlilik var.
1: Mesela Nene'yi hiç denkleme sokmuyoruz. Onu bile kullanabiliriz.
0: Geçtiğimiz sezon çok kullandı ama bu sezon tercih etmiyor. Niye bu kadar çok tercih etmiyor? Soru işareti. Kerem'in bu kadar çok, Kerem'de ısrar edilmesini anlayamıyorum ben. Evet, maçın içinde olan bir oyuncu. Tabela yapıp yapmamasıyla alakalı tartışmalar olabilir. Mesela Eyüpspor'a karşı Fenerbahçe çok farklı bir galibiyet aldı. Kerem'den de yine bir şeyler beklendi. Gol bulsun, kendini bulsun, o da bir patlama yapsın. Ama o noktaya gelemedi. Neden geçen sezon Fenerbahçe çok fazla verim almıştı.
1: Bir asistle tamamladı o maçı Kerem.
0: Yani yine yani gol yollarında sıkıntı
1: kazandı.
0: Çekti Fenerbahçe. Tabii şu var, Fenerbahçe'yi bir şekilde pozisyona sokuyor. Hani ileri uçta elinden geleni yapıyor olarak algılanıyor ama Oğuz iyiyken mesela Oğuz'la devam etmen lazım. Ya da Nene iyiyse o hafta sonradan oyuna girecek oyuncunun Nene olması gerekiyor. Şimdi milli takımda da biz Kerem Aktürkoğlu performansı izledik. Yine 6 pasın içerisinde ciddi bir gol kaçırdı.
2: Evet ya.
0: Barış da bunu yaptı mesela Galatasaray'da üst üste. Ama Montella de aynı hatalar üzerinden ilerliyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani
2: doğru.
0: İsmail Kartal'ın saha içerisinde gördükleri ya da göremedikleri konusunda Montella ile de eşdeğerde olarak ben görüyorum şu an. Hani yayının başında da söyledim. Montella, Barış Alper Yılmaz'la bu kadar çok ısrar etmesinin hani bir sebebi olması gerekiyordu. Ya da işte direkt ben Kerem'i tercih. İlhan iyi mesela. İlhan'ı onun önünde oynatması gerekiyordu. Ama bu tercihler oluşmadı. Fenerbahçe'de de benzer durum.
1: Fenerbahçe'de hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde tıpkı diğer temsilcimiz gibi Galatasaray gibi sahne alacak. Galatasaray salı günü Barcelona'yı ağırlayacak dedik. Fenerbahçe'de Aston Villa deplasmanına çıkacak. İlk maçtan bir puanla ayrılmıştı Fenerbahçe. Dileriz iki takımımız da bu hafta galibiyet

0: Edesin. Tabii Galatasaray'ın işi çok çok zor. Şu an Avrupa'nın, Fenerbahçe'nin işi kolay demek değil bu. Aston Villa deplasmanında zor da şu an Barcelona özellikle Avrupa'nın en formda takımların arasında, yani ilk 3'te %100 söyleriz adını. İlk 3'e bile kalmaz belki hatta. İkisine de başarılar diliyoruz. Beşiktaş bu arada Trabzon-Samsun deplasmanında ne yapar sizce?
1: Ben Trabzon kazanır diye düşünüyorum. Yani geçen seneki Samsunspor'dan eser yok. Çünkü geçen sene çok daha iyi bir Samsunspor vardı. Hem kadro kalitesi hem oyun kalitesi, ama şimdi Trabzonspor'da çok güçlü bir kadro ve oyun sistemi yavaş yavaş oturmaya başladı. Yani ben hep söylüyorum, Trabzonspor'da önemli olan o oyuncuları doğru bir felsefeyle değerlendirmek gerekiyor sahada. Ki oyuncularla beraber çok önemli işler yapacak. İyi bir kadrosu var. Defans hattı, bekleri baksana abi orta sahada.
0: Milli arada en azından yeni mesela hocasıyla daha çok vakit şimdi geçirdi şu an. Hocanın Fabinho'yla zaten göreve gelip maça çıkma süresiyle.
2: Eski takımı bir de yani. Şimdi
0: bu arada doğru.
1: Volcarelli, yani. Fabinho orta, Volcarelli geldi mi Batagov'la beraber falan. Yani Vivu çok çok iyi bir omurgası olacak. İşte orada Malinovski tam beklentileri karşılamadı. İşte orada Muçi de işte iyi başlamadı. Oralarda bir senkronizasyon eksikliği var, yani orada bağlayıcı oyuncu deriz ya.
0: Evet.
1: Orada bu işleri de Salah yapıyor işte. Yani Salah her şeyi yapıyor. Adam maşallah var. Görmedim Galatasaray maçında neler yaptı ya. Ki Galatasaray'a karşı yapıyorsun ya buna. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yani büyük futbolcu. 35 yaşında neler yaptı maçta.
0: Teşekkür ediyorum ikinize de o zaman.
1: Bitti.
0: Kaya Temel, Okan Koç bitti. Bugünlük son sayfayı noktalıyoruz efendim. Biz izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Kesin sirke köpeğine zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
9: Genel izleyici için uygundur.
10: Bir kupa düşünün ki yurdun dört bir yanını kucaklasın. Bir kupa düşünün ki futbolun tutkusunu tüm Türkiye'de yaşatsın. Farklı şehirlerde farklı insanlar ama sonunda gülen yüzlere kucak açtırsın. Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası. Türkiye Kupası'nın tarihi neredeyse profesyonel birincilik tarihiyle başa baş gider ve kökü 1960'lı yıllara dayanır. Avrupa'da 1961 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımı belirlemek amacıyla 1962-63 sezonunda bütün liglerde yer alan takımların katılımıyla Türkiye Kupası adı altında bir kupa organizasyonu düzenlenmeye başlar. 1980-81 sezonunda adı Federasyon Kupası olarak değiştirilmiş, 1992-93 sezonundan sonra tekrar eski ismi Türkiye Kupası'na dönülmüştür. 1962-63 sezonunun ilk kupasını Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek alan Galatasaray, bu kupayı 19 kez kucaklayarak en fazla kazanan takım unvanına erişmiştir. Sarı Kırmızılı takım ilk kupayı kazanmasının ardından adeta kupa koleksiyonculuğuna soyunur. Sırasıyla önce Altay'ı, ardından Beşiktaş'ı ve tıpkı ilk sezonda olduğu gibi bir kez daha Fenerbahçe'yi finalde mağlup ederek arka arkaya 4 kez kupanın sahibi olur. İlk 4 kupayı alan Galatasaray'a 1966-67 sezonunda Altay dur der. O sezon finali 2 İzmir ekibi oynar. Altay'la Göztepe'nin karşı karşıya geldiği finalde müthiş bir çekişme yaşanır ve müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlanır. O günlerin statüsünde penaltı atışları olmadığı için kura atışına gidilir. Kurada şanslı taraf olan Altay'dır. İzmir'in siyah beyazlı takımı Galatasaray'ın kupadaki 4 yıllık hegemonyasını bitirir. Bu final aynı zamanda Türkiye Kupası'nın ilk kez İstanbul dışına çıkmasıdır.

0: Bakanın 11. dakikasına göre sol taraftan bir orta. Yavuz vuramadı. Aytekin vurdu ve gol. Aytekin orada adeta bitiverdi ve sert bir voleyle Altay'ı 1-0 galip duruma yükseltti.
1: Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanan Altay ertesi sezonda finale çıkar ve daha önce 2 defa finalde kaybeden Fenerbahçe'nin rakibi olur. Fenerbahçe ilk maçta 2-0 yendiği Altay'a ikinci maçta 1-0 yenilse de 1967-68 sezonunda kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başarır. ...1967-68 sezonunun ardından İstanbul takımlarının 4 sezonluk kupa hasreti başlar. Öyle ki bu 4 finalde sadece bir İstanbul takımı vardır.
0: Sağdan bir hareket daha, top Ergün'de. Ergün gönderdi, Çeloviç vurdu ve gol. 23. dakikada Çeloviç sağ taraftan Ergün'ün gönderdiği topla Galatasaray'ı 1-0 galibiyete yükseltti.
1: 1968-69'da Göztepe Galatasaray'ı 1-0 ve rövanşta uzatmada 1-1'lik skorlarla ardında bırakıp kupayı İzmir'e götüren ikinci takım olur.
0: Ve maç bitiyor. Evet, böylece Göztepe Galatasaray'la 1-1 beraber kalarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanıyor.
1: İzmir'in sarı kırmızılı ekibi ertesi sezonda dönemin Anadolu Beyi Eskişehir Spor'la finalde rakip olur. İzmir ekibi SS'e ilk maçta 2-1 yenilse de rövanşı 3-1 kazanarak ikinci kez kupayı kaldırmayı başarır.
0: 1969-70 Türkiye Kupası finalinde Göztepe 3-1 galip. Göztepe Eskişehir'de 2-1 mağlup oldu. Kendi sahasında 3-1 galip geldi. Türkiye Kupası Nevzat'ın elinde. Kupa Göztepe'nin.
1: 1970-71 sezonunda kupa bu kez İstanbul ve İzmir dışında bir başka şehre taşınır. Bir sezon önce finalde kaybeden Eskişehirspor bu kez Bursaspor'la karşı karşıya gelir. Anadolu derbisi olarak tanımlanan finalde ilk maçı 1-0 kaybeden Eskişehirspor, rövanşta yeşil beyazlıları 2-0 mağlup eder. Bursaspor'u saf dışı bırakan SS Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. 1971-72 sezonunda kupayı yeni bir ekip kazanır. Kupa finaline ilk kez çıkan Ankara Gücü, dördüncü kez finale çıkan Altay'ı 0-0'lık ilk maçın rövanşında 3-0'la mağlup edip Türkiye Kupası'nı Ankara'ya götürür. İlk 4 kupayı kazandıktan sonra sessizliğe bürünen Galatasaray, 1972-73 yılında yeniden ortaya çıkar. Son kupa şampiyonu Ankara Gücü ile karşılaşan sarı kırmızılılar ilk maçı 3-1 kazanırken rövanş ise 1-1'lik beraberlikle tamamlanır. Bu sonuçla Galatasaray 5. defa Türkiye Kupası'nı kazanır. Ertesi sezon bir başka İstanbul takımı Fenerbahçe kupayı müzesine götürür. Sarı lacivertliler ikinci kez finale yükselen Bursaspor'u 1-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında 3-0 mağlup ederek kupayı ikinci kez kazanmayı başarır. Ardından 13. kez düzenlenen kupada ikinci kez finale yükselen Beşiktaş, finalde lige o sezon yükselen Trabzonspor'la karşı karşıya gelir. Karadeniz ekibi ilk maçı 1-0 kazanır ama rövanş 2-0'la Beşiktaş'ın olur ve kupa İstanbul'da kalma geleneğini 3. sezonunda da sürdürür. Trabzonspor ertesi sezon yine finale yükselir fakat bu kez Galatasaray'a 1-0 biten iki maçın sonunda penaltı atışlarıyla boyun eğer. Daha önce eşitlik olması halinde kura ile tayin edilen şampiyon ilk kez 1975-76 yılında uygulanan penaltı atışlarıyla belirlenir. Penaltı atışlarıyla kupayı kazanan ilk takım Galatasaray olur. Üst üste oynadığı iki finali kaybeden Trabzonspor ertesi sezonda kupada son maça yükselmeyi başarır. Ard arda 3. finaline çıkan Bordo Mavililer bu defa 2 yıl önce kaybettiği Beşiktaş'tan rövanşı alır. 1-0 ve 0-0 sona eren maçların ardından kupa Trabzonsporlu futbolcuların ellerinde gökyüzüne doğru yükselir. Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor fırtınası arka arkaya 4. sezonunda da devam eder. 1977-78 sezonunda Bordo Mavililer yine finalde yer alır. Trabzonspor'un bu defa rakibi bir Akdeniz takımıdır. İlk kez bir Güney takımının kupa finalinde yer aldığı Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 mağlup eden Trabzonspor, golsüz sona eren rövanş maçının ardından kupayı ikinci kez kazanır. 1978-79'da kupa 2 sezonluk aradan sonra bir kez daha İstanbul'a döner. Fenerbahçe 11 yıl önce finalde mağlup ettiği Altay'a bu defada 2-1 yenildiği ilk maçın ardından 2-0'lık üstünlük kurar ve Türkiye Kupası'na 3. kez sahip olur. Finali Fenerbahçe'ye kaybeden Altay bir sezon sonra yeniden aynı başarıyı tekrarlar Fakat bu kez

0: daha kararlıdır. 1979-80'deki finalde Altay ilk maçı 1-0 kazanırken ikinci maç 1-1 sona erer ve İzmir ekibi ikinci ve son kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. Daha önce Türkiye Kupası'nı bir kez kazanan Ankara Gücü, bu kez finale ilk defa yükselme başarısı gösteren Boluspor'la karşı karşıya gelir. Ankara ekibi ilk maçı 2-1 kazanır. İkinci müsabaka ise 0-0 sona erer. Ankara Gücü bu sonuçlarla 1980-81 sezonunda mutlu sona ulaşan takım olur. 1982-83 sezonunda ise Fenerbahçe'nin aldığı kupa Kadıköy'e çok uzun süre uğramaz. O sezon Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 ve 2-0'lık skorlarla yenerek 4. kez kupa kaldıran Fenerbahçe, 2012 yılına kadar 7 defa finale çıkmasına rağmen hep kaybeden taraf olacaktır. 1983-84'te kupa finali tek maç üzerinden oynanır. Trabzonspor normal süresi golsüz biten maçı uzatma bölümünde attığı 2 golle kazanır ve Beşiktaş'ı eli boş gönderir. Ertesi sezon Trabzonspor bir kez daha finaldedir ama gülen taraf 2-1 ve 0-0'lık skorlarla Galatasaray olur. Sonraki 3 sezondaki kupa finalleri Anadolu takımlarının birbiriyle kozlarını paylaşması şeklinde geçer. 1986'da final yine tek maç üzerindendir ve Bursaspor 3. kez çıktığı finalde Altay'ı 2-0 yenerek ilk kupasını kazanır. Ankara Gücü'yle 2 kupa kaldırmıştır o güne kadar. Üçüncüsü Gençler Birliği'ne kısmet olur. Kırmızı siyahlı takım 1986-87 sezonunda finalde karşılaştığı Eskişehirspor'u ilk maçta 5-0 yener. Formaliteye dönen rövanşı 2-1 kaybetse de kupayı başkente 3. kez götürür. Ertesi sezon yine bir Anadolu finali yaşanır ve Sakaryaspor Samsunspor'la karşılaştığı finali kazanarak ilk defa kupayla buluşur. Arkasından kupanın yolu art arda 3 kez yeniden İstanbul'a düşer. İlk iki finalde Beşiktaş önce Fenerbahçe'yi 1-0 ardından Trabzonspor'u 2-0 yenerek kupayı arka arkaya 2 kez kazanır. Ertesi sezon 1990-91 sezonundaysa Galatasaray Ankara Gücü'nü uzatmalarda 3-1 yenerek kupanın sahibi olur. Kupanın belki de en renkli ve heyecanlı finali 1991-92 sezonunda oynanır. Finaldeki takımlar Trabzonspor'la Bursaspor'dur. Bursaspor evindeki ilk maçı 3-0 kazanır ve herkesin kupanın yeşil beyazlılara gideceğini düşünmesine neden olur. Ancak Karadeniz ekibi içinse mücadele henüz bitmemiştir. Trabzonspor rövanşta müthiş oyununu skora da yansıtır ve rakibini 5-1 yenerek kupayı 4. kez kazanır. ...1992-93 sezonundaysa Galatasaray ikinci kez finalde karşılaştığı Beşiktaş'a karşı ikinci zaferini kazanır. 1-0'lık ilk maçın rövanşı 2-2 berabere biter ve Galatasaray kupayı bir kez daha müzesine götürür.
1: Derinlemesine bir pas Feyyaz, çok güzel bir pas Madida'nın önüne doğru. Hayrettin Dersteken topu alarak gidiyor ve Beşiktaş galibiyeti yakalıyor. Gol Madida karşılaşmada 22. dakika. İşte Güney Afrikalı futbolcunun büyük sevinci.
0: Ertesi yılsa Beşiktaş sarı kırmızılılardan rövanşı alır. Golsüz biten ilk maçın rövanşında siyah beyazlılar 3-2 galip gelir ve 1993-94 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonu olur.
1: Ve Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Büyük sevinç var Beşiktaş'ta oyuncularda.
0: 1994-95'te ise Trabzonspor bu kez Galatasaray'ı yenerek kupanın sahibi olur.
1: Ve kupa kaptan Ünal'ın ellerinde. Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi.
0: Ertesi sezonsa 2 sene üst üste finalde kaybeden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelir. 1-0 ve 1-1'lik skorların ardından sarı kırmızılılar 1995-96 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanmayı başarır.
2: Evet, biz daha iyi oynadık ama şans Galatasaray'a güldü. Galatasaray'a tebrik ediyorum.
3: Karşılaşmanın ilk yarısında görüşmüştük, 1-0 önleydi.
4: Söylemiştim size biz kazanacağız diye.
0: 1996-97'de ise bir başka Anadolu takımı sahne alır. Finale çıkmayı başaran Kocaelispor 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eder ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. 1997-98 sezonunda final ikinci kez penaltılarla sonuçlanır. Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki iki final maçı da 1-1 bitmiş, penaltılarda gülen takım Beşiktaş olmuştur. 1998-99'daysa Galatasaray 1-0

0: Sezon önce finalde kaybettiği Beşiktaş'a 0-0 ve 2-0'lık sonuçlarla üstünlük sağlar.
1: Galatasaraylı futbolcular podyumda büyük bir coşku içindeler sevgili seyirciler. 1998-1999 Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'a buradan tebriklerimizi yolluyoruz.
2: İyi bir stratejiyle oynadık ve onu da hepsini de uyguladık. Müthiş de mücadele ettik.
0: İlk 4 Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, 2000 yılının ilk kupasını da müzesine götürmeyi başarır. Sarı Kırmızılılar ilk kez Diyarbakır'da oynanan bol gollü finalde Antalya Spor'u uzatmada 5-3 yenmeyi başarır. Ertesi sezon Fenerbahçe 18 yıldır hasret kaldığı kupada bir kez daha finale çıkar. Rakibi ise Gençler Birliği'dir. 2-2 biten maçın ardından penaltılarda 4-1 üstünlük kuran başkent ekibi tarihinde ikinci kez kupayı kaldırmayı başarır.
3: 39. bir kez maçı Gençler Birliği sevgili futbolcular. Gençler Birliği kulübüne herkese hayırlı olsun. Tabii ki inanıyorduk. Biz her şeyin iyi olduğuna inanıyoruz.
4: Türkiye Kupası Gençler Birliği'nin. Tebrikler Gençler Birliği.
0: Dönemin flaş takımı Kocaeli Spor 2001-2002 sezonunda bir kez daha finale çıkma başarısı gösterir. Beşiktaş'a karşı Bursa'da çıktığı finalde muhteşem bir oyun oynayan Yeşil Siyahlılar maçı 4-0 kazanır ve Türkiye Kupası'nı ikinci defa müzesine götürür. 2002-2003 ve 2003-2004 sezonları ise aynı finalistlerin mücadelesine sahne olur. Trabzonspor her iki sezonda da Gençler Birliği ile karşı karşıya gelir. 2002-2003 sezonunda başkent ekibini 3-1 mağlup eden Bordo Mavililer, sonraki sezonda finalde sahadan 4-0 galip ayrılarak üst üste 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanır. ...2004-2005 sezonundaysa tarihi finallerden birisi yaşanır. İki ezeli rakibin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ederek 5 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı kazanan taraf olur. Fenerbahçe'nin kupa hasreti ve finallerde kaybetme alışkanlığı ertesi sezonda devam eder. Sarı lacivertliler İzmir'de oynanan 2005-2006 sezonu Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a uzatmalarda 3-2'lik skorla mağlup olur. Beşiktaş bu sonuçla kupayı 6. kez müzesine götürmeyi başarır. Siyah beyazlı takım aynı hızla ertesi sezonda kupa şampiyonudur. Beşiktaş 2006-2007'de o sezon ligden düşen Kayseri Erciyesspor'u uzatmada 1-0 yenerek kupayı üst üste 2 kez kazanır. 2007-2008 sezonundaysa kupa finali bir Anadolu derbisine sahne olur. Bursa'daki finalde Kayserispor'la Gençler Birliği karşı karşıya gelir. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçın penaltı atışlarında rakibine 11-10'luk üstünlük kuran Kayserispor, tarihinde ilk kez yükseldiği finalde ilk kupasını kazanır.

0: 2008-2009'da Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kupa hasretini biraz daha uzatır. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği İzmir'deki finalde sarı lacivertli takımı 4-2 mağlup eden siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nı bir kez daha müzesine götüren taraf olur.
1: Luisa topu kontrol etti. Şimdi Alex'e doğru. Alex gözünü aldı.
0: Alex'e 2009-2010 sezonunda finalin adresi Şanlıurfa'dır. Yeni inşa edilen GAP Arena'da oynanan zorlu mücadelede Trabzonspor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelir. Karadeniz ekibi sarı lacivertli takımı 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 8. kez kazanmayı başarır.
1: Hareketlenen Umut. Umut ceza sahasına sokuluyor. Onu çıkarttı top Golman. Sırın rakiplerinden 3. gol.
0: Kimin 12

0: 2011 sezonu finali Beşiktaş'la İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanır. Beşiktaş, Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren finalde rakibini penaltı atışlarında 6-5 mağlup ederek 9. kez kupanın sahibi olur. Türkiye Kupası'nın 50. yaşını kutladığı sezondaysa bir hasret sona erer. Tam 29 yıl kupadan uzak kalan Fenerbahçe, Bursa Spor'la Ankara 19 Mayıs stadında karşı karşıya geldiği finali 4-0 kazanır.
1: Semih, uzak direkte Alex var, ona doğru. Alex ve gol! Gerçekten mükemmel bir organizasyon.
2: Ve kupa Fenerbahçe'nin.
0: 29 yıllık hasretini Bursaspor karşısında sonlandıran Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda da finale yükseldi. Bu kez Trabzonspor'la karşılaşan Sarı Lacivertliler 1-0 galip gelerek Türkiye Kupası'nı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.
1: Musa sol gole gidiyor! Musa sol ve gol! Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun zira Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin.
0: 2013-2014 sezonundaysa Galatasaray 8 yıl aradan sonra finale yükselmeyi başardı. Sarı Kırmızılılar Konya'daki maçta Eskişehir Spor'u tek golle devirip kupayı kazandı.
1: Selçuk vuramadı, ikinci hamle. Gol pozisyonu ve gol!
0: Dakikada. Ertesi sezonda kupa yine Galatasaray'ın oldu. Sarı Kırmızılılar Bursa'da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen finalde Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-2 yenerek 16. kez kupayı müzesine götürdü.
1: 53. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın.
0: ...2015-2016 sezonundaysa kupa finali Antalya'da iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynandı. Lukas Podolski'nin tek golüyle Sarı Lacivertlileri 1-0 yenen Galatasaray üst üste 3. zaferine ulaştı ve müzesindeki Türkiye Kupası sayısını 17'ye çıkarttı.
1: Ve Selçuk kupayı kaldırıyor. 54. zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: 55. kez düzenlenen Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Eskişehir yeni stadyumundaki strateji savaşında normal süre ve uzatma bölümü golsüz sonuçlandı. Penaltı atışlarında 4-1'lik üstünlük sağlayan Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez çıktığı finalde Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
1: Sukubiç ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'u.

0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez.
1: 2017-2018 sezonundaysa Türkiye Kupası Konyaspor'un ardından ilk kez bir başka kulübün müzesine gitti. Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Ege temsilcisi Akhisarspor güçlü rakibini 3-2 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve top ağlarda gol. Telesit Bubu'yla Akhisarspor 3-1 öne geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var.

0: Hisarsporlu futbolcular da, Okan Buruk da oyuncuları da koşuyor. Zira Türkiye Kupası Telesat Mobil'i Akhisarspor'un.
1: Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, 2018-2019 sezonunda da büyük bir başarıya imza atarak adını üst üste 2 yıl finale yazdırdı.

0: Sivas 4 Eylül stadyumunda Galatasaray ile karşılaşan Ege ekibi 1-0 öne geçmesine rağmen bu kez istediğini yapamadı. Galatasaray Akhisar Spor'u 3-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürdü.
1: Kale sahasına doğru bir kafa Fatih, ikinci hamle ve gol! +4 Berhan'la yaptı ortayı. Bir kafa ve gol! Topu alana gidiyor. Gol! Cagne! Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'na hoş geldiniz. Değerli futbol severler, ses ve ışık gösterileri arasında drone kameralarımızdan şu anda Olimpiyat Stadı'nı çok güzel bir şekilde gördük.
0: 2019-2020 sezonundaysa tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu. Pandemi nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası finali seyircisiz bir şekilde oynanmak zorunda kaldı. Tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösteren Alanyaspor'la 8 yıl sonra kupanın son aşamasına gelen Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor 10 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
1: Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sørloth. Sørloth üzerine gidiyor rakibinin. Sørloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Ceza sahasında Junior Fernandes, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantaja bıraktı Ali Palabıyık. Sørloth aldı. Sørloth gidiyor. Sørloth ceza sahasına yaklaştı. Sørloth ceza sahasında. Sørloth! Alexander Sørloth! 58. kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler.
0: Koronavirüs pandemisinin etkilerinin devam ettiği 2020-21 sezonundaysa Beşiktaş'la Antalyaspor finalde karşı karşıya geldi. 10 yıl aradan sonra finale yükselen Beşiktaş'la tarihinde ikinci kez bu heyecanı yaşayan Akdeniz ekibinin mücadelesine İzmir'in Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yaptı. Beşiktaş 3. dakikada Josef'le bulduğu golün ardından 31. dakikada Rozya ile farkı 2'ye çıkardı.
1: Atiba sol tarafa doğru, orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol! Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor, Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier! 2-0 oldu skor.
0: Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş finali 2-0'lık skorla kazandı. 16 kez finale yükselme başarısı gösteren siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü.
1: Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor, değerli futbol severler.

0: finale İstanbul'un hiçbir dev takımı kalamazken final maçında Kayserispor'la Sivasspor karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlanarak maç uzatmalara gitti.
1: Kademede Uğur şut ve gol! Ramazan Civelek! Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. Kafayla indirdi, gol pozisyonu ve gol! 60. dakika Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Apinangoye!
0: Uzatma dakikalarında da heyecan giderek arttı. Kırmızı beyazlılar 3-2'lik skorla kupayı kazanan takım oldu.
1: Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel! Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. İlhan Parlak, yılların golcüsü. 113. dakika. Değerli futbol severler, Zumitaç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol!
0: Sivasspor tarihinde ilk kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda şampiyon olma başarısı gösterdi.
1: Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un, değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivasspor'lu futbolcuların ellerinde yükseliyor.

0: 2022-2023 sezonunda spor severler Fenerbahçe-Başakşehir finaline şahitlik etti.
1: Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için, zorlu mücadele için, zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada.
0: 4 sezon sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Sarı Lacivertliler ilk yarıda Batu Şahin'in ayağından bulduğu 2 golle finali 2-0 kazandı.
1: Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye, Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda, pası Batu Şahin. Batu Şahin! Final golle başladı. Michy Batu Şahin 1. dakika. Finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batu Şahin kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Villanarao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye, Arda üzerinde gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batu Şahin!
2: Şekli bence.
1: Willian Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batu Şahin'e belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. 90+5 tamamlandı benim kronometreme göre ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin.
0: Fenerbahçe böylece 9 yıllık Ziraat Türkiye Kupası hasretini sonlandırmış oldu.

Twitter'da maçın oyuncusu seçildi. Arkadaşlarının, abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor.

0: Değerli seyirciler, Kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Zira Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.
1: 2023-24 finalinde iki dev takım karşı karşıya geldi. Beşiktaş'la Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumunda mücadele etti. Son dakikaları nefes kesen mücadelede Bordo Mavililerden Pepe 89'da skoru 2-2'ye getirdi.
2: Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası, kafa ve gol! Kopağlara gidiyor gol! Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü.
1: Herkes maç uzatmalara gidecek diye beklerken Beşiktaş'ta sahneye çıkan El Musrati kupayı siyah beyazlılara getirdi.
2: Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. Musrati Olimpiyat Stadında son bölümde neler oluyor öyle? Zira Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın.
1: Futbol severler bir yıl sonra da yine dev bir finale tanıklık etti. Galatasaray'la Trabzonspor Konya'da karşı karşıya geldi.
2: Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
1: Henüz 5. dakikada Barış Alper'le öne geçen Sarı Kırmızılılar, ikinci yarıda Osimhen'in attığı 2 golle mücadeleyi 3-0 kazandı.
2: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: 2019'dan sonra kupa sevinci yaşayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde de ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.
2: 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.
1: Türkiye Kupası'nın en önemli karşılaşmaları sadece finallerden ve şampiyonlardan ibaret olmadı. Futbol tutkusunun, heyecanının her aşamada hissedildiği Türkiye Kupası'nda Türk futbol tarihine geçen sonuçlar ve unutulmaz anlar da yaşandı. Özellikle dört büyüklerin beklenmedik şekilde bazı Anadolu takımlarına yenilerek elenmeleri kupa faciaları olarak futbol tarihimizde yer aldı. Bunlardan biri olan, en uzun süre konuşulan ve akılda kalan örneği ise 1999-2000 sezonunda yaşandı. O sezon 2. ligde oynayan Pendikspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kupanın dışına itmişti.
3: Araya bırakıyor. Şimdi cezalarında Mustafa Ateş var. Mustafa Ateş ve penaltı. O günün yaptığı hareket ve karar penaltı. Karşılaşmada 50. dakika. Beraberlik şansı Pendikspor için. Karşılaşmada 50. dakika. Seçkin, vuruş ve topağlarda gol. Pendikspor beraberliği yakalıyor. Maçta 50. dakika. Penaltı vuruşundan Seçkin kaydediyor golünü Pendikspor'un.
1: 60 milyon dolarlık kadrosuyla yaklaşık 200 milyar lira değerindeki rakibine elenen Sarı Lacivertliler bu mağlubiyetin ardından çok zor bir sürecin içine düştü. Bir grup fanatik taraftar Fenerbahçe tesislerini basarken takım kaptanı kaleci Rüştü Reçber'e saldırdı. Fenerbahçe taraftarı ayrıca teknik direktör Zeman'ın da istifasını istedi.
3: Seçkin, Murat çıplak sokuluyor şut şansı.

0: Hesap kötüydü, buzluydu. Golü bulamadı.
1: ...1964-65 sezonu Türk futbolunda bir ilke sahne olmuş. Amatör bir takım İstanbul'un büyüklerinden birini elemişti. Amatör kulüpler şampiyonu olarak Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde eden Trabzon İdman Ocağı Beşiktaş'la eşleşti. Trabzon'daki ilk maç 0-0 sona ermiş, ancak Trabzon'un bu amatör kulübü rövanşta Mithat Paşa'daki maçı 1-0 kazanarak tarihi bir başarıya ulaşmıştı. O Trabzon İdman Ocağı ilerleyen yıllarda Trabzon İdman Gücü, Karadeniz Gücü ve Martı Spor'la birleşip Trabzonspor'u oluşturacaktı. Türkiye Kupası'nda en çok ilerleyen alt lig takımı kim derseniz cevap Erzincanspor. 3. Lig ekibi Erzincanspor 1979-80 sezonunda çeyrek finale kadar yükseldi. Hiçbir 3. lig takımı kupada kırmızı siyahlılar kadar ilerleyemedi. 1988 yılında Sakaryaspor kupayı kazanırken aldığı flaş sonuçlar dikkat çekti. Bunlardan birinde Sakaryaspor Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup etti. Türkiye Kupası'nın tur mücadelesinde Kadıköy'de maça gelenler tarihi bir sonuca tanıklık etti. Sakaryaspor güçlü rakibini Serdar Şenkaya'nın 2, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Özcan Kızıltan'ın golleriyle 5-1 mağlup etti. Yeşil siyahlılar daha sonraki turlarda Beşiktaş'a 4, Zonguldakspor'a 5 gol attı. Finalde de Samsunspor'u eleyerek unutulmaz bir kupa başarısı gösterdi.
2: Kemal Yıldırım ortalıyor. Oğuz ve topu ağlara gidiyor. Karşılaşmanın 87. dakikası. Durum şimdi 4-0, gol Oğuz.
3: Ben ve arkadaşlarım bu maça hazırız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyoruz ki kazanacağız da.
4: Kupayı almamız için şu turu da geçmemiz gerekiyor. Ve inanıyorum ki şu form grafiğimizde Galatasaray'a yenip tur atlayacağız.
5: Tanju, Schumacher, Tanju vuruyor ve gol. Tanju vuruyor ve gol. Galatasaray 1, Fenerbahçe 0.
1: Tarihler 4 Mayıs 1989'u gösteriyordu. Bu tarih yine bir derbinin unutulmaz maç olacağı yıldı. Bu karşılaşma aynı zamanda inanılmaz bir geri dönüş olarak da tarihe geçecekti. Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Tanju Çolak'ın 3 golüyle öne geçmiş, ilk yarıyı güle oynaya tamamlamıştı. İkinci yarıya Fenerbahçe Aykut Kocaman'ın attığı golle başladı. Önce farkı 2'ye indiren Sarı Lacivertliler, ardından Rıdvan Dilmen'in 3 asisti ve Hasan Vezir'in 3 golüyle 3 farklı yenilgiden galibiyete yükseldi. Hem de sadece 45 dakikada. Ligde 103 gol attıkları sezonu bir de bu maçla tescillendirdiler.
5: Hasan vuruşunu yapıyor ve gol. Ve gol Hasan. Hasan'ın attığı golle Fenerbahçe 3-0 mağlubiyetten 4-3'lük galibiyete yükseliyor.
6: Hani topun gerisinde vuruş ve gol. Trabzonspor 1, Bursaspor 0. Hani'nin golü tekrar görüntüde. Dakika 2.
1: Bir başka dönmez denilen rövanş maçında Trabzonspor'un aldığı mucizevi galibiyet en unutulmayan kupa finallerinden birisi olacaktı. 1992 yılının kupa finalinde ilk maçı Bursaspor kendi sahasında 3-0 kazanmıştı. Avniyaker'deki rövanş maçı öncesinde tüm otoriteler yeşil beyazlıları kupaya yakın görüyorlardı. Bursaspor teknik direktörü Yılmaz Vural'ın cezası nedeniyle tribünden telsizle taktik verdiği maçta skor 1-1'e gelince bile Trabzonsporlular oyunu bırakmadı. Nefesleri kesen 90 dakikanın sonunda sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılan Bordo Mavililer olmaz denileni başardı ve kupaya uzandı. Galatasaray'ın 17 yıldır kazanamadığı Fenerbahçe deplasmanından 1996 yılında Türkiye Kupası zaferiyle çıkması tarihi bir olayı da beraberinde getirdi. Ayrıca bu maç uzun yıllar unutulmayan, tişörtlere malzeme olan bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe stadına Galatasaray bayrağı dikerek hafızalara Ulubatlı lakabıyla kazınan Galatasaray eski teknik direktörü Graham Souness, unutulmaz bir Türkiye Kupası finalini tarihin tozlu sayfalarına yazdırdı. 1996 Türkiye Kupası finalinin ilk ayağı Ali Samiyen'de Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Rövanş maçı ise 24 Nisan'da Fenerbahçe stadında oynanıyordu. Normal sürenin 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ermesiyle uzatmalara gidildi. Ve Galatasaray 17 yıldır deplasmanda yenemediği rakibi Fenerbahçe'ye karşı Dean Saunders'la skoru 1-1'e getirerek Türkiye Kupası şampiyonu oldu.

Son düdüğün duyulmasıyla birlikte binlerce Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmeye başlarken İskoç teknik adam Sones sarı kırmızılı bayrağı sahanın ortasına dikti. Ve böylece kupa tarihinin en unutulmaz maçlarından biri yaşandı.

0: 28 Kasım 1996 yılında Gençler Birliği ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası eleme maçında çeyrek finale çıkan takımı atılan 34 penaltı atışı belirlemişti. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada her iki takım da ilk 16 penaltıyı gole çevirirken Galatasaray'ın 17. penaltısını kaçıran İlyas takımının elenmesine neden oldu.
1: Osman geldi, vurdu ve gol oldu. Gençler Birliği çeyrek finalde. Gençler Birliği çeyrek finalde penaltı vuruşları sonrasında 17-16'lık bir skor.
0: Karşılaşma 18-17 biterken taraftarlar tam 35 gol izlemişti. Tarihi günde Gençler Birliği'nin kalesini Kubilay Aydın korurken Galatasaray'ın kalesini koruyan Hayrettin Demirbaş 17 penaltının hiçbirini kurtaramayarak gündeme oturdu. Bu maç aynı zamanda Türkiye'de en çok penaltı atışı kullanılan karşılaşma olarak rekorlar kitabındaki yerini aldı. Şubat 1998'de ise Türk futbol tarihinin en yüksek gerilimli maçlarından biri yaşandı. Trabzon'da oynanan kupa maçında Trabzonspor Vugrinec'in attığı golle öne geçti. İlk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe gol için saldırmaya başladı. Mücadelenin 65. dakikasında Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Uche son adam olarak faul yapması sonucu kırmızı kart gördü. Tam da o sırada yedek kulübesinde takımına direktif vermeye çalışan Fenerbahçe teknik direktörü Otto Baric tribünlerden gelen bir madde sonrası yere yığıldı. Bu olayın ardından o dönem Fenerbahçe başkanlığı görevini yürüten Ali Şen takımı sahadan çekme kararı aldı.
2: Yönetim kurulu üyeleri de oradayken futbolcularımızın hiçbiri sahaya çıkar durumda olmadıklarını gördük. Kaptan Rüştü de geldi. Hiçbirimizin sahaya çıkacak durumumuz yok dendi. O zaman buraya geldi.
0: Maçı oynatmak isteyen hakem Murat Ilgaz ise sarı lacivertli takıma 3 kez sahaya çıkma davetinde bulundu. Ancak Fenerbahçe takımı sahaya çıkmayınca karşılaşma hakem tarafından tatil edildi. Yarıda kalan maç sonrası toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor'u 3-0 hükmen galip saydı. Fenerbahçe'ye de 2 yıl Türkiye Kupası'ndan men cezası verdi. Ancak ceza daha sonra 1 seneye düşürüldü.
3: Teknik direktörümüzün yediği taşın herhalde ileride literatüre geçecek durum olduğu için onu da müzemize koymak için getirdik.
0: Gelelim Türkiye Kupası tarihinde en farklı skorun alındığı maça. Süper Lig'de en farklı galibiyet rekorunu elinde bulunduran Beşiktaş, 1 Aralık 1998 tarihinde İnönü Stadı'nda oynadığı Türkiye Kupası 6. kademe rövanş maçında Çorlu Spor'u 10-0 yenerek hem bir üst tura yükselmiş hem de Türkiye Kupası tarihindeki en farklı galibiyetinde sahibi olmuştur. Tarihler 28 Ocak 2004'ü gösteriyordu. Galatasaray'ın hem kupadan elendiği hem de tarihi bir fark yediği unutulmaz bir karşılaşmaya futbol severler şahit oldu. Sarı Kırmızılıların İstanbul'da Rize'den 5 gol yediği maç kupanın çarpıcı sonuçlarından biriydi. 2003-2004 sezonunda Türkiye Kupası tur mücadelesinde iki ekip Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Kaleci Mondragon'un maçın hemen başında kırmızı kart görmesi ve arka arkaya gelen Çaykur Rizespor golleri Galatasaray'a tarihinin en kötü gecelerinden birini yaşattı. 11 Mayıs 2010 Çarşamba akşamı her derbi maçı öncesinde olduğu gibi nefesler tutulmuş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye Kupası final maçından çıkacak sonuç bekleniyordu. Hacı yönetimindeki Galatasaray Fenerbahçe'yi 5-1 gibi tarihi bir skorla mağlup edip kupanın sahibi olurken hem derbi tarihinin en önemli skorlarından birine imza atıyorlardı hem de futbol severlere unutulmaz bir kupa finali izletmiş oluyorlardı. Unutulmaz Türkiye Kupası maçları listemizdeki bir diğer müsabakaysa olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. 2016-2017 sezonunda iki takım arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan olaylar sonunda önce siyah beyazlı futbolcular ardından da karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti. Ülker Stadı'ndaki maç 0-0 devam ederken 57. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Beşiktaşlı Tolga Zengin'le taraftarlar arasında çıkan hararetli tartışma

0: tartışma sırasında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in başına bir cisim isabet etti.
1: Burada atılan maddeler var. Tolga'nın o diyalogta devam ediyor.
2: Şenol Hoca'nın başına sarı böyle sanki tabure
1: şu anda
2: şey
1: Şenol
2: biliyorum.
1: Hoca'nın başında. Bakın Şenol Hoca yerde şu anda.
2: Evet.
1: O arada oradan kenardan bir madde geldi ve Şenol Hoca orada yere düştü görebildiğim kadarıyla.
0: Bunun üzerine saha daha da karıştı. Şenol Güneş ve Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına gitti. Bunun üzerine Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına hareket etti. Diğer yandan soyunma odası koridorlarında da büyük bir kargaşa yaşandı. Yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Güneş hastaneye kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın 3 Mayıs'ta kaldığı 57. dakikadan itibaren aynı şartlar altında seyircisiz olarak devam etmesi yönünde karar aldı. TFF'nin bu kararı sonrasında divan kurulunu olağanüstü olarak toplayan Beşiktaş Kulübü derbi maçına çıkmayacağını duyurdu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada 115 yıldır hep sahada olduk, sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 günü sahada olmayacağız denildi. Tarihler 3 Mayıs 2018'i gösterdiğinde Fenerbahçeli futbolcular sahada yerlerini aldı. Ancak siyah beyazlı futbolcular stada gelmeyince hakem olaylı derbiyi iptal etti. Beşiktaş verdiği bu kararla 2018-2019 sezonunda da kupada yer alamadı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki en ilginç müsabakalardan birisi de 2021-2022 sezonunda 4. turda Hatayspor'la Eyüpspor arasında oynandı. Karşılaşmanın normal süresinin uzatma anlarında 90+4'te kaleci Abdullah Yiğiter'in kırmızı kart görmesiyle 90+6'da oyuncu değişiklik haklarını kullanan Hatay'da golcü futbolcu Mame Diouf zorunlu olarak kaleye geçti.
3: Mame Biram Diouf da elini kaldırdı. Orada yaşanan diyaloglar sonrası zorlu göreve o talip. Mame Biram Diouf, Abdullah Yiğiter'in formasını giyiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol sahalarında her zaman görmediğimiz durumlardan biri. Bakalım Hatayspor bu ilginç durumla başa çıkabilecek mi?
0: Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma devrelerinde takımlar bir oyuncu değişiklik hakkı daha kazanınca Diouf kaleci formasını çıkararak normal görev alanına döndü ve kaleyi ise Yavuz Buğra Boyar'a teslim etti. Ancak aynı talihsizlik Hatay'ın başına 120. dakikada bir daha geldi. Bu sefer de Yavuz Buğra Boyar rakibine ceza sahası dışında yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
3: Şimdi pas yine defansın arkasına, kaleci çıktı. Eren Can'a çarptı top, sonrasında kaleciden müdahale var. Mücadelenin hakemi kırmızı kartını çıkartıyor.
0: Yedek kaleci Yavuz Buğra Boyar'ın da oyundan atılmasıyla görev yine Senegalli golcü Diouf'a kaldı.
3: Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun en ilginç maçlarından biri demiştim. Organizasyon tarihinin en ilginç maçlarından biri diyebiliriz rahatlıkla. Mame Diouf yine kaleye geçiyor.
0: Kaleye geçen golcü oyuncu karşılaşmayı gol yemeden tamamladı ve mücadele penaltılara gitti. Diouf penaltılar sırasında hem kalecilik yaptı hem de topun başına geçti.
3: Diouf geliyor. Diouf ve Emrullah karşı karşıya. Diouf ve gol. İlk penaltıyı gole çevirdi Diouf.
0: Senegalli oyuncu penaltıyı gole çevirirken rakiplerin vuruşlarındaysa köşeleri doğru tahmin etmesine rağmen kurtarış sağlayamadı. Mücadele 6-5'lik Hatayspor lehine tamamlandı ve Diouf Türkiye futbol tarihinde taraftarlara bir ilk yaşattı.
3: Enes geliyor. Enes vuruyor, top direkten dönüyor. Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst turda. İnanılmaz maçta gülen taraf ev sahibi takım oluyor.
0: Büyük hezimetler, farklı skorlar, olaylı maçlar, tarihe geçen anlar ve en sonunda büyük mücadelenin ardından gelen şampiyonluklar. Futbola dair her şey bu Türkiye Kupası'nda hayat buldu. Bugüne kadar oynanan 63 finalde Galatasaray 19 kupayla zirvede yer aldı. Sarı Kırmızılıları 11 kupayla Beşiktaş, 9 kupayla Trabzonspor, 7 kupayla da Fenerbahçe takip etti.

Anadolu takımları ikişer kez Ankara Gücü, Gençler Birliği, Göztepe, Altay ve Kocaeli Spor'la, birer kez de Bursa Spor, Eskişehir Spor, Sakarya Spor, Kayseri Spor, Konya Spor, Akhisar Spor ve Sivas Spor'la kupaya sarıldı. 1959 yılından bugüne kadar oynanan Süper Lig'de sadece 6 takım şampiyonluk sevinci yaşayabilirken, Türkiye Kupası ise adı gibi tüm Türkiye'nin kupası oldu. Ve 12 farklı şehirden İstanbul, Trabzon, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kayseri, Konya, Manisa ve Sivas'tan tam 16 ayrı şampiyon çıkardı. Bir kupa düşünün ki yurdun dört bir yanını kucaklasın. Bir kupa düşünün ki futbolun tutkusunu tüm Türkiye'de yaşatsın. Farklı şehirlerde farklı insanlar ama sonunda gülen yüzlere kucak açtırsın. Türkiye Kupası, bir kupadan daha fazlası.

0: Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Keskin silke köpeğine zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediliyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da. A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Lobo. Ve Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'le. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
10: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataş'a. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat top alıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik ve o da pası yapmasın. Yani daha başlarken bismillah Bursa Spor adam bölüşünde yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
9: Pinto bıraktı, Endia'ya ileri çıktı. Ozan yakınında, şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan sektirdi ama o bölgede Emre Belezoğlu.
11: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
9: Christian Baroni'nin ortası şimdi bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır. Bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. Sıfır önde. Büyük finalde 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru. İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex. Kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden kale sahası ve gol. Gol Semih Şentürk. ...58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada. Christian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasına doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi. Mehmet Topuz'a. Mehmet vurdu. Top oyun alanına döndü. Önce direğe sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
7: Ve kupa Fenerbahçe'nin.
12: kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
9: Tolga Özkalp'a şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan, Adrian, yeniden Olcan. Orta şansı yaptı ortasını. Egemen boşta kalan top, gol pozisyonu. Son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru. Musa Sol gole gidiyor. Musa Sol ve gol. 9. dakika. Fenerbahçe bir geldi, tam geldi, golü buldu.
13: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sol'la Vebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sol bir anda kendisini derin topa kurtarınca
9: aslında mükemmel oldu ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sol'la
13: Kayt koşuyor, Zokora koşuyor, Emre orada, Emre yerde göğsünü tutuyor, Zokora ile mücadelesi. Fırat Aydınus elini cebine götürdü, kartını çıkardı.
9: Fenerbahçe yedek kulübesinde herkes ayakta.
13: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
9: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tolga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da, Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
13: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
9: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sol. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sol'dan Pierre Vebo'ya. Ondan Kayt. Şimdi Musa Sol. Musa Sol üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sol ve Tolga. İki güzel hareket daha.
13: Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga.
9: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine, o topu rakip alanına gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topal o bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top Robo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
13: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
9: Henrique gidecek. Robo aynı anda.

0: çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sow'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin, kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in, iki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbolseverler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek ilk düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar, söz artık futbolcularda. Snyder sağ kanatta, Sabri boş, yine onun bulunduğu bölgeye doğru. Tarık karşılıyor Sabri'yi, bir orta Sabri'den. Akaminko o bölgede boşta kalan top, penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu, savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin üzerine gidiyor rakibinin. Ortasında yaptı. Ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Bofen.
1: Çok güzel çıkardı.
0: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Bofen'in kurtarışı.
2: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
0: Snyder. Tenez'in koşu yoluna doğru. Tenez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da hop, oyun alanını terk etti. İyi pozisyonlu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek
1: görüşme sahnesi
0: oyunu durdurdu. Çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerini bir anda kapladı. Orkera. Sağ tarafta Diomansi, Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara. Diomansi, Kamara, Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehir Spor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol!
1: Snyder attı.
0: Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
2: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi ve çaldı.
0: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızıların oluyor. Finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Dev final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Direk. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. O yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando koştu. Ona doğru. Fernando vurdu. Direkt. biri geldi Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket, iki güzel kurtarış. Selçuk, Snyder, yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk, o bölgeyi iyi kullandı. Yasin ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru, orada Volkan var. Ceza sahasında 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Gülhan Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursa Spor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernandao vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernandao. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursa Spor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Arun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş, topu alana gidiyor, gol. Yardımcısıyla göz göze geldi, golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı, beraberlik geldi Bursa'da. El ele, kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Bir birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşunu hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış.
2: Evet,
0: ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
2: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernandao, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
2: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol. Ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler. Ve zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar. Gol pasının da altını çizmek lazım.
2: Müthiş. Çok güzel.
0: Josue. Belushi. Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında. Bakambu sıyrılma uğraşında. Sedik Bakambu. Belushi. Volkan ve gol. Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Hakan ayak koymaya çalışmış.
2: Net offside.
0: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak, Burak, Burak. Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursa Spor.
2: Bu golleri Bursa'da yersen bağlı
0: olur. Burak'ın 3. golü, Galatasaray 3-2 önde. Bu maç da gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernandao vurdu direk. Fernandao direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursa Spor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Türk futbolunun şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve zira Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski, ilk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Lukas Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski. Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Geldi Muslera için. Yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şeco bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün atlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Askıçarak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. Dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Orta geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı, tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera iki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Zira Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Nihat Bajic topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren. Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Bizça. Bizça vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Yerde bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direk. Önce Volkan sonra direk. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alpaslan. Yaptı ortasını. Bir kafa son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur, riskli hareketler Uğur'dan, kaptırılan top, bir şut yandan dışarıya. Paslan bıraktı, Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı, bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu, topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bajic vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Etriano topun gerisinde. Etriano Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
2: Son ayaklar genelde kalecinin sonuna vuruyor.
0: Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Skubic topun gerisinde. Skubic ve gol. Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya, ondan Alper'e. Alper'den sağ taraf.

0: topa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
1: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
2: şimdi Fenerbahçe şu
0: ana kadar Şansiperane bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
2: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede solda da hızla Giuliano da geliyor. 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu, kaleci Fatih. Solda doyla gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı Teleset Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
2: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor. Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisar Spor başladı. Şikirtel sağ tarafta, Şener. Karşılayan Ömer. Şener bir ortada, bu kez arta direğe doğru, kafa ve gol! Kafa ve gol Fernando! Baskıyı arttırdı, golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika, beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset Mobilya Akhisar Spor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Teleset Mobilya Akhisar Spor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
2: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. dakika.
2: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
2: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
3: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve topu ağlara gidiyor. Gol, topu ağlarda gol. Teleset Mobilya Akhisar Spor 3-1'e geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisar Sporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Teleset Mobilya Akhisar Sporlu oyuncular.
1: Barbosa fişi çekti diyebiliriz. Ya bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan, solda Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu topu ağlarda. Topu ağlara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Yansen, bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Yansen'e. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
2: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisar Sporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top.

0: uzatma.
1: Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Ziraat Türkiye Kupası finali Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Ziraat Türkiye Kupası Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Tebrikler Akhisar Spor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Juray yaptı ortasını. Kale sahası karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Derhan da ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle. Oyun devam ediyor. Fuat Aslanboğa oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko. Sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisar Spor'dan.
2: Göstere göstere gol geldi.
1: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağlarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
2: Bir açıdan geliyor gibi. Evet.
1: Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Geldi. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Topağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +90+4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: İşte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
1: Serbest vuruş bak. Kesetas'a sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan.

0: Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaleyi düşündü Barafo'da. İkinci pozisyon dışarıya.
1: 20. dakika. Arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Top ağlara gidiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Abdülkadir Ömür. Sörloth bu kez asist yapan isim. Golün altında imzası olan Abdülkadir Ömür. 1-0 önde Trabzonspor finalde.
0: Başta 25. dakika. 10 numara golünü attı. Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor. 2:45 dakika başlıyor.
1: Biyer Başıcıkoğlu sol taraftan atar, sürükleyen isim Sörloth. Sörloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sörloth dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira, Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Bilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, Ensakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
0: Sol taraftan Ensakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor hata. Ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Mustafa Pekdemek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabik. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Edergin Nova sedye ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa top ağlarda gol. Sisa ama offside. Offside bayrağı
1: yardımcı
0: kalkıyor.
1: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörloth aldı. Sörloth gidiyor. Sörloth ceza sahasına yaklaştı. Sörloth ceza sahasında. Sörloth! Sörloth! Alexander Sörloth!
0: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
1: İlk golün asistini yapan Alexander Sörloth ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörloth. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası

0: İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
1: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'da hocam.
0: İkinci dakikada.
1: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi.

0: Türkiye'de Beşiktaş'ta attı işte. Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu. Ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
1: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
0: Hedef gösterme değil mi?
1: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
0: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğun bölgeye Atiba. Gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
1: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
0: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden. Gökdeniz, Podolski. Podolski önünü açtı. Podolski, kaleci Utku. Sidney Sam bir kez daha. Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top. Gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top. Ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta hazırlayacak Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt. Ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın, Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

Fatıma kupayı aldı kaydeden, arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular. Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor. İşte ip düdük, final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Taraf bir orta, kademede Uğur, şut ve gol. Ramazan Civelek, Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika, Ramazan'ın golü. Emrah Başsan sol tarafa doğru, Thiam gol pozisyonu, bir şut direkt.

0: Direkte patladı top. İşte Tiam ve direk. Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi. Gol pozisyonu ve gol! 60. dakika. Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivassporlu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'da golü buldu Demir Grup Sivasspor. Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Kemen yerden Galonović sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Galonović kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel. Demir Grup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Kanote! Kanote 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
1: İki taraf, ikisi de ofsayt değil.
0: Varda Riva'dan gelen offside çizgisi böyle.
1: Hocam bana gerek yok be bazen.
0: Evet hocam.
1: Yani hallederiz biz o işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivasspor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivassporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un. Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için zorlu mücadele için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'ye doğru. Serdar Aziz karşıladı. Villanar.

0: sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye, Arda üzerinde gidiyor rakibinin. Ara hücuma katıldı. Ara orta boşta kalan top. Batshuayi.
1: Evet.
0: Michy Batshuayi.
1: İpi çekti bence.
0: William Ara atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozaytsa Miha Zayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima. Kenny'e doğru İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
1: Tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle bir
1: hocam oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte sol düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor değerli seyirciler. Kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor. Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında. Onoaçu! Onoaçu! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 bindik. Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Girelli oynama, penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım, ikinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında.

0: Muleka. Muçi yanındaydı. Orta. Bomboş pozisyon ve gol. Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasında sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top alana mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Ona açı kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu Trezege aldı. Bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Vizca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: i̇şte,
0: bir hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey de değil. Bu fair play değil mi?
0: Bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükeş şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası. Ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaş futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler. Atatürk Olimpiyat Stadında. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük. Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Batagov sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zıpko peşinde. Sıyrıldı rakibinden de. Eren son çizgiye indi. Ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zıpko'dan hatalı bir pas. Osimhen. Sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6. Gol Barış Alper.
2: Savic. Batista Mendy, tekrar Savic, Ozan, Savic, Osimhen geldi pozisyonunu bozdu, Osimhen yerde kaldı, sarı kart, maçtaki ilk sarı kart, Savic'e çıkıyor, yakın temas halini eder bir gün Savic ve Cihan
0: Savic
2: Aydın.
0: Fazla zorluyor şansını bence.
2: Sara vurdu kafaya, Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen ceza alanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde. Oyun devam ediyor.
0: Batagol Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın.
2: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen dışarıya gitti top. Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde ikinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topa! Attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
0: Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
2: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı kırmızılar. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı ortaya yaptı. Elle oynamaya itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi.
0: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
2: Şalai Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktıydı. Osimhen cezalarına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynamaya itirazı var.
0: Çok kritik bir hamle Malero'dan.
2: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş. Sağa doğru açıldı top. Draguş Davinson var karşısında ceza alanına. Vişça. Vişça çevirdi. Anthony Vakeme. Hayır.
0: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
2: Offside. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. Mustafa. Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkasında Draguş hareketlendi. Draguş kaleciyi de geçti. Draguş yanağlarda.
0: Yani o savunma arkasına hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut! Ve

Morata. Bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük. Kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: Şampiyon Galatasaray Kupa'da bu pozu veriyor. Medya mensubu arkadaşlarımıza, kameralarımıza büyük bir sevinç.
1: Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, Kupa'da yılın evet. Tartışmasız Victor Osimhen.
1: Hiç tartışmasız. Evet. Muslera. Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor. Drone kameramızdan son derece güzel görüntüler eşliğinde Ziraat Türkiye Kupası'nın 64. finaline odaklanıyoruz. İki takımın flamaları ve Ziraat Türkiye Kupası logosu. Kupa 64. Türkiye Kupası böyle getiriliyor kaidesine. Bu akşam 90 dakika uzatmalar ya da penaltı vuruşlarının sonunda bu kupa, 64. kupa yeni sahibini bulacak değerli futbol severler. İlk düdük Trabzonspor finale başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz.
3: Sağ tarafta bomboşlu Pina, Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Muşil'i oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina. Orta şansı. Yaptı ortasını. Oh! Raçu! Toparlarda gol! Trabzonspor finalde golü buluyor. Tümo Sampoyaspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Bordo Mavili takım. Büyük sevinç Trabzonspor'da. Müthiş orta. Asiste dönüştü Pina'dan. Onaçu topu filelerle buluşturdu. Trabzonspor final mücadelesinde 18. dakikada 1-0 öne geçti. İşte Onaçu'nun gol sevinci böyle yansıyor ekranlarınıza.
1: Deniz. Savunma arkasına doğru Uğurcan ileri çıktı. Bir çalım rakibine. Uğurcan'ın ortası. Gol pozisyonu üstten dışarıya. Enis Bardi. Tümasan Konyaspor Bardi ile gole çok yaklaştı. Antalya'da ikinci yarı için her şey hazır. Halil Umut Meler kontrollerini yaptı. Dördüncü hakemiyle göz göze geldi. Ve ikinci yarıdaki ilk düdük. Konyaspor başladı ikinci yarıya. Nagalo bıraktı. Deniz Türüç konserve top istemişti. O Uğurcan'a. Yevtoviç aldı. Yevtoviç. Top hala kendisinde. Bardi. Bardi ortasını yaptı. Mulaka'ya doğru. Mulaka vurdu Onana. İkinci hamle. Yeniden Mulaka ve gol. Şimdi dur.

0: düşün, ona da müthiş çıkardı. İkinci hamleyi yine Muleka yaptı ve beraberlik golünü kaydetti Jackson Muleka.
1: Zira Türkiye Kupası'nda bir golü, toplamda 7 golü vardı. Final maçında finale revalandırdı Muleka, skora dengeyi getirdi. Konya Spor 1-1 eşitliğe kalıyor Trabzonspor karşısında.
2: Riva'daki VAR odasından az önceki pozisyonun offside olmadığına dair gelen Muleka'nın gol pozisyonunun sağlaması diyelim biz buna.
1: Cezalar hiç kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalarına. Muleka vurdu kafayı da defanstan sekti. Ali Umut Meraz beyaz noktayı gösteriyor elinde. Cebine attı. Karar penaltı.
2: Bakalım pozisyona. Muleka böyle vurdu kafayı. Bakın şurada Tim Yabol Folcarelli ile Adil'in formasından böyle tutuyor Folcarelli. Halil Umut Meler pozisyonu işaret etti. Sanıyorum bu Muleka'nın kafa vuruşuna, Savic'in topuna değil, ikinci pozisyona, yani Yabol Folcarelli'nin Adil'in formasını çektiği pozisyona çaldı penaltıyı. Bardi topun üzerine doğru geliyor. Onana kalesinde. Bardi direğe nişanladı. Muleka vurdu ve savunma engelledi. İkinci hamle. Bir pozisyon daha yine Onana. Yine Onana. Yine Onana. Nagalo burada vuruşu yapan isim. İkinci vuruşu yapan isim. Zubkov topu çeyrek daireye koydu. Dakika 76. Ozan ve Vivu da geldiler ceza sahasına. Kale sahası üstten dışarıya gidiyor. Penaltı.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.
5: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkıları.

0: Mesut'la reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep birlikte.
7: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
8: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
9: Türkcell'lere bağlan hayata.
0: Reklam.
10: Aspor Radyo.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Milli ara tamamlandı ve Süper Lig heyecanı 7. hafta maçlarıyla devam edecek.
1: Futbol severlerin lig hasreti sona eriyor. Milli maçlar nedeniyle ara verilen liglerde ilk düdük İstanbul'da çalacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray Cuma günü saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek.
2: Şut pozisyonu, Torreira ve gol! Lucas Torreira!
1: Cumartesi günü 4 karşılaşmayla devam edecek 7. hafta heyecanında 13.30 seansında Gençler Birliği milli araya lider giren Ahmet Sportif faaliyetleri ağırlayacak. 16 diliminde menüde Karadeniz derbisi var. Ara öncesinde Galatasaray'ı 4-0'lık flash bir galibiyetle mağlup eden Thomas Rice'ın Trabzonspor'u eski takımı Samsunspor deplasmanına çıkacak.
3: Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol!
1: Aynı saatteki bir başka mücadelede ise Alanya Spor'la Erzurum Spor Futbol Kulübü kozlarını paylaşacak. Cumartesi 19 seansında Milyare Eyüp Spor karşısında aldığı 8-0'lık tarihi bir skorla giren Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Pazar günü seansında 3 maç futbol severleri bekliyor. 13.30'da Konyaspor'la Başakşehir karşı karşıya gelirken 16'da Gaziantep Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Günün son maçında ise Beşiktaş saat 19'da Dolmabahçe'de Kocaelispor'u

0: Haftanın kapanışı pazartesi günü saat 20'de İstanbul'da gerçekleşecek. Eyüp Spor taraftarı önünde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
1: Beşiktaş Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu mazbatalarını aldı. Adalı törende yaptığı açıklamada "Şimdi sırada daha büyük hayaller var." dedi.
2: Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda göreve yeniden seçilen Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Başkan Adalı törende yaptığı açıklamada "Şimdi sırada daha büyük hayaller var." dedi.
3: Beşiktaş Başkanı olarak geçirdiğim bu 1,5 sene benim hayatımın en anlamlı dönemi oldu. Camiamız bize bu mazbatayı 3 defa ayrı ayrı layık gördü. Bu da demektir ki Beşiktaş'a karşı, Beşiktaşlılara karşı kat kat daha fazla sorumluluk taşıyoruz. Şimdi sırada daha büyük hayaller var. Onları gerçeğe dönüştürmek için Beşiktaş'ımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için hepimiz buradayız. Yeni dönemde mali ve sportif açıdan var gücümüzle çalışıp Beşiktaş'ı hep daha iyiye, hep daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız.
2: Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor. Asil üyeler Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre, yedek üyeler Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ekim ayı Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
4: Yeni sezonla birlikte yoğun bir döneme girdik. Futbol takımımızın geçtiğimiz sezon kazandığı 26. şampiyonluk ve üst üste 4 yıldır devam eden başarımız elbette hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Ama Galatasaray'da geçmişte kazanılan başarılar yeni hedeflerin önüne geçemez. Bugün önümüzde 27. şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Bununla beraber en büyük hedeflerimizden biri Türkiye'de yakaladığımız istikrarı ve başarıyı Avrupa'ya taşımaktır. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın adına, tarihine ve hedeflerine yakışan bir mücadele ortaya koyacağız. Okan hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza da son derece güveniyoruz. Sezon uzun, önümüzde çok önemli maçlar var. Hep birlikte sabırla ve takımımızın yanında durarak hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam.
1: Galatasaray takım doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Singo, Lemina ve Şalay'ın durumları hakkında bilgi verdi.
5: Victor Osimhen'in durumu, onun da tedavisi çok, onun öncelikle şunu söyleyeyim, onun da tedavisi çok iyi gidiyor ama onunla ilgili şunu söylememiz lazım. Adduktorda, adduktor longus dediğimiz bir kas grubunda ciddi anlamda büyük bir hematomu vardı, ciddi bir kanaması oldu. Böyle çok azımsanmayacak bir sakatlık onunki de. Bu bizim sponsor hastanemizdeki radyolog arkadaşlarımızla, onların da yardımıyla, farklı bir metotla o hematomu boşalttık. Ve o hematom boşaldıktan sonra daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak gün be gün faz ve faz bakacağız. Riske etmek istemiyoruz. Wilfried Tsingo diye bir oyuncumuz var. Oyuncumuz Galatasaray'a transfer olurken herhangi bir sakatlığı yok. Herhangi bir kronik sakatlığı yok. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir kronik sakatlığı yok. Oyuncunun geçen sene sol arka adelesinde çok ciddi bir sakatlık oldu. Aynı oyuncumuz bu sene sağ arka adelesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi. Oyuncu bir darbe aldığını ifade etti. Biz içimize sinmediği için bir MR tetkiki yaptık ve ileri tetkiklerinde oyuncunun bu bölgesinde, arka adelesinde ama bu sefer sağ tarafında, yani karşı tarafında adele ve tendonu ve fasciyi ilgilendiren geniş bir kanama alanı gördük ve bu

0: göre tedavisine başladık. O oyuncunun tedavisi gayet iyi gidiyor. Şu anda sağ çalışmalarına başladı. Her şey çok yolunda gidiyor ama bu herhalde milli takım arası ve maçların olmadığı döneme mi de geldiği için bilmiyorum. Bir orada böyle bir köpürtülen bir algı oldu oyuncu üstünden. Elbette kaçırdığı maçların biz de farkındayız ama geçen seneki sakatlığıyla hiç ilgisi olmayan yepyeni bir sakatlık yaşadı oyuncu. Lemina'nın durumunu da izah edeyim. Onun tedavisi tamamlandı. Gayet iyi durumda. Dizinde bir ağrısı olmuştu. Bu adduktordaki problemi hiç yok ama dizinde bir ağrısı olmuştu. Onunla ilgili de bir çalışma yaptık ve takım idmanlarına katılabiliyor. Salahi'nin durumunu izah etmek istiyorum. Onda da gayet iyi gitti. Tedavide bir sıkıntı yok. O da idmanın bir kısmına katılıyor. Onda da aynı şekilde testleri yapacağız. Yani her üç oyuncuda da, Victor'da da, Wilfried'da da, Salah'da da testleri yapacağız. Testlerin sonuçlarına göre karar vereceğiz. Ama üçünün de tedavisi çok iyi gidiyor. Yani üçü de şu anda bir hafta 10 gün öncesine nazar çok daha iyi durumdalar.
1: Galatasaray milli aranın ardından 30 günde 8 mücadeleye çıkacak.
2: Galatasaray'ı bir aylık süreçte zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılı ekip Kasım'daki milli araya kadar hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak. Zorlu dönem ligdeki Kasımpaşa maçıyla başlayıp 7 Kasım'da oynanacak Ahmetspor müsabakasıyla sona erecek. Sarı kırmızılılar bu süreçte ortalama 4 günde bir maç oynayacak. Galatasaray gelecek hafta Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Ardından Gençlerbirliği deplasmanına gidecek sarı kırmızılılar Ankara dönüşü Fransa'da Lille maçına çıkacak. Galatasaray 5 gün sonra 26 Ekim pazartesi günü ise derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 10. haftada deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak sarı kırmızılılar 3 Kasım'da Almanya temsilcisi Stuttgart'ta mücadele edecek. Galatasaray Seyrantepe'deki Ahmetspor maçıyla da milli araya girecek. Sarı kırmızılılar 30 gün içinde oynayacağı 8 maçın 5'ine Ramspark'ta çıkacak.
1: Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe'de futbolcuların fiziksel olarak toparlanması ve teknik heyetin yoğun fikstür öncesi hazırlık yapması açısından önemli bir fırsat sundu.
3: Fenerbahçe milli arada güç depoladı. Milli takımlara gitmeyen oyuncular 3 haftalık süreçte fiziksel olarak toparlandı. Fenerbahçe sıradaki maçlarda daha geniş ve dinlenmiş bir kadro ile mücadele edecek. Sakatlığını geride bırakan Asensio ilk 11'de görev alabilecek duruma geldi. İspanyol yıldızın takıma katılması hücum hattındaki alternatifleri arttırdı. Orta sahanın yükünü çeken Kante ve Guendouzi ise dinlenme fırsatı buldu. Brezilya milli takımından affını isteyen Ederson da milli arayı sarı lacivertli takımla geçirdi. Cezası sona eren Mert Hakan ise antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekti. Orta saha rotasyonuna dahil olacak deneyimli oyuncu bu hafta Süper Lig'de forma giyebilecek. Belçika milli takımına giden Romelu Lukaku eski formuna yaklaşmaya başladı. Türkiye'ye gol atan yıldız forvetin çıkışıyla forvetteki rekabetin artması bekleniyor. Milli ara İsmail Kartal'a da yoğun fikstür öncesinde çalışma ve toparlanma imkanı sundu. Deneyimli çalıştırıcı taktik ağırlıklı antrenmanlarla takımını zorlu maçlara hazırladı.
1: Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a konuk olacak Trabzonspor deplasmandaki 153 günlük galibiyet hasretini bitirmeye çalışacak.
2: Trabzonspor deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 10 puan toplayan Bordo Maviller, Samsunspor karşısında sezonun ilk dış saha galibiyeti için mücadele verecek. Evindeki 3 maçında kazanarak 9 puan elde eden Karadeniz ekibinin yüzü deplasmandaki 3 karşılaşmada da gülmedi. Dış sahada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Bordo Maviller, Ahmetspor'a 2-1, Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçta elde etti. 9 Mayıs'ta oynanan mücadelenin ardından deplasmanda kazanamayan Karadeniz ekibi bu hafta 153 gün sonra dış sahada 3 puan hedefliyor. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis da Bordo Mavilerin deplasmandaki galibiyet özlemini eski takımı Samsunspor karşısında bitirmeyi planlıyor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecini MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın üstleneceğini duyurdu. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve MHK Başkanlığından istifa etmesi sonrası Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakem atamalarını yapacak isim belli oldu. TFF Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini açıkladı. Birinci Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin Talent and Mentor Programı Koordinatörü Alan Snoddy tarafından yapılacağı belirtildi. Atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterlerin esas alındığı kaydedildi.

Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayalım. Gelin foto maçla başlıyoruz. Aslan'dan olay bombası manşeti dikkat çekiyor bugün foto maçta. Galatasaray Trabzonspor'un Fiorentina'ya sattığı 20 yaşındaki orta saha için yeniden düğmeye basıyor denmiş. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezonda gündeme gelen, devre arası transfer döneminde çok konuştuğumuz bir isimdi olay. Trabzonspor transferin gerçekleşmesi halinde %10 pay alacak hatırlatması da yapılmış. Fırtınadan Mentu takibi, Fener'den Endrick çıkarması, Kartal'ın Raskin ısrarı gibi diğer takımlardan da yine transferde öne çıkan birkaç başlık görmek mümkün Fotomaç gazetesinde. Hemen Fanatik'le devam edelim. Aslan'dan yeni başlangıç başlığını görüyoruz. Kasımpaşa ve Barcelona maçları öncesi Okan Buruk'un takımına yeniden başlangıç mesajı verdiğine dair bir haber bu. Hemen yanında Ayari'yi Ferdi bitiriyor başlığıyla Fenerbahçe'nin Yasin Ayari'nin Ocak ayındaki transferi için girişimlerini hızlandırdığı ve bu konuda Ferdi Kadıoğlu'ndan destek aldığı şeklinde bir haber. Kartal Mert'in peşinde başlığını yine görüyoruz. Augsburg'un 21 yaşındaki futbolcusu Mert Kömür bahsi geçen isim. TFF 1-1 eksiliyor başlığına da bakalım. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni olan Genel Sekreter Abdullah Ayaz istifa etti. Federasyon Ayaz'ın 5 Ekim'de görevini bıraktığını açıkladı. Hakem soruşturmasıyla büyüyen kriz ortamında yönetim kurulu toplantısından seçim kararı çıkabileceği konuşuluyor denmiş. Evet, sabah 21 ile devam edeceğiz şimdi. Kupa şöleninde 3 maç A-Spor'da başlığını görüyoruz. Türkiye Kupası'nda Erciyes 38 Kahta 0-2 karşılaşmasıyla başlayan günün devamında Denizli Serik Spor'la Ordu Spor'da Karadeniz Ereğli Belediye ile kozlarını paylaşacak. Birazdan detaylarına bakacağız. Bu maratona kalp dayanmaz başlığıyla da Çağdaş Alıcı'nın haberi var bu sayfada. Galatasaray'ı önündeki 30 günde çok yoğun bir maç trafiği bekliyor. Benzer bir haberi az önce ekrana getirmiştik. Milli ara sonrası Kasımpaşa maçıyla sahaya dönecek Sarı Kırmızılılar. Bir aylık süreçte Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle çok kritik 8 karşılaşmaya çıkacak. Aslan bu mücadelelerin 5'ini Rams Park'ta oynayacak. Ve Hürriyet'le devam edelim. TFF'de kritik gün yarın başlığını görüyoruz. Statüye göre 8 üye aynı anda istifa etse bile bu yönetimin otomatik olarak düşeceği ve zorunlu olarak seçim yapacağı anlamına gelmiyor. Başkanın devam edeceğini yarın da tekrar etmesi, bazı yönetim kurulu üyelerinin de yaşananlarla ilgili kaygılarını dile getirmesi bekleniyor denmiş yarınki toplantıya dair. Ve hemen bu haberin altında Türkiye'deki başarıyı Avrupa'ya taşıyacağız başlığıyla Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in divan kurulunda yaptığı ve az önce de ekrana getirdiğimiz açıklamalarını görüyoruz. Osimhen, Lemina ve Şalay'ın idmana çıkacaklarına dair kulüp doktoru Yener İnci'nin açıklamalarını da yine burada görmek mümkün. Az önce bu haberi de izlemiştik birlikte ve bir de Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Gölge Başkan Taylor, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve MHK başkanlığından istifa etmesi sonrası yeni MHK ile ilgili çeşitli isimler ortaya atılmıştı.

0: Ancak TFF'de yaşanan belirsizlik nedeniyle atama rafa kaldırıldı. Süper Lig'de görev alacak hakemleri seçmek elit hakem direktörü Anthony Taylor'a kaldı. Bir de sağ alt köşede Trabzon'un gözü dışarıda başlıklı bir haber var. Hemen ona da bakalım bu sayfadan. Bu sezon oynadığı 4 deplasman maçından da galibiyet alamayan Bordo Mavililer 153 günlük dış saha galibiyeti hasretine son vermek istiyor. Bordo Mavililer 3 galibiyeti de iç sahada elde etmişti denmiş. Evet, gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız diyerek akışımızdan devam edelim ve Ziraat Türkiye Kupası'na geçelim. Düzce Cam Düzce Spor deplasmanda Zonguldak Spor'u yenerek 3. tura yükseldi.
1: İlk düdük sesi ve maç başlıyor karşılaşmaya. Düzce Spor başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Şimdi Bertu top hala kendisinde, Ufuk kovalıyor, Ufuk önünü boşalttı, Ufuk baktı kaleye, gol pozisyonu, kaleci Akil, Ufuk Birdal. Şimdi defansın arkasına doğru bir pas, ikili mücadele gözler hakemde, hakem gördüm diyor, kırmızı kart. Yapılan müdahale bu, karşılaşmanın hakemi kırmızı kartını gösteriyor. İkili mücadele, geriye pas, şut şansı. Şimdi Esat kaleye doğru vuruyor. Kaleci uzandı. Osman. Orta pozisyonu. Enisan yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Bomboş pozisyon topu alardı ama bir elle oynama var sanıyorum. Yardımcılarından tamam işaretini aldı maçın hakemi. Düdük çaldı ve ikinci yarıya Zonguldak Spor başladı. Ceza alanı içine girme çabaları. Düzce Sporlu oyuncular faul bekliyorlar ve hakem verdi. Penaltıyı verdi hakem. Hakem penaltıyı veriyor. Esat ve arkadaşları seviniyorlar. Kaleci kalesine dikkatli. Doğukan geldi. Doğukan vuruyor, kaleci. İkinci pozisyon, kaleci Osman. Penaltıdan faydalanamıyor Düzce Spor. İşte izliyorsunuz sevgili futbol severler. Düzce Spor gol arıyor. Zonguldak Spor karşısında pas güzel. Emirhan ceza sahası içinde ortaya çevirdi. Hakan vuruyor, savunma. Pozisyonun devamı. Ali Alperen yaptı ortayı. Enes kafayla verdi. Gol durumu, kaleci ikinci pozisyon. Topağlarda gol. Topağlarda gol. Berat Yavuz. Berat Yavuz. ...1-0... Düzce Spor golü buluyor. Oyuna sonradan giren futbolcu golü atıyor değerli futbol severler. Berat, golü atan futbolcu, gole gidiyor, ikinci gole. Berat vurdu, kaleci uzandı Osman. İki nefis hareket. Zonguldak Spor yükleniyor. Orta geldi, ceza alanı içi, kafa vuruşu, kaleci. İkinci pozisyon, savunma. Burhan uzaklaştırıyor. Maç bitti. Zonguldak Spor karşısında Düzce Spor kazanıyor ve tur atlayan taraf oluyor.
0: Malatya Yeşilyurt ise Siirt Futbol Kulübü'nü 3-1 ile geçip tur atlamayı başardı.
2: Ve ilk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler. Ramazan uzun oynadı Enes. İlkinde kontrol edemiyor topu. Enes topu kazandı. Faul beklentisi var. Mücadele devam etti. Enes penaltı noktasına çıkardı. Yasin istediği gibi uzaklaştıramıyor. Çok enteresan bir an ve topağlarda gol. Topağlarda gol. Çok enteresan bir an. Muhammed Enes Yılmaz. Bir anlık hata. Çok pahalıya patlıyor Siirt Spor'a. Bir kez daha izleyeceğiz. Gol pozisyonu. Yasin gelişi güzel vurmak istiyor. Topu ıskı.

0: İlerliyorum.
1: Uzun bir taç atışı oldu bu. Penaltı noktasına doğru düştü top. Bir röveşata denemesi direkt. Direkt çarptı top. Gol olsa muazzam bir gol olacaktı. Muazzam bir gol izleyecektik. Direkt çarpıyor top. Ümitcan Ekşi. Kısa paslarla etkili olmaya çalışıyor. Yeşilyurtspor. Enes. Bu kez hücum ulusalında Enes ters bir vuruş topağlarda gol. Talihsiz bir gol Siirtspor adına. 2-0 yapıyor skoru Yeşilyurtspor. Dakika 52. Topu kendi ağlarına yolluyor Güray Fırat. İşaret geldi. Ceza sahası içi Carlos elinden sektirdi. Şimdi topağlarda gol. Oğuz Kağan Çelik az önce oyuna dahil oldu. Oyuna girer girmez topu ağlarla buluşturuyor Oğuz Kağan Çelik. Ceza sahasına doğru şimdi. Kaleci elinden kaçırıyor Ahmet Taş. Ve gol kararı. Gol sevincini yaşıyor Zeki Görkem Koca. Ceza sahası dışından sert bir şut izledik. Ahmet Taş topu tutamadı. Son düdük geliyor değerli izleyenler. Abdülkadir Aslan maçı bitiriyor. Yeşilyurtspor 3, Siirtspor 1 maçın sonucu.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda Eskişehirspor'sa 1922 Akşehirspor'u 4 golle geçti.
3: İşaret geldi. Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda Eskişehirspor 1922 Akşehirspor maçı başladı. Sol tarafa pas Furkan Koyuncu. Karşısında Murat var. Furkan ceza alanına girdi. Şut şansı arıyor. Çekti soluna gol pozisyonu. Bir plase yakın direkte. Kaleci Kaan Çinkaya çıkardı. Korner. Can Demir kullanıyor taç atışını. Uğur Ahmet Özer ters bir kafa vuruşu. Şimdi savunma arkasında pas offside yok. Karşı karşıya Osman gidiyor. Osman ve gol. Henüz 6. dakikada Osman Arslantaş'ta golü buluyor Eskişehirspor. Eskişehirspor formasıyla kariyerinin ilk golünü atıyor Osman Arslantaş. Mert Başer. Murat tekrar. Şimdi sağ tarafta top bekleyen İsmail var. Atalay diğer tarafa içeri doğru gönderdi. Osman döndü, şut şansı arıyor. Bir kez daha bıraktı Atalay. Plasesi müthiş bir gol. Atalay Yıldırım. Çok klas, çok teknik, en nefes bir gol. Sol ayakta en nefes vurdu. Hemen taç atışını kullandı Osman. Pas sağ tarafa karşı karşıya pozisyon. Kaleci ikinci pozisyon İsmail alamadı. Eskişehirspor gerçekten çok çok daha iyi oynuyor rakibin oranla ve şimdi 3. gol şansı olabilir. Osman ortaya çevirdi ve top dışarı çıkıyor İsmail. Bomboş pozisyonda İsmail kule topu dışarı vuruyor. Asaf ceza alanında. Asaf daha fazla ilerlemesine izin vermedi savunma. Ali Karakaya. Yerden pası Osman alamadı ama Semih orada. Semih şut şansı. Şimdi gol pozisyonu ve top ağlarda. Top ağlarda farkı biri indiriyor. 1922 Akşehirspor. Uğur Ahmet Özder topu önünde buldu. Ve bu fırsattan yararlanmayı başardı Uğur Ahmet. Hasanlı Kaçar işaretini veriyor Eskişehirspor. 1922 Akşehirspor maçı başlıyor. Sağ tarafta boşluk oluştu. İsmail o boşluğu gördü. Murat geldi. Murat içeri girdi. Karşı karşıya kaleci. Murat Şenel bir an önünde koridor oluştu. Vuruşunda kaleci Furkan'ı geçemedi.

0: Şimdi şut şansı. Bir plase, harika bir gol. Oyuna girer girmez. 4 gün önce Akşehirspor'a karşı hat-trick yapmıştı Hasan. Bıraktığı yerden devam ediyor. Farkı tekrar 2'ye çıkarıyor Eskişehirspor. Duran toptan şans arayacak Eskişehirspor. Emre Tan geldi, bıraktı. Direkt kaleye. Of of of of of. Hasan, şov yapmaya mı girdin oyuna? İnanılmaz bir gol. Hasan Kaya. Enfes bir gol daha. 4-1 oldu. Ve son düdük geliyor. Eskişehirspor 1922 Akşehirspor'u 4-1 mağlup ediyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. tura yazdırıyor.
1: A milli takımda son dönemdeki performansıyla tartışılan teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği yarınki yönetim kurulu toplantısında netleşecek. A milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılıyor. 21 Eylül 2023'te geldiği milli takımı Euro 2024'te çeyrek finale taşıyan, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkaran Montella, Türkiye'yi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na da götürdü. Ancak Dünya Kupası ile birlikte İtalyan çalıştırıcının performansı tartışılmaya başlandı. Milliler Avustralya, Paraguay ve ABD'nin bulunduğu gruptan çıkamayarak hayal kırıklığı yaşattı. Ay Yıldızlılar ilk kez A Ligi'nde mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde de 4 maçta 4 mağlubiyet yaşadı. Milliler 1988'den bu yana ilk kez üst üste 4 resmi maçını kaybetti.
2: Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezanın tehlikeli Mbappe. Topalardan.
1: Peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda Vincenzo Montella'ya duyulan güven iyice azaldı. Yönetim kurulunun önemli bir kısmı İtalyan teknik adamla yolların ayrılması gerektiğini ifade ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Cuma günü yapılacak toplantıda yönetim kuruluyla bir araya gelecek. Hacı Osmanoğlu'nun yönetim kurulunda alacağı kararla Montella'nın geleceği de netleşecek. Uluslar Ligi'nde İsrailli bir futbolcunun İrlandalı antrenöre tükürmesi iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
3: Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu UEFA, İrlanda-İsrail maçında yaşandığı iddia edilen bir olayla ilgili soruşturma başlattı. Uluslar Ligi karşılaşmasının devre arasında yaşanan tartışma sırasında bir İsrailli futbolcunun İrlandalı antrenörlerden Damien Doyle'a tükürdüğü öne sürüldü. İngiliz ve İrlanda medyasında yer alan haberlere göre UEFA, maçın ardından söz konusu iddiayı araştırmak için konuya özel bir müfettiş atadı. 4 Ekim'de Sırbistan'da oynanan ve 1-1 biten maçın devre arasında futbolcular arasında tartışma çıktığı biliniyor. İddiayı doğrulayan İrlanda teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, iki ülke gelecekte tekrar karşı karşıya gelmemeli. İrlanda'da Filistin'e büyük bir destek var. UEFA'nın bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor ifadelerini kullandı. İsveçli teknik adam karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada da soykırım suçlusu İsrail'le maça çıkmak istemediklerini ancak kurallar gereği mecbur kaldıklarını söylemişti. Kaleci Gavin Bazunu yine de maça çıkmamış, kararın masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor demişti.
1: (Gülüyor) 7 Ekim 2023'te İsrail tarafından Gazze'ye yönelik saldırılar 3. yılına girdi değerli izleyenler. Bu süreçte her alanda olduğu gibi spor dünyası da yaşananlara sessiz kalmadı.
4: Dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinlileri katleden, gözünü kırpmadan soykırım uygulayan İsrail'in yaptıkları spor dünyasında da geniş yankı buldu. İsrail'in katliamlarında yaklaşık 75 bin kişi hayatını kaybederken binlerce çocuk, kadın ve yaşlı ampute edildi, toplamda 200 bine yakın kişi yaralandı.

0: Okul, hastane, konut demeden bombalanan Gazze şehri yerle bir oldu. Yüz binlerce Gazze'li evsiz kaldı ve göçe zorlandı. 3 yıllık süreçte spor tesislerinin tamamına yakını yıkılırken futbol sahalarının mezarlık olarak kullanılması ayrı bir insanlık ayıbı olarak tarihe geçti. Binden fazla masum sporcu öldürüldüğü ortamda hayatta kalan sporcularsa halen kıtlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. İşte bütün bu olanlar dünya siyasetinde yeterli karşılığı bulamazken spor dünyası olanlara kayıtsız kalmadı. Türkiye'den Kolombiya'ya, Şili'den İspanya'ya kadar birçok ülkenin spor sahalarında birçok kez protestolar düzenlendi.
1: İyi akşamlar, selamünaleyküm. Bir çocuğun enkaz yığınları arasında kendini kaybederek annem nerede diye yalvardığını gördüm ve o çocuk hala annesinin ne olduğunu bilmiyor. Ve ben hep şunu düşünüyorum. Acaba o çocuklar neler düşünüyor? Sanırım onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep şöyle dediklerini hayal ediyorum. Neredesiniz? Gelin bize yardım edin ve şu ana kadar şimdi bile bunu yapmadık.
0: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 18 Ekim 2023'te Liverpool forması giyerken yaptığı videolu açıklamada Gazze'deki katliamı durdurun mesajı vermişti. Not always easy to speak in time
2: like this. Böyle durumlarda konuşmak kolay olmuyor. Çok fazla şiddete ve yüreklerimizi parçalayan vahşete tanık oluyoruz. Olanlara dayanmak çok zor. Tüm insanların hayatı kutsaldır ve korunmak zorundadır. Katliam artık son bulmalı. Aileler parçalanıyor. Acil olarak Gazze'ye insani yardım iletilmesine izin verilmeli. Halk çok zor durumda. Son olarak hastane saldırısının ardından korkunç görüntülere şahit olduk. Gazze halkının acilen gıdaya, suya ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Dünya liderlerini masumların katledilmesini engellemeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli.
0: Salah daha sonra yemek kuyruğunda İsrail tarafından öldürülen Süleyman El Obeyt için nasıl, nerede ve neden öldüğünü söyleyebilir misiniz paylaşımı yapmıştı. Avrupa futbolunun patronu UEFA, Filistinli futbolcu Süleyman El Obeyt'in yemek kuyruğundayken İsrail saldırısında öldürülmesi sebebiyle anma mesajı paylaştı. Süper Kupa maçında da sivilleri ve çocukları öldürmeyi bırakın yazılı bir pankart açtıran UEFA, İsrail'in adını geçirmediği için tepki çekti. İrlanda kadın basketbol takımı Eurobasket elemelerinde İsrail maçına çıkmak istemedi. 5 basketbolcu kararının arkasında durarak söz konusu maçta forma giymedi ve adeta bu alanda bir işaret fişe yetkisine sebep oldu. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu 2024 yılında İsrail'i Dünya Şampiyonası turnuvalarından çıkardı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları geçit töreninde İsrail takımı dakikalarca yuhalandı. İsrail'in Mali ve Paraguay ile oynadığı maçlara pankartlar ve tezahüratlar damga vurdu. Paris sokakları sık sık gösterilere sahne oldu. Filistin Futbol Federasyonu İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini talep etse de bu başvuru 150 bin euro gibi komik para cezalarıyla geçiştirildi. İskoç kulübü Celtic'in duyarlı taraftarları maçlarda Filistin bayrakları, pankartlar ve İsrail'e protesto tezahüratlarıyla dünyanın sesi oldu. Kasım 2024'te Paris'te oynanan Fransa-İsrail maçında İsrail marşı tribünlerden yayılan yoğun ıslık sesi altında kaldı. Yunanistan, Kolombiya, Şili, Hollanda gibi birçok ülkede birçok tüm spor branşında İsrail'e tepki gösterildi. İspanya'da düzenlenen ve bisiklet dünyasının en önemli yarışlarından biri olan La Vuelta'da İsrail protestolarına sahne oldu. İsrail takımının geçtiği rotada Filistin bayrağı sallayan seyirciler bazı etapları iptal ettirdi. İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, Gazze'de sistematik

şiddet uygulayan İsrail'i protesto ettiklerini ve göstericilere şiddet uygulayan polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Dünyaca ünlü birçok sporcu İsrail tepkileriyle dünyaya adeta ders verdi. Paul Pogba, Lewis Hamilton, Hakim Ziyech, Kyrie Irving ve Eric Cantona gibi birçok efsane duruşunu bozmadan Filistin davasına destek verdi. Uluslar Ligi'nde İsrail'le karşılaşacak İrlanda milli takımı oyuncuları maça çıkmak istemese de yaptırımlar sebebiyle maç oynandı. Ancak kaleci Gavin Bazunu maça çıkmayarak duruşunu bozmayan isimler arasında yer aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen tepkilerin yanı sıra en güçlü sesi çıkaran ülkelerden biri Türkiye oldu. Futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşın temsilcisi her fırsatta sesini yükselterek Filistin davasına destek verdi. Bu örneklerin sonuncusu Konyaspor oldu. Filistin milli takımıyla dostluk maçı düzenleyen Yeşil Beyazlar özellikle İslam aleminden övgü ve takdir topladı. Karşılaşmanın 10. dakika 14. saniyesinde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 1014 Filistinli sporcuyu anmak için maç durduruldu ve stat ışıkları söndürüldü.

0: Lionel Messi Arjantin formasıyla son maçına çıktı. 39 yaşındaki futbolcu Benin'i 3-0 yendikleri maçta 2 asist ve 1 gol kaydetti.
1: Arjantin milli takımında bir dönem sona erdi. 39 yaşındaki Lionel Messi, başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadında oynanan Benin maçıyla milli formaya veda etti. Yaklaşık 85 kişinin takip ettiği karşılaşma öncesi tüm tribünleri selamlayan Messi, 10. dakikada gerçekleştirilen ışık gösterileri ve meşalelerin aydınlattığı seremonide duygulu anlar yaşadı. Yıldız futbolcu karşılaşmada 2 asist ve 1 penaltı golü kaydederken ilk golün sahibi Nicolas Otamendi de milli formaya 51. dakikada veda etti. 21 yıl birçok kupa kazanan ve sayısız rekora imza atan Messi de son düdüğün ardından milli kariyerine nokta koydu. Maçın ardından saha içinde bir konuşma yapan futbolcu, 20 yıl aşkın bir süre boyunca bu formayı giymek büyük bir gururdu. Mücadele etmeyi hiç bırakmadım. Ömür boyu Arjantin forması giyebilirim çünkü bu başınıza gelebilecek en güzel şey ifadelerini kullandı. Ülkesinde Pire lakabıyla da anılan Messi, 207 maçla Arjantin milli takımında en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Bu maçlarda toplam 126 gol kaydeden efsane futbolcu, bir FIFA Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 Olimpiyat Şampiyonluğu ve 1 FIFA U20 Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupa kazandı. Messi'nin Dünya Kupası tarihine geçen birçok rekoru bulunuyor. Milli formayla 34 Dünya Kupası maçına çıkarak rekoru elinde tutan Arjantinli, 23 galibiyetle en çok müsabaka kazanan oyuncu rekorunun da sahibi. Tam 6 Dünya Kupası'nda boy gösteren tecrübeli futbolcu, 2022'de şampiyonluk sevincinde yaşadı. Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin 22 golle krallık tacını taktığı sıralamada Lionel Messi 21 golle ikinci basamakta.

0: Milli takım kampından ayrılarak dikkatleri üzerine çeken Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise bu kararının nedenini söz verdiği gibi açıkladı.
1: Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını duyurdu.

0: 41 yaşındaki süper yıldız UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ve Norveç maçlarında forma giymemiş ve milli takım kampından ayrılmıştı. Portekiz'in maçlarının bitmesiyle birlikte gerekli açıklamayı yapacağını söyleyen Ronaldo sözünde durdu ve detaylı bir yazı kaleme aldı. Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakmak istediğini ancak federasyon başkanı tarafından vazgeçirildiğini belirterek "Başkan bana şu anki teknik direktörle ilgili fikrimi sorduğunda doğru bir isim olduğunu söylemiştim. Sonuçlar da bunu gösteriyor zaten" dedi. Yıldız futbolcu süreçle ilgili şu detayları paylaştı. Jorge Jesus beni arayarak görüşmek istediğini söyledi ve buluştuk. Benimle devam etmek istediğini, proje açısından çok önemli olduğumu anlattı. Uluslar Ligi'ndeki ilk ve son maçta oynayacağımı söyledi. İlk maçta oynadım ve oyundan alınsam da bunu sorun etmedim. Norveç maçından önce bana 30 dakika oynayabilir misin diye sordu. Daha önce böyle konuşmamış olmamıza rağmen tabii ki oynarım dedim. O da bana hazır olmamı söyledi ancak ikinci yarı boyunca ısınmama rağmen beni oyuna sokmadı. 48 saat sonra son derece açık bir görüşme daha yaptık ve bu olayı kapatmak için bana söylediklerini basın toplantısında tekrar etmesi konusunda söz verdi. Ancak basın toplantısında yaşananları biliyorsunuz. Konuştuklarımızla örtüşmeyen, hak etmediğimi düşündüğüm ifadeler ve agresif bir tavırla karşılaştım. Böylece bana verdiği iki sözü de tutmamış oldu. Ben de kampı terk etmeye karar verdim. 25 yıllık kariyerimde hiçbir teknik direktörün kararlarına müdahale etmedim. Kararlara saygı duyarım ama bana verilen söz tutulmadığında artık orada yerimin olmadığını düşünürüm. Kampı terk etmem tabii ki hataydı ve cezamı kabul ediyorum. Ronaldo gerektiği zaman birkaç veda maçı yapacağını belirterek şu anda aklımdaki şey sadece milli takım için rekabet etmek sözleriyle milli formayı henüz çıkarmayacağının da mesajını verdi. Kariyerinde Portekiz formasıyla 234 maça çıkan ve 146 gol atan Ronaldo 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası zaferinde de başroldeydi.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maçlık bölüm geride kaldı. Heyecan turkuaz medya kanallarında yaşandı.
2: Milli arada futbolun nabzı turkuaz medya kanallarında attı.
3: Zubimendi, Merino, Mikel Merino.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde 12 güne yayılan Eylül-Ekim mesaisinde 39 maç naklen yayınlanırken toplam 100 karşılaşmanın özeti futbol severlerle buluştu.
4: Olise! Mükemmel bir gol! Michael Olise!
2: Milli heyecan ATV ekranlarında yaşandı. Türkiye'nin A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynadığı 4 mücadele ATV'den yayınlandı. Milli maçlar yeni çekim teknikleri ve son teknolojiyle donatılmış yayın araçlarıyla ekranlara gelirken yurt içi ve dışında onlarca kişilik yayın ekibi görev yaptı. Özel röportajlar gündemi belirlerken Bursa'daki İtalya maçını eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim yorumladı.
4: Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz, boşluk alan i̇şte bu gol! İşte bunu istiyordum.
5: Çok iyi bir başlangıç, golle başlangıç. Bunu devam ettirmemiz lazım. Yakalanmaz diye bir şey yok. İki fark güvenli uzaklık değildir. Yakalanır yani.
2: Avrupa'nın dev futbol ülkeleri ve en önemli yıldızları A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarında yeteneklerini sergiledi. A Spor'da Uluslar Ligi boyunca her gün en az bir maç naklen yayınlandı. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Portekiz A Spor'da sahneye çıktı.
6: Bruno Fernandes, Nuno Mendes, sıyrıldı Nuno Mendes, verdi pasını. João Félix, kaleyi gördü, gol! João Félix, 22. dakikada Portekiz öne geçiyor Galler karşısında.
2: Kane, Olise, Yamal, Haaland, Wirtz gibi yıldızlar futbol şöleni sundu. Uluslar Ligi'nde oynanan tüm maçların özetleri de A Spor'da ekranlara geldi. A Ligi'nden D Ligi'ne kadar oynanan 100 karşılaşmanın özeti futbol severler.

0: Dördüncü maçların geride kaldığı Uluslar Ligi'nde büyük heyecan Kasım ayında sürecek. 12 ile 17 Kasım arasında 6 gün boyunca grup aşamasının son maçları oynanacak. Ardından Mart 2027'de çeyrek final ve playoff maçlarının heyecanı yaşanacak. Yarı final ve final ise Haziran'da gerçekleşecek. Uluslar Ligi maçları Turkuaz Medya kanallarından naklen yayınlanmaya devam edecek.
1: Uluslar Ligi'nin en güzel golleriyle bu saati tamamlıyoruz. Saat başında görüşmek üzere.

0: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
1: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: Tep o kadar iyi ki Tep.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan hayata.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
10: Aselsan, yurt dışındaki müşterileriyle toplam 157,9 milyon dolar tutarında yeni satış sözleşmeleri imzaladı. Sözleşmeler kapsamında elektronik harp, elektrooptik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatı gerçekleştirilecek.
9: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
11: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
12: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
11: Sıcak haberler.
12: Nintendo Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
11: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
12: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
11: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
12: Hızlıca başlayalım. Sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
11: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
10: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları İstanbul'da buluşturacak. 8 ile 9 Ekim'de gerçekleştirilecek foruma 2 bakan, 16 Merkez Bankası başkanı ve 8 Merkez Bankası başkan yardımcısı katılacak.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
14: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
15: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
16: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
17: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipman

0: Vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün, 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
10: Ben Minci Usaybiyalı olacağım.
11: Ben Dijital Arkeolog.
12: Ben iklim mühendisi olacağım.
13: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı.

0: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
1: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: Tep o kadar iyi ki Tep.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
8: Türkcelli'ye bağlan hayata.
7: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli.

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisini evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyatları'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Bu saate Galatasaray'la başlayacağız. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında açıklamalar yaptı.
1: Yeni sezonla birlikte yoğun bir döneme girdik. Futbol takımımızın geçtiğimiz sezon kazandığı 26. şampiyonluk ve üst üste 4 yıldır devam eden başarımız elbette hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Ama Galatasaray'da geçmişte kazanılan başarılar yeni hedeflerin önüne geçemez. Bugün önümüzde 27. şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Bununla beraber en büyük hedeflerimizden biri Türkiye'de yakaladığımız istikrarı ve başarıyı Avrupa'ya taşımaktır. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın adına, tarihine ve hedeflerine yakışan bir mücadele ortaya koyacağız. Okan hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza da son derece güveniyoruz. Sezon uzun, önümüzde çok önemli maçlar var. Hep birlikte sabırla ve takımımızın yanında durarak hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam.
0: Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Victor Osimhen, Lemina, Singo ve Şalai'nin durumları hakkında bilgi verdi.
2: Victor Osimhen'in durumu, onun da tedavisi çok, onun öncelikle şunu söyleyeyim, onun da tedavisi çok iyi gidiyor ama onunla ilgili şunu söylememiz lazım. Adduktor'da, adduktor longus dediğimiz bir kas grubunda ciddi anlamda büyük bir hematomu vardı. Ciddi bir kanaması oldu. Böyle çok azımsanmayacak bir sakatlık onunki de. Bu bizim sponsor hastanemizdeki radyolog arkadaşlarımızla, onların da yardımıyla, farklı bir metotla o hematomu boşalttık. Ve o hematom boşaldıktan sonra daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak gün be gün faz ve faz bakacağız. Risk etmek istemiyoruz. Wilfried Tsingo diye bir oyuncumuz var. Oyuncumuz Galatasaray'a transfer olurken herhangi bir sakatlığı yok. Herhangi bir kronik sakatlığı yok. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir kronik sakatlığı yok. Oyuncunun geçen sene sol arka adelesinde çok ciddi bir sakatlık oldu. Aynı oyuncumuz bu sene sağ arka adelesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi. Oyuncu bir darbe aldığını ifade etti. Biz

0: İçimize sinmediği için bir MR tetkiki yaptık ve ileri tetkiklerinde oyuncunun bu bölgesinde, arka adilesinde ama bu sefer sağ tarafında, yani karşı tarafında adele ve tendonu ve fasyayı ilgilendiren geniş bir kanama alanı gördük ve buna göre tedavisine başladık. O oyuncunun tedavisi gayet iyi gidiyor. Şu anda sağ çalışmalarına başladı. Her şey çok yolunda gidiyor ama bu herhalde milli takım arası ve maçların olmadığı döneme mi denk geldiği için bilmiyorum. Bir orada böyle bir köpürtülen bir algı oldu oyuncu üstünden. Elbette kaçırdığı maçların biz de farkındayız ama geçen seneki sakatlığıyla hiç ilgisi olmayan yepyeni bir sakatlık yaşadı oyuncu. Lemina'nın durumunu da izah edeyim. Onun tedavisi tamamlandı. Gayet iyi durumda. Dizinde bir ağrısı olmuştu. Bu adduktordaki problemi hiç yok ama dizinde bir ağrısı olmuştu. Onunla ilgili de bir çalışma yaptık ve takım idmanlarına katılabiliyor. Salahi'nin durumunu izah etmek istiyorum. Onda da gayet iyi gitti. Tedavide bir sıkıntı yok. O da idmanın bir kısmına katılıyor. Onda da aynı şekilde testleri yapacağız. Yani her üç oyuncuda da, Victor'da da, Wilfried'da da, Salah'da da testleri yapacağız. Testlerin sonuçlarına göre karar vereceğiz. Ama üçünün de tedavisi çok iyi gidiyor. Yani üçü de şu anda bir hafta 10 gün öncesine nazar çok daha iyi durumdalar.
1: Galatasaray'ı milli aranın ardından zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı Kırmızılılar 30 gün içinde 8 maça çıkacak.
2: Galatasaray'ı bir aylık süreçte zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı Kırmızılı ekip Kasım'daki milli araya kadar hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak. Zorlu dönem ligdeki Kasımpaşa maçıyla başlayıp 7 Kasım'da oynanacak Ahmetspor müsabakasıyla sona erecek. Sarı Kırmızılılar bu süreçte ortalama 4 günde bir maç oynayacak. Galatasaray gelecek hafta Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Ardından Gençlerbirliği deplasmanına gidecek Sarı Kırmızılılar, Ankara dönüşü Fransa'da Lille maçına çıkacak. Galatasaray 5 gün sonra 26 Ekim Pazartesi günü ise derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 10. haftada deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak Sarı Kırmızılılar, 3 Kasım'da Almanya temsilcisi Stuttgart'la mücadele edecek. Galatasaray Seyrantepe'deki Ahmetspor maçıyla da milli araya girecek. Sarı Kırmızılılar 30 gün içinde oynayacağı 8 maçın 5'ine Ramspark'ta çıkacak.
1: Liglere verilen milli ara Fenerbahçe'ye hem fiziksel toparlanma hem de mental açıdan ilaç gibi geldi.
3: Fenerbahçe milli arada güç depoladı. Milli takımlara gitmeyen oyuncular 3 haftalık süreçte fiziksel olarak toparlandı. Fenerbahçe sıradaki maçlarda daha geniş ve dinlenmiş bir kadroyla mücadele edecek. Sakatlığını geride bırakan Asensio ilk 11'de görev alabilecek duruma geldi. İspanyol Yıldız'ın takıma katılması hücum hattındaki alternatifleri arttırdı. Orta sahanın yükünü çeken Kante ve Gendouzi ise dinlenme fırsatı buldu. Brezilya milli takımından affını isteyen Ederson da milli arayı sarı lacivertli takımla geçirdi. Cezasız sona eren Mert Hakan ise antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekti. Orta saha rotasyonuna dahil olacak deneyimli oyuncu bu hafta Süper Lig'de forma giyebilecek. Belçika milli takımına giden Romelu Lukaku eski formuna yaklaşmaya başladı. Türkiye'ye gol atan yıldız forvetin çıkışıyla forvetteki rekabetin artması bekleniyor. Milli ara İsmail Kartal'a da yoğun fikstür öncesinde çalışma ve toparlanma imkanı sundu. Deneyimli çalıştırıcı taktik ağırlıklı antrenmanlarla takımını zorlu maçlara hazırladı.
1: Şimdi bir gazete turu yapacağız. Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte göz atacağız değerli izleyenler. Hemen gelin başlayalım. Fotomaç gazetesinin Galatasaray sayfasıyla başlayacağız. Sayfanın en başında olayı aşkı başlıklı bir haber görüyoruz. Sezon başında transfer olduğu Fiorentina'da aradığını bulamayan Olayi'nin durumunu yakından takip eden Galatasaray yönetimi Ocak'ta resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor denmiş. Oyuncunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı söyleniyor. Ayrıca Trabzonspor'un da böyle bir transfer olursa %10'luk bir pay hakkının olduğu hatırlatılmış. Hatırlayacaksınız yine geçtiğimiz sezonun devre arasında da Trabzonspor'dayken de Galatasaray'ın gündemine gelmişti olayı.

0: Alt kısma geldiğimizde hedef Avrupa'da istikrar başlığıyla Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in az önce de izlediğimiz açıklamalarını görüyoruz. 4 yıldır devam eden başarımız hepimiz için gurur kaynağıdır. Geçmişteki başarılar yeni hedeflerin önüne geçemez. Üst üste 5. kez şampiyon olmak ve bu istikrarımızı Avrupa'ya taşımak istiyoruz ifadesini kullandı Galatasaray Başkanı. Ve sayfanın en altında Galatasaray'ı çok seviyor başlığıyla Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Shell'in açıklamaları. Osimhen'in önemli bir takımda oynadığını ifade ederek Victor Galatasaray'ı çok seviyor ve kulüp de ondan memnun, dünyanın en iyi forvetlerinden birisi açıklamasını görüyoruz. Fanatik gazetesiyle devam edelim. Sayfanın en başında yine Dursun Özbey'in açıklamaları hocamıza güveniyoruz başlığıyla paylaşılmış. Tartışmalara son noktayı divan toplantısında koyan Dursun Özbek, Galatasaray'da geçmiş başarılar yeni hedeflerin önüne geçemez. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Okan hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz dedi. Biraz daha alt kısma geldiğimizde Haydi Beyler başlıyoruz başlığını görüyoruz. Kasımpaşa ve Barcelona maçları öncesi öğrencileriyle bir toplantı yapan Buruk, araya iyi giremedik ama hiçbir şey de kaybetmiş değiliz. Hep birlikte sezona yeniden başlıyoruz, liderliği geri alıp Avrupa'da da yeniden potaya girelim diye konuştu. Evet, devam edelim. Şimdi Takvim Gazetesi'nin 18. sayfasına bakacağız. Saraya takip başlıklı bir haber görüyoruz. Premier Lig takımları Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızının peşini bırakmıyor demiş haber. Newcastle United'dan sonra Everton da Gabriel Saray için harekete geçti. Ocak ayında Galatasaray ve Everton arasında bir görüşme yapılacağı söyleniyor. Mecburen Kaan başlıklı bir haber var. Yarın Kasımpaşa ile mücadele edecek Galatasaray'da sağ bek sıkıntısı yaşanıyor. Macar yıldız Roland Şalay'ın sakatlığı var. Singo da sakatlığı nedeniyle tam hazır değil. Bu nedenle mücadelede Kaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor denmiş. Yine Yener İnce'nin açıklamaları Osimhen'e riske atmayacağız başlığıyla paylaşılmış. Ve formaya uzak başlığıyla da Fransız stoper El Shader Bishabu bir türlü istenen seviyeye çıkamadı. Sarı kırmızılıların antrenmanlarında Arda Ünyay formaya daha yakın duruyor şeklinde bir haber dikkat çekiyor. Evet, devam edelim Sabah gazetesiyle Samet Yüksel'in Fenerbahçe haberi. Dejavu'ya hazır olun başlığıyla paylaşılmış Fenerbahçe taraftarının 1,5 ay süren Marco Asensio hasreti sona eriyor. Rize ile cumartesi günü oynanacak maçta takımdaki yerini alacak İspanyol yıldız, geçen sene aynı deplasmandaki 2 gol 1 asistlik performansını tekrarlamak istiyor denmiş. Bu sayfada Yasemin Yıldırım imzalı bir başka haber, Kanarya'nın vazgeçilmezleri başlığıyla. Milli ara bitti, heyecan kaldığı yerden devam edecek. Fenerbahçe'nin ilk 6 haftalık röntgenini çekti deniyor. İsmail Kartal'ın forma dağılımı takımın omurgasını ortaya çıkardı. Yeni transfer Ake, 540 dakikanın tamamında forma giyen tek isim olarak öne çıktı. Özellikle yeni transfer Mason Greenwood'un skor katkısına da vurgu yapıldığını görüyoruz. Milliyet 19'a geçtiğimizde derbiye kadar kayıp yok başlığını görüyoruz. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal öğrencileriyle yaptığı toplantıda milli ara dönüşünün zorluğuna dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcının Galatasaray derbisine kadar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 zorlu maç oynayacağız. Bu karşılaşmalarda kayıp yaşamamalıyız dediği öğrenildi deniyor. Jadon Osterwolde sakatlığı sebebiyle bildiğiniz gibi forma giyemiyor ve Roma'nın oyuncuyu yakın takipte olduğuna dair bir kutu haberde yine bugün Milliyet gazetesinde görmek mümkün. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri döneceğiz ve Beşiktaş'la devam edeceğiz. Siyah beyazlılarda Başkan Serdal Adalı ve yeni yönetimi mazbatalarını aldı. Hayat yaşanmıyor.
1: Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda göreve yeniden seçilen Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatlandı.

0: Atalarını aldı. Başkan Adalı törende yaptığı açıklamada şimdi sırada daha büyük hayaller var dedi.
1: Beşiktaş Başkanı olarak geçirdiğim bu 1,5 sene benim hayatımın en anlamlı dönemi oldu. Camiamız bize bu mazbatayı 3 defa ayrı ayrı layık gördü. Bu da demektir ki Beşiktaş'a karşı, Beşiktaşlılara karşı kat kat daha fazla sorumluluk taşıyoruz. Şimdi sırada daha büyük hayaller var. Onları gerçeğe dönüştürmek için Beşiktaş'ımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için hepimiz buradayız. Yeni dönemde mali ve sportif açıdan var gücümüzle çalışıp Beşiktaş'ı hep daha iyiye, hep daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız.
0: Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor. Asil üyeler Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre, yedek üyeler Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
2: Milli ara sonrası Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a konuk olacak Trabzonspor deplasman hasretini dindirmeye çalışacak.
3: Trabzonspor deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 10 puan toplayan Bordo Maviller, Samsunspor karşısında sezonun ilk dış saha galibiyeti için mücadele verecek. Evindeki 3 maçında kazanarak 9 puan elde eden Karadeniz ekibinin yüzü deplasmandaki 3 karşılaşmada da gülmedi. Dış sahada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Bordo Maviller, Ahmetspor'a 2-1, Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etti. 9 Mayıs'ta oynanan mücadelenin ardından deplasmanda kazanamayan Karadeniz ekibi bu hafta 153 gün sonra dış sahada 3 puan hedefliyor. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis da Bordo Mavilerin deplasmandaki galibiyet özlemini eski takımı Samsunspor karşısında bitirmeyi planlıyor.
2: Evet değerli izleyenler, bir gazete turu daha yapacağız şimdi. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine de birlikte göz atalım hemen. Başlayalım Fanatik 2 ile Beşiktaş'a ayrılmış bir sayfa, zirveye taşımak için buradayız başlığıyla dünkü mazbata töreninden yapılan açıklamaları görüyoruz ki az önce de izlemiştik. Şöyle gazetelerden de başlık başlık paylaşalım. Mazbatasını alan Kara Kartal'ın başkanı Serdal Adalı taraftara da önemli mesajlar gönderdi. Başkan Adalı, Beşiktaş'ımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için buradayız. Beşiktaş'ı hep iyiye, hep daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız dedi. Hemen altında bir transfer haberi Mert Kömür hamlesi başlığıyla. Beşiktaş, İlhan Fakılı transferinden aldığı yüksek verimin ardından genç ve potansiyelli gurbetçi oyunculara yönelik yatırım politikasını sürdürüyor. Siyah beyazlıların yaz döneminde de gündemini aldığı Augsburg forması giyen 21 yaşındaki Mert Kömür için Ocak ayında yeniden harekete geçileceği söylenmiş. Yine Beşiktaş sayfası Fotomaç gazetesine bakacağız şimdi. Orkun yok, forma Mirettin'in. Kartal'ın kaptanı ayak parmağındaki çatlak nedeniyle Kocaeli maçında forma giyemeyecek. Boşluğunu Miretti dolduracak diyor haber. İlle de Raskin başlığına da bakalım. Kartal devre arasında bir kez daha Rangers'ın kapısına dayanacak. Beşiktaş'ta teknik direktör Italiano ara transfer döneminde güvenilir bir orta saha istiyor. Siyah beyazlılar daha önce 3 kez uğraşıp alamadıkları Belçikalı yıldız için İskoç ekibiyle görüşecek denmiş. Vlahovic hazır başlığına da bakacağız değerli izleyenler. Beşiktaş'ı milli ara sonrası kritik maçlar bekliyor. Kartal bu mücadelelerde süper yıldızı Dušan Vlahovic'e güveniyor. Sırp forvette gollerini sıralamaya hazır denmiş. Yine bir sakatlık haberi Raşit Say'la ilgili dün yapılan açıklamada oyuncunun 3 hafta formasından uzak kalacağı belirtilmişti. Sabah gazetesindeki Beşiktaş haberi Ogün Şahinoğlu imzasıyla hayalleri büyüttük başlığıyla paylaşılmış. Dünkü Beşiktaş yeni yönetiminin mazbata töreninde yapılan açıklama

açıklamaları görüyoruz. Beşiktaş'ta üçüncü kez başkan seçilen Adalı, camiaya karşı sorumluluğunun arttığını belirterek daha yüksek hedeflerin peşinden koşacaklarını söyledi. Şimdi Fotomaç 5 ile Trabzonspor sayfasına geçelim. Penaltı Zede fırtına başlığını görüyoruz. Son 5 sezonda 4 büyüklerden Fenerbahçe lehine 68, Galatasaray'a 58, Beşiktaş'a 48, Trabzonspor'a ise sadece 41 kez penaltı düdüğü çalınmış. Aleyhine 41 kez penaltı verildi deniyor. Mento harekatı bir devre arası transfer haberi, ona da bakalım. Fırtına yeni olay isini Finlandiya'da buldu. Devre arasında hamle yapılacak deniyor. Bordo Mavililerin Finlandiya'nın HJK takımında forma giyen 19 yaşındaki Mento'yu takip ettiği öğrenildi. Oyuncunun sözleşmesinin 2027 yılında sona ereceği de söylenmiş. Sağ alt köşede ise Salah ilk 10'da yer alıyor başlıklı bir haber var. Muhammed Salah yıllık 40 milyon dolarlık geliriyle dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu arasında gösterildi demiş haber. Takvim 18'e geçelim. Evet, burada sağ alt köşede bitsin artık bu hasret başlığıyla Süper Lig'in ilk 6 haftasında 10 puan toplayan Trabzonspor, Samsunspor karşısında deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek diyor haber. Az önce deplasman hasreti haberimizi biz de ekranlara getirmiştik değerli izleyenler. Evet, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden gazete turumuzda bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımızdan bir haber daha paylaşalım. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakem atamalarına ilişkin kararı MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın vereceğini duyurdu. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve MHK Başkanlığından istifa etmesi sonrası Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakem atamalarını yapacak isim belli oldu. TFF Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini açıkladı. Birinci Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin Talent and Mentor Programı Koordinatörü Alan Snoddy tarafından yapılacağı belirtildi. Atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterlerin esas alındığı da kaydedildi.

0: değerli izleyenler, Sabah Spor'unda 4 büyük kulübünde gündem başlıklarına göz attıktan sonra bir bağlantı yapalım. Biraz da dış basının gündemine göz atalım birlikte. Hüseyin Özkök'le her zaman olduğu gibi dış basın haberlerini konuşacağız. Günaydın Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Ezgi, hoş bulduk. İyi sabahlar diliyorum. Kolay gelsin sana ve diğer rejideki arkadaşlarımıza, seyircilerimize de iyi günler dilerim.
0: Çok teşekkürler. Biz de size güzel bir gün diliyoruz. İsterseniz hemen şöyle bir Messi Ronaldo konusuyla başlayalım artık. Evet. Yavaş yavaş bu konuları da tamamlıyoruz. Çünkü iki futbolcu da kariyerlerinin sonlarına çok yaklaştılar. Hatta Lionel Messi için Arjantin defteri, milli takım defteri dün oynanan mücadeleyle tamamen kapandı. Ama işte goller, asistler hala devamda ediyor bir taraftan. Messi de bu arada Arjantin halkı tarafından da takım tarafından da ne kadar büyük bir sevgiyle, ne kadar büyük bir saygıyla kabullenildiğini de Lionel Messi'nin dün bir kez daha gördük. Ronaldo'ya geçmeden önce bir Messi ile başlayalım isterseniz.
1: Evet, özellikle bugün sen varsın diye Messi ile başlamak istedim sevgili Ezgi.
0: Teşekkür ederim.
1: Senin Messi'ye olan hayranlığını bildiğim için ama her şeyi hak eden bir oyuncu, onu hakikaten söylemek lazım. Yani senin hayranlığın da boşa değil ve dünyadaki hayranlık da boşa değil. Messi bize futbol oynadığı süre içinde hakikaten çok keyifli anlar yaşattı. Attığı çalımlar, attığı paslar, öldürücü paslar, böyle asist golle sonuçlanan, attığı goller, attığı serbest vuruş golleri, penaltılarda arada sorun yaşamadı değil ama o kadar olur. Yani orada kalecilerin de hünerlerini yabana atmamak lazım. Ama Messi gerçekten kariyeri boyunca bütün dünyadaki futbol severlere çok keyifli anlar yaşattı.

0: düşünüyorum. Arjantin'in böyle Avrupa'nın büyük takımlarından biriyle oynamasını isterdim böyle bir veda maçında, ama tabii ki bütün takımların Avrupa'da Uluslar Ligi maçları olduğu için Arjantin'le öyle bir maç oynamaları mümkün değildi. Ve Arjantin'de mecburen işte Afrika'dan maçı olmayan Benin'le bir karşılaşma oynadı. Ama Messi'ye ben futbolsever olarak çok teşekkür ediyorum. Bana yaşattığı keyifli anlar için futbol yaşamı boyunca. Gerçi Inter Miami'de izlemeye devam edeceğiz daha Messi'yi, ama herhalde bu sezon sonunda orada da futbolu bırakır diye düşünüyorum. Sen bilmiyorum ne düşünüyorsun? Bir sezon daha oynar mı? Ama Inter Miami'de de son sezonu olabilir diye düşünüyorum. Kendisine dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Hak ediyor her şeyi.
1: Evet, muhtemelen kulüp kariyerinde de son sezonu, sizin de dediğiniz gibi. Ben de galiba bu final maçının Arjantin-Portekiz maçı olmasını ve Messi ile Ronaldo'nun son bir kez karşı karşıya oynamalarını dilerdim. Gönlümden bu şekilde geçerdi. Çünkü açıkçası Ronaldo'nun da milli takım kariyerinin nereye gittiği çok belli değil aslında. Buradan
0: Evet.
1: Ronaldo'ya da bağlayacak
0: Evet.
1: olursak, milli takım kampından ayrılmıştı ve Jorge Jesus'la ciddi problemler yaşıyor Cristiano Ronaldo. Bu konunun da nereye gideceği açıkçası merak konusu. Açıkçası Jesus'un da çok umurundaymış gibi de görünmüyor Ronaldo'nun yaptığı açıklamalar ve verdiği tepkiler.
0: Evet, Ronaldo'nun bu son uzun açıklamasında anlaşıldığı kadarıyla hakikaten Jorge Jesus Ronaldo'ya bir takım sözler vermiş. İşte seni oyuna alacağım, hazırlan, ama almıyor. Ondan sonra işte basın toplantısı kısmı var. Orada bir yazılı metin hazırlanmış. Fakat Jorge Jesus o yazılı metne de uymamış. Ronaldo da buna sinirlenip kampı terk etmiş. Terk etmemem lazımdı. Arkadaşlarımdan ve Portekiz halkından özür diliyorum dedi. Ve milli takıma tekrar dönebilirim dedi. Ve zaten Futbol Federasyonu da böyle Portekiz'in efsanesi bir oyuncuyu bu şekilde göndermek istemez. Bu şekilde veda etmek istemez. Mutlaka bu iş tatlıya bağlanacaktır diye düşünüyorum. Ve Ronaldo artık bilmiyorum bu Kasım'daki milli arada mı olur? Önümüzdeki sene işte yapılacak Uluslar Ligi finallerinde mi olur? O zaman oralarda bir yerde milli takıma bir veda maçı mutlaka düzenleyeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü Ronaldo da bunu hak ediyor. Hakikaten Portekiz'de Eusebio diye bir efsane vardı geçmişte, ama Ronaldo Eusebio'yu da katladı ve gerçekten dünyanın en büyük futbolcularından biri oldu Messi ile birlikte bu son dönemde özellikle. İşte 1000 gole ulaşmaya çalışıyor. Onun da kariyerinde sayısız şampiyonluklar var, kupalar var. Değişik bir karakter, çok egolu. Onu da söylemek lazım tabii ki. Zaten bu milli takımın kampını terk etmesi de o egosundan kaynaklanan bir şey. Ama Ronaldo da bize, aynı Messi'de söylediğim sözleri tekrarlamak istiyorum. Ronaldo da bize kariyeri boyunca hakikaten çok keyifli anlar yaşattı. Çok klas goller attı. Ve hakikaten bütün futbol severlere seven sevmeyen keyifli dakikalar yaşattı oynadığı maçlarda. İnşallah orada da Portekiz'de sorun tatlıya bağlanır. Ronaldo da hak ettiği vedayı milli takımda alır.
1: Peki, şimdi benim hayran olduğum Lionel Messi ile başladık. Sizin hayran olduğunuz Harry Kane ile
0: Evet.
1: devam edelim. Onun da rekorlarını konuşuyoruz şu anda. İzleyicilerimize detaylı bilgiyi siz verin lütfen.
0: Evet, Harry Kane gerçekten Ezgi çok sevdiğim ve çok takdir ettiğim bir oyuncu. Bir futbolcudan bir golcüden daha fazlası. Şimdi Harry Kane hakikaten çok gol atan bir oyuncu, ama sahanın her yerinde var. Yani gelen topu içeriye atmıyor sadece. Mücadele ediyor, gerilere geliyor, çalım atıyor, top kesiyor, uzun paslar atıyor. Sonra gidiyor o paslara kendisi gidip vuruyor, gol yapıyor falan. Hakikaten komple futbolcu, bir de çok iyi bir karakter. Yani hakikaten örnek alınabilecek bir karakter. Egosu yok gerçekten. Her insana cevap veriyor. Onlarla fotoğraflar çektiriyor, onlara sürprizler yapıyor. Onun da İngiltere milli takımıyla 125. maçıydı bu son karşılaşma. Orada da Peter Shilton'ın rekoruna ortak oldu. Peter Shilton İngiltere'nin efsanevi kalecisi. O da 125 maçta İngiltere'nin en çok milli olan oyuncusuydu. Onun rekoruna ortak oldu Harry Kane. Ve artık önümüzdeki Kasım ayında da tek başına o rekoru geçerek rekor sahibi olacak. 126 ve 127. maçlarına çıkacak büyük ihtimalle, herhangi bir sakatlık durumu olmazsa. O da bunları hak ediyor. Şimdi Ballon d'Or'a da aday, biliyorsun.

0: Benim Ballon d'Or'daki en büyük adayım Harry Kane. Tabii orada başka önemli futbolcular da var. Messi'si var, işte Lamine Yamal'ı var filan, ama Harry Kane'in bu performansıyla geçen sezon Ballon d'Or'u hak ettiğine inanıyorum ben. Bakalım, onu da göreceğiz.
1: Peki. Şimdi sizinle geçen hafta değerlendirmelere bilgi vermeye başlamıştık izleyicilerimiz için Manchester City'nin davasındaki itiraz da yapılmıştı. Son gelişmeler nelerdir?
0: Şimdi Ezgi, bu iş iyicene dallanıp budaklanmaya başladı, Manchester City olayı. Dün de İngiltere Vergi İdaresi bir açıklama yaptı ve Manchester City'nin bu cezası belli olduktan ve her şey ortaya çıktıktan sonra vergi konusunda da soruşturma geçirebileceği açıklandı. Çünkü vergi ödemediğini söylüyorlar. Manchester City'nin bu sponsorluk gelirleri, yani şişirilmiş sponsorluk gelirleri bağlamında vergi kaçırdığı da söyleniyor. Öyle düşünüyormuş. Onunla ilgili bir soruşturma açılabileceği söylendi. Bir soruşturma yok şu anda da. Diğer yandan işte Premier Lig'in vereceği ceza bekleniyor şu anda. O kesin. Diğer yandan Futbol Federasyonu FA bir açıklama yaptı. Onlar da süreci takip ettiklerini ve gerektiğinde onlar da müdahale edeceklerini ve Manchester City'ye ceza vereceklerini söylüyorlar. UEFA sırada, çünkü UEFA'nın bu bağlamda Financial Fair Play kuralları da o dönem ihlal edilmiş oluyor. UEFA da bir ceza verebilir. Diğer yandan İngiltere'de Manchester City'nin şampiyonluklarıyla kendi başarıları ilintili olan kulüpler Manchester City'yi mahkemeye vermek için avukatlarla görüşmeler yapıyorlar. Bununla ilgili hatta 3-4 kulüp açıklama yapmış ve haklarının saklı olduğunu ve zaman aşımına asla müsaade etmeyeceklerini söylemişler. Diğer yandan İngiltere Futbol Regülatörü, ki İngiltere'de futbolun düzenleyicisi kurum, bir açıklama yaptı ve Manchester City'nin sahiplik yapısının incelenebileceğini ve hatta sahibinin kulübü satmaya zorlanabileceği söyleniyor. Yani Manchester City şu anda tam bir kıskaç altında sevgili Ezgi. Bu nihai karar, şimdi komisyona itiraz etti Manchester City. O itiraz inceleniyor ama artık yakın zamanda ceza açıklanacak. Geniş bir yelpaze, işte küme düşürmekten tut şampiyonlukların alınması, gelecek sezon çok yüksek eksi bir puanla başlaması, bu sezon puan silinmesi, birçok alternatif ceza var. Tabii büyük bir para cezası ayrıca verilecektir. Bakalım, herkes merakla bekliyor İngiltere'de Manchester City davasının nasıl sonuçlanacağını.
1: Peki, şimdi acaba doğru mu okudum diyebileceğim bir haber var. Bordo kulübü 1 euroya yeni sahibine
0: Evet.
1: devredildi şeklinde. Doğru mudur bu?
0: Şimdi doğru Ezgi. Evet. Bordo kulübü maalesef yine sahipli kulüpler içinde çok kötü yönetilen ve şu anda da Fransa futbol sisteminde 6. lige kadar inmiş bir kulüp. Batmak üzere, yani kapanmak üzereydi. Fakat bir yatırım şirketi, Park Bench diye bir yatırım şirketi grubu 1 euro ödeyerek Bordo'yu dev aldı. Ama bu devir sadece Bordo'nun 1 euro sahip olması değil. Tabii ki Bordo'nun şeylerin de söyleyiver, borçların da devralmak anlamına geliyor. Bordo'nun çok borcu var. Hatta şimdi 26 milyon euro borcu varmış Bordo'nun şu anda ödemesi gereken. Onun 13 milyonunu ödemişler. Geri kalan 13 milyonu da yaymışlar yıllara. Böylece 6. ligden itibaren bu yatırım grubu Bordo'yu yine ait olduğu yere, yukarıya çıkarmaya çalışacak. Ama 1 euro olayı doğru. Bu sembolik. Borcu olan, batmak üzere olan bir kulübü işte 1 euroluk sembolik bir ücrette devralıyor bu yatırım şirketi. Bakalım, inşallah kurtarırlar. Yani Zinedine Zidane gibi bir futbol efsanesinin çıktığı bir kulüp Bordo. Dolayısıyla Bordo'nun kapanması, yok olması, tarihten silinmesi hakikaten çok üzücü olur futbol adına.
1: Kesinlikle öyle. Peki UEFA'nın 55 federasyonla Berlin'de toplandığı haberi var. Bu toplantıda neler konuşuldu, ne kararlar çıktı?
0: Evet, aslında o toplantı bugün Ezgi, bugün yapılacak. 55 federasyon davetli Berlin'deki toplantı UEFA tarafından 2
1: Daha
0: yıl
1: yapılmadı.
0: yapılmadı, bugün yapılacak.
1: Tamam.
0: 2 yıl da bir yapılıyor bu toplantı. Eksekutif toplantı diyor buna UEFA. Bütün 55 futbol ülkenin futbol federasyonlarını topluyor. baş

0: bakanlar ve genel sekreterler katılıyor bu toplantıya. Gerçi söylüyor, bu kedi gene yukarı çıkmaya çalışıyor benim.
1: Çıksaydı sorun
0: genel
1: değil.
0: Genel sekreter bazında maalesef bizim futbol federasyonumuzda kimse katılamayacak. Çünkü genel sekreterin istifası açıklandı hatırlarsan. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün Türkiye'yi temsil edecek bu toplantıda. Tek konu var sevgili Ezgi, Infantino. UEFA 55 federasyonla Infantino'nun aday olmamasına çalışmalar konusunda veyahut da işte karşısına bir aday çıkarma konusunda görüş alışverişinde bulacaklar. Buradan herhangi bir adayın çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Çünkü aday sıkıntısı da yaşıyor UEFA. Infantino'nun karşısına aday çıkarma konusunda işte en güçlü aday CONCACAF Başkanı Montagnani, onun aday olabileceği söyleniyor. Onun da Şubat ayında CONCACAF'ta seçimleri var. Orada bir kere başkan seçilmesi lazım tekrardan. Yani UEFA'nın işi Infantino'ya karşı zor. Bu arada Infantino da bütün dünyada turlarını sürdürüyor ve kendi tarafına birçok federasyonu çekmiş durumda. Hatta UEFA'dan da Letonya Infantino destekleyeceğini açıkladı son olarak. Yani UEFA'dan da büyük birleşiminden verildi. Bakalım 18 Kasım'da Ezgi adaylık başvurularının son günü. Burada adaylık başvurusu yapıldığında bakalım kim çıkacak aday UEFA adına ve diğer işte karşı olan konfederasyonlar adına, onu hep beraber göreceğiz. Hey, merakla bekliyoruz.
1: Peki Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için ve yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir gün diliyorum size.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, dış basının gündemini Hüseyin Özkök'ten dinledik ve şimdi bir de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçlara bakalım. Düzce Cam Düzce Spor deplasmanda Zonguldak Spor'u yendi ve bir üst tura yükseldi.
2: İlk düdük sesi ve maç başlıyor karşılaşmaya. Düzce Spor başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Şimdi Bertu. Top hala kendisinde. Ufuk kovalıyor. Ufuk önünü boşalttı. Ufuk baktı kaleye. Gol pozisyonu, kaleci Akil. Ufuk Birdal. Şimdi defansın arkasına doğru bir pas. İkili mücadele gözler hakemde. Hakem gördüm diyor. Kırmızı kart. Yapılan müdahale bu. Karşılaşmanın hakemi kırmızı kartını gösteriyor. İkili mücadele, geriye pas, şut şansı. Şimdi Esat kaleye doğru vuruyor. Kaleci uzandı. Osman. Orta pozisyonu. Enisan yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Bomboş pozisyon topu alardı ama bir elle oynama var sanıyorum. Yardımcılarından tamam işaretini aldı maçın hakemi. Düdük çaldı ve ikinci yarıya Zonguldak Spor başladı. Ceza alanı içine girme çabaları. Düzce Sporlu oyuncular faul bekliyorlar ve hakem verdi. Penaltıyı verdi hakem. Hakem penaltıyı veriyor. Esat ve arkadaşları seviniyorlar. Kaleci karesine dikkatli. Doğukan geldi. Doğukan vuruyor, kaleci. İkinci pozisyon, kaleci Osman. Penaltıdan faydalanamıyor Düzce Spor. İşte izliyorsunuz sevgili futbol severler. Düzce Spor gol arıyor. Zonguldak Spor karşısında pas güzel. Emirhan ceza sahası içinde ortaya çevirdi. Hakan vuruyor savunma. Pozisyonun devamı. Ali Alperen yaptı ortayı. Enes kafayla verdi. Gol durumu, kaleci ikinci pozisyon. Topağlarda gol. Topağlarda gol. Berat Yavuz. ...1-0... Düzce Spor golü buluyor. Oyuna sonradan giren futbolcu golü atıyor değerli futbol severler. Berat, golü atan futbolcu, gole gidiyor, ikinci gole. Berat vurdu, kaleci uzandı Osman. İki nefis hareket. Zonguldak Spor yükleniyor. Orta geldi, ceza alanı için kafa vuruşu, kaleci. İkinci pozisyon, savunma. Burhan uzaklaştırıyor. bitti. Zonguldak Spor karşısında Düzce Spor kazanıyor ve tur atlayan taraf oluyor.
1: Malatya Yeşilyurt'sa Siirt Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek üst tura çıktı.
3: Ve ilk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler. Ramazan uzun oynadı Enes. İlkinde kontrol edemiyor topu. Enes topu kazandı. Faul beklentisi var. Mücadele devam etti. Enes penaltı noktasına çıkardı. Yasin istediği gibi uzaklaştıramıyor. Çok enteresan bir an ve Topalar'da gol. Topalar'da gol. Çok enteresan bir an. Muhammed Enes Yılmaz. Bir anlık hata. Çok pahalıya patlıyor Siirt Spor'u. Bir kez daha izleyeceğiz gol pozisyonunu. Yasin gelişi güzel vurmak istiyor. Topu ıskalıyor savunma. Ardından boşluktan faydalanıyor Muhammed Enes Yılmaz. Malatya'nın plaka kodu ve şu anda taraftarlar telefonlarının el fenerini açtı. Görsel bir şölen var Yeni Malatya stadında. Şimdi ceza sahasına doğru şut, kaleci Ramazan. Çok etkili geldi Siirt Spor ama Ramazan Özkanlı açıyı çok iyi kapattı. Ve ikinci yarı başladı tekrar. Keyifli seyirler diliyorum. Uzun bir taç atışı oldu bu. Penaltı noktasına doğru düştü top. Bir röveşata denemesi direkt çarptı top. Gol olsa muazzam bir gol olacaktı. Muazzam bir gol izleyecektik. Direği çarpıyor top. Ümitcan Ekşi. Kısa paslarla etkili olmaya çalışıyor Yeşilyurt Spor. Enes. Bu kez hücumun sonunda Enes. Ters bir vuruş, topalarda gol. Talihsiz bir gol Siirt Spor adına. 2-0 yapıyor skoru Yeşilyurt Spor. Dakika 52. Topu kendi ağlarına yolluyor Güray Fırat. İşaret geldi. Ceza sahası için Carlos elinden sektirdi. Şimdi Topalar'da gol. Oğuz Kağan Çelik az önce oyuna dahil oldu. Oyuna girer girmez topu ağlarla buluşturuyor Oğuz Kağan Çelik. Ceza sahasına doğru şimdi. Kaleci elinden kaçırıyor Ahmet Taş. Ve gol kararı. Gol sevincini yaşıyor Zeki Görkem Koca. Ceza sahası dışından sert bir şut izledik. Ahmet Taş topu tutamadı. Son düdük geliyor değerli izleyenler. Abdülkadir Aslan maçı bitiriyor. Yeşilyurt Spor 3, Siirt Spor 1 maçın sonucu.
1: Eskişehir Spor'sa Akşehir Spor'u 4-1 ile geçti ve adını 3. tura yazdırmayı başardı.
4: İşaret geldi. Zira Türkiye Kupası 2. turunda Eskişehir Spor 1922 Akşehir Spor maçı başladı. Sol tarafa pas Furkan Koyuncu. Karşısında Murat var. Furkan ceza alanına girdi. Şut şansı arıyor. Çekti soluna, gol pozisyonu. Bir plase yakın direkte. Kaleci Kaan Çinkaya çıkardı. Korner. Can Demir kullanıyor taç atışını. Uğur Ahmet Özler ters bir kafa vuruşu. Şimdi savunma arkasında pas, offside yok. Karşı karşıya Osman gidiyor. Osman ve gol. Henüz 6. dakikada Osman Arslantaş'ta golü buluyor Eskişehir Spor. Eskişehir Spor formasıyla kariyerinin ilk golünü atıyor Osman Arslantaş. Mert Başer. Murat tekrar. Şimdi sağ tarafta top bekleyen İsmail var. Atalay diğer tarafa içeri doğru gönderdi. Osman döndü, şut şansı arıyor. Bir kez daha bıraktı Atalay. Plasesi, müthiş bir gol. Atalay Yıldırım. Çok klas, çok teknik. En

0: nefes bir gol. Sol ayakta en nefes vurdu. Hemen taç atışını kullandı Osman. Pas sağ tarafa karşı karşıya pozisyon. Kaleci ikinci pozisyon İsmail alamadı. Eskişehirspor gerçekten çok çok daha iyi oynuyor rakibine oranla ve şimdi 3. gol şansı olabilir. Osman ortaya çevirdi ve top dışarı çıkıyor İsmail. Bomboş pozisyonda İsmail kulet topu dışarı vuruyor. Asaf ceza alanında. Asaf daha fazla ilerlemesine izin vermedi savunma. Ali Karakaya. Yerden pası Osman alamadı ama Semih orada. Semih şut şansı. Şimdi gol pozisyonu ve top ağlarda. Top ağlarda farkı biri indiriyor. 1922 Akşehirspor. Uğur Ahmet Özder topu önünde buldu ve bu fırsattan yararlanmayı başardı Uğur Ahmet. Hasanlı kaçar işaretini veriyor Eskişehirspor. 1922 Akşehirspor maçı başlıyor. Sağ tarafta boşluk oluştu. İsmail o boşluğu gördü. Murat geldi. Murat içeri girdi. Karşı karşıya kaleci. Murat Şenel bir an önünde koridor oluştu. Vuruşunda kaleci Furkan'ı geçemedi. Şimdi şut şansı. Bir plase harika bir gol. Oyuna girer girmez. 4 gün önce Akşehirspor'a karşı hat-trick yapmıştı Hasan. Bıraktığı yerden devam ediyor. Farkı tekrar 2'ye çıkarıyor Eskişehirspor. Duran toptan şans arayacak Eskişehirspor. Emre Tan geldi bıraktı. Direkt kaleye. Of of of of of. Hasan şov yapmaya mı girdin oyuna? İnanılmaz bir gol. Hasan Kaya. En nefes bir gol daha. 4-1 oldu. Ve son düdük geliyor. Eskişehirspor 1922 Akşehirspor'u 4-1 mağlup ediyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. tura yazdırıyor.
1: Sabah sporunda ikinci saati de tamamlıyoruz değerli izleyenler. Aranın ardından saat başında stüdyo konuğumuz Nevzat Dindar'la devam edeceğiz.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Hep kazandıran taksi.
1: Bir taksi. Bir taksi. Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hepiler.
2: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler.

0: Ve şöyle söylediler.
1: Spor Radyo. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
8: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
9: Türkcell'leri bağlan hayata.
1: Reklam.
10: Aspor Radyo.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
15: Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminde tarihi bir rekor kırıldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında güneş kaynaklı elektrik üretimi 5,16 milyar kilowatt saat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi ise 4,74 milyar kilowatt saat olarak gerçekleşirken, güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değeri 9,9 milyar kilowatt saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
14: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: dinleyenler Sabah Spor'unda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Nevzat Dindar bizimle birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri kendisiyle değerlendireceğiz. Nevzat günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, merhabalar, hoş
0: Nasılsın?
1: Bulduk. İyiyim, sen de iyisindir.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yoğun ve uzun bir milli aranın ardından artık yavaş yavaş Süper Lig heyecanına dönmeye hazırlanıyoruz. Yarın itibarıyla da 7. hafta başlayacak değerli izleyenler. Yine birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Şöyle bir haberimizi izleyelim. Süper Lig heyecanı başlıyor haberine bir göz atalım. Zira şöyle bir programa da birlikte göz atmış olalım. Üzerine oynanacak karşılaşmalarla birlikte tabii ki değerlendirmelerimize başlayacağız.
2: Futbol severlerin lig hasreti sona eriyor. Milli maçlar nedeniyle ara verilen liglerde ilk düdük İstanbul'da çalacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray Cuma günü saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek.
3: Şut pozisyonu, Torreira ve gol! Lucas Torreira!
2: Cumartesi günü 4 karşılaşmayla devam edecek 7. hafta heyecanında 13.30 seansında Gençler Birliği milli araya lider giren Ahmet Sportif faaliyetleri ağırlayacak. 16 diliminde menüde Karadeniz derbisi var. Ara öncesinde Galatasaray'ı 4-0'lık flash bir galibiyetle mağlup eden Thomas Rice'ın Trabzonspor'u eski takımı Samsun Spor deplasmanına çıkacak.
4: Mucci'ye rakibinin üstüne gitti. Mucci kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol!
2: Aynı saatteki bir başka mücadelede ise Alanya Spor'la Erzurum Spor Futbol Kulübü kozlarını paylaşacak. Cumartesi 19 seansında Milyare Eyüp Spor karşısında aldığı 8-0'lık tarihi bir skorla giren Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Pazar günü seansında 3 maç futbol severleri bekliyor. 13.30'da Konyaspor'la Başakşehir karşı karşıya gelirken 16'da Gaziantep Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Günün son maçındaysa Beşiktaş saat 19'da Dolmabahçe'de Kocaelispor'u

0: Haftanın kapanışı pazartesi günü saat 20'de İstanbul'da gerçekleşecek. Eyüpspor taraftarı önünde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
1: Evet, oynanacak karşılaşmaları konuşacağız. Haftanın açılışını Galatasaray yapacak Nevzat. Öncelikle şunu belki söylemek lazım. Hiç alışık olmadığımız kadar uzun bir milli arayı geride bıraktık ve açıkçası öncesindeki tabloyu şu an belki bir çırpıda hatırlamakta dahi zorlanıyoruz bütün takımlar adına. Kim kimle oynamıştı, nasıl maçlar oynanmıştı, gerçekten böyle devre arasından bile uzun bir milli ara yaşadık. Dolayısıyla kimin nasıl döneceğini kestirmek de çok zor şu süreçte. Sen Galatasaray'a dair Kasımpaşa maçı özelinde biraz milli aranın nasıl geçtiği konusunda da aslında izleyicilerimizi de bilgilendirerek neler bekliyorsun?
2: Şimdi tahminde bulunmak zor çünkü senin de söylediğin gibi hiç alışık olmadığımız uzun bir ara. Evet. Yani Dünya Kupası, Katar'daki Dünya Kupası dönemindekine benzer bir süreç. Dönüşleri nasıl olacağını kestiremiyoruz. Yani bütün takımlar için bu geçerli. Sadece Türkiye ligi ölçeğinde değil, Barcelona da çok formda girmişti. Şimdi dönüş nasıl olacak onu bilmiyoruz. Milli takımlara çok sayıda oyuncular gitti ve milli takımlarda hem süre alan hem sakatlık yaşayan oyuncuların durumu yine takımlara etki yapacaktır. Takımların şimdi Beşiktaş özelinde mesela Beşiktaş sezona çok flash bir giriş yaptı. Yani fiziksel olarak form durumu üst düzeydeydi. Şimdi bu ara Beşiktaş açısından yani fiziksel olarak hangi noktaya götürmüştür?
1: Sakatlıklar oldu.
2: Bir de Vlahovic sakatlandı ekstradan. Galatasaray özelinde de 14 tane oyuncu milli takımlara gitti. Ama daha da önemlisi Osimhen de yoktu. Onlarla beraber Osimhen de yani onların dışında. Diğer taraftan işte önce 5 gün sonra 2 günlük izinler verildi ama zaten elinizde yeterli kadro yok. Bu arada Pendik maçı, ki Pendik'te statta ben de maçı izledim. Yani 1-2 oyuncuya dair belki yani hoca olumlu düşünceler içerisine girmiş olabilir ama bence yetmez. Yani 3-3 berabere kaldı. Hani orada herkesin beklentisi acaba İlkay daha fazla şans bulabilir mi? Biraz daha

0: sorumluluk alacağını düşünüyorum. Yani sonuçta kullanmak zorunda da, o şansı vermek de zorunda Okan Hoca. Yani zorunda dediğimiz İlkay Gündoğan'dan bahsediyoruz. Yani İlkay'ı bir şekilde zaten değerlendirmeye çalışacaktır. Ama ben daha çok Kaan'da bir hareketlenme gördüm. Fiziksel olarak bir gelişim gördüm. Ama bir şey bu mesela büyük hayal kırıklığı. Yani en azından şu an toparlaması mümkün değil. Yani bu arada da hazır hale gelmedi. Şimdi Galatasaray...
1: Genç bir oyuncu neden bu kadar sıkıntı oldu Nevzat?
0: Bitşabu'da. Bitşabu'yla alakalı yani biraz bence yani sonuçta kamp da görmüş ama fiziksel olarak. Şimdi onun ilk haberini ben Milliyet'te yaptım. Hı hı. Yani kiloları var diye. Daha sonra kiloların şeyi üzerinden bir yani herkes bir şeyler yazdı çizdi. Yani onun net rakamı 101 kiloydu. Yağ oranı %13. Şimdi o biraz da bir oyuncu için fazla. Yani hem zaten ağır olduğu için tartışılan bir oyuncu hem de kiloları var. Biraz daha fazla işte kilo vermesi lazım. 5-6 kilo fazlası var. Bunun dışında yani sonuçta bence profil olarak doğru isim değil. Yani Galatasaray Bitşabu belki gelecek vadeden bir oyuncu olabilir. Paris Saint-Germain'i var, işte Leipzig var. Yani bu kulüpler özellikle işte genç oyuncu konusunda başarılı kulüpler. Yani scouting konusunda başarılı kulüpler. Ama bu oyuncu, bu kulüpler bu oyuncuyu hani şey görmediler. Daha sonra işte vazgeçtiler. Şimdi Galatasaray üzerinde bakacak olursak Bitşabu Abdülkerim'in önünde mi gerisinde mi? Yani Galatasaray bence transferde stratejik bir hata yaptı. Yani Abdülkerim Bardakçı'nın yedekleyecek bir stoper yerine Abdülkerim Bardakçı'nın arkasında bekleyecek bir stoper profili planladılar. Bu da bence tartışmalı bir karar. Yani sonuçta Abdülkerim'in 4 senede yaptıkları tartışılmaz ama orada yani Galatasaray farklı seviyeye çekebilecek bir oyuncu, daha net bir transfer yapılabilirdi. Yani transfer dönemini zaten yani kitabı yazılır. Bunun üzerine çok şey konuşulur. Stratejik işte hatalar yapıldı.
1: Aslında
0: planlamada...
1: transfer döneminin başında bir stoper hamlesi konuşuluyordu Galatasaray'da ve dünyaca ünlü isimlerden bahsediyorduk. İşte, Van Dijk'lardan evet, falan bahsediyorduk
0: ya, işte, biz. Yani bunu işte konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor ama yani orada öncelik başka alanlara verildi. Yani sürekli bir karar değişikliği, planlamada değişiklik. Sonra taraftar niye isyan etti? İsyan etmekte de taraftar haklıymış diyorsunuz. Yani tabii hani Galatasaray çok kritik maçlar arifesinde. Sonuçta her oyuncusundan bir şekilde yararlanmaya çalışacak ama daha net adımlar atılmalıydı. Yani Galatasaray'ın hani transfer yapmış olmak için yapmaması lazım. Yani Bitşabu dediğiniz oyuncu eğer Abdülkerim'de bir problem varsa ya da işte ne bileyim başka bir oyuncu problem varsa hemen hazır olmalı. Hı hı. Biz hazır olması gereken yedekleyecek oyuncunu şu an yedeklemeye çalışıyoruz. Yani onun da bir yedeklenmesi lazım. Yani daha önce onun yedeklenmesi lazım. Aslında problem buradan başlıyor zaten. Arda Ünyay belki hani biraz işte o da şans bulabilir ama ben de onun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani o gelişimi tam çıkışı tam sağlayamadı. Bunun dışında yani Kaan'da bir en azından fiziksel olarak bir değişim görüyorum. Kaan Avrupa Lisesi'nde yok ama onu da belirtelim. Ve bunun dışında işte Galatasaray'dan baktığımızda işte Osimhen yani takımla bir antrenmana çıkmış durumda. Yani 1,5 diyelim. Sallay işte sakatlık süreci, tedavi süreci devam ediyor. Ama
1: var.
0: Kasımpaşa maçında oynamasını beklemiyorum. Yani 11 başlamasını beklemiyorum. Lemina döndü. Yani Lemina'nın dönmesi şöyle Okan Hoca'nın elini güçlendirebilir. Lemina'yı sadece bir pozisyon için düşünmemek lazım. Yani nerede ihtiyaç varsa Lemina orayı monte edebilirsiniz. Diğer taraftan Singo o biraz daha vakit alacak gibi gözüküyor ama Singo ile alakalı hemen Kasımpaşa maçında yarınki maçta oynayabilecek durumda gözükmüyor. Belki Barcelona ama ben Barcelona maçına da yetişeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Galatasaray için çok iyi geçti mi dersen kimse için iyi geçmedi. Yani
1: o zaman bize... hem Şalay'ı hem Singo'nun sakatlığı var ve az önce Kaan Ayhan'da da bir hareketlilik var dediğine göre sağ bekte Kaan Ayhan'ı mı izleyeceğiz?
0: Bekliyorum. Kaan daha mantıklı gözüküyor.
1: Kasımpaşa maçında.
0: Yani kesinlikle Kaan daha mantıklı gözüküyor. Belki işte yani en azından bence Barış'la alakalı da bir değerlendirme yapacaktır. Yani oyun eğer bir noktada hani bekte problem yaşadığınız vakit
1: Barış Alper döndü dolaştı, yine joker pozisyonuna geldi mi?
0: Ama ben bunu en başından beri söylüyorum. Yani Barış Alper'in sağ beke evrilmesi lazım. Kariyeri açısından en doğru karar bu olacak. Yani

0: Yani, genel anlamda soruyorsun.
1: Genel anlamda yani Barış Alper, şimdi Barış Alper'in ya bu noktada yönlendirilmesi lazım. Yani o pozisyona evrilebilirse burada daha başarılı olabilir. Geriden geldiğinde fark yaratabilen bir oyuncu. Ama sonuçta ön tarafta oynadığında da yani geride kalan sezonlara damga vurmuş bir oyuncu. Ama eğer bir işte Premier Lig yapmak istiyorsa, kariyer açısından işte bir Ferdi gibi daha farklı bir noktaya gelmek istiyorsa, sağ beke geçtiği anda kendi pozisyonun en iyi oyuncularından bir tanesi olabilir. Ama hani bu tabii şeydir, ön tarafta neden oynatılıyor diyemezsin çünkü yani sol önde oynadığında çok başarılıydı, yani istatistikleri, rakamlar zaten ortada. Diğer taraftan sağda oynadığında keza öyle. Santrfor oynaması yani milli takımda Montero'nun verdiği tartışmalı kararlardan bir tanesi ama yani yetenekleri bu anlamda sınırlı. Dolayısıyla daha çok fiziksel özellikleriyle fark yaratan bir oyuncu olduğu için geriden geldiğinde fark yaratabilir. Yani Barış'ın bunu bir kere tercih etmesi lazım. Aynı zamanda bence hani yönlendirilebilirdi. Diğer taraftan zaten şimdi sol önde Rafael Leao var. Esas Galatasaray'da yani sezon biterken, geçen sezon biterken yerine transfer yapılmayacak 3 oyuncudan bir tanesi herhalde sol ön Barış Alper Yılmaz dersiniz. Ama bugün Barış Alper Yılmaz formsuz. Sol ön zaten Rafael Leao'ya emanet olacak. Dolayısıyla yani sağ bek olabilir belki ama yani sağda da oynayabilir. Sonuçta oynamayacağı pozisyon olarak şu an Leao'yu kesmesi kolay gözükmüyor. Ama Leao'da inişler çıkışlar olabilir. En azından Leao formsuz olduğunda Barış'ı tekrar burada değerlendirebilirsiniz.
0: Yalnız Sané'nin de bir formsuzluğu var. Şimdi orada
1: bu arada takımla beraberdi. Şimdi,
0: evet, nasıl şekillenir acaba?
1: Yani ben mesela İsmail Kartal Fenerbahçe haberlerinde daha çok işte 11'de birçok oyuncunun takımla beraber çalışması avantajlarından bahsediliyordu bu süreçte. Galatasaray'da Sané bu süreci takımla beraber geçirdi. Yani en azından Sané neden 11 başladı diye soramayız. Çünkü yani takımla beraberdi. Milli takım yorgunluğu olmadı. Dolayısıyla hani Okan Hoca başlayabilir. Ama Galatasaray açısından en büyük risk bütün bunların dışında bana göre bu maçın yarın oynanması. Yani bir kere normal bir milli takım fikstüründe arasında dönüşlerde cuma günü bir takım maç yapmaz. Bugün Avrupa'daki bütün liglere bakalım, yarın oynayan bir takım yok. Ya varsa da bilmiyorum. Ben baktım da öyle bir çok ekstra.
0: Barcelona'nın maçı ne zaman, ona hemen bir bakacağım.
1: Barcelona cumartesi oynar.
0: Cumartesi.
1: Ya Avrupa'da hani Avrupa'daki şeylere bakar mısın? Mesela Fransa Lig 1'de maç var mı?
0: Bakacağım şimdi.
1: Ya da La Liga'da maç var mı?
0: Barcelona cumartesi oynuyor Hetafe'de.
1: Hayır, Barcelona'ya geçtim. Barcelona'ya geçtim. Yani yarın yani cuma günü maç takviminde La Liga, Serie A, Lig 1, Premier Lig. Herhangi bir takım maçı var mı?
0: Premier Lig 1'de Lens Lyon var yarın. La Liga'ya da hemen bakacağım. Premier Lig'e de bakacağım. La Liga'da Malaga Espanyol maçı var. Hemen senin için Premier Lig'e
1: ama bak
0: bakayım.
1: Şöyle bahsettiğin takımların Şampiyonlar Ligi var
0: değil,
1: mı?
0: Değil tabii, yok. Evet. Premier Lig'e de hemen bakayım. Premier Lig'de yok.
1: Yani şimdi bahsettiğin liglerde birer tane. İşte Bundesliga'da varsa da belki bir tane vardır.
0: Onu da hemen bakıyorum.
1: Ama Bundesliga'da herhalde Dortmund...
0: Dortmund yarın oynuyor.
1: Ha, Dortmund Şampiyonlar Ligi olduğu için.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray Dortmund ve Dortmund şu an,
0: evet,
1: gördüğüm kadarıyla. Yani Şampiyonlar Ligi olduğundan dolayı. Ama Galatasaray...
0: Merak ettim, Serie A'ya da bakacağım.
1: Serie A'da da. Hem varsa da ben hani şey maçı vardır.
0: Serie A'da yok.
1: Ha. Şimdi Galatasaray için bu riskli bir karar aslında bu maçın. Yarın oynanıyor olmaz. 14 futbolcu milli takımlara gitmiş. Davinson Sanchez çarşamba, yani dün sabaha karşı oynamış. Yani bugün gelecek, antrenmana çıkar çıkmaz. Yani çıkabileceğini de pek düşünmüyorum. Belki bir yenileme çalışması yapacaktır. Torreira salı 17'de Hindistan maçında bir 45 dakika oynamış. Milli takımdan oyuncular zaten moralsiz olmuşlar. Bir de bu durum var. Ya onların toparlanması, ya mental olarak hazırlanması da Galatasaray'da teknik ekibi ilgilendiren konulardan bir tanesi.
0: Türk milli takımından
1: yani,
0: dönenler
1: diyorsun. Galatasaray bir yani tercih yapmak durumunda kaldı demek ki. Yani sonuçta bu maçı önceliği Şampiyonlar Ligi olarak gördüler. Galatasaray'ın isteği de muhtemelen federasyonda sormuştur. Galatasaray'ın isteği de göz önünde bulundurularak bu maç cuma, yani yarın oynanmasına karar vermişti ama Galatasaray için bence riskli bir karar. Yani cuma

0: cumartesi makul bir saatte oynanabilirdi. Ama salı günü Şampiyonlar Ligi olduğu için bu maç çarptı.
1: Belki erken maç olabilirdi. Saat 5
0: olabilirdi. Ama Kasımpaşa bu ligin namağlup takımı. Şimdi Kasımpaşa gibi ligin dirençli, yani bu arayı Galatasaray'dan çok daha verimli, iyi geçirdiğini düşündüğüm çünkü bir takımlara yani çok fazla oyuncu göndermemiştir. Yani Galatasaray büyük bir sıkıntı yaşayabilir. Ya o kadar çok şey var ki yani diğer taraftan işte zeminin durumu, ki dün statta zemini yakından gözlemleme şansım da oldu. Yani biz de yarın göreceğiz. Yani tamam, evet, baktığım
1: ama
0: vakit...
1: Ama bir çalışma yapıldı bu arada.
0: Yoğun bir çalışma, evet, yapıldı. Çimler yenilendi. Ama hani orada ilk maç olacağı için oturup oturmadığını yarın net bir şekilde göreceğiz. Yani Galatasaray Kasımpaşa maçına çok problemli bir şekilde çıkıyor.
1: O zaman senden bir muhtemel 11 rica etsem Nevzat. Biraz 11. Tabii Barcelona maçını da düşünerek, ki Okan Buruk'un da düşüneceğini varsayarak nasıl bir kadro söylersin?
0: Yani direkt 11 bence hani çok kolay değil. İşte Uğurcan'ı sayarsın. Kaan stoperde, Abdülkerim yine oynar diye tahmin ediyorum. Yakups'u son maçta yani Pendik maçına girdi sonradan, iyiydi. Yani milli takıma da girmişti. Yakups'a başlar. Yani orada stoperde acaba Jakobs mu oynar? İki sol ayaklı oyuncu da olacağını düşünmüyorum. Hani biliyorsun Lisbon deplasmanında Abdülkerim'in yerine Jakobs oynatmıştı. Sağ stoperde kimi oynatacağı önemli. Davinson Sanchez'in durumuna bakılacaktır. Tabii ki öncelik Davinson Sanchez'dir ama yani, uzun bir seyahatten geliyor. Bir de 90 dakika oynadı son Peru karşılaşmasında. Şimdi Davinson Sanchez'in durumuna bakılacaktır. Biz böyle hani şeyleri çok gördük. Mustera belki kaleci olduğu için o pozisyonda,
1: evet,
0: çok aranmıyor olabilir ama öyle ya da böyle 90 dakika, yani dün sabaha karşı oynamış. İki gün sonra bir maçta daha uzun bir seyahatten sonra oynatmak istiyor.
1: Torino da böyle tablolardan çok döndü. Uzun seyahatlerden dönüp doğrudan oynadı.
0: Torino ama birkaç senedir gitmiyor doğrudur.
1: Yani.
0: Gitmiyor yani.
1: Hani
0: ama
1: normal seyahat olarak.
0: Kıtalar arası seyahati, evet, vardı onun da. Yani Torreira çok yıpranmadı. Zaten Hindistan maçı onlar da oynadılar. Hı hı. Galiba 6-1 kazandılar. Torreira'nın ben 11 başlayacağını düşünüyorum. Ama en son Sanchez'le ilgili tabii öncelik Sanchez olacaktır. Okan Hoca bakacaktır. Sanchez kendisini hazır hissediyorsa, bir yorgunluk yoksa, yani riskli bir tercih olacak, karar olacak ama yine de Sanchez'le başlama ihtimali yüksek. Olmazsa orada seçenekler olarak Lemina'yı belki buraya çekebilir. Kaan'ı burada oynatırsa o zaman sağ bekte belki işte Barış daha farklı bir formasyona gidebilir. Falan filan ama yani birçok önünde seçenek var Okan Hoca'nın. Leslie cezalı. Orta sahada İlkay iyi çalıştı. İlkay'ın bu maçta 11 başlama ihtimali yüksek. Badrakov milli takımlarda yoğundu. Yoğun bir süreç geçirdi. İşte dün antrenmana çıktı. Şimdi Badrakov'un da 11 başlama ihtimali yüksek görüyorum. Yunus'un ben milli takımdan biraz daha en azından İtalya maçında fena gözüken performansı vardı. Maçta 11 başlama ihtimali yüksek. Ön tarafta Osimhen, yani aslında herkesi merak ettiği konu Osimhen.
1: Evet. Yani en azından bir 10-15 dakika dahi olsa Barcelona maçı öncesi bir oynar mı?
0: Şimdi ben mesela Osimhen'le ilgili süreci yani yakından takip etmeye çalıştım. Osimhen milli takım sürecinde ülkesine gitti. Sonra işte geçen cumartesi döndü. Pazartesi takımla beraber çalışsaydı 11 olacağını düşünüyordum. Yani orada kritik şey, eşik pazartesi. Şimdi pazartesi bir kere bireysel salonda çalıştım. Salı antrenmanın bir bölümünde takımla geri kalan kısmını bireysel çalışma. Dün takımla. Yani takımla daha hani bugün de çıkarsa iki antrenman. Dolayısıyla 11 kararı riskli olacaktır. Yener Hoca'nın açıklamalarından da biraz hani oyuncu korumaya yönelik,
1: evet,
0: bazı ifadeler görüyoruz. Dolayısıyla Victor Osimhen için hedef maç zaten Osimhen'di. Barcelona maçında oynamak istiyor. Yani sakatlığın en başından beri kendisine hedef olarak bunu belirlemişti. Galatasaray'ın hedefleri açısından da yani sezonun şimdi ya bu da bence biraz tartışmalı. Şimdi bir tarafta lig yarışı, işte

0: Galatasaray üst üste 5. şampiyonluğu elde etme ihtimalinin işte bu şey, yüksek olması, yani sonuçta Galatasaray hala rakiplerinin önünde. Diğer taraftan da yani Galatasaray için Barcelona maçı yani dünya üzerinde şu an karşılaşmak isteyeceğiniz en zor rakip. Ama hani şöyle bakıyorum ben, Galatasaray'ın imajı açısından da bu maç çok önemli. Yani şey tamam, gerçekçi olalım. Yani Kasımpaşa ligi hedefi açısından Galatasaray'ın şu an kazanması gereken bir maç. Ama diğer taraftan da yani Galatasaray'ın imajı açısından gerçekten de çok önemli. Çünkü Galatasaray markasının bugün dünyada bir karşılığı var. Biz işte bugün birçok hani Galatasaray sosyal medyada orada burada görürsünüz. Bazen işte ünlü bir Hollywood yıldızının çocuğunun üzerinde ya da İngiltere'de eski ünlü bir futbolcunun eşinin üzerinde ya da Afrika'da hiç böyle aklınıza gelmeyecek ücra bir köşede bir Galatasaray formalı görürsünüz. Galatasaray'ın markasının gerçekten de geldiği nokta açısından bu Barcelona karşılaşması çok önemli. Ben o yüzden Galatasaraylı futbolcuların ve teknik kadronun olaya böyle yaklaştığını düşünüyorum. Peşinen bir kere Barcelona'ya yani biz teslim olacağız, kaybettik. İşte en azından farklı böyle bir psikoloji asla çıkmayacaktır.
1: Büyük maçlara da bugüne kadar hiç öyle bir psikoloji çıkmadı.
0: Bu Barcelona. Gelene gidene 5 atan Barcelona.
1: Evet, ama Bayern Münih'e karşı da öyle çıkmadı Galatasaray. Liverpool'a karşı da öyle çıkmadı. Juventus'a da öyle çıkmadı. Yani
0: çıkmadı.
1: Hepsiyle
0: ben yine gerçekten bir, çok işte ciddi bir reaksiyon bekliyorum.
1: Evet.
0: Bir de yani dediğim gibi Galatasaray imajı ve markasını iyi temsil etmek ya da onu korumak adına belli bir noktaya getirmek adına ya da dünya kamuoyuna bir mesaj vermek için. Sonuçta Galatasaray'da bir elçi değil. Galatasaray bir Feyenoord da değil. Ya, tamam belki her için bunu Feyenoord diyorum. Feyenoord Galatasaray maçta Feyenoord gelecek, Galatasaray yenecek. Yani futbolda bunlar olabilir. Ama yani Galatasaray ön tarafında Victor Osimhen, Rafael Leao ve Leroy Sané'nin olduğu bir hücum hattı herhalde Barcelona'nın da çok böyle sık karşılaştığı bir hücum hattı değildir. Yani bu La Liga'da belki işte Real Madrid maçında bu tarz bir seviye ya da Şampiyonlar Ligi'nde 2 ya da 3 maçta.
1: Evet.
0: O yüzden Barcelona savunması da biraz problem yaşayabilir. Bu da gayet normaldir. Üstelik Rams Park ambiyansı da var.
1: Peki, şimdi lig özelinde şunu da sormak istiyorum Nevzat sana. Divan Kurulu toplantısında Dursun Özbey'in 5. şampiyonlukla ilgili verdiği mesajlar vardı. Özellikle Okan Buruk'a desteğini tekrarladı. Bu noktada belki şöyle milli ara öncesine bir gitmek lazım. Az önce yaşananları biraz unuttuk, ara çok uzun olduğu için dedik, ama Galatasaray Trabzonspor mağlubiyetiyle farklı mağlubiyette aslında çok ciddi tartışmalarla gitmişti milli araya.
0: Yani dünyada İsveç'te ya da Danimarka'da ortalama ya bir Avrupa ülkesinde bir şeyin unutulma süresi 2 aydır. Türkiye'de
1: 4 saat.
0: Yani daha erken, yani çok çabuk unutulabilir, gündem çok çabuk değişebiliyor. Yani dolayısıyla yani o milli araya Galatasaray böyle girdi. Şimdi ben şey diyorum, yani toz pembe bir tablo da çizmek de doğru değil. Yani sonuçta 4 sene üstte şampiyon olmuş teknik direktörüm, biliyorsun Trabzon yenilgisiyle yani nasıl kılıçtan geçirildiğini, eleştirildiğini biliyoruz. Yani Galatasaray...
1: Şunu söyleyebiliriz, yani bu Trabzonspor maçı geçen hafta oynanmış olsaydı şu an biz Kasımpaşa maçını çok daha farklı bir şekilde değerlendiriyorduk muhtemelen.
0: Yani ben kredisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ama Kasımpaşa, Barcelona üst üste 2 maç, hem ligde hem Avrupa'da. Yani Galatasaray bir tökezlerse yani hakikaten de o zaman farklı tartışmalar da başlar. Ki bunu doğru bulmuyorum. Bu arada hani Okan Hoca'yı ben son derece başarılı buluyorum. Kredisinin daha fazla olması gerektiğini savunuyorum.
1: Bu kadar az mı gerçekten? Ama Galatasaray hani camiasından?
0: Ya bir tartışma ortamı olur. Yani sosyal medyada görüyorsun. Yani bunu görmezden gelemezsin. Bir eleştiri de var. Yani gerçekçi olalım. Şimdi Trabzon maçındaki futbol, yeniden goller kabul edilebilecek gibi değil. Yani üzerine Galatasaray hem ligde hem Avrupa'da kötü sonuçlar almaya devam ederse tabii ki bu eleştiriler devam edecektir. O yüzden biraz günlük yaşıyoruz. Biraz haftalık

0: görev süresi içerisinde Okan Buruk'la devam etmek ve bitirmek istiyor. Kendi işte bu artık üçüncü dönemi, yani de ikinci kez başkan seçildikten sonraki üçüncü dönemi, bu görev süresini teknik direktör olarak başka bir isim yerine Okan Hoca ile devam etmek istikrardan yana kararını verdiğini biliyoruz. Bana bu arada bu samimi geliyor, şey değil. Ya bununla ilgili işte en ufak bir işte problemde ya da sorunda ya da işler kötü gittiğinde çare işte hocayı gönderip böyle bir yola başvuracağını düşünmüyorum. Bu mesela Fenerbahçe İsmail Kartal ilişkisinde de açıkçası ben bunu bekliyordum. Çünkü herkes İsmail Hoca için işte ayrılık hikayesi yazarken bir kere Aziz Yıldırım'ı çok iyi bilmek, okumak lazım. Yani bu kadar kolay teknik direktör değiştireceğini, hemen bu yola başvuracağını ben düşünmediğimi hep söylüyordum. Nitekim de yanılmadım. Sonra da işte Fenerbahçe 8 attı. Eyüp maçında bir anda hava değişti.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hakikaten de haftalık geçiyoruz.
1: Şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğim. Bir cümleyle hemen şeyi de sorayım bugün, çünkü gazete haberlerinde çok fazla vardı. Devre arasında olay ile ilgili bir görüşme yapacağı Galatasaray'ın, ki daha önce de gündemine gelmişti Trabzonspor'dayken.
0: Şey değil, olağan şüphelilerden bir tanesi. Yani olayı Galatasaray'ın
1: transfer
0: listesindeydi. Fiorentina'da da çok fazla şans bulamıyorsa en mantıklısı gidip onu almak, yani ligi bilen bir oyuncu, genç bir oyuncu. Fiorentina'da zarar etmemeye çalışacaktır. Mümkün olduğunca onu en kısa yoldan bir şekilde çıkarmaya çalışacaktır. Galatasaray için doğru bir transfer olur ama yeter mi? Bence yetmez. Yani Galatasaray'ın ekstra bir tane orta saha oyuncusu da alması lazım.
1: Peki. Şimdi Fenerbahçe, az önce sen de söyledin, 8 gollü bir galibiyetle milli araya çok formda ve moralli girdi ama işte çok uzun bir aradan bahsediyoruz. Dönüş nasıl olacak? Burada Fenerbahçe taraftarını çok memnun eden gelişme Asensio'nun hazır hale gelmiş olması. Kante, Gendouzi, Ederson gibi çok fazla forma şansı bulan oyuncuların biraz bu süreçte dinlenmiş olmaları. Onun dışında Lukaku'nun milli takım performansı tabii ki yine Fenerbahçe taraftarında bir umut ışığı doğurdu. Çünkü henüz Fenerbahçe formasıyla beklentileri karşılayamamış bir isimdi. Ve dönüşü de Çaykur Rizespor deplasmanıyla olacak Fenerbahçe'nin. Nevzat, neler söylersin?
0: Fenerbahçe biraz daha verimli geçirdi gibi gözüküyor. Yani genelde Fenerbahçe'den gelen haberler olumlu.
1: Pozitif,
0: yani
1: evet.
0: Ben böyle bir negatif şey görmedim. Artık kendi gözlerimle gördüm. Lukaku'nun hızlı olması, yani Abdülkerim vardı, Lukaku hızlıydı.
1: Yalnız çok enteresan değil mi Nezat? Dünya Kupası'nda da iyi bir performans, burada da iyi bir performans ama aradaki Fenerbahçe bölümü yok. Nasıl açıklanabilir
0: ama
1: bu?
0: İşte o kamp dönemi geçirmedi. Yani zaten Aziz Yıldırım da, Sayın Yıldırım da söyledi, yani bir kendini bulacak dedi. Lukaku bir fark yaratacak, yani bu anlamda faydalı olacağı dönemler olacaktır. Yani Lukaku'dan bahsediyoruz.
1: Tabii zaten beklenti o yönde.
0: Yani bugün bir takımda Lukaku varsa, yani ortalama bir futbol sever, bir takımın kadrosuna baktığında, Fenerbahçe kadrosuna baktığında bak çok değerli isimler var. Yani Vedat falan tamam, çok hakikaten çalışkan, faydalı bir santrfor. Ama ortalama bir futbol izleyicisinden bahsediyorum, yani Avrupa'da, dünyanın herhangi bir yerinde Lukaku diyecektir. Yani Lukaku'nun dünyada bir karşılığı var. O yüzden biraz daha böyle konsantre olmuş gözüktü. Bir takımda o depara bakarak bunu söylemiyorum. Ama genel olarak Lukaku'nun ben vücut diline baktığımda biraz daha böyle şey, yani kafaya takmış, yani başarılı olmak istiyor.
1: Hı hı.
0: Yani burada ben biraz daha kendine geleceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de Lukaku'nun 11 başlayacağı maçlarda olacaktır ama onu zaten ekonomik kullanmak bence İsmail Hoca açısından değerlendirilmesi gereken nokta bu. Bunun dışında mesela Aziz Başkan'ın o pasta kesimi sırasında Asensio'yu çağırması, bunlar hep bir mesaj. Yani sana değer veriyorum. Ya bu işi biliyor. Baktığımız vakit bir mentor gibi Aziz Yıldırım etkisini de görüyoruz. Yani oyuncuları kazanmak adına bunlar hep hakikaten ince dokunuşlar. Yani bugün Fenerbahçe'nin tartışılmaz isimlerinden bir tanesi kim? Ederson. Ederson'u ya bu iyi kaleci biz tutalım
1: kaybetmeyelim dedi.
0: Diyen
1: evet.
0: De yine o. Bugün milli takımın vazgeçilmezlerinden bir tanesi Oğuz'un önemine dikkat çeken de yine Aziz Yıldırım'da. O yüzden Lukaku'nun da ben bu ara sonrası biraz

0: daha etkili olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe açısından şöyle bir şans var. Fenerbahçe moral olarak bir kere bu araya iyi girdi. İyi bir hazırlık süreci geçirdi. Fenerbahçe'de mutlaka tabii Galatasaray maçına kadar bütün maçlarını kazanmak isteyecektir. Evet. Galatasaray maçındaki stratejileri de mutlaka yenilmemek üzerine olacaktır. Bunun dışında mesela ben Fenerbahçe'nin dönüşünün daha sağlam olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de çünkü gelgitler oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde işte iyi performans gösterip işte sürpriz puan kayıpları yaşadı. Ama bu aradan sonra biraz daha artık Fenerbahçe oyununun oturmaya başladığını göreceğiz gibi geliyor bana.
1: Bir de geçtiğimiz hafta sen de biliyorsun İsmail Kartal basın mensuplarıyla bir araya geldi, bir sohbet toplantısı yaptı ve oradan aldığımız bilgilerde de İsmail Kartal'ın da ruh halinin son derece pozitif olduğu, son derece iyi bir şekilde oyuncularıyla çalışmalarını devam ettirdiği yönünde bir izlenim paylaştı arkadaşlarımız. Dolayısıyla tabii ki teknik direktörün de burada nasıl bir milli ara geçirdiği ve nasıl döneceği de Fenerbahçe açısından özellikle çok önemli.
0: Kesinlikle öyle. Yani o burada da tabii zaman zaman böyle sürpriz kayıplar da olabiliyor. Bunun önüne geçmeye çalışacaktır. Yani Rize maçı bu açıdan önemli. Sonrasında işte Şampiyonlar Ligi kritik bir karşılaşma. Dolayısıyla ama biraz daha ben diğer takımlara göre, yani en azından zirve mücadelesi yapan takımlara göre Fenerbahçe'nin daha verimli geçirdiğini görüyorum. Yani göreceğiz tabii. Burada bazı kilit oyuncular var. Asensio'lu Fenerbahçe'yi net bir şekilde test etme imkanımız olacak. Asensio geldiğinde işte bazı oyuncuların performansı hangi seviyeye çıkacak? Yani belki burada santrforlar daha etkili olacaklar. Asensio'nun Greenwood'u da belki daha da önemli bir pozisyona getireceğini düşünüyoruz. Burada Greenwood bazı maçlarda işte biliyorsun işte 10 numara ya da serbest pozisyonda oynuyordu. Burada Greenwood'un o fiziksel özellikleri, o depar sprint özelliklerinin de Asensio tarafından değerlendireceğini zaten bekliyoruz. O ara pasları mutlaka verecektir o da.
1: Peki şimdi Fenerbahçe'nin de fikstürüne, milli arası sonrası fikstürüne baktığımızda Rize Spor deplasmanından bahsettik. Sonra Aston Villa mücadelesi var. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir karşılaşma. Dönüşte Alanya Spor'la karşılaşacak, ardından Slavia Prag, sonra derbi var 26 Ekim'de. Ardından Göztepe ile oynayacak. Sonra bir Liverpool mücadelesi var ve bir sonraki milli ara öncesi ligdeki son maçında da Çorum deplasmanında olacak.
0: Ya burada Fenerbahçe açısından bence kritik nokta şu. Şimdi ben bu Liverpool'a dahil olmak üzere Fenerbahçe bu bütün maçlarını kafa kafaya oynar. Kazanabilir, puan kaybedebilir. Ama en azından şu şeyde olması lazım. Fenerbahçe kırılgan olmaması lazım. Demoralize olmaması lazım. Dolayısıyla hani geniş bir kadrosu var. Bunun avantajını mutlaka yaşayacaktır. İşte ama yani Rize maçında farklı olup Aston Villa maçında başka, diğer maçta başka. Yani o standardını oturtması lazım. Ama yani Fenerbahçe'de ben o ışığı görüyorum, onu söyleyeyim sana. Yani Fenerbahçe o standardı tutturacak gibi. En azından Fenerbahçe bir Avrupa maçına çıktı. Biz Fenerbahçe'nin dağılmayacağını, çözülmeyeceğini, kırılgan bir yapıda olmayacağını düşünebileceğimiz dönemler olacak. Yani Fenerbahçe bunu yapacaktır diye bekliyorum. Ligde sürpriz puan kayıpları oldu. Bana göre Fenerbahçe erken bazı böyle beklenmedik puanlar kaybetti. Onları biraz daha hani o kredisini biraz daha zorlu maçlara taşıyabilirdi. Ama şimdi mesela Rize deplasmanı mutlaka kazanmak zorunda. Ama işte diğer takımların sonuçlarıyla da biraz daha etki, mesela Galatasaray Kasımpaşa maçının sonucu muhtemelen Fenerbahçe'yi ekstra motive de edebilir. Görmek
1: vallahi
0: lazım.
1: Süper Lig'de öyle olmuyor genelde Nevzat, sen de biliyorsun. Bir büyük takım kaybedince sonra bir bakıyorsun patır patır hepsi kaybetmeye başlıyor. O bir rahatlık mı yaratıyor artık? Bari, nedir? Nasılsa bir puan kaybetme
0: kredisi mi? Fenerbahçe son yıllarda bunu hep yaptı zaten. Fenerbahçe açısından baktığımızda öyle değerlendiremedi.
1: Ya Beşiktaş da bunu yaşıyor. Trabzonspor da bunu yaşıyor. Yani bir anda böyle büyükler bir haftada evet, seri puan
0: şimdi
1: kaybı
0: bu,
1: yaşayabiliyorlar.
0: Bu ara sonrası takımları da bilemiyoruz. Yani
1: tabii tabii. O zaten çok kritik.
0: Biz Fenerbahçe iyi geçirdi diyoruz. Ama Rize Spor'da kötü geçirmedi. Rize Spor'da 3 hafta hocayla beraber.
1: Tabii.
0: Sonuçta milli takımlar 15 tane oyuncu olamadı herhalde Rize.
1: Daha fazla birlikte çalışma fırsatı yakaladı.
0: Yani en azından onlar

0: Ben bu arada Rize'yi performansını beğeniyorum. Yani bazen böyle ekstra puanlar kaybettiler ama o kaybettikleri maçlarda da ya da kazanamadıkları maçlarda da iyi oynadıklarını hatırlıyorum.
1: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyeti var Çaykur Rizespor'un. 9.
0: Ya mesela sırada. Şey maçım, içeride bir Alanya maçı galiba. Kaybettiler ya da berabere kaldılar, değil mi? Onu görebiliyor musun?
1: Hemen bakıyorum.
0: Muhtemelen kaybettiler. Şimdi ben o maçı izledim. O maçta normal şartlarda hani futbola bakarsan, gireceğim pozisyonlara bakarsan yani Rize Spor maçı kazanması gerekirdi. Yani o maçı kazanamadı mesela. Bir Konya deplasmanı.
1: Yazamadım.
0: Konya deplasmanı,
1: evet,
0: da kazandılar.
1: Evet, Alanyaspor'a 1-0 kaybetti.
0: Mesela onun iç sahadaki maç olacağım. O maçı izledim ben. O maçta mesela ben Rize Spor performansını beğenmiştim. Ama kaybettiler. Hı hı. Konya deplasmanında böyle son dakikada penaltıya galiba kazandılar.
1: Göztepe ile beraberlik
0: Eyüp
1: var.
0: Eyüp maçını kazandılar.
1: Göztepe maçı beraberlik deplasmanda. Diğer maçlarını da şöyle bakayım. Samsunspor'a mağlup oldu.
0: Büyük maç oynamadı.
1: Yok, büyük maç oynamadı henüz.
0: Evet.
1: İlk büyük maçını Fenerbahçe ile oynayacak.
0: Biraz daha kolay bir fikstür aslında. Yani kolay derken tabii kağıt üzerinde. Diğer takımlara göre biraz daha şanslı. Ya yani mesela bir Erzurum değil. Erzurum'un maçları daha zordu. Erzurum Galatasaray ile oynadı. Beşiktaş ile oynadı. Erzurum zor bir fikstürde başladı aslında sezona.
1: Peki. Fenerbahçe nasıl dönecek milli aradan? Bunu birlikte bekleyip göreceğiz.
0: Lukaku. Fenerbahçe Asensio ve Lukaku üzerinden okuyacağım. Ben Asensio'nun dönmesiyle beraber biz başka bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Yani
1: çünkü o varken başka bir Fenerbahçe izliyorduk ve o yokken de eksikliğini çok hissetti
0: bir
1: Fenerbahçe.
0: De, şimdi geçen sezon biz Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu kim diyorduk? Fenerbahçe'de fark yaratan. Ya da bir hani bir Galatasaraylı'ya sorsan mesela gözün kapalı Fenerbahçe'den alacağın oyuncu kim? Desen, sorsan herkes Asensio der.
1: Evet.
0: Şimdi Asensio dönüyor. Asensio döndüğü vakit
1: Kante Gündüz'ü zaten formda. İsmail de.
0: Aynen öyle. Asensio ile beraber dediğim gibi Fenerbahçe başka bir oyun oynamaya başlayacak. Bunu da biz de Rize deplasmanı ile beraber görmeye başlayacağız. Ama fiziksel durumu ben de merak ediyorum. Fiziksel olarak onu ekonomik doğru kullanmak önemli. Lukaku da denkleme girerse bu Fenerbahçe'nin elini güçlendirecek ki girecek zaten. Hı. Öyle gözüküyor.
1: Peki şimdi Beşiktaş'a geçtiğimiz zaman Serdal Adalı'nın yeni yönetimi mazbatalarını aldı ve şu anda da tabii Beşiktaş milli aradan nasıl dönecek, bunun üzerinden devam edersek milli aranın nasıl etkilediğini en merak ettiğimiz takımlardan biri de Beşiktaş. Çünkü sen de az önce yayının başında vurgulamıştın. Çok büyük bir havayla girmişti aslında sezona Beşiktaş. Fiziksel açıdan da gerçekten iyi durumdaydı. Milli arada bazı sakatlıklar yaşadı ki kaptan Orkun Kökçü'nün şu an mevcutta bir sakatlığı var. Dolayısıyla orta saha kurgusunun değişmesi bekleniyor. Ki Beşiktaş'ı takip eden arkadaşlarımız burada sakatlıklardan başka da rotasyonlar yapılabileceği görüşünde hemfikir. Çünkü birazdan bakacağım Beşiktaş'ın da fikstürünü. Önemli maçları var milli ara dönüşünde. Dolayısıyla Orkun, Vlahovic ne durumda? Trossard'ın bir sakatlığı vardı. Salih'in dinlendirilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi şeklinde. Aslında çok fazla da soru işareti var. Rakibi de Kocaelispor. Nasıl bir beklentim var Beşiktaş'a dair Nevzat?
0: Şimdi Beşiktaş'la alakalı dediğin gibi Beşiktaş'ta sakatlığı olan problemli oyuncuların takımdaki rolleri ve taşıdıkları yüke bakacak olursak yani Beşiktaş'ın etkilenmemesi mümkün değil. Vlahovic farklı bir seviyeye takımı taşıyabilecek bir santrfor. Onunla beraber Beşiktaş çok daha farklı oynuyor ve Beşiktaş daha etkili olabildiğini gösterdi. Rosert'in oyun zekasını zaten tekniğini, etkinliğini anlatmaya gerek yok. Orkun'un formu keza öyle. Salih, sen de söyle mi? Salih milli takım sürecinde yıpranan oyunculardan bir tanesi. Fiziksel olarak üst üste maçları kaldırabilecek mi? Bu yoğun tempo Salih bir yerde dinlendirilmesi de lazım aslında. Bu açıdan baktığımızda Beşiktaş açısından bir sakatlık riski var. Ama Beşiktaş'ın Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre zaten sezona Beşiktaş yani seyir zevki açısından en iyi

0: futbolu oynayan takımdı. Ama işte o nefesi nereye kadar yetecek işte. Çünkü bu sakatlıklarla beraber alternatifli bir kadro olamamasının handikaplarını yaşamaya başlayacak gibi gözüküyor. Bu süreçte tabii sağlık ekibi şu an Beşiktaş'ın en önemli departmanı. Bu oyuncuların mümkün olunca erken dönmesi lazım. Çünkü Beşiktaş'ta yani Blažić olmadığında yani Oh'la belki bir şeyi doldurabilirsiniz. Yani Trossard'la İlhan aynı seviyede olmaz. Hani bu oyuncuların ikisi üçü aynı anda olmadığında yani bahsettim Blažić, Trossard. Trossard iyileşti gerçi ama sonuçta bir sakatlıktan çıktı. Orkun yani bu oyunculardan bir tanesi belki hani takım bunu kaldırabilir. Ama ikisi aynı anda sahada olmadığında problem olacaktır. Beşiktaş'ın çalışkan bir hocası var. Yani muhtemelen tabii devre arasına kadar Beşiktaş'ın bir şekilde kendisini atması lazım. Şimdi yeni yönetim başkan devam ediyor. Ekip güçlendi. Bir de ışığı gördüler. Yani devre arasına kadar Beşiktaş hakikaten yani minimum puan kaybıyla gider, zirveden uzaklaşmazsa devre arasındaki o nokta atışları çok önemli. Ama dediğim gibi fiziksel olarak da bir kere yıpranan bir Beşiktaş var. Yani bu tempo bir yerde tabii ki sorun da yaratacaktır. Beşiktaş acaba bunu biraz daha şey yani geliştirebilir mi? Şimdi fiziksel olarak tamam. Yani yüksek efor, atletizm gerektiren bir oyun oynuyorsunuz. Bu oyunun da tabii bir bedeli var. Yani bunun karşılığında bazen sakatlıklar da olabiliyor. İşte orada Beşiktaş'ın biraz daha bence kontrollü, dengeli ve set hücumunu biraz daha çalışması lazım. Belki bu arada biraz elindeki oyuncularla ne kadar bunu çalışabildi bilmiyorum ama her zaman oynayabileceğiniz bir oyun değil. Ya biraz oyuna akıl da koymanız lazım. Biraz topa da sahip olmanız lazım. Sürekli işte baskı, pres ve atletizmle ya onu bir yere kadar götürebilirsiniz. Fiziksel olarak bazen işte düşüşler de yaşayabilirsiniz.
1: Çok geniş bir kadronun olmaması da belki
0: i̇şte olmamasının handikapları işte orada. O yüzden söyledim yani devre arasına kadar Beşiktaş bir şekilde götürürse zaten önü açık, kaliteli bir kadrosu var. Yani ligim transfer döneminin iyi geçen takımından bahsediyoruz. Yani bu yaz dönemindeki transfer başarısını, politikasını Beşiktaş kış döneminde ne yansıtabilirse ki aslında yaz dönemi için kısa sürede çok hakikaten iş başardılar. Bunu kış dönemine de yansıtabilirse bu sezon olmayabilir. Yani bu, ben hemen böyle bir sezon şey olmaması lazım. Kırılgan olmaması lazım. En azından şunu gördük. Beşiktaş yapabiliyor. Beşiktaş bir omurga oluşturuyor ki doğru. Kalecisi, santrafor işte ne bileyim orta sahası işte kanadı. İşte belki orada işte sağ kanada Poku'nun 2-3 level üstünü bulacaklar. Belki orta sahaya Salih'in yükünü hafifletecek bir isim bulacaklar falan filan ama en azından
1: orta saha transferi kesin yapılacak zaten bunu Serdal Adalı da çok net bir şekilde
0: söylüyor. Ya en azından şeyi gördük. Yaz döneminde Beşiktaş geçmişten bazı dersler çıkardığını ve doğru iyi transfer yapabildiğini gördük. Yaptı.
1: Şimdi Kocaelispor maçıyla başlamak üzere de çok yoğun bir fikstüre giriyor Beşiktaş.
0: Kocaeli maçını şey yapmamak lazım. Yaban
1: tabii
0: atmamak
1: Kocaeli
0: lazım.
1: Kocaelispor şu an ligin en sıkıntı yaratabilecek bir takımlarından biri. Kocaelispor maçından sonra Hoffenheim deplasmanı var. Arkasından Trabzonspor deplasmanı var. Crystal Palace maçı var. Başakşehir maçı var. Kasımpaşa mücadelesi var. Sonra Celtic karşılaşması ve Gençler Birliği maçıyla mesela da bir sonraki milli araya
0: şöyle
1: gidiyor.
0: Şöyle bir şey var. Beşiktaş'ı izlediğim kadarıyla. Beşiktaş ya oyun dengede gittiğinde biraz problem yaşıyor. Aslında baskı, heyecan, coşkuyla maçlara başlıyor. Erken gol bulamadığı anda bir panik butonuna basılıyor. Yani Kocaelispor'da Selçuk Hoca'da bunu Galatasaray maçında da gördük. Yani oyunu bu anlamda defansif anlamda kilitleme noktasında başarılı bir takım. Yani Beşiktaş karşısında da oyunu tutabilirse erken bir gol yemezse Beşiktaş'a problem yaşatabilecek bir takım aslında. Ama Beşiktaş'ın da yani şu anki şeyi hemen sonuca gitmek. Yani o hemen sonucu alamadığında Beşiktaş işte ben biraz daha o oyunu da biraz geliştirmesi lazım. Yani bu maç işte ne bileyim hemen çözülemeyebilir.

0: Topa sahip olmanız gerekebilir fiziksel olarak. İşte ne bileyim, o gün o istenilen düzeyde olmayabilirsiniz. Şimdi olaydan çok ekstra çaba sarf ediyor ama işte ne bileyim, uzun seyahatler, işte yoğun bir milli ara geçirdi vesaire.
1: Şimdi bir de Karadeniz derbisi heyecanı yaşayacağız Süper Lig'in 7. haftasında. Samsunspor'la Trabzonspor. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis de eski takımına karşı sahada olacak. Sağ kenarında olacak daha doğrusu. Bir taraftan da Trabzonspor'un 153 günlük bir deplasman galibiyeti hasreti var Nevzat. Dolayısıyla bu karşılaşma da kağıt üzerinde heyecanlı ve keyifli geçmeye aday, ne dersin?
0: Öyle, bir Karadeniz derbisi normal şartlarda. Yani bu maç geçen sezon olsa ya da önceki sezonlarda olsa biz hani Samsunspor sıkıntı yaşatabilir.
1: Evet, Trabzonspor, bu sezon evet, istediği gibi değil.
0: Ama bu sezon Samsunspor eski Samsun değil. Yani çok önemli kayıplar yaşadılar. Bir kere en büyük kayıp Samsun açısından baktığında tribünlerde. Yani Samsun deplasman ambiyansını, ortamını Fenerbahçe maçında da mesela ben gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'nin en kolay deplasmanlarından bir tanesi oldu. Zaten ikinci dakikada falan Vedat Muriç gol yapmıştı. Eski takım olması da bir ayrı bir şey katıyor, anlam katıyor karşılaşmaya. Ama Trabzonspor net favori diyebiliyorum. Yani ben mesela, favori, işte ne bileyim sürpriz vesaire şeyine baktığımızda Galatasaray Kasımpaşa. Mesela ben Galatasaray Kasımpaşa maçını zorlu bir maç olarak görüyorum ve bunu gerekçelendiriyorum. Diyorum ki milli takımlara çok oyuncu gitti. Osimhen 11 değil. İşte 3-4 tane kritik pozisyonda eksikler var. Maç cuma, işte ne bileyim yorgunluklar vesaire. Kasımpaşa'da namalup. Samsun Trabzon maçına baktığımda ya Trabzonspor tam milli araya moralli girdi. Çok iyi girdi. Yeni hoca. Bu arada ekstra şey olmuştur. Yani onu motive edebilecek şeyler de var. Yani bir kere moralli girdi. Yani o özgüven var. Diğer taraftan yani bu süreçte oyuncularla, yani oyuncularını tanıma, rakipleri analiz etme noktasında Samsun'un eksiklerini şimdi daha iyi görüyordur. İyi bir çalışma ortamı yakalamıştır diye tahmin ediyorum. Ve Samsunspor bu sezonki görüntüsüne baktığımda Çorum maçı olsun, diğer maçlar olsun, Fenerbahçe maçı olsun. Hakikaten de yani Samsunspor geçen sezonki performansından çok uzaktı. Ve en azından Trabzonspor adına şunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Salah var. Salah tek başına sizi bu maçı kazandırabilir. Ya ben geçenlerde bir hani Galatasaray'la ilgili bir toplantıdaydım. Galatasaray'ın eski önemli bir ismiyle sohbet ederken ya şey dedi bana. Bana derken yanımızda 2-3 kişi daha vardı. Ya dedi, ya Salah Türkiye'ye geliyorsa Galatasaray niye Salah'ı düşünmüyor? Yani düşün, yani Salah'ın performansı bu kadar önemli, bu kadar değerli. Hı hı. O yüzden mesela Galatasaray maçında da pik yaptı, yani zirvedeydi evet, performansı olarak. Salah'ın da çok moralli olduğunu düşünüyorum. Salah tek başına size maç kazandırabilir ki o Anaçu ile alakalı da gelen haberler olumlu. Yani biraz daha
1: formunu yükselttiği konusunda
0: yakalamaya evet, başlamış durumda. Mesela ben Samsun Trabzonspor maçında normal şartlarda favori kelimesi kullanmak biraz abestir. Yani bu bir derbi dersin. Samsun Samsun'dur. Ama şu an Trabzonspor maçın favorisi.
1: Şimdi son
0: deplasmanda olmasına rağmen
1: son birkaç dakikamızda Nevzat, istersen bir de hakem atamalarını bu hafta Anthony Taylor'ın yapmasını konuşalım. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve MHK başkanlığından istifa etmesinin ardından TFF'den böyle bir açıklama geldi.
0: Anthony Taylor da herhalde artık kimse mobbing yapacak, işte sınav sorularını bilmem kağıtlarını değiştirecek böyle bir şeyi yoktur herhalde. Yani en azından bunlarla alakalı bir şüphe olmayacak. Yani sonuçta
1: performans değerlendirmelerine bakarak Anthony Taylor yani karar verecek.
0: Bir marka isimdir Anthony Taylor. Yani bunu zedeleyecek, buna zarar verebilecek. Belki de onun olması şu ortamda daha sağlıklı olacak. Yerli bir isim kim olursa olsun tartışılır. Kim olursa olsun tartışılır. Geçmişteki maçı, kararı vesaire şu bu. O yüzden şu kaotik ortamda, sıkıntılı ortamda bence Anthony Taylor'ın yani o pozisyonda olması hem kulüpleri hem de hakemlere rahatlayacaktır. Yani hakemler üzerine de baskı olmayacaktır.

0: Diğer mobbing vesaire, diğer bir takım şeyler varsa, ama mobbing
1: en azından bir niyet şekilde sorgulanmayacak, bunu biliyoruz.
0: Ya sorgulansa bile son hani şey olmayacaktır. Nezo. Böyle bir komplo teorileri üretilmeyecektir. Evet. Biraz sükunet için galiba bu hayırlı bir karar diye düşünüyorum.
1: Peki. Nevzat Dindar, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Süremizin sonuna geldik. Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Sence o Süper Lig'de Avrupa'da transferlere her şeye...
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber...
2: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aspor Radyo. Spor'un radyosu.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
7: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
8: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
9: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
10: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
11: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
12: Turkcell'lere bağlan hayata.
3: Reklam.
1: A-Spor Radyo.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: A Spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yayında olacağız. İlk saat diliminde haber başlıkları var. Sonraki 2 saatlik dilimde ise stüdyo konuklarımızla birlikte bu başlıkları değerlendireceğiz. İlk olarak kulüp futbolu gündemiyle başlıyoruz. Galatasaray ile başlayalım. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek Ekim ayı Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, Okan hocamıza ve takımımıza güveniyoruz dedi.
1: Yeni sezonla birlikte yoğun bir döneme girdik. Futbol takımımızın geçtiğimiz sezon kazandığı 26. şampiyonluk ve üst üste 4 yıldır devam eden başarımız elbette hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Ama Galatasaray'da geçmişte kazanılan başarılar yeni hedeflerin önüne geçemez. Bugün önümüzde 27. şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Bununla beraber en büyük hedeflerimizden biri Türkiye'de yakaladığımız istikrarı ve başarıyı Avrupa'ya taşımaktır. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın adına, tarihine ve hedeflerine yakışan bir mücadele ortaya koyacağız.
0: Evet değerli izleyenler, şimdi bir canlı bağlantı noktasına gideceğiz. Galatasaray'ın en yaşlı üyesi ve Ali Fuat Diriker hayatını kaybetti ve onun için bir tören düzenleniyor. Hemen tören alanına gidelim.
2: Liseli olduğum için Fuat abinin her zaman bir lejand olarak, önemli bir Galatasaray ikonu olarak talebelik yıllarımızdan beri tanıyoruz. Ama 2014 yılından itibaren bizzat kendisiyle de görüşme fırsatı buldum. Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde olduğum için defalarca kendisiyle 2014'ten itibaren her seferinde görüştüm. O kadar değerli bir Galatasaray'ı seveniydi ki yönetimde bulunduğum dönemlerde en ufak bir Galatasaray olayında telefonla beni arar. Ya Dursun bak şöyle oldu, tebrik eder. Hep sitayişle bahseder, hep destek verir. Valla şimdi Fuat abinin Galatasaray'a olan ilgisini, sevgisini, bana olan, şahsıma olan desteğini, ki bunu defalarca ifade etmiştir, kelimelerle anlatmam mümkün değil. En son kendisiyle 2 veya 3 hafta oluyor vefatından önce telefonla beni aradı. Ne yapıyorsun dedi. Ben de kendisine yaptığımız projelerden bahsettim. Her seferinde destek verdiği gibi yine beni cesaretlendirdi ve Galatasaray'a yapmış olduğumuz hizmetlerden sitayişle bahsetti. Defalarca kendisiyle beraber oldum. Buraya stadımıza davet ettim. Mektepte defalarca beraber oldum. Galatasaray sevgisi ve Galatasaray'a olan ilgisi zannediyorum ki ender bulunan şahsiyetlerinden birisiydi. Onun için değerli Hazırım, bir Ahmet Bey'in bahsettiği gibi ulu bir Galatasaray çınarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Camiamıza bu tip abilerimizin vermiş olduğu hizmetler Galatasaray'ı bugüne getirmiştir. Onların hepsinden Allah razı olsun. Kendisinin vefatı bizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Bu itibarla değerli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Her zaman hatıramızda, her zaman hafızamızda kalacak bir abimizi kaybettik. Camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyorum.
3: Başkanımıza teşekkür ediyoruz.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in anma töreninde yaptığı açıklamaları canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Galatasaray camiasına da başsağlığı dileklerimizi iletelim ve yine sarı kırmızıların gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Galatasaray'da takım doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfred Tsingo ve Roland Şallay hakkında açıklamalar yaptı.
3: Victor Osimhen'in durumu. Onun da tedavisi çok, onun öncelikle şunu söyleyeyim, onun da tedavisi çok iyi gidiyor ama onunla ilgili şunu söylememiz lazım. Adduktorda, adduktor longus dediğimiz bir kas grubunda ciddi anlamda büyük bir hematomu vardı. Ciddi bir kanaması oldu. Böyle çok azımsanmayacak bir sakatlık onunki de. Bu bizim sponsor hastanemizdeki radyolog arkadaşlarımızla, onların da yardımıyla farklı bir metotla o hematomu boşalttık. Ve o hematom boşaldıktan sonra daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak gün be gün faz ve faz bakacağız. Riske etmek istemiyoruz. Wilfried Tsingo diye bir oyuncumuz var. Oyuncumuz Galatasaray'a transfer olurken herhangi bir sakatlığı yok. Herhangi bir kronik sakatlığı yok. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir kronik sakatlığı yok. Oyuncunun geçen sene sol arka adelesinde çok ciddi bir sakatlık oldu. Aynı oyuncumuz bu sene sağ arka adelesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi. Oyuncu bir darbe aldığını ifade etti. Biz içimize sinmediği için bir MR tetkiki yaptık ve ileri tetkiklerinde oyuncunun bu bölgesinde, arka adelesinde ama bu sefer sağ tarafında, yani karşı tarafında adele ve tendonu ve fasyayı ilgilendiren geniş bir kanama alanı gördük ve buna göre tedavisine başladık. O oyuncunun tedavisi gayet iyi gidiyor. Şu anda saha çalışmalarına başladı. Her şey çok yolunda gidiyor ama bu herhalde milli takım arası ve maçların olmadığı döneme mi denk geldiği için bilmiyorum. Bir orada böyle bir köpürtülen bir algı oldu oyuncu üstünden. Elbette kaçırdığı maçların biz de farkındayız ama geçen seneki sakatlığıyla hiç ilgisi olmayan yepyeni bir sakatlık yaşadı oyuncu. Lemina'nın durumunu da izah edeyim. Onun tedavisi tamamlandı. Gayet iyi durumda. Dizinde bir ağrısı olmuştu. Bu adduktordaki problemi hiç yok ama dizinde bir ağrısı olmuştu. Onunla ilgili de bir çalışma yaptık ve takım idmanlarına katılabiliyor. Salahi'nin durumunu izah etmek istiyorum. Onda da gayet iyi gitti. Tedavide bir sıkıntı yok. O da idmanın bir kısmına katılıyor. Onda da aynı şekilde testleri yapacağız. Yani her üç oyuncuda da, Victor'da da, Wilfried'da da, Salah'da da testleri yapacağız. Testlerin sonuçlarına göre karar vereceğiz. Ama üçünün de tedavisi çok iyi gidiyor. Yani üçü de şu anda bir hafta 10 gün öncesine nazar çok daha iyi durumdalar.
0: Uluslar Ligi nedeniyle kulüp futboluna yaklaşık 3 haftalık bir ara verilmişti ve bu ara tamamlandı. Milli ara dönüşünde Galatasaray yaklaşık 1 ay içerisinde 8 farklı mücadeleye çıkacak.
4: Galatasaray'ı bir aylık süreçte zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılı ekip Kasım'daki milli araya kadar hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak. Zorlu dönem ligdeki Kasımpaşa maçıyla başlayıp 7 Kasım'da oynanacak Ahmetspor müsabakasıyla sona erecek. Sarı kırmızılılar bu süreçte ortalama 4 günde bir maç oynayacak. Galatasaray gelecek hafta Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Ardından Gençlerbirliği deplasmanına gidecek Sarı Kırmızılılar Ankara dönüşü Fransa'da Lille maçına çıkacak. Galatasaray 5 gün sonra 26 Ekim Pazartesi günü ise derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 10. haftada deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak Sarı Kırmızılılar 3 Kasım'da Almanya temsilcisi Stuttgart'ta mücadele edecek. Galatasaray Seyrantepe'deki Ahmetspor maçıyla da milli araya girecek. Sarı Kırmızılılar 30 gün içinde oynayacağı 8 maçın 5'ine Ramspark'ta çıkacak.
0: Beşiktaş gündemiyle devam ediyoruz. Siyah beyazlarda 3. kez yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yeni yönetimi mazbatasını aldı değerli izleyenler. Serdal Adalı törenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar ekranlarınıza geliyor.
5: Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda göreve yeniden seçilen Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Başkan Adalı törende yaptığı açıklamada

0: şimdi sırada daha büyük hayaller var dedi.
1: Beşiktaş Başkanı olarak geçirdiğim bu 1,5 sene benim hayatımın en anlamlı dönemi oldu. Camiamız bize bu mazbatayı 3 defa ayrı ayrı layık gördü. Bu da demektir ki Beşiktaş'a karşı, Beşiktaşlılara karşı kat kat daha fazla sorumluluk taşıyoruz. Şimdi sırada daha büyük hayaller var. Onları gerçeğe dönüştürmek için Beşiktaş'ımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için hepimiz buradayız. Yeni dönemde mali ve sportif açıdan var gücümüzle çalışıp Beşiktaş'ı hep daha iyiye, hep daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız.
0: Serdal Adalı Başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor. Asil üyeler Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre, yedek üyeler Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
2: Fenerbahçe gündemine bakacağız şimdi. Sarı lacivertler milli ara dolayısıyla yaklaşık 3 haftalık süreçte ciddi bir enerji depoladı. Özellikle sakatlıkları bulunan oyuncuların takıma geri dönmesiyle birlikte Fenerbahçe bir sonraki milli araya kadar oldukça güçlü bir kadroyla sahaya çıkacak.
3: Fenerbahçe milli arada güç depoladı. Milli takımlara gitmeyen oyuncular 3 haftalık süreçte fiziksel olarak toparlandı. Fenerbahçe sıradaki maçlarda daha geniş ve dinlenmiş bir kadroyla mücadele edecek. Sakatlığını geride bırakan Asensio ilk 11'de görev alabilecek duruma geldi. İspanyol yıldızın takıma katılması hücum hattındaki alternatifleri arttırdı. Orta sahanın yükünü çeken Kante ve Gendouzi ise dinlenme fırsatı buldu. Brezilya milli takımından affını isteyen Ederson da milli arayı sarı lacivertli takımla geçirdi. Cezasız sona eren Mert Hakan ise antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekti. Orta saha rotasyonuna dahil olacak deneyimli oyuncu bu hafta Süper Lig'de forma giyebilecek. Belçika milli takımına giden Romelu Lukaku eski formuna yaklaşmaya başladı. Türkiye'ye gol atan yıldız forvetin çıkışıyla forvetteki rekabetin artması bekleniyor. Milli ara İsmail Kartal'a da yoğun fikstür öncesinde çalışma ve toparlanma imkanı sundu. Deneyimli çalıştırıcı taktik ağırlıklı antrenmanlarla takımını zorlu maçlara hazırladı.
2: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor Samsunspor deplasmanında derbi mücadelesine çıkacak. Bordo Mavililer milli arada en çok deplasmandaki zayıf karnı üzerine çalıştı. İşte Trabzonspor'un deplasman hasreti.
4: Trabzonspor deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 10 puan toplayan Bordo Maviller, Samsunspor karşısında sezonun ilk dış saha galibiyeti için mücadele verecek. Evindeki 3 maçında kazanarak 9 puan elde eden Karadeniz ekibinin yüzü deplasmandaki 3 karşılaşmada da gülmedi. Dış sahada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Bordo Maviller, Ahmetspor'a 2-1, Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etti. 9 Mayıs'ta oynanan mücadelenin ardından deplasmanda kazanamayan Karadeniz ekibi bu hafta 153 gün sonra dış sahada 3 puan hedefliyor. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis da Bordo Mavililerin deplasmandaki galibiyet özlemini eski takımı Samsunspor karşısında bitirmeyi planlıyor.
2: UEFA Uluslar Ligi nedeniyle kulüp futboluna yaklaşık 3 hafta ara verildi ve bu ara tamamlandı. Trendyol Süper Lig'de de hasret sona erecek. Cuma günü oynanacak müsabakayla Süper Lig'de 7. hafta maçları başlayacak.
5: Futbol severlerin lig hasreti sona eriyor. Milli maçlar nedeniyle ara verilen liglerde ilk düdük İstanbul'da çalacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray Cuma günü saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek.
6: Şut pozisyonu Torreira ve gol! Lucas Torreira!
5: Cumartesi günü 4 karşılaşmayla devam edecek 7. hafta heyecanında 13.30 seansında Gençler Birliği milli araya lider giren Ahmet Sportif faaliyetleri ağırlayacak. 16 diliminde menüde Karadeniz derbisi var. Ara öncesinde Galatasaray

0: Galatasaray'ı 4-0'lık flaş bir galibiyetle mağlup eden Thomas Rice'ın Trabzonspor'u eski takımı Samsunspor deplasmanına çıkacak.
1: Mucci'ye rakibinin üstüne üstüne gitti. Mucci kaleye düşürdü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol!
0: Aynı saatteki bir başka mücadelede ise Alanyaspor'la Erzurumspor Futbol Kulübü kozlarını paylaşacak. Cumartesi 19 seansında Milyare Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık tarihi bir skorla giren Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a

Pazar günü seansında 3 maç futbol severleri bekliyor. 13.30'da Konyaspor'la Başakşehir karşı karşıya gelirken 16'da Gaziantep Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Günün son maçındaysa Beşiktaş saat 19'da Dolmabahçe'de Kocaelispor'u

0: Haftanın kapanışı pazartesi günü saat 20'de İstanbul'da gerçekleşecek. Eyüp Spor taraftarı önünde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
1: Evet, Trendyol Süper Lig'de hasret biterken aynı zamanda Trendyol 1. Lig'de de hasret bitiyor değerli izleyenler. İşte haftanın programı ekranlarınıza geliyor. 1. Lig'de de maçlar yarın başlayacak ve haftanın genel görüntüsüne şöyle bir göz atalım. Haftanın programında hangi maçlar ön plana çıkıyor? Yarın saat 17'de Bodrum Futbol Kulübü Keçtaş Ankara Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Aynı saatte Ekenler Beton Sivas Spor'un konuğu Orfa Yapı Pendik Spor olacak. Saat 20'de Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Bandırma Spor'u konuk edecek. Eminevim Ümraniye Spor'da saat 20'de SMS Grup Sarıyer Spor'la karşılaşacak. Cumartesi günü saat 13.30'da Bolu Spor'un konuğu Antalya Spor olacak. Saat 16'da Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nün konuğu Batman Petrol Spor. Saat 19'da iki maç var. Metro Holding Kayseri Spor Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlarken İstanbul Spor'un konuğu ise Turka Esenler Erok Spor olacak. Haftanın kapanış mücadeleleri pazar günü oynanacak. Saat 16'da Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Muğla Spor'u ağırlarken saat 19'da ise kapanış mücadelesinde Bursa Spor'un konuğu Mardin 1969 takımı olacak. Evet değerli izleyenler, Türkiye Futbol Federasyonu hakem atamalarıyla ilgili kararını verdi. Hakem atamalarında artık birinci isim Anthony Taylor olacak. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve Merkez Hakem Kurulu Başkanlığından istifa etmesi sonrası Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakem atamalarını yapacak isim belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini açıkladı. Birinci Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin Talent and Mentor programı koordinatörü Alan Snoddy tarafından yapılacağı belirtildi. Atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterlerin esas alındığı kaydedildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı devam ediyor değerli izleyenler. Turnuvada dün Eskişehir Spor 1922 Akşehir Spor'u 4-1 mağlup etti ve adını 3. tura yazdırdı.
2: İşaret geldi. Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda Eskişehir Spor 1922 Akşehir Spor maçı başladı. Sol tarafa pas Furkan Koyuncu. Karşısında Murat var. Furkan ceza alanına girdi. Şut şansı arıyor. Çekti soluna gol pozisyonu. Bir plase yakın direkte. Kaleci Kaan Çinkaya çıkardı. Korner. Can Demir kullanıyor taç atışını. Uğur Ahmet Özer ters bir kafa vuruşu. Şimdi savunma arkasında pas offside yok. Karşı karşıya Osman gidiyor. Osman ve gol. Henüz 6. dakikada Osman Arslantaş'ta golü buluyor Eskişehirspor. Eskişehirspor formasıyla kariyerinin ilk golünü atıyor Osman Arslantaş. Mert Başer. Murat tekrar. Şimdi

0: Sağ tarafta top bekleyen İsmail var. Atalay diğer tarafa içeri doğru gönderdi. Osman döndü, şut şansı arıyor. Bir kez daha bıraktı Atalay. Plasesi, müthiş bir gol. Atalay Yıldırım. Çok klas, çok teknik. En nefes bir gol. Sol ayakta en nefes vurdu. Hemen taç atışını kullandı Osman. Pas sağ tarafa, karşı karşıya pozisyon. Kaleci ikinci pozisyon, İsmail alamadı. Eskişehirspor gerçekten çok çok daha iyi oynuyor rakibine oranla ve şimdi üçüncü gol şansı olabilir. Osman ortaya çevirdi ve top dışarı çıkıyor İsmail. Bomboş pozisyonda İsmail kulet topu dışarı vuruyor. Asaf ceza alanında. Asaf daha fazla ilerlemesine izin vermedi savunma. Ali Karakaya yerden pası, Osman alamadı ama Semih orada. Semih şut şansı. Şimdi gol pozisyonu ve top ağlarda. Top ağlarda farkı biri indiriyor. 1922 Akşehirspor. Uğur Ahmet Özder topu önünde buldu ve bu fırsattan yararlanmayı başardı Uğur Ahmet. Hasanlı kaçar işaretini veriyor Eskişehirspor. 1922 Akşehirspor maçı başlıyor. Sağ tarafta boşluk oluştu. İsmail o boşluğu gördü. Murat geldi. Murat içeri girdi. Karşı karşıya kaleci. Murat Şenel bir an önünde koridor oluştu. Vuruşunda kaleci Furkan'ı geçemedi. Şimdi şut şansı. Bir plase, harika bir gol. Oyuna girer girmez 4 gün önce Akşehirspor'a karşı hat-trick yapmıştı Hasan. Bıraktığı yerden devam ediyor. Farkı tekrar 2'ye çıkarıyor Eskişehirspor. Duran toptan şans arayacak Eskişehirspor. Emre Tan geldi, bıraktı. Direkt kaleye. Of of of of of. Hasan şov yapmaya mı girdin oyuna? İnanılmaz bir gol. Hasan Kaya. En nefes bir gol daha. 4-1 oldu. Ve son düdük geliyor. Eskişehirspor 1922 Akşehirspor'u 4-1 mağlup ediyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. tura yazdırıyor.
1: Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarıyla devam ediyoruz. Dün bu turda Malatya Yeşilyurt Siirt Futbol Kulübü'nü 3 golle mağlup etti.
2: Ve ilk düdük geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler. Ramazan uzun oynadı Enes. İlkinde kontrol edemiyor topu. Enes topu kazandı. Faul beklentisi var. Mücadele devam etti. Enes penaltı noktasına çıkardı. Yasin istediği gibi uzaklaştıramıyor. Çok enteresan bir an ve topağlarda gol. Topağlarda gol. Çok enteresan bir an. Muhammed Enes Yılmaz. Bir anlık hata. Çok pahalıya patlıyor Siirtspor'a. Bir kez daha izleyeceğiz gol pozisyonunu. Yasin gelişi güzel vurmak istiyor. Topu ıskalıyor savunma. Ardından boşluktan faydalanıyor Muhammed Enes Yılmaz. Malatya'nın plaka kodu ve şu anda taraftarlar telefonlarının el fenerini açtı. Görsel bir şölen var Yeni Malatya stadında. Şimdi ceza sahasına doğru şut, kaleci Ramazan. Çok etkili geldi Siirtspor ama Ramazan Özkanlı açıyı çok iyi kapattı. Ve ikinci yarı başladı tekrar. Keyifli seyirler diliyorum. Uzun bir taç atışı oldu bu. Penaltı noktasına doğru düştü top. Bir röveşata denemesi direkt. Direkt çarptı top. Gol olsa muazzam bir

0: gol sevincini yaşıyor Zeki Görkem Koca. Ceza sahası dışından sert bir şut izledik. Ahmet Taş topu tutamadı.
1: Son düdük geliyor değerli izleyenler. Abdülkadir Aslan maçı bitiriyor. Yeşilyurt Spor 3, Siirt Spor 1 maçın sonucu.
2: Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda dün Düzce Cam Düzce Spor deplasmanda Zonguldak Spor'u 1-0 mağlup etti.
3: İlk düdük sesi ve maç başlıyor karşılaşmaya. Düzce Spor başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Şimdi Bertu. Top hala kendisinde. Ufuk kovalıyor. Ufuk önünü boşalttı. Ufuk baktı kaleye. Gol pozisyonu kaleci. Akil. Ufuk Birdal. Şimdi defansın arkasına doğru bir pas. İkili mücadele gözler hakemde. Hakem gördüm diyor, kırmızı kart. Yapılan müdahale bu. Karşılaşmanın hakemi kırmızı kartını gösteriyor. İkili mücadele, geriye pas, şut şansı. Şimdi Esat kaleye doğru vuruyor. Kaleci uzandı. Osman. Orta pozisyonu. Enisan yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Bomboş pozisyon topu ağlardı ama. Bir elle oynama var sanıyorum. Yardımcılarından tamam işaretini aldı maçın hakemi. Düdük çaldı ve ikinci yarıya Zonguldak Spor başladı. Ceza alanı içine girme çabaları. Düzce Sporlu oyuncular faul bekliyorlar ve hakem verdi. Penaltıyı verdi hakem. Hakem penaltıyı veriyor. Esat ve arkadaşları seviniyorlar. Kaleci kalesine dikkatli. Doğukan geldi. Doğukan vuruyor kaleci. İkinci pozisyon kaleci Osman. Penaltıdan faydalanamıyor. Düzce Spor. İşte izliyorsunuz sevgili futbol severler. Düzce Spor gol arıyor. Zonguldak Spor karşısında pas güzel. Emirhan ceza sahası içinde ortaya çevirdi. Hakan vuruyor savunma. Pozisyonun devamı. Ali Alperen yaptı ortayı. Enes kafayla verdi. Gol durumu kaleci ikinci pozisyon. Topağlarda gol. Topağlarda gol. Berat Yavuz. Düzce Spor golü buluyor. Oyuna sonradan giren futbolcu golü atıyor değerli futbol severler. Berat golü atan futbolcu gole gidiyor, ikinci gole. Berat vurdu, kaleci uzandı Osman. İki nefis hareket. Zonguldak Spor yükleniyor. Orta geldi, ceza alanı içi kafa vuruşu kaleci. İkinci pozisyon savunma. Burhan uzaklaştırıyor. Maç bitti. Zonguldak Spor karşısında Düzce Spor kazanıyor ve tur atlayan taraf oluyor.
2: A milli futbol takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışma konusu oldu. İtalyan çalıştırıcı hem Dünya Kupası'nda hem de Uluslar Ligi'nde ortaya konan performanstan sorumlu tutuluyor. Yarın Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir toplantı gerçekleştirilecek ve bu toplantıda Montella'nın geleceği tartışılacak.
4: A milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılıyor. 21 Eylül 2023'te geldiği milli takımı Euro 2024'te çeyrek finale taşıyan, Uluslar Ligi'nde A ligine çıkaran Montella, Türkiye'yi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na da götürdü. Ancak Dünya Kupası ile birlikte İtalyan çalıştırıcının performansı tartışılmaya başlandı. Milliler Avustralya, Paraguay ve ABD'nin bulunduğu gruptan çıkamayarak hayal kırıklığı yaşattı. Ay Yıldızlılar ilk kez A Ligi'nde mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde de 4 maçta 4 mağlubiyet yaşadı. Milliler 1988'den bu yana ilk kez üst üste 4 resmi maçını kaybetti.
5: Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalandırdı tehlike. Mbappe. Topalardan.

0: Çağlanan kötü sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda Vincenzo Montella'ya duyulan güven iyice azaldı. Yönetim kurulunun önemli bir kısmı İtalyan teknik adamla yolların ayrılması gerektiğini ifade ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Cuma günü yapılacak toplantıda yönetim kuruluyla bir araya gelecek. Hacı Osmanoğlu'nun yönetim kurulunda alacağı kararla Montella'nın geleceği de netleşecek.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maçlık periyot tamamlandı. Futbol severler turkuaz medya ekranlarında futbola, yıldızlara ve gollere doydu.
2: Milli arada futbolun nabzı turkuaz medya kanallarında attı.
3: Zubimendi, Merino, Mikel Merino.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde 12 güne yayılan Eylül-Ekim mesaisinde 39 maç naklen yayınlanırken toplam 100 karşılaşmanın özeti futbol severlerle buluştu.
4: Olise! Mükemmel bir gol! Michael Olise!
2: Milli heyecan ATV ekranlarında yaşandı. Türkiye'nin A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynadığı 4 mücadele ATV'den yayınlandı. Milli maçlar yeni çekim teknikleri ve son teknolojiyle donatılmış yayın araçlarıyla ekranlara gelirken yurt içi ve dışında onlarca kişilik yayın ekibi görev yaptı. Özel röportajlar gündemi belirlerken Bursa'daki İtalya maçını eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim yorumladı.
4: Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz, boşluk adam topla gol! İşte bunu istiyordum.
5: Çok iyi bir başlangıç, golle başlangıç. Bunu devam ettirmemiz lazım. Yakalanmaz diye bir şey yok. İki fark güvenli uzaklık değildir. Yakalanır yani.
2: Avrupa'nın dev futbol ülkeleri ve en önemli yıldızları A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarında yeteneklerini sergiledi. A Spor'da Uluslar Ligi boyunca her gün en az bir maç naklen yayınlandı. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Portekiz A Spor'da sahneye çıktı.
6: Bruno Fernandes, Nuno Mendes, sıyrıldı Nuno Mendes, verdi pasını. João Félix, kaleyi gördü, gol! João Félix, 22. dakikada Portekiz öne geçiyor Galler karşısında.
2: Kane, Olise, Yamal, Haaland, Wirtz gibi yıldızlar futbol şöleni sundu. Uluslar Ligi'nde oynanan tüm maçların özetleri de A Spor'da ekranlara geldi. A Ligi'nden D Ligi'ne kadar oynanan 100 karşılaşmanın özeti futbol severlerle buluştu.

0: Dördüncü maçların geride kaldığı Uluslar Ligi'nde büyük heyecan Kasım ayında sürecek. 12 ile 17 Kasım arasında 6 gün boyunca grup aşamasının son maçları oynanacak. Ardından Mart 2027'de çeyrek final ve playoff maçlarının heyecanı yaşanacak. Yarı final ve final ise Haziran'da gerçekleşecek. Uluslar Ligi maçları Turkuaz medya kanallarından naklen yayınlanmaya devam edecek.
1: Dünya futbol gündemiyle devam ediyoruz. Lionel Messi 39 yaşında Arjantin milli takımına veda etti. Arjantin milli takımı Benin'le özel bir maça çıktı. Bu karşılaşmanın sonunda Lionel Messi alkışlarla ve tezahüratlarla milli takıma veda etti.
2: Arjantin milli takımında bir dönem sona erdi. 39 yaşındaki Lionel Messi, başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanan Benin maçıyla milli formaya veda etti. Yaklaşık 85 kişinin takip ettiği karşılaşma öncesi tüm tribünleri selamlayan Messi, 10. dakikada gerçekleştirilen ışık gösterileri ve meşalelerin aydınlattığı seremonide duygulu anlar yaşadı. Yıldız futbolcu karşılaşmada 2 asist ve 1 penaltı golü kaydederken ilk golün sahibi Nicolas Otamendi de milli formaya 51. dakikada veda etti. 21 yıl birçok kupa kazanan ve sayısız rekora imza atan Messi de son düdüğün ardından milli kariyerine nokta koydu. Maçın ardından saha içinde bir konuşma yapan futbolcu,

20 yıl aşkın bir süre boyunca bu formayı giymek büyük bir gururdu. Mücadele etmeyi hiç bırakmadım. Ömür boyu Arjantin forması giyebilirim. Çünkü bu başınıza gelebilecek en güzel şey ifadelerini kullandı. Ülkesinde Pire lakabıyla da anılan Messi, 207 maçla Arjantin milli takımında en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Bu maçlarda toplam 126 gol kaydeden efsane futbolcu, bir FIFA Dünya Kupası, iki Copa America, bir Finalissima, bir Olimpiyat Şampiyonluğu ve bir FIFA U20 Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupa kazandı. Messi'nin Dünya Kupası tarihine geçen birçok rekoru bulunuyor. Milli formayla 34 Dünya Kupası maçına çıkarak rekoru elinde tutan Arjantinli, 23 galibiyetle en çok müsabaka kazanan oyuncu rekorunun da sahibi. Tam 6 Dünya Kupası'nda boy gösteren tecrübeli futbolcu, 2022'de şampiyonluk sevincinde yaşadı. Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin 22 golle krallık tacını taktığı sıralamada Lionel Messi 21 golle ikinci basamakta. Portekiz milli takım kampından ayrılarak büyük bir krize sebebiyet veren Cristiano Ronaldo, söz verdiği gibi bu ayrılığın sebeplerini tek tek açıkladı. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını duyurdu.

41 yaşındaki süper yıldız UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ve Norveç maçlarında forma giymemiş ve milli takım kampından ayrılmıştı. Portekiz'in maçlarının bitmesiyle birlikte gerekli açıklamayı yapacağını söyleyen Ronaldo sözünde durdu ve detaylı bir yazı kaleme aldı. Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakmak istediğini ancak federasyon başkanı tarafından vazgeçirildiğini belirterek "Başkan bana şu anki teknik direktörle ilgili fikrimi sorduğunda doğru bir isim olduğunu söylemiştim. Sonuçlar da bunu gösteriyor zaten" dedi. Yıldız futbolcu süreçle ilgili şu detayları paylaştı. "Jorge Jesus beni arayarak görüşmek istediğini söyledi ve buluştuk. Benimle devam etmek istediğini, proje açısından çok önemli olduğumu anlattı. Uluslar Ligi'ndeki ilk ve son maçta oynayacağımı söyledi. İlk maçta oynadım ve oyundan alınsam da bunu sorun etmedim. Norveç maçından önce bana 30 dakika oynayabilir misin diye sordu. Daha önce böyle konuşmamış olmamıza rağmen tabii ki oynarım dedim. O da bana hazır olmamı söyledi ancak ikinci yarı boyunca ısınmama rağmen beni oyuna sokmadı. 48 saat sonra son derece açık bir görüşme daha yaptık ve bu olayı kapatmak için bana söylediklerini basın toplantısında tekrar etmesi konusunda söz verdi. Ancak basın toplantısında yaşananları biliyorsunuz. Konuştuklarımızla örtüşmeyen, hak etmediğimi düşündüğüm ifadeler ve agresif bir tavırla karşılaştım. Böylece bana verdiği iki sözü de tutmamış oldu. Ben de kampı terk etmeye karar verdim. 25 yıllık kariyerimde hiçbir teknik direktörün kararlarına müdahale etmedim. Kararlara saygı duyarım ama bana verilen söz tutulmadığında artık orada yerimin olmadığını düşünürüm. Kampı terk etmem tabii ki hataydı ve cezamı kabul ediyorum." Ronaldo gerektiği zaman birkaç veda maçı yapacağını belirterek "Şu anda aklımdaki şey sadece milli takım için rekabet etmek" sözleriyle milli formayı henüz çıkarmayacağının da mesajını verdi. Kariyerinde Portekiz formasıyla 234 maça çıkan ve 146 gol atan Ronaldo 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası zaferinde de başroldeydi. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İsrail-İrlanda mücadelesinin yankıları devam ediyor değerli izleyenler. İddialara göre İsrailli bir futbolcu İrlandalı bir antrenöre tükürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu UEFA, İrlanda-İsrail maçında yaşandığı iddia edilen bir olayla ilgili soruşturma başlattı. Uluslar Ligi karşılaşmasının devre arasında yaşanan tartışma sırasında bir İsrailli futbolcunun İrlandalı antrenörlerden Damien Doyle'a tükürdüğü öne sürüldü. İngiliz ve İrlanda medyasında yer alan haberlere göre UEFA, maçın ardından söz konusu iddiayı araştırmak için konuya özel bir müfettiş atadı. 4 Ekim'de Sırbistan'da oynanan ve 1-1 biten maçın devre arasında futbolcular arasında tartışma çıktığı biliniyor. İddiayı doğrulayan İrlanda teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, iki ülke gelecekte tekrar karşı karşıya gelmemeli. İrlanda'da Filistin'e büyük bir destek var. UEFA'nın bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor ifadelerini kullandı. İsveçli teknik adam karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada da soykırım suçlusu İsrail'le maça çıkmak istemediklerini ancak kurallar gereği mecbur kaldıklarını söylemişti. Kaleci Gavin Bazunu

0: yine de maça çıkmamış, kararım masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor demişti.
1: Evet değerli izleyenler, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarının 3. yılına girdik ve spor dünyası da İsrail'in bu tutumuna karşı kayıtsız kalmadı.
2: Dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinlileri katleden, gözünü kırpmadan soykırım uygulayan İsrail'in yaptıkları spor dünyasında da geniş yankı buldu. İsrail'in katliamlarında yaklaşık 75 bin kişi hayatını kaybederken binlerce çocuk, kadın ve yaşlı ampute edildi, toplamda 200 bine yakın kişi yaralandı. Okul, hastane, konut demeden bombalanan Gazze şehri yerle bir oldu. Yüz binlerce Gazze'li evsiz kaldı ve göçe zorlandı. 3 yıllık süreçte spor tesislerinin tamamına yakını yıkılırken futbol sahalarının mezarlık olarak kullanılması ayrı bir insanlık ayıbı olarak tarihe geçti. Binden fazla masum sporcu öldürüldüğü ortamda hayatta kalan sporcularsa halen kıtlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. İşte bütün bu olanlar dünya siyasetinde yeterli karşılığı bulamazken spor dünyası olanlara kayıtsız kalmadı. Türkiye'den Kolombiya'ya, Şili'den İspanya'ya kadar birçok ülkenin spor sahalarında birçok kez protestolar düzenlendi.
3: İyi akşamlar, selamünaleyküm. Bir çocuğun enkaz yığınları arasında kendini kaybederek annem nerede diye yalvardığını gördüm ve o çocuk hala annesinin ne olduğunu bilmiyor. Ve ben hep şunu düşünüyorum. Acaba o çocuklar neler düşünüyor? Sanırım onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep şöyle dediklerini hayal ediyorum. Neredesiniz? Gelin bize yardım edin ve şu ana kadar şimdi bile bunu yapmadık.
2: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 18 Ekim 2023'te Liverpool forması giyerken yaptığı videolu açıklamada Gazze'deki katliamı durdurun mesajı vermişti.
4: Böyle durumlarda konuşmak kolay olmuyor. Çok fazla şiddete ve yüreklerimizi parçalayan vahşete tanık oluyoruz. Olanlara dayanmak çok zor. Tüm insanların hayatı kutsaldır ve korunmak zorundadır. Katliam artık son bulmalı. Aileler parçalanıyor. Acil olarak Gazze'ye insani yardım iletilmesine izin verilmeli. Halk çok zor durumda. Son olarak hastane saldırısının ardından korkunç görüntülere şahit olduk. Gazze halkının acilen gıdaya, suya ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Dünya liderlerini masumların katledilmesini engellemeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli.
2: Salah daha sonra yemek kuyruğunda İsrail tarafından öldürülen Süleyman El Obeyt için nasıl, nerede ve neden öldüğünü söyleyebilir misiniz paylaşımı yapmıştı. Avrupa futbolunun patronu UEFA, Filistinli futbolcu Süleyman El Obeyt'in yemek kuyruğundayken İsrail saldırısında öldürülmesi sebebiyle anma mesajı paylaştı. Süper Kupa maçında da sivilleri ve çocukları öldürmeyi bırakın yazılı bir pankart açtıran UEFA, İsrail'in adını geçirmediği için tepki çekti. İrlanda kadın basketbol takımı Eurobasket elemelerinde İsrail maçına çıkmak istemedi. 5 basketbolcu kararının arkasında durarak söz konusu maçta forma giymedi ve adeta bu alanda bir işaret fişe etkisine sebep oldu. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu 2024 yılında İsrail'i Dünya Şampiyonası turnuvalarından çıkardı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları geçit töreninde İsrail takımı dakikalarca yuhalandı. İsrail'in Mali ve Paraguay'la oynadığı maçlara pankartlar ve tezahüratlar damga vurdu. Paris sokakları sık sık gösterilere sahne oldu. (Gülüyor) Filistin Futbol Federasyonu İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini talep etse de bu başvuru 150 bin euro gibi komik para cezalarıyla geçiştirildi. İskoç kulübü Celtic'in duyarlı taraftarları maçlarda Filistin bayrakları, pankartlar ve İsrail'e protesto tezahüratlarıyla dünyanın sesi oldu. Kasım 2024'te Paris'te oynanan Fransa-İsrail maçında İsrail marşı tribünlerden yayılan yoğun ıslık sesi altında kaldı. Yunanistan, Kolombiya, Şili, Hollanda gibi birçok ülkede, birçok tüm spor branşında İsrail'e tepki gösterildi. İspanya'da düzenlenen ve bisiklet dünyasının en önemli yarışlarından biri olan La Vuelta'da İsrail protestolarına sahne oldu. İsrail takımının geçtiği rotada Filistin bayrağı sallayan seyirciler bazı etapları iptal ettirdi. İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, Gazze'de sistematik şiddet uygulayan İsrail'i protesto ettiklerini ve göstericilere şiddet uygulayan polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Dünyaca ünlü birçok sporcu İsrail tepkileriyle dünyaya adeta ders verdi. Paul Pogba, Lewis Hamilton, Hakim Ziyech, Kyrie Irving ve Eric Cantona gibi birçok efsane duruşunu bozmadan Filistin davasına destek verdi.

Uluslar Ligi'nde İsrail'le karşılaşacak İrlanda milli takımı oyuncuları maça çıkmak istemese de yaptırımlar sebebiyle maç oynandı. Ancak kaleci Gavin Bazunu maça çıkmayarak duruşunu bozmayan isimler arasında yer aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen tepkilerin yanı sıra en güçlü sesi çıkaran ülkelerden biri Türkiye oldu. Futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşın temsilcisi her fırsatta sesini yükselterek Filistin davasına destek verdi. Bu örneklerin sonuncusu Konyaspor oldu. Filistin milli takımıyla dostluk maçı düzenleyen Yeşil Beyazlar özellikle İslam aleminden övgü ve takdir topladı. Karşılaşmanın 10. dakika 14. saniyesinde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 1014 Filistinli sporcuyu anmak için maç durduruldu ve stat ışıkları söndürüldü.

0: Yaklaşık 3 yıl önce futbol kariyerine son veren David Silva yeniden sahalara dönüyor.
1: İspanya futbolunun önemli isimlerinden David Silva 2023 yılında astığı kramponları yeniden giyiyor. Yaklaşık 3 yıl önce ön çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle kariyerini noktalayan Silva, Hong Kong ekibi Shatin Supreme'le anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada 40 yaşındaki İspanyol futbolcunun kısa süre içinde takıma katılacağı belirtildi. Valencia altyapısında yetişen David Silva, Eibar ve Celta Vigo'da forma giydikten sonra 2010'da Manchester City'ye transfer oldu. Burada 10 yıl forma giyen ve City formasıyla özdeşleşen orta saha oyuncusu, 2020'de Real Sociedad'a geçiş yapmıştı. David Silva'nın Manchester City'de 4 Premier Lig şampiyonluğu, İspanya milli takımıyla da 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.
0: Basketbol gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Euroleague'in başarılı ekiplerinden Monaco Basket iflas çağrısında bulundu.
2: Fransa basketbolu ve Euroleague'in en başarılı ekiplerinden

0: Monaco Basket aylardır süren mali sorunların sonucu olarak iflas etti. Kırmızı beyazlı kulüp yapmış olduğu açıklamada bugün üzücü bir gün. Tüm çabalarımıza rağmen iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldık. Şimdi bir süreliğine faaliyetlerimize ara vereceğiz. Bu süre içinde yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve projemizi bir gün yeniden başlatmayı umuyoruz denildi. Euroleague'de 5 sezon geçiren Monaco, Avrupa kupalarındaki ilk Avrupa şampiyonluğunu ise 2021 yılındaki Euro Cup'ta elde etmişti. Fransız ekibi iki kez Final Four oynadığı Euroleague'de ise bir kez finale çıksa da şampiyonluk sevinci yaşayamadı. 12 yılda elde ettiğimiz başarılar elimizden alınamaz ifadesi kullanılan açıklamada 3 Fransa Ligi şampiyonluğu, 4 Leaders Cup, 2 Fransa Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları hatırlatıldı.
1: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtımları için ülkemizde bulunan eski efsane pilotlardan Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul Park'ta piste çıktı.
0: Görme engelli Levent Karadöl hayaline kavuştu. Formula 1'e olan hayranlığıyla bilinen Karadöl, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından ağırlanan Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Felipe Massa ile bir araya geldi. Massa ile Tostvet İstanbul Park'ta tur atma şansı yakalayan Levent Karadöl, tur boyunca unutulmaz dakikalar yaşadı.
2: Hani dünyanın en büyük ikramiyesi çıksa beni bu kadar sevindiremezdi asla. İnanılmaz bir sürpriz.
0: Levent Karadöl, motor seslerinden araçların hangi markaya ait olduğunu anlayabiliyor.
1: Bu haberle spor ajansının sonuna geliyoruz. Saat başında yeniden karşınızdayız.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları İstanbul'da buluşturacak. 8 ile 9 Ekim'de gerçekleştirilecek foruma 2 bakan, 16 Merkez Bankası başkanı ve 8 Merkez Bankası başkan yardımcısı katılacak.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin.

0: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli bana hayata.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
11: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
12: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Ajansı'nda ikinci bölümle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca stüdyo konuklarımla birlikte yayında olacağız ve gündem maddelerini değerlendireceğiz. Seyit Ateş ve İbrahim Yavuz bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Evet, futbol gündemiyle başlıyoruz. Uluslar Ligi'nde yaklaşık 3 haftalık bir ara vardı ve bu ara tamamlandı. Ne yazık ki amirli futbol takımımız için hiç de iyi bir periyot olmadı. Amirli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 4 karşılaşmada da 0 puan elde etti ve hepsinden de yenilgiyle ayrıldı. Hem skor anlamında, hem oyun anlamında, hem tercihler anlamında çok fazla eleştirilen bir milli takım vardı ve bu eleştirilerin odağında da tabii ki teknik direktör Vincenzo Montella vardı. Bu konuyla birlikte milli takım değerlendirmesine başlıyoruz. Yarın federasyonda bir toplantı var ve bu toplantıda da özellikle milli takım gündemi, bu hakemler soruşturması ve Montella'nın geleceği tabii ki masaya yatırılacak. Montella ile son maçtan sonra hemen bir ayrılık isteği vardı aslında kamuoyunda ama bu istek gerçekleşmedi. Montella da yine biraz tartışma yaratacak açıklamalarına devam etti. Ne bekliyoruz yarınki toplantıdan sonra Seyit Ateş?
1: Vallahi ben Montella'nın Dünya Kupası'ndan sonra, yani çünkü Dünya Kupası'nda biz öyle bir umutlandırıldık ki, yani çok büyük ya, çıtayı çok yüklettiler. Hepimizin umutları, bekleyişleri çok fazlaydı. İşte sabah namazlarıyla dualara başladık. Camiler doldu taştı. Herkes ellerini semaya açtı, dua etti. Ama bu işin sadece duayla değil, yandan da bazı şeylerin olması gerektiğini sonradan öğrendik. Ben Montella'nın Dünya Kupası sonrası gruptan hiç çıkamayışımız, hiç galibiyet alamayışımızdan dolayı da, puan alamayışımızdan dolayı da hemen gideceğini tahmin ediyordum. Ama kendisi beni şaşırtacak bir demeç verdi. Dedi ki ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Ben de o gün ilk hesabımdan şunu demiştim. Ya keşke İtalyan kalsaydın da istifa edip gidebilseydin demiştim. Yani ben o iddiamda devam ediyorum. Çünkü Montella ile bu ülke futbolu bir adım ileri gitmez. Neden gitmez? Ya Montella'nın yani teknik direktörlükte üst düzey bir kariyere sahip bir adam değil. Yani biz Montella'yı nereden tanıdık? Ben kendisini Adana Demirspor'da teknik direktör olarak tanıdım yani. Adana Demirspor teknik direktörlüğünde o günkü kadroyu sıradan herhangi bir Türk teknik direktörüne verseniz yine aldığı 4. 5. ya da 6. mı oldu bilmiyorum ama iyi bir sezon geçirdi. Yine o sonuçları alabilecek şeydeydi. Neden milli takıma getirildi halen gerçekten benim aklımda bir şey yok. Bir resim yok yani. Ya bunun için getirildi diye bir hafızamda bir şey yok. Zaten Montella'nın kadro seçimi, oyuncu tercihleri, oyuncu değişiklikleriyle beraber başarılı olmayacağının sinyallerini zaten verdi. Şu Uluslar Ligi'nde mesela aynı kadroyla çıktığı zaman İlhan Fakılı'yı özellikle ısrarla, bunu yanlış anlaşılmasın, yani Beşiktaşlılık depreşmeden bunu konuşuyorum. Tarafsız bir futbol sever olarak konuşuyorum. İlhan Fakılı şu anda gerçekten üzerine koya koya gelen, çok iyi performans sergileyen bir delikanlı, bir futbolcu. İlhan Fakılı Ümit Milli Takım'a gönderildiği gün ben ilk hesabımdan bir tweet attım. Bir şey yazdım. Dedim ki bu anlayış bu 4 maçı puansız kapatmamıza vesile olur. Çünkü adil ve adaletli bir seçim yoksa, tercihlerinize doğru tercihler ortaya koymuyorsanız başarılı olma şansınız yok. Ben şunu söyledim, Barış Alper'e ve Kerem'e de yanlışlık yapılıyor yani. Bu ülkede santfor mevkiinde oynayabilecek başka figürler de var yani. Ya siz kadroya girmeyen oyuncuları eğer milli takıma çağırıp orada da kadroya koyup yazıyorsanız, oynatıyorsanız, o zaman bunu hak eden Bertu da var yani Başakşehir'deki. Yani ben şu anda beğendiğim delikanlılardan, beğendiğim futbolculardan biri. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy var yani, hiç, en azından santfor orijinli çocuklar bunlar. Getir onlarla bu işi dene. Barış Alper'e ve Kerem'e yazık etme. Bu çocuklar gerçekten iyi oyuncular. Ama sizin oynattığınız alanlarda doğru performans sergileyemiyorlar. Kalede yine öyle. Uğurcan geçen sene övgülerimize mazhar olmuş bir kaleci. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi performanslar gösterdi. Özellikle Liverpool maçı hafızalarımızda. Ama Uğurcan'ın maalesef milli takım performansı çok iyi gitmiyor. Çok iyi değil. Neden? Önündeki defans kötü çünkü. Merih milli takımın stoperi olmamalı gibi. Fazla da uzatmayayım. Belki bunu çok fazla da konuşmayacağız ama ben yarınki toplantıda Montella'nın ne kadar tazminat alacağı, pazarlığını yapılacağını tahmin ediyorum. Montella muhtemelen gidecek. Ben ısrarla söylüyorum, Türk milli takımının başına Türk teknik direktör gelmeli. bizim dilimizden anlamalı, bizim futbolcumuzu bilmeli. Çünkü Montella çok şanslı. Yani Avrupa'nın üst düzeyliklerinde oynayan çok iyi bir kadro, elit bir

0: kadro var elinde. Türkiye'deki çocuklar da çok iyi durumda. Onun için burada başarısızlığı da asla kabul etmeyiz. Efendim ben işte C Ligi'nden B Ligi'ne geldim. Oradan sizi aya yükselttim. Lütufta bulundunuz. Yani kusura bakmayın. Bu çocuklar zaten hak ederek geldi. Siz de kenarda yönettiniz. Ama doğru da yönetmediniz. O gün de söyledim, bugün de söylüyorum. İnşallah yarın gider az bir şeyle tazminat alarak gider gibi düşünüyorum.
1: Evet, şimdi 4 maçta 0 puan, 11 yenilen gol ve Montella'nın bir seviye söylemi vardı. Sürekli olarak bir seviyeden çaldı diyelim. Peki sadece rakiplerin seviyesiyle, A Ligi'nin seviyesiyle açıklanabilecek bir durum mu milli takımın durumu?
2: Ya tabii Montella'yı bence sağlıklı yorumlayabilmek için geçmişe gitmek lazım. Yani o kadar da ben yani haksızlık etmememiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Benim gibi geldiği bıçağı
2: günden,
0: almadı.
2: Geldiği günden bugüne. Ya tabii ki elektrikten sana katıldığım sonlara doğru çok fazla şey var abi, benzer düşüncedeyim ama öncesinde de bize geldiğinde ciddi anlamda problem yaşıyorduk. Yani şunu da diyebiliriz, evet bizim sorunumuzdu ama biz C Ligi'nin takımı değildik, kabul ediyorum ama oradaydık. Yani o da bizim gerçeğimizdi, biz kendimizi orada görmüyoruz ama oradaydık. Yani evet, bizle Montella'nın buluşması orada oldu. Sonrasındaki süreç aslında Montella adına, ki net santrafor olmayan bir oyunla oynadı. O da Montella'nın sorunu değil. Yani sen ülke olarak net bir santrafor bulamıyorsan bir teknik direktöre, o da onun sorunu değil. Yani o da tamamen bizimle alakalı bir sorun. Altyapıyla alakalı bir sorun. Yani bu kadar genç nüfusun olduğu bir ülkede nasıl oluyor da bir tane santrafor yetiştiremiyoruz? Orada aslında öz eleştiri yapmamız gerekirken biz problemi Montella üzerinden aramaya çalıştık. Onun bize bir faydası yok bence ama o hiç o döneme kadar ondan şikayet etmedi. Hatta net santraforun olmadığı oyunlarda skor anlamında da hiç problem yaşamadık. Yani bakalım ilk geldiği günle Dünya Kupası'na kadarki sürece bakalım, gayet skor anlamında da iyi bir milli takım vardı. Yani gol konusunda bir problem yaşamayan, oyunun bütününde ve sürekli gelişen genç oyuncuların da o işin içinde önemli bir parça olduğu bir oyun vardı. Ben Montella'ya şeyde itiraz etmeye başladım. Ne olduysa bu Dünya Kupası ve sonrasındaki süreçle alakalı, o da maalesef işte buralarda çok zaman geçirmenin, buradaki yerli teknik direktörlere işte temas etmenin alışkanlığını üzerinde bulundurdu. İşte nedir o? Ben sizi oradan aldım, buraya getirdim. O buralarda çok kullanılan bir dildir. İşte sürekli şikayet üzerinden. Ne dinliyoruz biz mesela burada maçlardan sonra? %90 hakemle ilgili değil mi yani? Hiç kimse kendi öz eleştirisini yapmıyor. Hiç, ben bilmiyorum, ben görmedim, siz gördünüz mü? Mesela ben bir Galatasaray maçından sonra şey hiç duymadım. Yani bir öz eleştiri hiç dinlemedim Okan Hoca'dan. Sürekli rakip, hakem, işte federasyon neyse bir hani başka birinin problemi üzerinden bize anlattı. İtalyano'yu ayırıyorum, yeni bir teknik direktör. Ya çok uzun zaman sonra ilk defa Türkiye'de sadece kendi öz eleştirisini yapan, oyunun gelişimine talip olan bir teknik direktör davranışı. Bizim ihtiyacımız olan İtalyano davranışıydı. Aslında Montella'da Dünya Kupası'na kadar ki süreci tamamen oydu. Hiç şikayet etmeyen, sürekli gelişen ve oyunumuzu da geliştiren biriydi. Ama Dünya Kupası ve sonrası çok da problemli olan, yani sürekli bizi geçmişe götüren, geçmişteki problemlerimizi bize anlatmaya çalışan, ki biz onu zaten çok iyi biliyoruz eksikliğimizi. Sizi buraya getirme sebebimiz, özellikle dışarıdan birilerinin buraya gelme sebebi, buradaki alışkanlıkların doğru olmadığını bize anlatması. Yoksa biz zaten biliyoruz eksiklerimizi. Eğer o dilden konuşacaksak, senin gibi 500 tane teknik direktör var Türkiye'de. Aynı senin anlattığını bize anlatacak. Ama onun ne bize faydası olur ne de onlara faydası olur. Yani ben de bu saatten sonra Montella ile hele hele son bu açıklamalardan sonra çok uzun yol yürünebileceğini düşünmüyorum.
1: Peki yarınki toplantıdan sonra bu konuyla ilgili bakalım nasıl bir aksiyon alacak Türkiye Futbol Federasyonu diyelim ve yavaş yavaş kulüp gündemlerine geçiş yapalım değerli izleyenler. Galatasaray ile başlayacağız. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılışını yarın Galatasaray yapacak. Sarı Kırmızılılar Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ekim ayı divan kurulu toplantısı yapıldı Galatasaray kulübünde ve Başkan Dursun Özbek açıklamalar yaptı. Kulüp gündemiyle ilgili konuştu. Bakalım Dursun Özbek neler söylemiş, dinleyelim, sonra da konuşalım.
3: Yeni sezonla birlikte yoğun bir döneme girdik. Futbol takımımızın geçtiğimiz sezon kazandığı 26. şampiyonluk ve üst üste 4 yıldır devam eden başarımız elbette hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Ama Galatasaray'da geçmişte kazanılan başarılar yeni hedeflerin önüne geçemez. Bugün önümüzde 27. şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Bununla beraber en büyük hedeflerimizden biri Türkiye'de yakaladığımız istikrarı ve başarıyı Avrupa'ya taşımaktır.

0: Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın adına, tarihine ve hedeflerine yakışan bir mücadele ortaya koyacağız. Okan hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza da son derece güveniyoruz. Sezon uzun, önümüzde çok önemli maçlar var. Hep birlikte sabırla ve takımımızın yanında durarak hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in Ekim ayı Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Okan hocamıza ve oyuncularımıza güveniyorum dedi ve şimdi de Galatasaray'ın gündemini konuşmaya başlayalım. Tabii her kulübün bir sonraki milli araya kadar zorlu bir fikstürü var. Bunlardan bir tanesi de Galatasaray, çünkü hem eksikleri çok, majör eksikleri var, hem de Kasımpaşa maçının hemen ardından Barcelona ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Seyit Ateş, Galatasaray'ın gündemini nasıl yorumluyoruz?
2: Tabii Galatasaray bu ligin yine favori, şampiyonluk adaylarının en favorilerinden biri. Ama Galatasaray bu maça, yani Kasımpaşa maçında bir reaksiyon vermesi lazım Galatasaray'ın kendi taraftarının önünde. Son Trabzonspor'daki, Trabzon'da aldığı mağlubiyet Galatasaray taraftarını biraz üzdü. Hiç kimsenin beklemediği bir sonuçtu doğrusu. Beklenebilirdi. Trabzon Galatasaray'ı yenebilir. O doğal, ama normal yani. Çok... Ama o farklı bir şeyi beklemiyordu kimse. Onun için Galatasaray kendi sahasında doğru bir reaksiyonla Kasımpaşa'ya karşı ben favori olarak Galatasaray'ı görüyorum. Maçı alır. Ancak Kasımpaşa'yı da aman bir kenara atmamak lazım. Kasımpaşa, dikkat ettiyseniz, yenilmemeyi öğrenmiş, yani bir nevi yenilmemeyi öğrenmiş, direnmeyi öğrenmiş, sonuna kadar mücadele ediyor. Mesela Emre Belezoğlu'nun, hocanın geçen ilki takımıyla bugünkü Kasımpaşa arasında çok farklar var. Yani direnmeyi çok öğrenmişler, sonuna kadar mücadele etmeyi biliyorlar ve asla pes etmiyorlar. Son maçlarına baktığınızda yani tamam, bu maç gitti, Kasımpaşa yenildi diyorsunuz. Son dakikada da olsa Kasımpaşa gol arıyor ve sonuç alıyor. Bugün şu anda da ligin namalup takımı. Ama Galatasaray'da bir avantaj daha var. Osimhen muhtemelen oynayacak, öyle biliyorum ben. Yani sakatlığı geçtiyse Osimhen bu maçta oynar. Lemina'nın sakatlığı geçtiyse o da Galatasaray için çok iyi bir, yani kıymetli bir oyuncu. Torreira'nın durumunu basından bugün, dün okuduğum kadarıyla, yani oynar mı oynamaz mı, oynarsa Galatasaray için çok daha kıymetli hale gelir. Galatasaray bu maçı bana göre bir zorlanmasına rağmen ilk 30 dakika Galatasaray gol, zaten Galatasaray'ın genel yapısı ilk anda, birinci dakikadan itibaren çok saldırmak, çok ciddi manada hücum futbolunu benimsiyor ve bu süreçte de gol yakalamaya çalışıyor. Yani gol, skor yakalamaya çalışıyor. Yine ilk dakikalarda Galatasaray gol bulursa maç kendisi açısından kolay hale gelir. Ama Galatasaray'ın gol atması geciktikçe Kasımpaşa direnecek, Kasımpaşa'lı futbolculara güven gelecek ve maç biraz daha zorlaşır. Galatasaray açısından zorlaşır diye düşünüyorum.
1: Bunu özür dileyerek araya gireceğim. Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce'nin bir açıklaması oldu sakat oyuncularla ilgili. Osimhen konusunda riske etmeyeceğiz, testlerin sonucuna göre hareket edeceğiz dedi. Yani Kasımpaşa maçı özelinde çok bir süre alması beklenmiyor şu anda.
2: Yani o zaman Kasımpaşa'nın da bu maçta puan alma ihtimali ortaya çıkıyor. Ben Osimhen'in olmadığı her maçta Galatasaray'ın ciddi eksik. Ya sadece Osimhen bir futbolcu değil, hep bunu söylüyorum yani. Osimhen sahada bir lider. Osimhen sahada, hani deriz ya yürüyor işte, bu futbolcular yürüyorlar bugün. O yürüyenleri bile, yani koşturan adam yani. Oyuna müdahale eden, arkadaşlarını galeyana getiren, onları motive etmeye çalışan sahada gerçek bir lider. Osimhen'in olmadığı her maç Galatasaray için risk taşır. Bu maçta da Osimhen yoksa Galatasaray için biraz maç daha zor geçer, ama kendi seyircisinin önünde, 40-50 bin taraftarın önünde Galatasaray bir de Trabzon maçının mağlubiyetini de telafi edecek reaksiyonu verirse maçı alır diye düşünüyorum.
1: İbrahim Hocam, sizinle devam edelim. Osimhen'le ilgili açıklama geldi Yener Hoca'dan. Lemina'nın durumu iyi dedi. Şallay'ın da durumu iyiye gidiyor dedi. Bu karşılaşmada nasıl bir 11 sahaya çıkarır Okan Hoca şu an bilmiyoruz. Çünkü milli arada da 11'de ve özellikle orta saha düzeninde bir değişikliğe gideceği yönünde haber vardı. Batrokov'un 11'e dönmesi, işte İlkay Gündoğan'ın daha fazla süre alması ile ilgili. Kasımpaşa maçında nasıl bir Galatasaray bekliyorsunuz?
3: Ya şöyle, ben tabii Kasımpaşa, yani lige Emre Hoca ile beraber, ki Emre Hoca'ya da çok küçük bir parantez açayım. Tabii. Yani bir teknik direktörün sezona başlaması çok kıymetli.

0: değildir. Orada onun teknik direktörlük yetenekleriyle alakalı yorum yapabilmek için en sağlıklı durumdur. Çünkü fiziksel durumu kendi hazırlıyor, kadro planlamasını kendi hazırlıyor. Onun adına teknik direktörlük kariyeri açısından en iyi başlangıç. Ama Konyaspor maçını da stadyumda izledim. Yani evet, kaybetmeyen bir, genel olarak kaybetmeyen bir Kasımpaşa vardı ama o maç özelinde beni bir hayli fazla hayal kırıklığına uğratmıştı. İki takım da, Konya'da, Kasımpaşa'da. Ya ben Galatasaray'ın kadro kalitesiyle burada çok fazla problem yaşayacağını düşünmüyorum. Yani Kasımpaşa takımının özellikle işin savunma kısmıyla bir hayli problemi olduğunu düşünüyorum bütünüyle. Ama Galatasaray'ın da hala gol yeme alışkanlığı devam ediyor. Herhalde tarihinde en fazla gol yediği dönemlerden birini yaşıyor Galatasaray. Son oynadıkları Pendik Spor maçı da yine aynı sorunun devam ettiğini bize gösteriyor. 3-3'lük beraberlik. Yani Galatasaray'ın önce bu işin savunma tarafıyla ilgili bir problemi ortadan kaldırması lazım. Yani hangi oyuncuları tercih edeceğinden çok bu sistemle alakalı bir durumdur. Yani bir takım sürekli gol yiyorsa bu sadece savunmanın merkezinde ya da dörtlü savunmayla alakalı bir durumdur. Bu oyunun bütünüyle alakalı bir durumdur. Şeyi de çok problemli buluyorum ki maalesef bize de gösterdi aslında, oyunu bir oyuncu üzerinden okumak. Yani artık Galatasaray Osimhen'in dışında bir şey konuşamıyor değil mi? Çünkü evet, çok fazla örneği oldu. Bu da bir teknik direktör için iyi bir durum değildir. Kendi teknik direktörlük kariyeri açısından eğer, yani Okan Hoca 4 senelik şampiyonluğuna bir dönem Icardi'den, bir dönem Osimhen'den, bir dönem Muslera'dan okunuyorsa onun teknik direktörlük kariyeri açısından bu problemli bir durumdur. Yani Galatasaray'ın da Osimhen'in olmadığı organizasyonlarda ortaya bir oyun çıkarması gerekiyordu. Kabul ediyorum, Osimhen çok önemli bir oyuncu. Fark yaratmasında bir anormallik yok ama en azından Osimhen yokken de bir oyun görmesi lazım. Yani şu yorum yapılmaması lazım. Normal olarak herkes bu. Osimhen varsa başka bir şey söyleyeceğim, yoksa başka bir şey söyleyeceğim. Bunu da bize Galatasaray takımı söyletiyor. Çünkü Osimhen'in olduğu yerlerde başka bir şey izliyoruz. Hangi oyuncularla başlar bilmiyorum ama ben İlkay'la Galatasaray'ın bir oyun oynayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü İlkay'ın oyunculuk özellikleri, davranışları hiç Okan Hoca'nın oyun düzenine uygun değil. Geldiği gün de bu yorumu yaptığım için şimdi bunu söylüyorum. Yani İlkay Gündoğan Guardiola oyunlarında bir sisteme alışmış bir oyuncu. Yani ona bir rol veriliyor işte, ama rol verildiğinde, topla buluştuğunda City oyunlarında özellikle ona birkaç opsiyon tanınıyor ve o en iyisini yapabilecek kalitede bir oyuncu. Burada böyle bir oyun yok. Burada daha çok doğaçlama oynuyor. Oyuncu yeteneğine oyun teslim ediliyor. İlkay o sorunu yaşıyor. Şimdi ne olacak? Yani o sorunu bugüne kadar yaşamış oyuncu şu milli arada ben bir değişeyim, bizim lige ayak uydurayım, kendi becerilerimle bir şey yapayım mı diyecek? Bence yapamaz. Bu yaşına kadar o düzene alışmış bir oyuncu. O yüzden ben Galatasaray'ın İlkay'la gelecek adına çok bir şey inşa edebileceğini düşünmüyorum. Batrakov'la ilgili kafamda çok fazla soru işareti var. Çünkü bugüne kadar Galatasaray'da bu tarz transferlerin hiçbiri tutmamış. Bir tane bir örnek yok. Yani bir tane bana desinler ki Galatasaray'da genç alındı bu yaşlarda, tuttu ve gelişti. Yok. Şimdi bu kadar olmamış bir deneyim üzerinden ya bununla halledebiliriz düşüncesini ben sağlıklı bulmam. İlk geldiği durumda bence çok iyi gözükmedi. Çünkü fiziksel olarak bir kere yani oyun değişti. Oyunda atletizmle beceriyi harmanlayanlar çok ön plana çıkıyor. Şimdi bunun fiziksel durumu pek sağlıklı değil. Lisbon'da yenilen golü hatırlayalım. Ceza sahasında rakip oyuncu koluyla şu hamleyle Batrakov'u oyunun dışına attı ve vuruşta golü bulmuştu. Şimdi bu tarz oyunculardan oyun bu kadar sağlıklı geri bildirim almazken, senin de bu kadar olumsuz deneyimin varken oyuncu özelinde, şimdi bundan ne çıkar? Bende soru işareti, zor gibi gözüküyor. Ama Galatasaray, Seyit abinin dediği gibi, ne olursa olsun ligde diğer rakiplerine baktığında benim şu an Süper Lig'de en güçlü adayım, o işi en rahat halledebilir dediğim takım Beşiktaş. O da teknik direktör üzerinden okuduğum için söylüyorum. Yani bu teknik direktör davranışı alır götürür. Çünkü rakipleri bu anlamda bir hayli eksik kaldı. Okan Hoca da çok fazla oyuncuya muhtaç. İsmail Hoca'nın zaten Fenerbahçe'nin durumu çok fazla dalgalanıyor. Yani Galatasaray burada yine bu problemi halledebilir. Çok kısa şeyi de söyleyeceğim. Çok merak ediyorum. Çünkü çok belirleyici olacak Okan Hoca adına. Fenerbahçe maçına kadar giden Süper Ligi halleder. Gençlerle Kasımpaşa takımını Galatasaray burada halleder. Onunla ilgili bir problem yaşamaz ama Barcelona ve Lille maçları, kaybedebilirsin, kaybetmende bir anormallik yok ama güçsüz bir oyunla farklı bir şey ortaya çıkarsa Galatasaray Fenerbahçe maçı Okan Hoca'nın Galatasaray'daki geleceği adına da çok yani ne duruma gideceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, tabii milli ara dönüşleri her takım için sancılı oluyor ki çok uzun bir milli ara verdik bu sefer, yani yaklaşık 3 hafta. Bazı takımlarda sakatlığını atlatan oyuncular formunu toparladı, dinlenen oyuncular oldu elbette ama sonuçta bir maç ritmi kaybı söz konusu. Şimdi Kasımpaşa maçı Barcelona maçının da bir provası niteliğinde olacak ki şu anda ligin tek namağlup takımına karşı oynayacak.

0: Galatasaray kolay bir maç olmayacak. İşte bahsettiğimiz eksikler dolayısıyla da Okan Hoca Barcelona maçının 11'ini ne kadar test edebilecek onu bilmiyoruz. Peki Galatasaray Kasımpaşa karşısında Osimhen'li veya Osimhen'siz nasıl bir oyun ortaya koyarsa Barcelona maçı öncesinde bir pozitif bir şey konuşabiliriz veya iki bir endişe yaratır?
1: Valla Galatasaray'ın golü erken bulması lazım. Yani Galatasaray için geçen her dakika futbolcular üzerinde de bir endişeye sebebiyet verecek, motivasyonlarını bozacak. Taraftarın nezdinde de ya ne oluyoruz falan gibi bir şeye, endişeye sevk edecek. Ben İbrahim Hocam'ın şeyine, ya Okan Hoca bu takımın 4 yıl üst üste şampiyon yapmış. Evet, yani aynen dediğinize katılıyorum. Osimhen, ben şampiyonluğu öyle okuyorum yani gerçekten. Osimhen, Icardi ve
2: Muslera.
1: Zaten onları o oynadıkları sezonlarda onları dışarı aldığınızda Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali kalmıyordu. Yani hiçbir teknik direktörün, teknik direktör olduğunuz için söylüyorum bunu. Yani nedir, torbadan tavşan çıkartmak gibi bir şey yok. Oyuncuların kalitesine göre kadro oluşturuyor. Kendi kafasına göre, oyun sistemine göre. İlkay Gündoğan ya da bir başkasını. O kafasında belirlenen bir şablon var. O şablona göre bir kadro sahaya sürüyor. Yani teknik direktörün çok fazla müdahil olma şansı çok az. Oyuncu tercihlerini doğru yaparsanız, motivasyonu doğru yaparsanız, kadroyu da adil ve adaletli kurarsanız başarılı olma şansımız daha da fazlalaşıyor.
2: Buralarda özellikle.
1: Evet. Aynen. Teknik direktör olarak ben bunu şey yapıyorum. Yoksa %100 teknik direktör bu takımı, ya o, şimdi Guardiola'ya City'deki o kadroyu vermezseniz, başka sıradan bir kadro verseniz acaba Guardiola orayı şampiyon yapma ihtimali olacak mı?
2: Abi Guardiola şampiyon yapamaz ama Guardiola çok şey öğretir.
1: Eyvallah, tabii ki ya. Onu bir majör bir örnek olduğu için onu veriyorum. Doğru, ama doğru, doğru. Onun için diyorum ki yani Okan Hoca'yı erken böyle bertaraf etmemek lazım. Eğer Galatasaray hani Kasım bu sene şampiyon olmazsa Okan Hoca'nın işine son verelim, Okan Hoca gitsin derlerse ben futbolu gerçekten, yani ben zaten futbolda yarını yok. Futbolun yarını yok. Futbolda bugün var. Eğer bugün başarılıysanız alkış alırsınız. Başarısızsanız adam düne dönüp bakmıyor. Ya dün işte şu kadar bize katkı sunmuştu. Şöyle şampiyonluklar yaşatmıştı. Şöyle başarılar elde etmiştik bu kişiyle, bu antrenörle ya da bu oyuncuyla. Asla bakmaz. Tribün güne bakıyor. Bugün galip geldiysen baş tacısın, gelmediysen yerlerdesin. Maalesef bizim şeyimiz o. Onun için Okan Hoca, yani bu maç özelinde değil ama sezon sonu Galatasaray şampiyon olmazsa Okan Hoca gider mi? Bana göre gitmemesi lazım, devam etmesi lazım. Çünkü Okan Hoca bu ülkede böyle çok iyi teknik direktörleri bulmak, iyi teknik direktör şeyini elde etmek de çok kolay değil. Erken harcamamak lazım, bizim değerlerimizin erken harcanmaması lazım. Kasımpaşa maçı tabii ki yani ben de o Kasımpaşa'yı çoğu gençler bir maçını seyrettim. 1-1 iken maç 90. dakikada maç 2-1'e döndü. Yani Kasımpaşa çok başarılı diye bir şeyim de olmadı. Evet, ben çok beğendim. Hatta ilk lig maçında Kasımpaşa nerede? İstanbul'da mı oynadı?
2: Trabzon'la.
1: Evet, burada oynadı. Trabzon'la yenildi. Yenildi değil mi?
2: Berabere kaldı.
1: Berabere kaldılar. Ben o maçtan sonra şu yorumu yapmıştım. Ya ben Kasımpaşa'dan daha büyük şeyler bekliyordum. Beklentim daha farklıydı. Neden? Kasımpaşa işte şey değiştirdi. Sahip değiştirdi. Şirket malum biliyorsunuz. Yani olan şirket de ülkenin iyi gruplarından biri. Ekonomik olarak çok iyi durumda olan gruplarından birinin şeyi. Ceyhun Kazancı gibi bir futbolun çok alt aşağısından gelen bir CEO'su var. Genel koordinatörlük yapan bir kardeşimiz var. Emre Belezoğlu gibi gelecekle ilgili hesapları olan, planları olan, yurt dışı, yurt dışında daha iyi kulüplerde teknik direktör olarak görmek istediğimiz bir teknik direktör varken ben daha iyi oyuncular bekliyordum. Yani daha iyi bir kadroyla Kasımpaşa iyi bir kadro yapılanması yapacak ve ligin bu sene şampiyonluk adaylarından biri mesela. Öyle, gerçekten tahminim öyleydi. Beklentim de oydu. Ama baktım ki yok, çok fazla dokunulmamış, çok fazla bir şey yapılmamış. Buna rağmen namağruplar şu anda. Zaten siz futbolun çok içinden geldiğiniz için, evet, profesyonel oynadığınız için sahanın içerisinde eğer siz golü erken bulmazsanız endişelenmeye başlarsınız. Kasımpaşa da bunu kovalayacak. İyi defansla Galatasaray forvetlerine şey yapmayacak, yani gol atmalarına müsaade etmeyecek. Buldukları her topu da o geç

0: durumda olmadıklarını düşünüyorum. Ya fizik halledilebilir abi. Fizik problem değil. Artık çok fazla bu antrenman biliminin işte işin içine girdiği bir ortamda 48 saatte oyuncuyu hallediyorsun ama zihnen dağılmış oyuncuyu halletmek çok zor. O tarafı halledebilirse Okan Hoca çok sorun yaşamaz diye düşünüyorum. Yani test olabilmesi için sizin de oyuna ortak olmanız lazım. Şimdi Kasımpaşa'nın o tarafı belirleyici olacak. Hem kendi adına hem de Galatasaray'a bu anlamda destek olma adına. Yani bizim Anadolu takımlarının özellikle işte 4 büyüğün dışında kalan takımların bizim diğer takımların Avrupa'da başarılı olabilmesi için onları sağlam bir testten geçirmeleri lazım. Yani 2 sene önce falan Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın kopup gittiği dönemde Avrupa'nın ortalama takımları işte Fenerbahçe Nürnstand'da oynadı. 6 tane yedi değil mi?
1: Nürnstand,
0: yani
1: evet.
0: Burada 15 dakikada maçı çözen takım işte o dönem hatırlıyorum Milan Palut ya bu haksız rekabet üzerinde anlatılan güçler nasıl oluyor da Avrupa'nın ortalama takımlarında dağılıyor? Siz çok eksik kalıyorsunuz. Yani senin söylediğin evet. Sen o teste geç. Sen de topa sahip olacaksın Kasımpaşa olarak. Çünkü Barcelona çok fazla topa sahip olacak. Evet. Tabii ki aynı örnek değil biliyorum ama ne kadar fazla Galatasaray'ı burada o anlamda yıpratırsan o kadar Galatasaray için Avrupa'da Fenerbahçe için ya da diğerleri için örnek olur diye düşünüyorum. Yani Kasımpaşa adına da eğer topun arkasına geçelim, bekleyelim biz işte süreyi uzatabildiğim kadar uzatayım gol yememe düşüncesi kaybettirir. Asla o iş Kasımpaşa'nın işine yaramaz. Çünkü yani bunu kabul edelim. Ceza sahasına ne kadar yakın oynarsan bu oyunu bir şekilde oradan golü yersin. Hiç planlamadığın çok garip bir şekilde de golü atabilir Galatasaray. O yüzden Kasımpaşa'nın hem kendi adına hem ligin oyun kalitesi adına hem de rakiplerini de diğerlerini de hazırlama adına oyuna talip olmak zorundalar. Kabul ediyorum oyuncu kalitesi anlamında arada bir fark var ama çok yakın Ahmet diye bir takım var burada değil mi? Bak onlar örnek oldular. Yani bugün Metin Diyad'ın görevi bıraktı. Sezona başlarken bu fikstür ocak oldurur dedi değil mi? Ahmet'in teknik direktöründen hiç öyle bir şey duymadım. Başakşehir'le oynadı, Beşiktaş'la oynadı, Trabzon'la oynadı. Kovdurdu mu fikstür hoca? Bak lider yaptı. Niye antrenman planlaması? Kadro planlaması, hoca dokunuşu. Yani bizim bu sayıyı arttırmamız lazım. O senin söylediğin test anlamında bu takımların bu işin içinde zorlanmaması için.
1: Bir de şimdi tabii ki Barcelona maçına henüz 5 gün var ama oyuncular o karşılaşmayı düşünmeden sahaya çıkamayacaklar. Her ne kadar Okan Hoca biz maç maç hareket ediyoruz diyecek olsa da profesyonellik gereği. Şimdi Barcelona gibi bir takıma karşı da ne kadar çok test yapsanız bile o gerçek rakibin karşısına çıktığınız güne kadar hiçbir şey anlaşılmayacak. Bir de Barcelona şu anda lig ve Şampiyonlar Ligi dahil rakiplerine 36 gol attı. İnanılmaz hareketli bir hücum hattına sahip. Yani sanki sahada 11 kişi yok da topun etrafında bir anda 25 kişi oluyorlarmış gibi bir izlenim veriyorlar Barcelona'yı izlediğiniz zaman. Yani Okan Hoca'nın çok fazla bir plan haritasına sahip olması gerekecek. Tek bir plan da yeterli olmayacak gibi görünüyor şu anda.
0: Net ama yani o çok başka bir örnek oraları. Yani mesela mil takımlarda İspanya ile Fransa diğer ülkelerle bence makası açtı.
1: Tabii.
0: Yani ikisi açtı. İşte futbolda da kulüp takımlarında da işte Barcelona ciddi anlamda ama onlar şeyde açıyorlar makası, planlamada açıyorlar. Bak bakalım kaç tane genç oyuncusu var sahada. Senin düşüncenle davranmıyor ki o. O da gidiyor pahalı oyuncuları getiriyor ama önce bir planlaması var. Planlamasına sadık kalıyor. Yani sen golü şeyde yemiyorsun, maçta yemiyorsun. Sen golü daha önce yiyorsun. İşte mil takımlarda golü sen İspanya'da şeyde yemedin, sahada yemedin. O De La Fuente ile genç mil takımlardan A takıma planlama yaparken sen o ara genç mil takımlardan A mil takıma kaç tane gelişim direktörü, kaç tane hoca değiştirdin sayısını bilmiyorsun. Sen orada yedin golü. Sen şeyle ilgileniyorsun. O gün üçlü mü yedim, dörtlü mü? 15'li de olsan yersin o golü. Sen bence o planlamayı yap. Barcelona için de Barcelona'nın Galatasaray'ı yenmesinde hiçbir anormallik yok. Evet. Sen de yenebilirsin Barcelona'yı. Yendin Liverpool'u değil mi?
1: Evet.
0: Ama o günü kurtarabiliyorsun. İşine yaramıyor. İhtiyacın olan planlama yapabilmek. Kaç tane genç oyuncuyu katabiliyorsun? Kaç sene olmuş yani? Bence o taraftan bakmakta fayda var. Çünkü geleceğin orası, kurtuluşun orası.
1: Ya gerçekten zaten Barcelona gibi takımı izlerken İspanya milli takımını da seyrediyor.
0: Benzer bir oyun aslında yani. Evet.
1: Hocam siz ne diyeceksiniz Barcelona için?
2: Ya Barcelona tabii yani son zamanlarda, son 3-5 yılda futbolu başka bir tarafa şey yaptı. Yani ne dersiniz? Taşıdı. Futbol başka yere gitti yani. Eskiden mesela tipik santforlar vardı işte. Kule santforlar vardı. Evet. Barcelona bunu ortadan kaldırdı. Ortaya koyduğu oyun sistemiyle. Barcelona yani çok böyle hani fiziğe dayalı bir futbolcu şeyi de üretmedi. Yani buna da çok ehemmiyet vermedi. Barcelona

0: Barcelona çok pas yapan, işte topu her alanda doğru kullanan figürler buldu, futbolcular buldu. Yani Lamine Yamal'a 10 numaralı formayı 18 yaşında teslim etti. Bir başka genç oyuncuları daha var hocam, ismini siz bilirsiniz. Yani ya o da 20 yaş altı.
1: Merkezinde var.
2: Kubarsi ortada.
0: Evet, yani şimdi Barcelona şu anda ayrı bir dünya bana göre. İspanya'yı ve Fransa'yı gerçekten diğer ülkelerin şu an itibariyle yakalama şansları yok. He. Ben Zidane acaba ne yapar? Yeniden bir hayal kırıklığı yaratır mı diye beklerken Zidane da gerçekten dersine çalışmış, kendini geliştirmiş ve çok doğru şeyler yapıyor. Onun için Galatasaray-Barcelona maçında tabii şeyimiz, gönlümüz Galatasaray'ın bu maçta iyi bir skor elde, iyi bir sonuç elde etmesi, ama maç oldukça zor. Okan Hoca'nın da hesabı kitabı bu maçta. Yani herhalde çıkıp da Gençler Birliği'nde ya da işte Eyüp Spor'a oynayacağı gibi ya da Kasımpaşa'ya oynayacağı gibi oynamayacak. Muhtemelen topu Barcelona'ya teslim edecek ve iyi bir...
1: Teslim etmeyecek de abi, yani zaten...
0: Yani mecbur teslim alacaklar. Onlar
1: müsaade etmiyor.
0: Top onların işi çünkü yani. Bir de hocam çok artık kıymetli hale geldi. Siz topu kaybettikten sonra kaç saniye içerisinde o topu geri kazanacağınız çok kıymetli oldu çünkü. Artık yeni şeyde bu çok önemli. Topu kaybettiniz, eyvallah, olabilir. Siz yanlış pas yaparsınız, top kaybı olur. Doğru kaleciniz doğru pas atmaz, top kaybı olur. Degaj doğru olmaz. Her şeyi top, ama o kaybedilen topu ne kadar kısa sürede kazanabiliyorsunuz, geri alıyor. O çok önemli. Barcelona bunu dünyada en iyi yapan şu anda takım hüviyetinde. Türkiye Ligi'nde de Beşiktaş bunu çok iyi yapıyor. Yani topu kaybettikten evet, hemen sonra yani bir şeyler toparlanıp alıyor. Ahmet maçı hariç. Ahmet maçında bunu yapamadı. Oraya gelirken şey yaparız, ama Galatasaray Barcelona önünde yani tabii ki ya bir futbol aklı, yani biraz daha Türkiye takımı işte düşünmeksizin, herhangi bir şey düşünmeksizin tabii ki Barcelona şey favori. Maçın Barcelona lehine sonuçlanma ihtimali çok yüksek. Ancak Galatasaray zaman zaman değil, Avrupa'da çok
1: tarihinde çok fazla
0: çok önemli maçlar oynamış ve hiç kimsenin beklemediği sonuçlar da almış. İnşallah bu maçta öyle bir sonuçla sonuçlanır. Biz futbol severler ortada Galatasaray'la.
1: Ama beni çok endişelendiren durum, pardon abi.
0: Sabırla.
1: Çok fazla gol yiyor Galatasaray. Yani bu normal bir durum değil. Yani mesela Pendik maçı şey diyebilirler. Ya tamam da hazırlık maçı çok oyuncusu mil takımında. Hiç kabul etmem onu. Yani çünkü biz sistemden, bir organizasyondan bahsediyorum. Zaten Galatasaray'ın temel sorunu Okan Hoca'yla bu kadar tartışılmasının temel sorunu bu. Ya bir oyuncudan okunuyorsun. Sistem önce belirleyici olur. Bir teknik direktörün sistemi vardır. Evet, o sistemi Osimhen alır, başka bir seviyeye götürür. Diğeri ama Pendik Spor'a karşı dağılmaz o sistem. Sistemin dağılıyor. Bu kadar oyuncuya muhtaç bir takım inşa etmek gelecek adına çok tehlikeli ve yani bu tarz takımlar da yani en büyük problemi şu. Mesela şeyde onu gördüm ben. Fransa'da stadyumdaydık işte, canlı evet, gördüm. Evet. Mesela onlar şunu yapıyorlar. Mesela aktif dinlenme diye bir şey vardır oyuncularda. Maç seçimi üzerinden anlatıyoruz ya biz. Ben onu şöyle yorumluyorum. Aktif dinleniyorlar. Çünkü adam sezonda 60 maç oynuyor. Ve 60'ın tamamında yüksek şiddette oynayamaz. O bakıyor. Şampiyonlar Ligi finali var. Yarı finali var. İşte Uluslar Ligi finali var. Hepsini, Dünya Kupası var. Belirliyor ve kendine göre seviye anlamında maç seçiyorlar. Bazı maçlarda maksimum seviyedeler. Bazı maçlarda aktif dinleniyorlar. Mesela Fransa maçı bizim için tamamen burada stadyumda oyunun bütününü gördüm. Aktif dinleniyor oyuncular. Hı hı. Evet, oyunun içerisinde ama aktif dinleniyor. Şimdi Barcelona böyle bir takım değil. Onlar aktif dinlenmiyor. Çok genç oyuncuları var ve sürekli iştahlı oynuyorlar. Şimdi burada seni bu kadar dağınık falan yakalarsa Barcelona bir hayli başına iş açar yani.
2: Evet, Galatasaray gündemini yavaş yavaş toparlayalım. Tabii ki Barcelona maçına yaklaştıkça daha detaylı konuşacağız bunları. Şimdi Fenerbahçe gündemiyle devam ediyoruz. Fenerbahçe de yine milli ara sonrası zorlu bir fikstür takvimine giriş yapacak. Peki sarı lacivertler milli arayı nasıl geçirdi? Kaç tane oyuncusunu dinlendirebildi? Sakatların durumu nasıl? Haberimizde izliyoruz.
3: Fenerbahçe milli arada güç depoladı. Milli takımlara gitmeyen oyuncular 3 haftalık süreçte fiziksel olarak toparlandı. Fenerbahçe sıradaki maçlarda daha geniş ve dinlenmiş bir kadro ile mücadele edecek. Sakatlığını geride bırakan Asensio ilk 11'de görev alabilecek duruma geldi. İspanyol yıldızın takıma katılması hücum hattındaki alternatifleri arttırdı. Orta sahanın yükünü çeken Kante ve Guendouzi ise dinlenme fırsatı buldu. Brezilya milli takımından affını isteyen Ederson da milli arayı sarı lacivertli takımla geçirdi.

0: Cezasız sona eren Mert Hakan ise antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekti. Orta saha rotasyonuna dahil olacak deneyimli oyuncu bu hafta Süper Lig'de forma giyebilecek. Belçika milli takımına giden Romelu Lukaku eski formuna yaklaşmaya başladı. Türkiye'ye gol atan yıldız forvetin çıkışıyla forvetteki rekabetin artması bekleniyor. Milli ara İsmail Kartal'a da yoğun fikstür öncesinde çalışma ve toparlanma imkanı sundu. Deneyimli çalıştırıcı taktik ağırlıklı antrenmanlarla takımını zorlu maçlara hazırladı.
1: Evet, Fenerbahçe'de bir sonraki milli araya kadar zorlu sınavlar verecek. İlk olarak Süper Lig'de 7. haftada Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Sarı Lacivertler. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Milli ara sırasında Ederson, Guendouzi ve Kante gibi oyuncular, sık sık 11'de değerlendirilen oyuncular dinlenme fırsatı buldu. Öte yandan Asensio zaten Eyüpspor maçında sakatlığını atlatmıştı ama riske edilmemişti. İspanyol futbolcu da bu milli arada tam gücüne kavuştu ve sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe Rizespor karşısında nasıl bir görüntü ortaya koyacak? Seyit Ateş, buyurun.
2: Evet, milli ara her takım için zor. Bütün takımlar için çok zor ama Fenerbahçe açısından biraz daha sanki milli takıma giden oyuncu sayısı biraz azdı. Şikniler gitti. İşte Lukaku gitti. Lukaku'ya milli ara yaradı bana göre. Hele bizim maçta bir depar attı. Bir top alıp gitti değil mi hocam?
3: Yani Abdülkerim'in yanında.
2: Abdülkerim'i böyle yanında yürüttü ki yani çok önemli bir şeydi. Golle sonuçlanmadı dedim. Pozisyonda ben öyle hatırlıyorum.
3: Evet.
2: Gol olmadı ama buna rağmen Lukaku'nun eski Lukaku işte sırtına hani oyuncu alıp taşıyıp gidiyor ya, öyle bir tabirler vardır. Sırtına alıp götürdü adeta. Ama Rize kendi evinde, Rize'nin en büyük dezavantajı henüz kendi evinde galip gelmemiş. Yani o puan alamamış. Kendi evinde kötü oynuyor. Kendi evinde iyi oynamıyor. Bu maçta ne yapar? Yine kendi evindeki o dezavantajı, şu anda herkes kendi evinde oynama avantajını kullanırken Rizespor için dezavantaj. Şu ana kadar oynanan 6 maçta baktığınızda 2 mağlubiyet, 2 de galibiyet almış. İkisini de deplasmanda almış. Yani deplasman takımları yenerek almış, kendi evinde de yenilmiş. O açıdan Rizespor ama bütün bunlara rağmen geçiş oyunu çok doğru yapıyor, çok iyi yapıyor. Yani siz şimdi hocanın düşüncesi bana göre topu Fenerbahçe'ye bırakır muhtemelen Recep Hoca. Kenar toplarla özellikle kenardan Fenerbahçe'nin eğer bekleri de bu arada hücuma çıkarlarsa, hani toplu hücum, toplu defans gibi bir şey var ya, kenarları da çıkarırsa o arada Rizespor Fenerbahçe için çok şey olur, yani tehlikeli bir duruma gelir. Ama Fenerbahçe maçı rolantiye alırsa, sabırsızlanmazsa, ilk yarım saat maçı istediği istikamette götürürse Fenerbahçe maçı kolay hale getirir. Aksi durumda bir gol yerse Fenerbahçe, çünkü Fenerbahçe gol yediği zaman da dönüşünü çok fazla yapamıyor. Yani oyuncu değişikleri doğru gitmedi bugüne kadar. Mesela Gaziantep maçında, İbrahim Hocam teknik direktör olduğu için söylüyorum. Ben Gaziantep maçında ben teknik direktör olsam, yani son 80. dakikaya kadar maç 0-0 ise Çisfantfor'a dönerim. %100 dönerim ya. Vedat Muriç gibi orta sahaya yakın oyun tarzı olan bir oyuncun da var üstelik Vedat Muriç. Yani öyle bir model. Duvar oluyor, alıp topu
1: tabii bağlantı pas, kurmaya da çalışıyor.
2: Bağlantı kurmaya çalışıyor. Pas trafiğini yönetebiliyor. Lukaku da yani gerçekten kariyer itibariyle belki de çok kıymetli bir kariyer. Yani belki değil, çok kıymetli bir kariyer. Oynadığı bütün kulüplerin tamamına yakını üst düzey kulüpler yani. Hiç sıradan bir takımda futbol oynamamış bir adam. Şimdi getirmişsin Lukaku gibi de bir santforunuz var. Siz 0-0 maç sizin için çok kıymetli. 80'de Vedat Muriç çık, Lukaku gir. Yine İsmail Hoca böyle hatalar yapmazsa, böyle yanlışlar yapmazsa Fenerbahçe maçı alabilir. Ancak çok kolay bir maç değil. Rize şu ana kadar iyi sonuçlar alan bir takım. Deplasmanda iyi oynuyor. Kendi evinde de bu oyunu taraftarıyla beraber iyi götürebilir mi? Götürebilir. Yani oyunun favorisi tabii ki Fenerbahçe ama sahaya teknik direktör olarak İsmail Hoca'nın süreceği kadro ve oyun içerisindeki değişiklikler maçın sonucunu belirler diye düşünüyorum.
1: İbrahim Hocam, şimdi hemen sonrasında Aston Villa deplasmanı var Fenerbahçe'nin. Az önce Galatasaray'da konuştuğumuz gibi Avrupa sınavıyla devam edecek Fenerbahçe. Rizespor'a hem de Aston Villa'ya karşı aynı kadro omurgasıyla mı çıkar Fenerbahçe? Çünkü Galatasaray'a kıyasla eksikleri daha az.

0: Ya şey yani tabi burada benim için doğru olan şudur. Önce ideal kadro oyun istikrarını yakalarsınız. Ondan sonra rotasyona gidebilirsiniz. Hı hı. Yani kabul ediyorum çok fazla maç oynuyor oyuncular. Teknik direktörler de ister istemez yani dinlendirmek zorundalar ama şimdi Fenerbahçe'nin tam anlamıyla o oyun gücünü ya da oyun istikrarını yakalayamadığı için en azından bu süreçte mümkün olduğunca aynı oyuncularla oynamak bana daha değerli gibi geliyor. Çünkü önce oyun istikrarı, kadro istikrarı, ondan sonra rotasyonu yapma adına. Fenerbahçe'ye aslında baktığın zaman milli ara hem giderken, çünkü bir krizin içindeydi Fenerbahçe ve hem skor hem oyun anlamında, mental anlamda da çok iyi gittiler milli araya. Burada kalan oyuncu sayısı bir hayli fazlaydı. Oynama ritmi olan oyuncular konusunda. Bu da önemlidir. O oyuncularla çok fazla zaman geçirdi.
1: 11 oynuyor kalanların çoğu.
0: Tabii. Şey önemlidir. Asensio bu anlamda hep bahsediyorduk. Fenerbahçe'nin özellikle bu 10 numara pozisyonuyla bir oyun oynayacaksa İsmail Kartal. Bunu yapabilecek tek ve en iyi oyuncusu Asensio. Onun fiziksel anlamda geri dönme açısından bir hazırlık maçı da oynaması bence bu süreçte Fenerbahçe adına hayırlıydı. Ben Fenerbahçe'nin de, ki Rize'de Fenerbahçe kendi adına hayırlı geçiyor oradaki karşılaşmalar. Yani geriye de düşse son karşılaşmalarını hatırlayalım. Bir şekilde problemi ortadan kaldırıyor. Bir de Rize Spor'un istatistik üzerinden eğer okursak, kendi sahasında bir takım bu kadar kazanamıyorsa, dışarıda kazanıyorsa, burada oyun da bize bir şey anlatıyordur. Yani daha fazla kendi oyunu kendi yarı sahasında kabul eden bir oyun planı da olabilir deplasman adına yapıyorsa. Lehine de çevirebilir burada Rize Spor ama ben burada Fenerbahçe'nin çok problem yaşayacağını düşünmüyorum. Yani aynı oyuncu tekrarıyla da Aston Villa'ya gitmesinin ben Fenerbahçe'den daha hayırlı olduğunu düşünüyorum.
2: Bu arada yine kadro ile ilgili bir sorum daha var. Gazetelerde de çok konuşuldu bu çünkü. Lukaku'nun özellikle bizim Türkiye'ye karşı performansından sonra acaba Fenerbahçe'de Muriç'te daha fazla forma rekabetine girebilir mi sorusu da ortaya çıkmış durumda. Orada İsmail Kartal bir tercih değişikliğine gider mi? Veya ikisini birlikte kullanabileceği bir formül düşünür mü?
0: Hazırlığın olması lazım. Yani bunu yapabilirsin, yap ama hazırlığın var mı? Bilmiyoruz ki. Oyuncu geldiği günden beri sürekli birileri onun hazır olmadığını ona söylüyor. O da ısrarla ben hazırım diyor.
2: Evet, imza gününde ya öyle bir şey yaşamış.
1: İmza gününde %100 hazırım dedi.
0: Şimdi ya düşünebiliyor musunuz? Yani bir yere geliyorsunuz ve ya sportif direktörü, teknik direktörü, kulüp başkanı size hazır olmadığınızı söylüyor. Siz de ısrarla hazır olduğunuzu söylüyorsunuz. Hani bu da bizim maça denk gelmesi de Abdülkerim'le özellikle bu eşleşmede yanından vurup gitmesi de herkes bu adam hazırmış aslında dedirtiyor. Yani ya yine şimdi olumsuzluk üzerinden bir şey okumak istemiyorum çok fazla ama ya bu da aslında bizim teknik ve idari anlamda ne kadar eksik olduğumuzu gösteriyor. Düşünebiliyor musun? Kulübün başkanı 4 hafta diyor. Onun üzerine oyuncu bir gün sonra değil mi ya da 2 gün sonra bir çıkıyor. Bambaşka bir şey görüyor insanlar. Aa, hazırmış diyor. Hı hı. Ve oyuncu sonra bunun üzerine de bir açıklama yapıyor. Dönünce konuşacağım diyor. Ya arkadaş ben ya Belçika amil takımdayım. Geçmiş dönemiyle ilgili bunu söylüyor. Ya bir de şöyle bir şey, insanlar da beklemesin. Lukaku hiçbir zaman zaten tam anlamıyla hazır olmayacak. Bu oyuncular zaten sakatlık sorunu yaşamamış olsaydı, yaşla ilgili sorun olmasaydı sen bunu zaten nasıl getireceksin bu yaşta buraya? Ya bunu kabul edip bu oyuncunun üzerine bir oyun inşa etmek zorundasın.
1: Bir de hocam
0: zorundasın.
1: Şu da var yani o fiziki kalitede olan bir oyuncunun hazırlığıyla benim gibi sizin gibi bir fiziğe sahip bir oyuncunun hazırlığı arasında fark var yani.
0: Ya bunun,
1: o daha geç hazır hale geliyor
0: ya
1: yani.
0: Oyuncu zaten anlatıyor durumunda yani her gittiğim yere sezon başı kampıyla ilgili durumu anlatıyor. Kabul ediyorum ama şimdi ne yapalım, getirmişiz ya buraya oyuncu. Kavga mı edelim oyuncuyla yani, birimiz 4 birimiz 8 birimiz 6 bırakın oyuncuyu, oyuncu... Oyuncuya da tabii ki tamamen mahkum olmak doğru değil. Oyuncu da ben iyiyim der. Ya bir test var. Mesela benim hiç Fenerbahçe'de anlayamadığım konudur biliyor musun? O tesiste ne var bilmiyorum. Mesela her giren %70 ile çıkıyor oradan mesela. Herkese %70 diyor hoca. Asensio'ya %70 diyor. Neo Lukaku'ya %70 diyor. Bu mesela neyle ölçülüyor merak ediyorum. Mesela cihaz mı var mesela, tesisten giriyorsun yüzde mi veriyor? Böyle bir şey olabilir mi yani? Oyuncuların değerleri vardır. Buraya işte polar saat dedikleri, nabız takip ediyor. Oyuncunun koşu temposunu, değerini, hepsini takip eden bir şey var. Bakarsın oyuncunun işte yorgunluk durumunu, işte dinlenme nabzına, hepsine bakarsın. Sana zaten bilim söylüyor. Bu oyuncunun durumu şu an bu. Bir de gözlem vardır teknik direktör olarak. Onu da katarsın. Bu kadar basit. Ya bir camia kendi oyuncusuyla nasıl bu kadar boğuşuyor, kavga ediyor? Aklım mantığım almıyor ama milli takım maçı olmasaydı bak inan bana hiç bu konuşmalar olmayacaktı. Evet. Hatta yetersiz olduğu, İsmail Hoca'nın da yerden göğe kadar haklı olduğu söylenecekti. Şimdi attığı bir depar üzerinden de bambaşka bir şey okuyoruz. Ben de diyorum ki oyuncu zaten hiçbir zaman tam anlamıyla

0: hazır olmayacak. Onunla hiç kavga etmeyin. Ondan sakın şey performansı beklemeyin. Osimhen, Osimhen gibi bir şey beklemeyin. Onun oyunculuk özellikleri bu. Belçika nasıl bize gol attırdıysa biz de Fenerbahçe olarak ona o pozisyonlarda gol atacak oyunu yaratmak zorundayız yani.
1: Evet, Fenerbahçe gündeminde yavaş yavaş toparlayalım. İlk bölümü tamamlıyoruz değerli izleyenler. Spor Ajansı'nda saat başında yeniden karşınızda olacağız.

0: öğrenmeyince uzay biyoloğu olacağım.
1: Ben dijital arkeolog.
2: Ben iklim mühendisi olacağım.
3: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi.
8: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisinin evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyatları'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da

0: Önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
5: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: Support Radio.

0: Spor Ajansı'nda ikinci bölümle karşınızdayız. Seyit Ateş ve İbrahim Yavuz'la futbol gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Ancak öncelikle kameralarımızı bir canlı bağlantı noktasına çevirelim. Kayseri'ye çevireceğiz. Zira Türkiye Kupası ikinci turda RGS 38 Futbol Spor Kulübü ile Kahta 02 Spor karşı karşıya gelecek saatler 14'ü gösterdiğinde. Şimdi A Spor spikeri Batuhan Engin'i dinleyeceğiz. Bu karşılaşma öncesi son gelişmeleri Batuhan'dan dinliyoruz.
1: Teşekkürler Rezzan, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Senin de aktardığın gibi Kayseri'deyiz. Kayseri'den mutlu günler dileyelim öncelikle. Tabi zira Türkiye Kupası heyecanı, ikinci tur heyecanı A-Spor ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Tam 28 takım 3. tura yükselmeye hak kazandı. Bugün oynanacak 3 mücadelede A-Spor ekranlarında naklen yayınlanacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Şimdi sırada tabi 28 takımın üstüne 31 takım tamamlanmasını bekliyoruz. Bugün RGS 38 Futbol Kulübü Kahta 02 Futbol Kulübü'ne karşı olacak. Saat tam 14'te başlayacak mücadele. Bir saatten az bir vakit kaldı artık. Biz de yavaş yavaş anlatım yerine geçeceğiz. Tabii oyuncular da yavaş yavaş

0: artık sahaya gelmeye başladı. Antrenmanlarını yapıyorlar maç öncesi. Tabii takımlara da değinmek istiyorum yine. Enerji RGS 38 Futbol Kulübü Nisin'in 3. lig temsilcisi. 3. grupta yer alıyor. Şu ana kadar 5 mücadele verdiler ligde ve 5 maçın 4'ünü kazandılar. Bir maçta beraberlikle sonuçlandı. Diğer tarafta kağıtta 0-2'ye baktığımızda onlar da Bal Ligi'nde mücadele ediyorlar. Bölgesel amatör ligde onların da önümüzdeki pazar günü ligleri başlayacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Tabii kağıtta 0-2'de geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura kadar yükselmişti. Epey bir güzel maçlar izlettirmişti izleyenlere. Özellikle Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'yı elemişlerdi ki bu tabii kulüp tarihinde çok büyük bir başarı olarak görülüyor. Tabii diğer taraftan da yarın bir kura çekimi gerçekleşecek 3. tur için. Saat 11'de kura çekimi gerçekleşecek. Bu kura çekimi de A-Spor ekranlarından canlı olarak izleyenlerle buluşacak. Tabii bizim şu anda Kayseri'den aktaracaklarımız bu kadar. Saat 14'te başlayacak mücadele. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Söz tekrar merkezde.
1: Batuhan Engin'e teşekkür ediyoruz ve zaman kaybetmeden bir sonraki karşılaşmamızla devam edeceğiz. Saatler 20'yi gösterdiğinde Ordu Spor Karadeniz Ereğli Belediyesi ile karşı karşıya gelecek ve bu mücadelede yine A-Spor'dan yayınlanacak. Şimdi kameralarımızı Ordu'ya çevireceğiz ve sözü Mahmut Erdoğan'a bırakacağız.
2: Karadeniz'in güzel illerinden Ordu'da Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye'nin kupası, Türkiye'nin spor kanalı A-Spor'da canlı olarak ekranlara gelecek. A-Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda onlarca maçı izleyiciyle, taraftarlarla buluşturmaya aralıksız bir şekilde devam ettiği bilgisini de paylaşmış olalım. An itibariyle stadyumda akşam 20'de başlayacak karşılaşma öncesinde hazırlıklar devam ediyor. Çizgiler çiziliyor. Tribünler, saha, zemin akşam 20'de başlayacak karşılaşmaya hazır hale getirmek için çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü bilgisini paylaşalım. Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda haftanın son maçları bugün oynanmış olacak. Karşılaşmalardan birisi Ordu Spor 1967 sahasında Karadeniz Ereğli 1980'i konuk edecek. Saat 20'de başlayacak olan mücadelede Ordu Spor 1967'nin ev sahipliğinde oynanacağını, karşılaşma öncesinde hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece olmasını beklediğimizi de belirtmiş olalım. An itibariyle stadyumdaki çalışmaların da aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtelim. Ev sahibi Ordu Spor 1967 kupanın 1. turunda Torul Belediyespor'u yine bu saha ve zeminde oynanan karşılaşmada 10-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek 2. tura adını yazdırmıştı. Ordu temsilcisi kendi sahasında oynayacağı mücadelede bu kez Karadeniz Ereğli 1980 ile karşı karşıya gelecek ve bir üst tura yükselmek için de bu karşılaşmada yerini alacağını belirtelim. Karadeniz Ereğli 1980 ise Ziraat Türkiye Kupası'na 2. turdan dahil oldu. Ereğli temsilcisi kupadaki ilk maçında Ordu Spor 1967 deplasmanında sahaya çıkacak. Tek maç eleme usulüne göre önce karşılaşmanın galibi de adını 3. tura yazdıracağı bilgisini paylaşalım. Kura'ya 2. eleme turunda geçecek 31 takım ile bu turda kupaya dahil olacak 41 takım olmak üzere toplam 72 takım da katılmış olacağını belirtelim. An itibariyle stadyumda hazırlıklar devam ediyor. Saha, zemin, çizgiler, kaleler, direkler ve tribünler saat 20'de başlayacak karşılaşmaya hazır diyelim. Ve sözü Ordu'dan tekrar size bırakalım.
1: Mahmut Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz ve bütün ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar dileyelim. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı yine Turkuaz Medya ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kulüp gündemleriyle değerli izleyenler, Beşiktaş'la başlayacağız bu bölüme. Beşiktaş'ta da Serdal Adalı yeniden biliyorsunuz ki başkanlığa seçildi ve yeni yönetim listesiyle mazbatasını aldı. Mazbata töreninin ardından da Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Bakalım Serdal Adalı neler söylemiş, dinliyoruz.
3: Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda göreve yeniden seçilen Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri Tüpraş Stadyumunda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Başkan Adalı törende yaptığı açıklamada şimdi sırada daha büyük hayaller var dedi.
4: Beşiktaş Başkanı olarak geçirdiğim bu 1,5 sene benim hayatımın en anlamlı dönemi oldu. Camiamız bize bu mazbatayı 3 defa ayrı ayrı layık gördü. Bu da demektir ki Beşiktaş'a karşı, Beşiktaşlılara karşı kat kat daha fazla sorumluluk taşıyoruz. Şimdi sırada

0: daha büyük hayaller var. Onları gerçeğe dönüştürmek için Beşiktaş'ımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için hepimiz buradayız. Yeni dönemde mali ve sportif açıdan var gücümüzle çalışıp Beşiktaş'ı hep daha iyiye, hep daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız.
1: Serdal Adalı Başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor. Asil üyeler Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre, yedek üyeler Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
2: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yeni yönetimiyle mazbatasını aldı ve açıklamalarda bulundu. Beşiktaş hak ettiği yerde olacak dedi. Yeni hedeflerden de bahsetti. Beşiktaş da yine Süper Lig'de zorlu bir fikstüre giren diğer bir takım olacak elbette. Onlar da Kocaeli Spor'la Süper Lig mesaisine başlayacak ve sonrasında Hoffenheim'la Avrupa mesaisine devam edecek siyah beyazlılar. Serdal'ın açıklamalarıyla başlayalım Seyit Ateş.
3: Evvela yani başkanlık döneminin, yeni başkanlık döneminin Beşiktaş camiasına, Serdar Adalı Başkan'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Başkanın listesini yenilemesi tabii onun açısından çok önemliydi. Başka aday da çıkmadı. Zaten bu süreçte Serdar Adalı'nın emeklerini bir tarafa bırakıp bir adayın çıkması bence şeyi bozardı. Yani biraz daha etik durmazdı. Onun için Sayın Başkan ihtiyaç duyduğunda ekonomik olarak kulüplerin işlevleri zor. Yani kulüplerin yönetimi çok zor. Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ı, Trabzon'u yönetmek dünyanın en zor işlerinden biridir yani. Çünkü her an sıcak paraya ihtiyaç duyulabilecek şeyler, camialar. İşte o sıcak paraları zaman zaman değil, genel itibariyle yöneticiler ceplerinden bırakırlar. Daha sonra da paralarını alırlar. Bazıları bağışlar, bazıları alır. Serdar Başkan da, Serdar Adalı Başkan da bu şeyi yani bu hamleyi doğru götürme adına daha kendisine destek verecek, ekonomik olarak destek verecek, kulübe destek verecek. Efendim sıcak paraya ihtiyaç duyulduğunda ortaya para koyacak. Yeni arkadaşlar aldı. Hayırlı olsun herkese. Evet lig devam edecek. Beşiktaş açısından da tabii ki Serdar Başkan'ın hedefi takımı şampiyon yapmak. Şu ana kadar sezon başından beri Türkiye Ligi'nde biraz önce İbrahim hocamızın da söylediği gibi şampiyonluğa en hazır görünen, hazır gibi duran, kenarda iyi bir teknik direktörle, şu an itibariyle iyi duran bir teknik direktör, herkesin hafızasında iyi duruyor, durduğuna dair kanaat belirtilen bir teknik direktörle şu ana kadar iyi gidiyor. Ama Ahmet maçında bir kazaya uğramadı Beşiktaş. Ahmet maçında Ahmet'in şimdi bir kazaya uğradı dersek Ahmet'in galibiyetini küçümsemiş olacağız. Ben maçı canlı Diyarbakır'da seyrettim. Yani Ahmet Spor inanılmaz maça çok iyi başladı. Beşiktaş evet yorgundu. Statü gereği de Beşiktaş'ın pazartesi oynaması lazımdı o maçı. Daha iyi bilirsin. 72 saat Avrupa maçlarından 72 saat sonra maç oynanması lazım. Ama Beşiktaş'ın şanssızlığı milli aranın rast gelmesiydi.
4: Aradan dolayı.
3: Pazartesi oynasaydı maçın skoru öyle mi olurdu? Olmayabilirdi. Ya çünkü Beşiktaş direnmeyi bilen, kolay yenilmesi, kolay yenilmeyen, efendim oyunun her alanına doğru hamleler yapan, doğru mücadele eden, hocası doğru hamlelerle oyuna müdahale eden bir pozisyonda şu an itibariyle. Ama o maçta bunu yapamadı. Hakem yönetimi de çok faciaydı. Şu anda Türkiye'de herkes işte hakem konuşurken birileri de yaman hakem dursun. Aslında dün Federasyon Başkanımız çok kıymetli bir cümle kullandı. Ne yani dedi, 20-30 yıldır bu hataların, bu karanlık futbol ikliminin aydınlanmasını bizden mi bekliyorsunuz? Evet şu anda iş başında siz varsınız. Bence açın önünü. Kim ne yaptıysa 20-30 yıl önce bugüne kadar ortaya çıksın. Ben bunun taraftarıyım. Ama Beşiktaş'ın sezonun önemli maçlarından birine çıkacak. Kocaeli çok kıymetli bir takım. İyi bir teknik direktörü var. Beğendiğim bir teknik direktör. Ve şu anda da Beşiktaş'ta eşit puana sahip. Çok iyi defans yapan, hücuma çok iyi çıkan, iyi sonuç alan bir Kocaeli Spor'la iyi bir durumda olan bir Beşiktaş. Beşiktaş Ahmet maçının reaksiyonunu aynen Galatasaray'ın Trabzon'daki o travmayı atlatması gibi Beşiktaş'ın da bu travmayı bir an önce atlatması lazım. Onun için Beşiktaş

0: kendi hücumcuları, etkili hücumcularıyla Kocaeli defansı arasında geçecek bir maç. Beşiktaş taraftarının oyuna katkısı, oyuna müdahalesi, oyuncuları motive etmesi de Beşiktaş'ın çok önemli bir avantaj. Ben maçın yani Beşiktaş açısından kolay olmayacağını düşünüyorum. Kolay olmayacak ama Beşiktaş'ın galip geleceğini de ekstradan düşünüyorum. Bunu söylerken genel itibariyle ben burada bana zaman zaman sorarlar işte bu maç ne olur? Şu ana kadar söylediğim her şey doğru çıktı. Yani onun için hani bu müneccimlik falan da değil. Sadece tahminler yürütüyorum. Tahminler de tutuyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçının tahmini gibi. İşte Fransa, Türkiye, İtalya, Türkiye, Belçika, Türkiye maçlarının tahminleri gibi şeyler. Beşiktaş da bu maçı sanki alır. 2-0 gibi bir skorla maçı alır. Ama Beşiktaş'ın işi zor çünkü iyi savunma yapan, o iyi savunmayı yaptıktan sonra da hücuma iyi çıkan, geçişleri doğru yapan bir Kocaelispor'la karşılaşacak. Beşiktaş'ın en büyük avantajı hücum hattındaki zenginliği, bir de orta sahada şu anda benim için, hocam da bu işi bilmem öyle mi düşünüyor, Türkiye'nin en iyi, yani en iyi demeyelim de en doğru orta sahası, en doğru şekillenen orta sahası, işte kaptan, Beşiktaş kaptanı efendim Olaytan Salih ve Salih Özcan. Yani üçlünün yaptığı, Orkun'la beraber üçlünün yaptığı çok doğru bir orta saha organizasyonu var. Bu da Beşiktaş'ın avantajlarından biri. Vlahovic gerçekten hayal etmeyeceğim kadar iyi çıktı. Ben Vlahovic acaba böyle midir Juventus'a? Evet. Golleri genel itibariyle biliyorsunuz. Yani bir oyuncunun transferi gündeme geldiğinde onun en iyi gollerini bu, en iyi pozisyonlarını bulurlar, sunarlar falan. Ben de acaba böyle mi, ama gerçek bir santfor Vlahovic. Her pozisyonda topa vurabilen bir adam. Topu saklayabilen bir adam. O Oh'ta şey, bir hamle oyuncusu, oyuna girdiğinde katkı sunuyor, çok koşuyor. Rakip savunmalarda yıpratan bir oyuncu. Beşiktaş açısından Beşiktaş forvetleriyle Kocaeli defansı arasında geçecek bir maç ama Beşiktaş'ın galip geleceğini düşünüyorum.
1: Tabii burada bir soru işareti, Orkun Kökçü sakatlığını ne kadar atlatabildi ve bu karşılaşma için %100 hazır mı? Şu an böyle bir belirsizlik durumu söz konusu Orkun Kökçü ile ilgili. Dušan Vlahović bu süreçte milli takıma davet alsa da gitmedi ama toparlandı. O oynayacak gibi görünüyor. Nasıl bir karşılaşma bekliyoruz Beşiktaş'tan Kocaeli karşısında?
2: Yani ben oyunu teknik direktör üzerinden okumaya çalışıyorum ki yani sezonun şu an en başarılı teknik direktör davranışlarından birini olduğunu düşünüyorum ben Italiano'nun. Evet, hala işin savunma tarafıyla eksikleri var Beşiktaş'ın. Yani hücum tarafında da orta saha tarafında da bir o kadar zenginliği olan takım. Kaybetmiş olmasına rağmen ben Ahmet maçında Beşiktaş oyunun bütününde beğendim. Yani bireysel anlamda oyunda aslında iyi analiz edilmesi gereken yerler vardır. Mesela merkeze çok fazla sırtı dönük oyunlarda devamı için eğer bir organizasyon yoksa oraya top atılmanın ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'de benzer golü Gençler Birliği'nde yemişti. Böyle bir pozisyondan gol yiyen, yine ikinci golde benzer problemden, üçüncü golü benzer sorunu yiyen.
0: Üç hata oldu, üç tane gol oldu.
2: Yani burayı iyi analiz etmesi lazım ama oyunun bütününe baktığımda ben yani o güçlü Ahmet Spor oyununa karşı gayet oyunda ne oynadığını bilen, ben iyi bir Beşiktaş oyunu izlemiştim kaybetmiş olmasına rağmen. Yani gelecek adına bu Beşiktaş oyunu beni umutlandırıyor, teknik direktör davranışı umutlandırıyor. Eksikleri yok mu? Evet, savunma düzeniyle alakalı hala Beşiktaş'ın eksikliği var. Ben Beşiktaş'ın kadro kalitesi olarak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, Trabzonspor'un önünde olduğunu düşünmüyorum. Kadro kalitesi olarak. Hı hı. Bunların gerisinde ama oyun organizasyonu olarak bu saydığım 3 takımın da önünde olduğunu düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Kocaelispor maçı da evet, Kocaelispor Selçuk İnan'ın oraya göreve geldiğinden beri yani oyun ritmini yakalayan bir görüntüsü var. Ama Galatasaray maçı, yani benzer rakip olduğu için söylüyorum. Benzer deplasman davranışı olduğu için söylüyorum. Hiç beğenmemiştim. Hatta bir hayli eksik bulmuştum Galatasaray maçında Kocaelispor'u. Eğer benzer bir oyunla, benzer bir davranışta burada olurlarsa Beşiktaş'ın ben çok rahat kazanacağını düşünüyorum.
1: Bu arada şimdi hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da Avrupa maçlarını konuştuk. Beşiktaş'ta da şöyle bir durum var. Kocaelispor maçı oynanacak, Hoffenheim maçı oynanacak. Onlar. Arkasından da Trabzon derbisi var. Yani o 3 maçlık periyotta Vincenzo Italiano kadroda ne kadar farklılık, ne kadar rotasyon yapabilecek, ne kadar kemik bir kadroyla sahaya çıkabilecek her seferinde, bu da yine soru işaretlerinden biri. Çünkü Hoffenheim kadar Trabzon maçı da düşündürücü.
2: Mesela o anlamda da en problemli takım olduğunu düşünüyorum. Yerine birini koyma açısından. Hı hı. Yani şimdi Beşiktaş'ta öyle bir zenginlik yok yani. Kadro kalitesi konusunda.

0: özellikle savunmanın merkezinde. Yani birini dinlendirdiğinde ya da ikisini dinlendirdiğinde o savunma düzeni tanınmaz hale de.
1: Ve orada da çok sık değişiklik yaptı hoca, değil mi?
0: Hiç oturtamıyor ki sistemi. Yani bir türlü biriyle sağlıklı bir sistem oturtamıyor. İşte orada İtalyano'ya itirazım var. Önder Özen'e itirazım var. Onu öngörmeleri gerekiyordu. Çünkü önünüzde Jalo, Emirhan, Agbatu. Tamam, hepsini gönder demiyorum ama üçünün de bu kadar aksadığı bir sürü oyun izlemişiz. Ne olmasını bekliyorsunuz mesela? Hadi bir tanesini idare edebilirsin. Ama üçünün de sürekli aksadığı bir oyunda ister istemez sürekli değişerek bu işi halletmeye
2: zaten çalışıyor. Orada istikrar yok işte, değiştiriyor sürekli.
0: Oturtamıyor bir türlü. Çünkü mesela ben olsam Agbadu ile asla bir planlama yapmam. Kabul ediyorum çok yüksek bonservis. Ama mesela o da o anlamda bir kulübe bırakılmış çok olumsuz bir durumdur. Mesela Sergen Hoca maaşı bıraktı gibi bir şey söyleniyor değil mi? Mesela alacaklarını bıraktı. Mesela bu iyi bir şey de değildir. Bunu bize böyle sürekli teknik direktörü anlatmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Sözleşmenizde ne gerekiyorsa alın paranızı. Hakkınızdır o para yani. Bir teknik direktörün kulüpten gönderilirken parasını bırakması o iyi bir şey gibi anlatılıyor. O iyi bir şey değil ya. Şimdi düşünsene, sözleşme yapıyoruz sizinle. Aynı şey teknik direktör için de geçerli. Başladın Beşiktaş'ta, şahane bir teknik direktör. Barcelona seni hoca yapacak. Gitmek istiyorsun değil mi? Aynı davranış. O gün de şartlar neyse ödersin bedelini. Burada da öyle. Eğer seni de gönderiyorsa değil mi? Sonuçta ben de geldim sana teknik direktör olarak. Benim kariyerim bambaşka bir yere gidebilir. Sen kulüp başkanı olarak öngöremedin benim geleceğimle ilgili. İki tane skora yenildin, gönderdin beni. Benim de kariyerim bu anlamda etkilendi. Aynı şey. Ben Barcelona'ya gidersem de kulübü yalnız bırakıyorum. İki taraf içinde niye yapılıyor bu sözleşmeler? Eğer bu paralar alınmayacaksa ya da böyle kolaysa bu söz, yapmayın o zaman sözleşmeleri. Niye yapıyorsunuz? Ama şey daha kötü bir miras. Agbatu'yu almanız daha kötü bir miras bir teknik direktör olarak. Serkan Reçber'in de sorumluluğu var. Sergen Yalçın'ın da var. Ya bak, aldınız. Kaç milyon euro bu Agbatu'nun maliyeti? Ha gönder bakalım, nasıl göndereceksin oyuncuyu?
1: Seyit Hocam, evet, siz ne dersiniz?
2: Beşiktaş'ın bu Avrupa maçlarına gidip geldikten sonraki deplasmanlarla ilgili Beşiktaşların genel şikayeti de var yani. Ben geçen gün otururken yapay zekaya sordum. Algoritmaya Beşiktaş deplasmanlardan, Avrupa maçlarından döndüğünde algoritmaya Beşiktaş deplasmana gitsin yüklemesi yaparsanız sonuç alır mısınız? Evet, %100 sonuç alınıyor. Şimdi düşünüyorum. Futbol federasyonunda bu işin kurasını çekenler ya da bu işin planlamasını yapanlar böyle şeyler mi yaptılar acaba? Çünkü ortaya çıkan sonuç ortada. Geçmiş yıllarda da böyle şeyler oldu. Beşiktaş ne zaman yurt dışında deplasmana gidiyorsa Avrupa maçlarına, gelişte mutlaka bir deplasmana gidiyor. Yani şimdi Almanya'dan dönecek Beşiktaş, Perşembe günü maç oynanacak. Perşembe gece maçın saatini bilmiyorum ama muhtemelen 9.45-10 olur yani. O gece orada konaklanır. Cuma sabahı Beşiktaş gelecek. 4 saatlik bir uçuş. Yani cumartesi
1: 22'de oynanacak Hoffenheim maçı. 22'de oynanacak.
2: 22'de. Gör yani 12'de bitecek. Orada konaklayacak. O gece siz de biliyorsunuz. Tabii. O gece gelinmez artık. Pazartesi günü de Trabzon'da deplasmana gidecek. Yani bu planlamayı yapanların bu konuda da Beşiktaş'a iyi davranmadıklarını görüyoruz. Hakemlerin Beşiktaş'a doğru davranmadıkları gibi genel itibariyle. Yani neden diyeceksin? Hocam böyle itirazlar zaman zaman oluyor ama bir realiteyi de konuşmak lazım. Beşiktaş'ların genel gündemi bu. Ya ben diyor niye Avrupa'ya gittikten sonra şeye gidiyorum? Deplasmana gidiyorum. Fenerbahçe Galatasaray'da tam tersine. Bunu Fenerbahçe başkanına aday olan şu anda Aziz Başkan'ın listesinde olan kimdi?
0: Barış Bey.
2: Barış Bey bunu dillendirmişti. Biz federasyona gittik. İşte algoritmaya müdahale ettik. Fenerbahçe deplasmana gittiğinde, yani yurt dışına maçlara gittiğinde, gelişte iç saha maçlarında daha az olsun diye.
0: Fenerbahçe geçen sene iç sahada kaybetti şampiyonluğu abi.
2: Yani ben onu söylemiyorum ama.
0: Anlıyorum ama. Şimdi işte siz onun arkasına,
2: o yorgunluğu, o uçak yorgunluğu, zaten 4 saatlik bir uçak yorgunluğu
0: yorar,
2: inanılmaz zor yani, inanılmaz zor yani. Bir saat giderken bile kulaklarınız duymuyor, enerjiniz azalıyor, bir sürü şey, insan vücudu o işe çok alışık değil. Bir 90 dakika maç yapmışsınız, yorulmuşsunuz, sonra 4 saatlik bir uçuş falan, zor işler. 1,5 saatte Trabzon, 5,5-6 saat, hafta içinde 6 saat uçacaktınız. Çok kıymetli bir şey. Bunu daha adil, daha adaletli, Beşiktaşların değil, Kayseri sporların itirazı varsa onu da dillendirerek bunun önüne geçilmesi lazım. Beşiktaş'a bu konuda sıkıntı. Beşiktaş'ın çözmesi gereken esas problemlerden biri de deplasman oyunu henüz Beşiktaş bir şeye oturtamadı yani. 3 tane 2 deplasmana
0: İkisini
2: çıktı.
0: Kaybetti.
2: İkisinde de yenildi. Şimdi Trabzon deplasmanı kolay değil. Trabzon o Beşiktaş'ın yenildiği iki rakipten de daha iyi bir kadro yapılanması var. Muhammed Salah gibi bir adam var. Beşiktaş'ın gündemine gelmiş. Beşiktaş onu almamış ya da kendisi gelmemiş. Onun tartışmasını açmayalım.
0: Beşiktaş'ı almadığına pişman etmesin abi Muhammed Salah.
2: Yani onu diyorum işte. O Muhammed Salah şeyi de var. Onun için Beşiktaş-Trabzon maçı zor. Geldikten sonra Trabzon'a gitmesi daha da zor. Beşiktaş'ın şeyi bitirmesi lazım. Beşiktaş'ın handikaplarından biri evet. Stoper mevzuna %100 katılıyorum. Beşiktaş bir de sol beki de istikrara kavuşturamadı. Şimdi Ahmet maçına dikkat edin. Tam önümde. Rıdvan topu kaybetti, gitti gol oldu. İkinci gol oldu. Birinci gol olabilir. Birinci gol pozisyon gereği oraya geldi, vurdu, gol oldu. İkinci golü Rıdvan topu kaybetti. Gitti 2-0 yaptı. Üçüncü golü de Salih Özcan hayatının belki en majör hatasını yaptı. Pas topu verdi, adam gitti gol attı. Yani kendi oyuncuların hatasıyla yenildi
0: i̇şte
2: ama.
0: Orada da mesela kalecinin de mesela pası atanın da görüyorsun değil mi? Mesela ne yapabilir? Şimdi sırtı dönük. Evet, atılır sırtı dönük oyuncuya. Kabul ediyorum. Daha önce tabii oyuncu arkasına bakacak. Arkasında ne oldu mesela? Bizim Fransa'dan yediğimiz golü bir hatırlayalım. Tamamen Salih arkasına dönüp ne olduğu ile ilgili küçücük bir dönüp baksa, çünkü arkada bir baskı yoktu. Bakmadı, iade etti. İade etti, pozisyonu kaybetti, golü yedi. Yani merkezde oyuncuya bir top atılıyorsa arkada bir boşluğu olması lazım oyuncunun. Şimdi orada Beşiktaş'ın yediği golde yani atıyor kalecini oraya topunu bel ama ya zaten en iyi yapacağı şey sana topu iade etmek olacak. Diğeri zaten başına iş açtı. İade etmedi, döndü. Golü yedi Beşiktaş o pozisyondan. Biraz da orada çünkü belirleyici olan pası atan ya, tamam ben geliyorum ama sen belirliyorsun. Ya bana verdiğinde devamında bir oyun planı olması lazım. Ben sana iade edeceksem o topu oraya atmanın bir alemi yok ki, vuracaksın uzun. Eğer baskı yediysen bu, çünkü işte dünya futboluna Guardiola ile başlayan işte Pique ile, Xavi ile, Iniesta ile, tamam oralarda atıyor adam 5 kişi de bassa çıkıyor o baskıdan, kurtuluyor. Ama şimdi bunu çok fazla deniyor kulüpler ve ya acayip goller yeniyor. Yani bu kadar. Şimdi Beşiktaş çünkü oyunu tam kendi lehine çevirmişti. Devreden döndükten sonra golü de buldu. Oyun da Beşiktaş'a dönmeye başladı. Ama verdin merkeze, kaptırdın, yedi golü. Şimdi bir daha iki fazlasını atmak zorundasın.
2: Zaten o golü yemeseydi Beşiktaş muhtemelen maçı alırdı.
0: Ortak da oyuna Beşiktaş.
2: Hakem de bana göre soyunma odasına girerken o Ali Şans Çalan, şans alan demiyorum ben ona. Kulüplerin şansını çalan bir adam. O şeye giderken soyunma odasında hatasını da ona birileri söyledi ya da hatırlattılar. Beşiktaş'ın da berabere kalması için her türlü çabayı sarf etti yani. Orada da şeye, Ahmet'e haksızlık yaptı. O açıdan Beşiktaş'ın deplasman problemi devam ediyor. Onu çözmesi lazım ama Trabzon maçı da Beşiktaş'ın çok önemli bir maç. Öneminin de ötesinde. Beşiktaş eğer bu performansla devam ederse, arada işte şampiyonluk adayları Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bu şekilde puan cetveliyle giderlerse, Beşiktaş'ın ikinci yarı yapacağı bir iki hamleyle şampiyonluğun en büyük adayı olur. En büyük adayı olur. En büyük adaylarından biri değil, en büyük adayı olur. Benim tahminim de o. Hı hı. İbrahim Hocam'a aynen katılıyorum. Şu anda saha kenarında en doğru hamleleri yapan, en doğru bize evet bu böyle olmalıydı, taraftara da kabul ettiren bir teknik direktör var.
0: Şey çok önemli abi, evet. Bak. Bunu özellikle yerli antrenörler yapıyor. Oyuncu işini yapar ama oyuncuya bir bahane önüne getirirsen onu kullanır. Sıkıştığı anda der ki ya buralarda zaten sizi istemiyorlar, konunun bizle bir alakası yok. O yüzden Italiano mümkün olduğunca oyuncuyu sahanın içinde tutuyor. Bırak dışarıda verilmeyen kırmızı kartı, bırak yapılmayan faulü diyor. Biz eksiyiz, merkeze o topu atmamamız lazım.
2: Hiç konuşmadı bugün.
0: Önce o tarafı halletmeye çalışıyor. Çünkü belirleyici olan orası olacak. Onu hallettiğinde gelişim başlar, değişim başlar. Çünkü sen Galatasaray'a göre dezavantajlısın. Çünkü orada bir kadro ve oynama ritmi olan bir takım var. Ancak bu şekilde tutarsın. Yoksa o bilmiyor mu Alanya maçından sonra herkesin net kırmızı kart dediği bir pozisyona evet kırmızı kart demeyi. Bana göre kırmızı kart ama bizim eksiğimiz var dedi. Anca öz eleştirini yaparsan gelişirsin. Öteki türlü bahanenin arkasına sığınırsın ve geçtiğimiz dönemlere benzer. Ben Serdar Adalı'da en sağlıksız bulduğum davranış. Israrla takımı sahanın dışına götürmeye çalışıyorsun idareci. Girmeyin o işe. O işin size bir faydası olmayacak. Denemişsiniz ya.
2: Sevgili hocam.
0: Yıllardır denemişsiniz yani.
2: Sevgili hocam ama durum öyle değil. Yönetimler açısından öyle değil. Bir abin olarak oralarda bulunmuş biri olarak
0: söylüyorum. Eyvallah.
2: İnanılmaz zordur. Siz konuşmadığınız sürece.

0: Ama
1: özür diliyorum, konuşmasaydı Serdar Adalı, inanın iki maç sonra Serdar Adalı istifa diyecekler yani. İşte onun için konuşmak mevzinde kalıyor.
0: Kabul ediyorum Seyit, ama onları da biz düzelteceğiz diye. Şimdi biz mesela, ben de biliyorum hakem üzerinden sabahtan akşama kadar anlatırım oyunu yani. Acayip de bir kalabalık da arkamdan gelir mesela. Galatasaray'ın kaybettiği maçtan sonra çıkayım burada, Galatasaray'ı doğradılar, hakem böyle diyeyim falan. O işin en kolay tarafı. Ama ben işin teknik tarafından gelen biri olarak oyundan okumak zorundayım. En azından yani az da olsa burayla ilgilenen de bir kalabalık var sonuçta yani. Ona da oyunu oradan anlatmam lazım. Yani ben idareci olsam, ben işin o tarafında evet olmak istiyorum. İnşallah da olacağım.
1: İnşallah.
0: Oyunun bu tarafından da yapılacağını en azından, çünkü taraftar şöyledir. Evet, taraftar talep eder ama taraftarın talebi sonsuzdur. Ali Koç kaç defa gitmiştir federasyona? Sayısını unutmuştur kendisi de. Aynı taraftar, Ali Koç'u oraya gönderen taraftar 7. senenin sonunda şunu söyledi. Sen bu işi bilmiyorsun dedi. Taraftarın şeyi bitmez abi. Taraftarı şöyle ikna ederim ben. Oyunla ikna ederim. O taraftar değil miydi Beşiktaş taraftarı? Feda dönemi, senin de bulunduğun dönem. O oyuncuları normalde kabul eder miydi taraftar? Ya da Samet Aydın...
1: Aybaba.
0: Aybaba ile o planlamayı kabul eder miydi?
1: Meni kabul etmezdi. Evet.
0: Etmezdi değil mi? Ama ne gördü taraftar abi? Oyun gördü. Oyuncu performansı gördü. Enerji gördü. Aa, bunların peşinden gidilir dedi. O yüzden taraftarı biz yönlendirebiliriz. Ama eğer sürekli hakem üzerinden bir şey anlatırsak bir adım ileri gidemeyiz.
1: Şimdi yani. Ben size... %80 katılıyorum. %20 de yönetici opsiyonu.
0: %20 de ben sana katılıyorum.
1: Yönetici opsiyonu. Neden biliyor musunuz? Şimdi Alanya maçından sonra o Hatay'a yönetici konuşmasa def çalarlar arkalarından. Yani bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon fark etmiyor yani. Tatmin olmuyor taraftar. Konuşmanızı istiyor. Konuşmazsanız bir maç sonra size başka şeyler söylüyor. O açıdan %100 evet, her şeyi hakeme bağlamak doğru değil. Ama hakemin böyle artık bariz hata, yani yapılabilecek başka bir şey yok. Bunun yorumu sadece budur. Ya kardeş, bu adam yumruk attı. Bu kırmızı kart ve işte neyse o verilir. Yani bunun ötesi yok. Demedikten sonra, bunu da başkan söylemedikten sonra inanın taraftar tatmin olmuyor. Başkandan mecbur kalıyor. Ben onu anlıyorum. Serdar Adalı başkanı anlıyorum. Bak geçmiş dönemde ben hep söylüyorum ya, Beşiktaş yönetimi sadece yani... Çok yanlış anlaşılmasın, şeye gitmedi, Riva'ya gitmedi. Kuşanıp da Riva'ya gitmedi kaldı Ahmet Nurçevi döneminde. Her şey yapıldı, her şey söylendi.
0: Ama işe yaramadı.
1: İşe yaradı ya da yaramadı, ama taraftar onu bekliyor. Siz konuştuğunuzda, konuşmadığınız zaman işe yaramadığını da biliyor, konuştuğunuzda da yaramadığını biliyor, ama diyor ki siz konuşun.
0: İşte orada şöyle bir durum var abi. İşte oyuncu teknik direktör bunu aldığı an gittin, yıktın içeriği. Yani Italiano... Eğer hakem konuşursa geçmiş olsun. Beşiktaş'ın o güne kadar inşa ettiği her
1: şeyi. Şuna katılıyorum. Oyuncu mazeret arıyor.
0: Arıyor.
1: Kötü oyununa mazeret arıyor. İşte yöneticinin bu şekilde konuşması onun kötü oyununun mazereti. Adam diyor ki ben Diyarbakır'da 3-2 yenildim ama bak başkanım da diyor ki penaltıydı falan diyor. Ama şu, öbür tarafa da gelelim. Teknik direktör işte İtalyano o soyunma odasında diyecek ki bizim görevimiz oyun oynamak. Bizim görevimiz şunu yapmak. Bugün yöneticinin görevi de sizin bilmediklerinizi dillendirmek.
0: İşte
1: sizin...
0: Orada Italiano çok değerli bir insan.
1: Evet.
0: Açmıyor o kapıyı.
1: Evet.
0: O kapıyı kapatıyor.
1: Doğru yapıyor.
0: %100 doğru. Zaten kapıyı açtan gitti. Çünkü Mourinho
1: ama
0: açtı.
1: Ama yönetici açısından...
0: Mourinho'ya verdiler o fırsatı. Açtı kapıyı, herkes o kapıdan dışarı çıktı.
2: Evet.
0: Kimseye faydası olmadı yani.
1: Şimdi ama bir şey söyleyeyim. Geçmişte yine bu ülkenin kıymetli camialarından Galatasaray'da mesela Abdurrahim Albayrak sürekli hakemlerle ilgili işte benim çantamda neler var. Sonra şey çıktı.
0: Ama abi hiçbir şey yokmuş. Hiçbir şey de söylemedi.
1: Neyse
0: başkan
1: ya. Ama sezon sonunda şampiyon olunca hiçbir şey yokmuş.
0: Ama kötü sonra bir miras şey bırakmış kendi
1: nedir
0: adına.
1: Mesela misin?
0: Ben Abdurrahim Albayrak olsam mesela bunu söyleyip devamında bir şey olmasa şampiyonluktan sonra ben kendi adıma kötü bir miras bırakmış olurum. Onu anlatmak istiyorum. Yani anlıyorum, o gün konuşma zorunluluğu, aslında inanmadığı şeyi de söylemek zorunda kalıyor. Yoksa şeye bir itirazım yok. Mesela sen diyorsun ya ben konuştum. Sen altını doldurmuşsun değil mi? Bir şey varmış senin. Tabii ki gitsin idareci konuşsun ama... Çok sık hakem. Yani ben hakemlerin çok iyi olduğu için bunu söylemiyorum. Ama şu net gözüküyor. İdareci kadar hakem eksik. antrenör kadar eksik, oyuncu kadar eksik. Bunun böyle olduğunu zaten ortalama Avrupa maçlarında bize sürekli gösteriyorlar. Bizim bu anlamda düşüncede mecburuz, bir fark yaratmak zorundayız artık. Çünkü

0: son 15 senede ya gerçekten insanlar artık oyunu izlemek istemiyor. Çünkü ya ben anlatıyorum, kendi en yakınımdaki insanlara anlatıyorum. Her izledikleri oyunun altında farklı bir şey arıyorlar. Şimdi bu insanları stada götüremezsiniz, ekranların başına götüremezsiniz. Ben olumsuz bir şey varsa burayı yok say demiyorum. Olumsuz olan şeyin peşine git, onları ayıkla. Ama mesela şeye de çok itirazım var. Mesela durdurulsun üzerine lig. Lig niye durdurulsun? Mesela bir lig durdurulduğunda mesela Serdar Adalı yine bence orada sağlıksız bir açıklama. Gerekirse 2 hafta durdurulsun. Bir lig 2 hafta durdurulduğunda oradaki antrenman planlamasına ne oluyor? Şimdi bir teknik direktörsün, sezonluk planlama yapıyorsun. 2 hafta ara verildiğinde senin o antrenman planlamanı baştan inşa etmek zorundasın ya. Yani bu yorumu yaparken önce teknik direktörden bilgi almak lazım. Bir lig durdurulduğunda o takıma oyuncuya zarar nedir? Alalım o bilgiyi, sunalım. Ama bir şey yaparken altını dolduralım. Bir şey inşa edeceksek, yıkacaksak ama temeli sağlam atalım. Yani en son geçmişte yapıldı değil mi? Bir hakem arkadaşımıza saldırıdan sonra ara verildi. Ne değişti şu an? Farklı ne konuşuyoruz? Daha da kötü şeyler konuşuyoruz değil mi? Eğer bir şeyi gerçekten ortadan kaldıracaksak, yani ara vereceksek tam anlamıyla verelim ama her şeyi düzeltip ayağa kalkalım. Böyle 2 hafta ara vermeyle, 1 hafta ara vermeyle olmaz. 3 kişi yanlış yaptı diye burada 15 kişi niye işine son veriyorsun? Değil mi yani? Mesela 3 hakem yanlış yaptıysa, 25 hakem bu işi düzgün bir şekilde yaptıysa niye sen bu 3 insan yüzünden bu diğer arkadaşları da bu işin içine katıyorsun? Yani benim itiraz ettiğim konu bu.
1: Peki şimdi Beşiktaş'ın da gündemini yavaş yavaş toparlıyoruz ve Trabzonspor'a geçiş yapalım. Trabzonspor'da tabii ana başlıklardan bir tanesi Samsun maçı, diğeri de deplasman karnesi değerli izleyenler. Bordo Mavililer 153 gündür deplasman galibiyetine hasret kalmış durumda. Detaylarına haberimizde bakıyoruz ve sonra konuşacağız.
2: Trabzonspor deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 10 puan toplayan Bordo Mavililer, Samsunspor karşısında sezonun ilk dış saha galibiyeti için mücadele verecek. Evindeki 3 maçında kazanarak 9 puan elde eden Karadeniz ekibinin yüzü deplasmandaki 3 karşılaşmada da gülmedi. Dış sahada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Bordo Mavililer, Ahmetspor'a 2-1, Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etti. 9 Mayıs'ta oynanan mücadelenin ardından deplasmanda kazanamayan Karadeniz ekibi bu hafta 153 gün sonra dış sahada 3 puan hedefliyor. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis da Bordo Mavililer'in deplasmandaki galibiyet özlemini eski takımı Samsunspor karşısında bitirmeyi planlıyor.
1: Evet değerli izleyenler, Trabzonspor milli araya 4-0'lık Galatasaray galibiyetiyle ve yeni hocasıyla giriş yaptı. Milli aradan dönüşte de Samsun maçına çıkacak ve sonrasında Konferans Ligi'nde Kupyo maçıyla Avrupa mesaisine başlayacak Trabzonspor. Trabzonspor'u konuşurken şu deplasman karnesinden başlayalım. Evinde 9 puan topladı, deplasmanda sadece 1 puanı var. Peki bu aynı takımın 2 farklı görüntüsünü nasıl yorumlayacağız içeride ve dışarıda?
0: Ya aslında Trabzonspor'un geçtiğimiz sezondan yani en güçlü Fatih Hoca oyunlarında bile işin savunma tarafıyla çok problemi vardı. Takım savunması ile ilgili çok problemi vardı. Hatta ben yani o tarafın çok iyi analiz edilmesi gerektiğini düşünüyordum. Sezona başlarken de Trabzon benzer sorunları yaşamıştı. Hatta şeyi hatırlıyorum, Fatih Hoca'nın bir hazırlık maçında bugünkü düşüncemiz Frankfurt maçıydı. Sadece savunmaktı dedi. Yani o taraftaki eksikliği aslında analiz etmiş ama maçın sonundaki düşüncesiyle oynanan oyun arasında biraz fark vardı. Yani hoca çok iyi savunduklarını söyledi ama skorda, oynanan oyunun bütününde de pek öyle gözükmüyordu. Yani o analiz pek sağlıklı yapılmamış. Lige gelindiğinde de ki bence Trabzonspor'un yaşadığı Fatih Hoca'yla en büyük sorun oydu. Teknik direktör analizi, yani Metin Diyeden'in bu fikstür hoca kovdurur açıklamasıyla bu oyuncular hoca kovdurur açıklaması arasında hiçbir fark yok. İşte Thomas Reis'la en azından kısa vadede bu oyuncular hoca kovdurmaz, bu oyuncular hocayı şampiyon yapar görüntüsünü Trabzonspor en azından kısa vadede gördü. Şimdi burada işin savunma kısmıyla bu tarafı halletmeleri gerekiyor. Tabii iç sağ dış sağ performansı biraz taraftar üzerinden de okunuyor. İster istemez şimdi bizim de futbolcumuza Trabzon'a gittiğimizde, işte Galatasaray'a, Beşiktaş'a gittiğinde ister istemez kapanıyorsun oralarda. Yani önce oyunu kontrol edeyim. İşte Seyit abinin biraz önce söyledi. Aman gol yiyerek başlamayayım. Şimdi golü de yerim, o seyirci coşkusuyla başıma iş açarım düşüncesiyle de orada o istatistik biraz daha ama şeye inanıyorum. Thomas Reis'in çünkü buradaki davranışını çok

0: iyi beğeniyordum, oyuncu gelişimini beğeniyordum. Burada bu oyuncularla bu arada ona iyi gelmiştir diye düşünüyorum. Thomas Rice de o istatistiğin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Olumsuz istatistiğin.
1: Seyit Ateş?
2: Ya Trabzon tabii, yani deplasmanda başarısı olan bir sürü kulübümüz var. Deplasman maçları kendileri açısından sıkıntılı olan. Beşiktaş var işte deplasmanda. İyi değil. İki tane deplasmana çıktı, ikisinde de kötü geldi yani. O açıdan Trabzonspor'un da deplasmanda henüz böyle bir şeyi yok. Ancak Samsun'da kendi evinde şu ana kadar mesela Çorum'dan 5 tane, 5-1 Çorum'a 5-1 yenildi yani. 5-1 yenilen, yani yenen Çorum ertesi hafta kendi evinde Kasımpaşa'ya yenildi. Lig aslında iyi gidiyor ama Thomas Rice Trabzonspor için doğru bir tercihti. Bana göre Fatih Hoca'dan sonraki en doğru tercih. Yapabilecekleri en doğru tercih. Niye? Thomas Rice'ın Alman oluşu, bir disipline sahip o. Alman mentalitesinde disiplin her zaman çok kıymetlidir, ön plandadır. Thomas Rice'ın bir avantajı daha, Türkiye Ligi'ni çok iyi biliyor. Samsun Spor'da çok iyi şeyler yaptı yani. Kimsenin ummadığı sonuçlar aldı Samsun Spor'da. Fatih Hoca sezona başlarken ben yine burada dedim ki Fatih Hoca için bu sezon çok zor bir sezon. Niye? Geçen sene kimsenin beklentisi yoktu Fatih Hoca'dan. Yani Trabzonspor'dan kimsenin beklentisi yoktu. Genç bir kadro, isimsiz çocuklarla çok iyi sonuçlar aldı. Ligin son 2 haftasına, 3 haftasına kadar şampiyonluk adayıydı. Ama şimdi siz Muhammed gibi dünya starlarından bir oyuncu almışsınız. İyi paralar harcamışsınız. İyi transferler yapmışsınız. Kulübe zenginleşmiş. Trabzon taraftarı da tam şeye girmiş. Yani şampiyonluk havasına girmiş, beklentisi içerisine girmiş. Ben o gün de söylemiştim, Fatih'teki hocamız çok beğendiğim bir insan. İnsan olarak da kalitesine inandığım bir kardeşimiz. Ama işinin zor olduğunu ilk bir sıkıntıda kendisinin, yani çok fazla uzatmadı. Adam kendisi gitti ama şu stratejide şu hatayı yaptı. Fatih Hoca açısından söylüyorum. Keşke o Avrupa maçından sonra istifa ettiğinde geri dönmeseydi. Daha kıymetli olacaktı. Daha istenilen adam olacaktı. Bilirsin hocam, teknik tabii direktör. Tabii. Daha iyi olur. Evet. Yani ama şimdi gidip Ahmet'e yenildikten sonra yönetim de biraz artık gitmesini istedi. O pozisyona gelmesi, işe de gelmesi, pozisyonuna da üzüldüm doğrusu. Keşke o pozisyona girmeden Avrupa'dan döndüğünde karardı. Ki yine Aspor'da, yani burada bu kanalda canlı yayında dedi ki ben görevi bıraktım. Evet. Kimsenin, yardımcıların bile bilmiyor, oyuncularımın haberi yok. Hatta röportaja çıkan oyunculara sordular, hoca bıraktı olur mu dedi, nasıl bıraktı falan filan. Çocuklar şaşırdılar yani. Onun için bıraksaydı daha iyi olurdu ama o, neyse oldu, yaşandı.
3: Orada şeyden de istifa.
2: Ama Rice Trabzon için doğru teknik direktör, doğru tercih. Trabzon deplasmanda bana göre Samsun'u çok rahat yenecek. Ben hiç Trabzon açısından onu düşünmüyorum. Muhammed Salah da son zamanlarda iyi formda. Evet. Muhammed Salah'ın işi bu zaten. Yani Muhammed Salah'tan çok fazla fedakarlıkla beklememek lazım ama Thomas Rice'ın şeyi, taktiği şu. Yani oyun anlayışı bu. Dünyanın en büyük futbolcusu bile olsanız defansa yardım edeceksiniz. Muhammed Salah'a da defansa biraz git diye de talimat verdiğinden eminim. Çünkü son Galatasaray maçında Muhammed Salah'ın gelip kornerlerde top alıp gittiğine de hepimiz şahit olduk zaten. Bir golü de öyle attı. Aldığı topla. Onun için ben Trabzon Samsun'da zorlanmadan maçı alır. Samsun'un işi bu sene zor. İyi organize olamadı, iyi transferler yapamadı. Tahtası da kapanmıştı, açılıp açılmadığını bilmiyorum.
1: Evet, Samsun Spor bu sezon geçen sezonki performansından çok çok uzak ve Thomas Rice'ın da yakından tanıdığı bir takım elbette. Trabzonspor'da Samsun'la açılışı yapacak ve sonrasında konferans ligiyle yoluna devam edecek değerli izleyenler. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Hemen Ziraat Türkiye Kupası'nda bugünün programını hatırlatalım. Saat 14'te Erciyes Kahta, saat 17'de Denizli Serik Spor, saat 20'de Ordu Spor Karadeniz Ereğli Belediye maçları A-Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Süremizin sonuna geldik. Seyit Ateş, İbrahim Yavuz, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, Spor Ajansı'nda bugünlük bu kadar. Bizden yayında ve yapımda emeği geçen herkes adına teşekkür ediyoruz. Tekrardan görüşünceye dek hoşça kalın. İyi günler sizlere.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Reklam.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama

0: bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlat hayata.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 8 Ekim 1987 yılında 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray seçildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Kayseri'deyiz. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'ndeyiz. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Zira Türkiye Kupası 2. tur eleme turunda artık sona yaklaştık. 28 takım 3. tura katılım hakkı sağladı. Bugün kalan maçlarla 3 takım daha yükselecek. O 3 maçtan biri Erciyes Futbol Kulübü Şahta 0-2 mücadelesi. Maç birazdan başlayacak. Son hazırlıklar tamamlanıyor. Maçın hakemi Hakan Yüncü İzmir bölgesinden bugün bu mücadelede düdük çalacak değerli izleyenler. Kayseri temsilcisi Erciyes 38 Futbol Kulübü. TFF 3. Lig ekiplerinden grup 3'te mücadele veriyorlar. Bu sezon ligde 5 maçın 4'ünü kazandılar. Kalan bir maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldılar. Geçen sezon Zira Türkiye Kupası'nda 3. tura kadar yükselmiş. 3. turda Keçiören Gücü'ne 5-2 mağlup olup kupaya veda etmişlerdi. Bu arada Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün 11 ekranlarınıza yansıyor. Kalede Kerem Yandal olacak. Dörtlü bir savunmayla çıkacak Kahta 0-2 karşısına bugün. Erciyes 38, Ensar Bilir, Hakan Eren, Atabey, Batuhan Özkan, Burak Efe, Arslan savunma dörtlüsü. Önlerinde üçlü bir orta saha kurgusu. Caner Kaban, Seyit Ali Kahya, Mehmet Tosun. Kanatlarda belki Özçelik ve Ali Kılıç olacak santrafor mevkiinde. Berkay Ekici'yi izleyeceğiz sevgili izleyenler. 2022-2023 Bölgesel Amatör Lig sezonunda Talas Gücü Belediyespor adıyla grupta sergilediği performansla sezon boyunca iç sahada yenilgi yüzü görmeden TFF 3. Lig'e yükselme başarısı göstermişti Erciyes 38 Futbol Kulübü. Tabi kulüp uzun yıllar Talas Gücü Belediyespor adıyla Bölgesel Amatör Lig'de ve TFF 3. Lig'de mücadele ettikten sonra 2024 yılı itibariyle yeniden yapılanmaya giderek adını Erciyes 38 Futbol Kulübü olarak değiştirdi. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Özgür Filistin tişörtleriyle sahaya çıkacak. Kahta 0-2. Artık kupada ikinci turda son mücadeleler bugün bu maçla birlikte 3 maç yayınlanacak A-Spor ekranlarında. 3 maçtan birisi Erciyes 38 Futbol Kulübü Kahta 0-2 karşılaşması. Diğer taraftan Adıyaman temsilcisi Kahta 0-2'ye de değinecek olursak kupaya birinci turdan katılım sağladılar. Birinci turda Kilis Birlik Gücü'nü 2-0'lık skorla geçmeyi başarmışlardı. Geçen sezon hatırlayacağınız üzere Zira Türkiye Kupası'nda harika bir performans göstermişti Adıyaman temsilcisi Kahta 0-2. Adeta kupaya damga vurmuşlardı. Kısıtlı kadroya rağmen, kısıtlı imkanlara rağmen 4. tura kadar yükselmişlerdi. Özellikle 3. turda Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'yı elemeyi başaran bir takım bu. Kulüp adına oldukça önemli bir başarıydı. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 2. grupta mücadele edecekler. Önümüzdeki pazar günü lig maratonu onlar için başlamış olacak. 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele eden Kahta 0-2 2022 yılında tekrar Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Bugün 11'inde bulunan 9 oyuncu da Adıyamanlı değerli izleyenler. Adıyamanlı oyunculardan oluşuyor kadronun büyük bir kısmı. Bu anekdotu da vermek istiyorum. Önemli bir bilgi ve artık Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde iki takım oyuncuları da sahaya doğru gelmeye başladı. Bir tarafta Erciyes 38 Futbol Kulübü, diğer tarafta Adıyaman temsilcisi Kahta 0-2. Az önce belirttiğim gibi Adıyaman temsilcisi Kahta 0-2 şu anda seremoniye Özgür Filistin tişörtleriyle çıktı. Ve şimdi İstiklal Marşımız.
1: İstiklal Marşımız.

0: Öğrenmeyince uzay biyoloğu olacağım.
1: Ben dijital arkeolog.
2: Ben iklim mühendisi olacağım.
3: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 10

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz A-Spor ekranlarında. Zira Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi RGS 38 Futbol Kulübü Kahta 0-2 karşılaşması birazdan başlayacak. Tabi az önce hakemin yanında iki takım kaptanı RGS 38 Futbol Kulübü'nde Mehmet Tosun ve Kahta 0-2'de Ahmet Özden hakemin yanında top kale seçimini yaptılar. Maçın hakemi Hakan Yüncü. İzmir bölgesinden yardımcıları Mehmet Sonay ve Metehan Çetin, dördüncü hakemse Kadir İnce olacak. Bugün bu mücadelede düdük çalacak Hakan Yüncü. Takımlar yavaş yavaş artık mevkilerine doğru ilerlemeye başladı. Beyaz formayla izleyeceğiz bugün Kayseri RGS 38'i. Kahta 0-2 ise lacivert formayla sahada olacak. Son hazırlıklar yapılıyor Kayseri'de. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde 20 derecelik bir hava sıcaklığı var. Futbol oldukça elverişli bir hava, elverişli bir atmosfer var Kayseri'de. Santra vuruşunu yapacak RGS 38. Maça ev sahibi başlangıç yapacak. Hakem saatini kontrol etti. Ve ilk düdük geliyor. Mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Maça RGS 38 Futbol Kulübü başladı. Kaptan Mehmet Tosun. Hakan. Batuhan. Tekrar Batuhan Özgan. Uzun bir top şimdi sağ çizgiye doğru, savunma arkasına koşu var. Hocam, Ali hocam, top dışarıda. Taç kullanacak RGS. Burak. Burak taçı kullandı. Orada tekrar dar alanda topu çıkaramıyor RGS 38. Aynı bölgeden bir taç daha kullanacak ev sahibi. Burak. Tekrar yakın oynadı Burak. Kaleye uzak mesafe. Şut. Yandan dışarıya gidiyor top. İlk deneme, ilk tehdit RGS 38'den geldi. Ensar Bilir. Şutu çeken oyuncu RGS 38 Futbol Kulübü'nde. Teknik direktörler ekrana yansıyor. RGS 38 Futbol Kulübü Teknik Direktörü Adem Çak 46 yaşında. Diğer taraftaysa Kahta 02 Teknik Direktörü.

0: sektörü Mehmet Ali Yakışık. Maçın başlangıcında da belirttiğim gibi Adıyaman temsilcisi 2-0-2. Sağda bulunduğu 11'den 9 oyuncusu Adıyamanlı değerli izleyenler.
1: Emirhan, Mali, İbo.
2: Konuş.
0: Top saha dışında. Tacı kullandı Erciyes. Bir taç daha yine aynı bölgeden.
3: Çek.
0: Geçen sezon 3. tura kadar yükselmişti Erciyes 38. 3. turda Keçiören Gücü'ne 5-2 mağlup olmuşlardı ve kupaya veda etmişlerdi. Kağıt 0-2. 4. turda kupaya veda etti. 3. turda Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'yı eleme başarısı gösterdi. Bu sezonda aynı başarıyı tekrarlayabilecekler mi? Merak konusu. Kupaya ilk turdan katılım sağladı. Kahta 0-2. Bu arada bir faul tespit ediyor maçın hakemi Hakan Yüncü. Top Kahta 0-2'de. Birinci turda Kahta 0-2. Kilis Birlik Gücü'nü 2-0'lık skorla geçti. Bugünkü rakibi Erciyes 38. Savunma arkasında derin bir pas şimdi Seyit Ali. Düşüncesini gerçekleştiremiyor o bölgede Seyit Ali Kahya. Ve Mehmet Ali Yakışık ekranlara yansıyor. Kahta 0-2 teknik direktörü.
3: Çek.
0: Hakan. Top doğrudan dışarı gitti. Ahmet. Ahmet uzun bir taç yolladı arkadaşına. Burhan için zor bir toptu. Burhan rakibini zorluyor. Alanı epey bir daraltmayı başardı. Erciyes 38. Ahmet Ayhan. Top kaybı. Kahta 0-2'de. Mehmet. Kalecisine döndü. Kerem. Kerem göğsüyle yumuşatıyor topu Burak. Burak yerde kalan bir oyuncu var. Kahta 0-2'li bir oyuncu var. Henüz yerden kalkabilmiş değil. O bölgedeki oyuncu İbrahim Keser. Pozisyonun tekrarı. Bu müdahale sonrası yerde kaldı İbrahim Keser. Maçın hakemi Hakan Yüncü şu anda olay yerinde. Henüz yerden kalkabilmiş değil İbrahim Keser. Tedavisi saha içerisinde yapılıyor. Kafasına bir darbe aldı. Oyun şu an için duraksadı sevgili izleyenler. Dakika 6. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde Sirat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi. Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü Kahta 0-2 mücadelesi. İlk deneme az önce Ensar Bilir'den gelmişti. Kaleyi isabetli bir şut çekemedi Ensar Bilir. İlk denemeyi Erciyes 38'den izledik. Sıcak bir hava olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. 20 derecelik bir hava sıcaklığı var Kayseri'de bugün. Hava oldukça güzel. Futbola oldukça elverişli bir hava var Kayseri'de. İşte İbrahim Keser'in sakatlandığı pozisyon bir kez daha ekrana geliyor. İbrahim henüz yerden kalkamadı. Şimdi yavaş yavaş doğrulmaya başladı. Oyuncu kontrol ediliyor. Sağlık görevlileri tarafından oyuna devam edebilecek mi İbrahim? Göreceğiz. Şimdi yerden kalktı İbrahim Keser. ...29 yaşında İbrahim Keser...
2: tane. Burak duvarı çok geri çekilmeyin Burak.
0: Mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Tedavisi tamamlandı. İbrahim Keser'in şu anda saha dışında. Tekrar oyuna dahil olacak. Ali Kılıç. İyi yerde topu kazandı Ali Kılıç. Arkadaşı geldi yardıma Burak. İçeriye çevirmek istiyor. Top dışarıda. Korner kullanacak. Erciyes 38 Futbol Kulübü. Maçtaki ilk köşe vuruşu olacak bu. Topun gerisinde Seyit var. Ceza sahasına bakıyor arkadaşlarının dizilimine baktı. Seyit yaptı ortaya arka direkte. Kağıt'a 0-2 savunması dikkatli. Bu korner organizasyonunda savunma tehlikeyi savuşturmayı başardı. İbrahim Keser tekrar oyuna dahil oldu. Az önce bir sakatlık yaşamıştı. Tekrar oyunda İbrahim Keser. Batuhan. Mehmet Tosun. Batuhan. Hakan. Arkadaşlarının yanına çağırıyor Hakan. Savunma çizgisi epey bir öne doğru çıktı. Erciyes 38'de. Mehmet Tosun. Bu top Kerem'e kadar geldi. Kerem Yandal. Hakan Eren. Batuhan. Dengesini kaybetti bir anlığına. Hemen toparladı Batuhan. Burak. Burak dripling halinde. Pası Ali'ye. Ali Kılıç. Ali Kılıç tehlikeli yerde topu kaybetti. Erciyes 38 Futbol Kulübü şimdi sol kanattan yükleniyor. Kağıtta 0-2. Muharrem ilerliyor topla birlikte. Muharrem çalım denedi. Muharrem ceza sahasına girdi. Yaptı ortayı orada. Hiçbir arkadaşı yok Muharrem'in. O bölge İbrahim Keser gitti. Bir kez daha yüklenmeyi deneyecek. Kağıtta 0-2. Erciyes 38 Futbol Kulübü savunması yerini aldı. Geriden oyun kurmayı deneyecek. Kağıtta 0-2. Geriden kilidi açmayı deneyecek. Sefa Sas. Ahmet Özden. O da kağıtta 0-2 takım kaptanı. Ahmet Özden. Aynı zamanda takımın file bekçisi, kalecisi. 36 yaşında. Deneyimli bir isim.
2: Önde, önde. Geri çok çekilme.
0: Batuhan. Kaptanını oynadı Mehmet Tosun. Çizgide konumlanan Ali Kılıç tekrar kaptanına dönüyor. Kerem. Hakan. Yerden dikine kısa bir pas şimdi. Maçın hakemi müdahale topa diyor. Ali Kılıç. Ali. Kendi görev bölgesinde Ali. Birebir denedi. Ali topu epey bir açıyor ayağından. Topu kaybediyor Ali Kılıç. Kale vuruşunu kullanacak Ahmet Özden'le kağıtta 0-2. Dakika 11. Henüz net bir pozisyon izleyemedik. Kaleye isabetli bir şut izleyemedik. İki takım da şu an olsun, şu an için birbirini tartıyor desek yanlış olmaz. Ensar bilir.
2: Muharrem içeri daraltın oğlum.
0: Mehmet Tosun. Ahmet. Bahattin. Evkiyi daşına verdi Sefa Asas.
2: Ali geldi.
0: Mehmet Ali. Kısa paslaşmalar. Kağıtta 0-2'de. Devamı gelmedi.
2: Hadi.
0: Mehmet Tosun.
2: Vural.
0: Mehmet. İyi döndü. Bahattin Vural kademeye giriyor. Muharrem. Arkadan desteğe geldi. Ahmet Ayhan. Ahmet ilerliyor. Yanında rakibi.

0: Top dışarıda, köşe vuruşunu işaret ediyor Hakan Yüncü, maçın hakemi. Son temas Burak Efe'den. Erciyes savunmasında Kahta 0-2. Maçtaki ilk köşe vuruşunu kullanacak. Mehmet Ali köşe gönderine giden oyuncu. Adam paylaşımı yapıldı ceza sahasında. Mehmet Ali'nin ortası, kaleciye yükseliyor. Oyun durdu şimdi. Kerem Yandal. Çok iyi uzandı. Bu yan topta tekrarını izleyeceğiz. Kerem Yandal. Bu mücadelede iki oyuncu birden yerde kaldı. Faul tespit etti. Maçın hakemi Hakan Yüncü. Duran top kullanıldı. Top Erciyes'te. Berkay. Onun için hızlı bir top oldu. Süratli bir top oldu. Kaptan Mehmet Tosun. Atabey. Burak Efe top onun kontrolünde, taç hızlı kullandı. Ali Kılıç bastı frene. Ali Kılıç dar alana girdi, pasını da aktardı Berkay'a. Berkay dar açı, Berkay'ın vuruşu Ahmet Öz'den. Şutunu çekti Berkay Ekici. Top savunmaya da çarpıyor tabii, şiddetini de kaybediyor. Çarpma sonucunda Ahmet Öz'den topun sahibi oldu. Bahattin Mural. Burhan. Taç. Sefa. Mehmet. Zor bir top Ahmet için ama oyun alanında tutmayı başardı Ahmet. Muharrem rakibini karşısına aldı. Ali Kılıç karşısında Muharrem'in. Muharrem geriye döndü Ahmet. Kısa paslaşmalar izliyoruz. Kahta 0-2'den çok iyi pas arası yapıyor Mehmet Tosun. Topu kazandırdı ardından Kahta 0-2. Topu çok hızlı bir şekilde geri kazandı. Mustafa Çolak. Mustafa sağ çizgide. Mustafa daha fazla gidemiyor.
1: Topa dön.
0: Kerem Yandal kale vuruşunu kullanacak. Kayseri Erciyes 38'de. Batuhan.
2: Emiren adamın arkanda. Emiren.
0: Burak Efe.
2: Ali arkanda adam var.
0: Koş. Seyit Ali Kahya. Onun pası Hakan'a. Hakan. Topla birlikte iyi döndü Seyit Ali.
3: Yakın Çolak. Çolak yakın.
0: Berke.
3: Çek.
0: Seyit Ali. Çek. Hakan Eren. Mehmet Tosun. Bir Berkaç denemesi başarılı oldu. Erciyes 38, devamı gelmiyor. Mehmet Tosun arkadaşını düşündü. Berkay ikinci ile iyi paslaşmalar izledik bu ikili arasında. Devamını getiremiyor. Erciyes 38. Bahattin Mural.
3: Devam.
0: Hakan. Kontrol bende dedi arkadaşına. Hakan Eren Atabey. Batuhan.
3: Gaziyan konuşun oğlum, bak arkasında önünde.
0: Direkt yanına Hakan'a. Hakan'dan Mehmet Tosun.
3: Çıkar o.
0: İkinci bölge bağlantısını Burhan, çok iyi yapıyor Burhan, Mehmet Tosun.
3: İbo yığın işte.
0: Takımın kaptanı.
3: Acele yok.
0: Takımın deneyimli Burhan, isimlerinden. Bakayım. Mehmet Tosun. 34 yaşında. Kariyerinde Batman Petrolspor, Eyüpspor, Hatayspor gibi
3: Ahmet
0: kulüpler bulunuyor son iki sezondur. Kayseri Erciyes forması.

0: gidiyor.
1: Mali çıkarken bak orada.
0: Mehmet Tosun.
1: Abi arkanda olun.
2: Döndürme.
0: Topuk pası geldi şimdi. Berkay pasını aktardı. Kaleye doğru. Bayrak havada.
3: Yaptırmayın rahat.
0: Offside kararı. Offside kamerasına yansıyan görüntü. Bu pozisyonda bayrak kalkıyor. Erciyes 38 adını. Mustafa. Berke. Yerde kalıyor. Kayseri Erciyesli futbolcu. Tekrarını izliyoruz. Berke Özçelik yerde kaldı. Ahmet Fırat'la girmiş olduğu mücadele sonrası. Duran topu uzun kullanıyor. Kahta 0-2 doğrudan kaleye. Kerem Yandal için yakalaması kolay bir top oldu bu. Batuhan. Burak Efe. Ali Kılıç. Batuhan. Merkezde Seyit.
1: Devam Çolak. Kal.
0: Top kaybı Erciyes 38'de.
1: Gel yakında top isteyin bak. Top isteyin. Burak git kenara ya. Git çizgi at kendini ya. Şimdi içeri dara.
0: İkinci tur mücadelesi bu değerli izleyenler. Zira Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçlarla birlikte artık ikinci tur sonlanacak ve üçüncü tur için yarın saat 11'de bir kura çekimi gerçekleşecek. Ve üçüncü turdan itibaren Süper Lig takımları da dahil olacak. Üçüncü turda takım sayısı 72'ye çıkacak. Bunu hatırlatmış olalım. İkinci turdan yükselen 31 ekibe ek, TFF 2, TFF 1 ve Süper Lig takımlarından oluşan 41 takım eklenmiş olacak. Az önceki faul pozisyonu çok riskli bir hareket. Bu pozisyondan sonra şunu da hatırlatalım. Kupada son 16 turundan itibaren VAR sistemi uygulanmaya başlayacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım.
1: Muharrem, Bahattin, Ahmet, İbo oraya bak.
0: Ali Kılıç. Ali sol ayakla içeriye kesti. O da hiçbir oyuncuyla buluşmuyor bu top. Foul. Serbest vuruşu kullandı Ahmet Özden. Bir faul daha bu kez Erciyes 38 Futbol Kulübü lehine. Burak Efe. Batuhan. Yerden Berkay'a. Berkay. Faul yok diyor mücadelenin hakemi. Daha sonrasında o bölgeye düdüğüyle geldi. Kartıyla geldi. Maçın hakemi Hakan Yüncü. Sarı kart çıkıyor. Maçtaki ilk kart bu. Kartlık pozisyon. Berkay Ekici sarı kartı görüyor. Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde. Maçtaki ilk kart Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne çıktı. Berkay ikinci sarı kartı gördü. Kağıtta 0-2 serbest vuruş kullanacak. Ahmet Ayhan. Ensar. Yükselen topu iyi kontrol etti. Berke Özçelik. Topu taşıyor şimdi rakip sahaya. Berke arkadan bindiren Ensar. Ensar çizgiye yakın. Ensar içeri çevirdi.

0: Kaleci top ondan dönüyor Ahmet Özden. İstediği baskıyı, presi bir türlü 3. bölgede yaratamadı. Erciyes 38 Futbol Kulübü kağıtta 0-2 iyi bir savunma yapıyor. İlk 20 dakika adına bunu söyleyebiliriz. Kontra ataklarla etkili olmaya çalışıyor.
1: Ali. Devam Çolak.
0: Ensar. Berke. Tekrar Ensar'a. Hakan. Batuhan Özgan. Burak Efe. Mehmet Tosun. Mehmet arkadaşının konumuna baktı. Burak kendisini gösteriyor. Burak. Faul beklentisi var. Oyun devam etti. Burak'ın ortası. Arka direğe doğru. Berke kontrolü sağlıyor. Berke ceza sahasında. Berke vuruşunu yaptı. Top şiddetini kaybetti. Pas opsiyonları da vardı. Berke Özçelik'in değerlendiremiyor bu pozisyonu. Erciyes 38 Futbol Kulübü. Yerde kalan oyuncu Sefa Sas. Burada Burak Efe Arslan'la girmiş olduğu mücadelede yerde kaldı. Faul bekledi. Oyun devam etti. Köşe vuruşuyla mücadele devam edecek. Korner hazırlığı Erciyes 38 Futbol Kulübü adına. Mehmet Tosun köşe gönderine giden isim. Mehmet Öndre'ye doğru gönderdi. Dönen top. Erciyes takılıyor. Ensar. Burak Efe. Ali Kılıç. Merkezde Burak Efe. Burak pası geçmedi. Muharrem Koç. Yardım bekliyor şimdi Muharrem Koç. Rakibinden sıyrıldı. Tekrar sıyrıldı. Muharrem Koç ilerliyor dribling halinde. Muharrem pasını aktaramadı. Topu çok iyi taşıdı. Muharrem devamını getiremedi. Burak Efe.
1: Girme.
0: Ensar.
1: Emre bak oğlum.
0: Hakan.
1: Muharrem bak oğlum Ahmet.
0: Seyit Ali. Seyit Ali. İyi bir top geldi şimdi Berkay'a. Berkay. Kontrolü iyi değil.
1: Bak orada.
0: Berkay'a küçük.
1: Mali arkanda var.
0: Tacı hızlı kullandı. Erciyes 38.
1: Çek.
0: Muharrem az önce şık ve zarif hareketlerle topu 3. bölgeye çok iyi taşıdı ancak devamını getirememişti. Ensar. Ali Kılıç. İyi bir top geldi ona Ali Kılıç. Rakibinden sıyrılamıyor. Burak'ın presiyle taçı kazandı. Top Erciyes'te kaldı. Onun öncesinde yerde kalan Kahtalı bir oyuncu. Oyun durdu.
1: Orada İbo. Orada paylar.
0: Ali. Burak Efe Arslan. Tacı kullandı Ali'ye. Burak. Önünde 3 oyuncu vardı. Mehmet Tosun. Batuhan. Hakan. Hakan. Yerden pası. Berke. Tekrar Hakan'a döndü. Mehmet Tosun şimdi topu ayağına aldı. Mehmet Tosun. Berke. Ensar.
1: Mali geri çekme.
0: Dripping halinde Seyit Ali. Bu arada yerde kalan bir oyuncu var. Kartıyla geldi. O bölgeye maçın hakemi Hakan Yüncü. Takımın 10 numarası Mustafa Çolak kağıtta 0-2'de sakatlık yaşıyor. Tam bu anda sakatlık yaşadı Mustafa Çolak.

0: Galatasaray 2 serbest vuruş kullanacak. İbrahim. Ahmet. Ahmet sol çizgide Ahmet. Arkadaşını değerlendirmedi. Muharrem top beklemişti. İyi paslaşmalar şimdi İbrahim. İbrahim ceza sahasında. Burak ve İbrahim arasındaki pozisyonda top dışarı gidiyor. Korner kullanacak Kahta 0-2. Mehmet Ali şimdi köşe gönderine hareketlendi.
1: Ali Ali Ali. Tosun yay, tosun yay.
0: Mehmet Ali kesti içeriye, doğrudan out'a gidiyor top. Kimseye değmeden. Kale vuruşu hızlı kullanıldı. Top hareket halinde diyor. Kale vuruşunun tekrarlanmasını istedi Hakan Yüncü. Bu arada Kahta 0-2 savunması da yerini aldı. Bir kontra şansı olabilir de Erciyes 38 adına. Mehmet Tosun, Hakan Eren, Hakan aradan arkadaşını görmeyi başardı. Ensar içeri kesti, ön direkte Bahattin işini iyi yaptı orada, savunmasını iyi yaptı. Burhan Bal, Mustafa Çolak, Bahattin Vural, Ahmet Özden, Sefa, solunda Ahmet var. Şimdi onu tercih ettim. İyi döndü Mehmet Ali. Ahmet Fırat, Bahattin, Burhan düşüncesi ama o bölgeye topu aktaramıyor Bahattin.
2: Bak. Dönerme.
0: Mehmet. Şık paslaşmalar şimdi Mehmet. Topu alırsa tehlike yaratabilir. Çok hızlı bir top. Mehmet Tosun.
3: Bahattin vardı arada.
2: Ali.
0: Sefa.
2: Ali var ya.
0: Mehmet Ali.
2: Git yardıma, git Emirhan.
0: Mustafa Çolak.
2: Hareketli.
0: Ahmet.
2: Sakin. Çolak devam et.
0: Mehmet. Muharrem. Topu kaçırdı. Ahmet arkadaşının hatasını telafi etti. O bölgede devamını getiremiyor. Pozisyonun Kahta 0-2. Şimdi Erciyes 38 hata izleyeceğiz. Yerden bir pas. Kayarak müdahale geldi. Bahattin topu ıskaladı. İbrahim keser.
2: Sakin at oyunu. At oyunu sakin.
0: Ahmet.
2: Ahmet yap.
0: Sefa. Ahmet Özden.
2: İbo.
0: Mehmet Tosun. İyi bir pas geldi Berke'ye. Berke kontrol sağlayabilecek mi? Berke tam çizgi üzerinde tutmayı başardı topu. Karşısında Bahattin var. Berke arkadaşlarını bekliyor. Savunma yerini almış durumda. Berke'nin ortası kale sahasına. Arka direkte Ali var. Ondan önce davrandı Berkay. Şimdi Ali'yi oynadı. Ali Kılıç vuruş açısı aradı, kendisini bulamadı. Burak Efe ile atak devam edecek. Tekrar Berkay Ekici. Merkeze doğru. Topu dışarı yolluyor centilmence Mehmet Tosun. Kahta 0-2'de yerde kalan bir oyuncu var. Sakatlık yaşayan bir oyuncu var. İbrahim Keser. Rakip yarı sahada yere bıraktı kendisini. Burada bir çarpışma meydana geldi. Burak Efe ve İbrahim Keser arasında. Hücum yapmaya son verdi. Atağı kesti Mehmet Tosun. Topu dışarı yolladı. Evet, Kayseri'de sıcak bir hava olduğunu vurgulamıştık. Gerçekten güneşli 20 derecelik bir hava sıcaklığı var. Tabii bu sakatlık.

0: Aykut'la birlikte oyun durdu ve bu fırsattan istifade oyuncular da kısa bir mola vermiş oldu. Su molası vermiş oldu. İbrahim Keser'in önemli bir şey yok gibi duruyor. Buradan gördüğüm şekilde oyuna devam edecek İbrahim Keser.
1: Emirhan! Emirhan! Emirhan!
0: Taçı kullandı kahta 0-2 ve centilmence topu rakibine bıraktı. Hakan. Mehmet Tosun. Tek top düşüncesi olmuyor. Bahattin Mural. Ahmet Özden. Burak Efe.
2: Ahmet ayağınızın önündeki top ya oğlum ya. İki adım atsanız top alacaksınız oğlum.
0: Batuhan Özgan. İbrahim Keser henüz oyuna dahil olamadı. Şu an için 10 kişi devam ediyor. Kahta 0-2. Bir kişi eksik. Hakan Eren Atabey. Şimdi İbrahim Keser. Oyunda. Hakan Eren.
2: İbo karşılayın oğlum.
0: Batuhan. Ali Kılıç. Ali pası geçmedi. Savunma arkasına koşu var. Muharrem Koç'tan Muharrem. Muharrem topun sahibi karşısında Burak var. Muharrem birebir denedi. İlkinde başarılı olamadı. Daha sonrasında zorlamıyor. Arkadaşına verdi Ahmet Ayhan'a. Ahmet Ayhan'dan merkeze. Ahmet Ayhan şık hareketler. Ahmet Ayhan top dışarıda. Out kararı. Bu kararı beğenmiyor. Kahta 0-2 oyuncuları. Ahmet Ayhan ve arkadaşları korner beklentisi içerisindeydi. Kale vuruşunu hızlı kullandı. Erciyes 38. Mehmet Tosun pasını aktarmayı başardı. Merkezde şimdi Seyit Ali. Seyit Ali'nin pası bayrak havada. Offside. Bayrak havada offside. Etkili geldi. Erciyes 38 futbol kulübü hızlı geldi. İkinci bölgeyi çok iyi geçtiler. İşte kalkan bayrak. Berke Özçelik offside'a yakalanan oyuncu oldu. Serbest vuruşu iyi kullanamadı. Top kaybı kahta 0-2'de. Hakan Eren Atabey. Hakan ara pası denedi. Pas arası Mustafa Çolak'tan. Kahta 0-2'de. Top kaybı.
2: Sakin.
0: Ensar. Ensar arkadaşını bekledi. Şimdi onu oynadı. Orta şansı korner. Tabii Erciyes 38 futbol kulübü 3. bölgeye gelmekte zorluk çekmiyor, sıkıntı çekmiyor ama bitiricilik kısmında bir takım problemler var. Korner kullanıldı. Ceza yayına doğru konumlandı top. Mehmet Tosun. Sol çizgiden yerden bir orta. İbrahim. Çok hızlı bir top Muharrem için. Batuhan. Berke. Berke bu kez hücumun sağına geçti. Ali Kılıç sağ çizgide yer alıyordu. Kanatları değiştirdi şu anda. Kanatların yeri değişti. Erciyes 38'de. Sağ çizgide

0: Erke top bekliyor.
1: Oraya git karşına.
0: Burak. Berke. Berke Özçelik. Berke ortası kendi arkadaşına çarptı top. Bir kez daha top onun önünde. Berke Özçelik devamını getiremiyor. Taç. Erciyes 38 Futbol Kulübü adına. Burak hızlı kullandı tacı.
2: Fausiz. Çıkar o topu oradan. Bravo. Mali, Sefa paylaştı.
0: Bir taç daha yine aynı bölgeden. Seyit Ali. Ali Kılıç. Ortası Bahattin Vural kafayla savuşturdu. Ensar arkasında Mustafa Çolak var. Topu iyi sakladı. Kalesine dönüyor şimdi. Kerem.
1: Emre bakın tarzına sonunda ona göre çıkın. Arkanıza bakın Ahmet.
0: Uzun bir top. Seyit Ali şimdi topun kontrolünü sağladı. Seyit Ali yerden çevirdi. Penaltı noktasına hiçbir arkadaşıyla buluşturamıyor bu topu.
1: Çek! Çek!
0: Bir kez daha yüklenecek Erciyes 38 Futbol Kulübü. Hakan Eren. Bahattin. Kahta 0-2'de topa müdahale yapan oyuncu Bahattin. Emirhan Göksu.
1: Devam verdiğiniz zaman. Adama tutuyorum ayak sesi.
0: Savunma arkasına koşu var. Bayrak havada offside. Mehmet Tosun offside'a yakalanıyor. Ama Mehmet Tosun işte offside anı. Az önce Seyit Ali Kahya ile yakalamış olduğu fırsat Erciyes 38 Futbol Kulübü adına. İçeriye çevirdi Seyit Ali ama hiçbir arkadaşı topu gönderdiği bölgede yoktu. Enrek serbest vuruşu kullanacak. Ahmet Özden.
1: Sen de Bahattin. Döner mi oğlum? Oyna. Bahattin yerini al. Bahattin yerini al. Defa Ahmet arkada Muharrem.
3: Defa biraz yürü.
1: Mali merkeze doğru Mali.
0: Mehmet olsun.
3: Tosun abi.
0: Mehmet.
1: Çık.
0: Batuhan Özgan. Hakan. Seyit Ali.
1: Abi devam. Ama senin o aferin oğluma. Değdirsin.
3: Bravo.
1: Paylaş. İbo. Emrah! Oyna!
0: Sol çizgide Erciyes 38 Futbol Kulübü boşluk arıyor. Sefa Sas.
1: Çık.
0: Burak Efe. Topu indirdi arkadaşına Hakan Eren. Batuhan. Ali Kılıç. Ali Kılıç topuk pası geldi ondan şimdi Burak Efe. Burak Efe'nin ortası arka direğe iyi bir pas. Vuruş dışarı gitti. Ayağına da bir darbe aldı. Bu vuruşu yaparken belki Özçelik top dışarı gidiyor.
1: Buran Çolak'a yakın Buran.
0: Kale vuruşunu kullandı Ahmet Özden.
1: Defa sen o.
0: Mehmet Tosun.
1: Karşıla.
0: Hakan. Batuhan.
1: Saki geldi.
0: Ahmet Ayhan.
1: Saki.
0: Sefa.
1: Çık.
0: Savunma arkasına iyi bir koşu geldi şimdi. Mustafa Çolak hareketlendi. İyi bir müdahale. O bölgede Hakan Eren Atabey'den. Hücum hattında sprinter oyuncuları var. Kahta 0-2'nin.

0: MRGS 38 futbol kulübü ileride yakalandığında savunmada birkaç pozisyonda özellikle sıkıntı çekti. Orta Bahattin'den döndü top Berke. Ceza sahasında Ahmet rakibini karşıladı. Berke ve Ahmet mücadelesi. Şimdi arkadaşı da yardıma geldi. Mustafa Çolak'la birlikte o bölgede topu kazanmayı başardı. 2-0 dönen top RGS'te kaldı. Caner Kaban. Caner'in pası.
1: Devam voley.
0: Burak Efe tam çizgide içeriye çevirdi. Bir voley şimdi. Top yükseklik kazanıyor. Ardından kaleci uzaklaştırmayı başardı. Bir kez daha yüklenecek RGS. İngiri'de Ensar var. Berke'yi oynadı şimdi Ensar. Berke ceza sahası oldukça kalabalık. Ensar'ın ortası penaltı noktasında Sefa. Hakan. Kerem. Caner. Ahmet. İyi kesti bu topu. Ali Kılıç. Faul kararı. Az önce bu voley denemesi, top yükseklik kazanıyor. Ahmet Özden daha sonrasında pozisyonu uzaklaştırdı ve az önce Hakan'ın buradaki müdahalesi çok dikkatliydi. Hakan çok kritik bir müdahalede bulundu. Bir zamanlama, bir timing hatası yapsa belki de kırmızı kartla sonuçlanabilecek bir pozisyon bile olabilirdi. Çok büyük bir titizlikle rakibinden topu almayı başardı. Dakika 45 değerli izleyenler, Kayseri'de, Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eşleşmesi RGS 38 Futbol Kulübü Kahta 0-2 maçı. Birazdan ilk yarı için, ilk 45 dakika için kayıp zamanı öğreneceğiz. Yardımcı hakem Kadir İnce'den. Şu an ışıklı tabela hazırlandı. İlk 45 dakika adına bakalım. Kaç dakikalık ilave süre izleyeceğiz? 4 dakika işaret ediliyor. 45+4.
1: Düşürme.
0: Mücadele en az 4 dakika daha devam edecek. İlk yarı için bu arada yerde kalan oyuncular var. Ahmet Özden. Bir çarpışma meydana geldi. 2-0-2 ceza sahası içerisinde. Kahta 0-2 kalecisi Ahmet Özden yerde kalıyor. Pozisyonun tekrarını izliyoruz. İçeriye çevrilen topta bir duran top organizasyonunda bu şekilde yerde kaldı. Ahmet Özden'e faul yapıldı. Bu arada Burhan Bal'ın tedavisi yapıldı. Burhan Bal oyuna devam edecek. Az önce bir sakatlık yaşamıştı hatırlayacağınız üzere. Bahattin Vural topu kalecisine bıraktı, kaptanına bıraktı Ahmet Özden. Serbest vuruşu kullanacak. Ahmet Özden. Topun indiği bölgede Muharrem var. Muharrem. Faul Muharrem'e Burak Efe tarafından yapılıyor faul. Muharrem Koç. Rakibini geçmek istedi. Daha sonrasında faule maruz kalıyor. Muharrem Koç henüz yerden kalkamadı. +45
1: Burak.
0: Orta sahaya yakın sol kanattan bir duran top şansı Kahta 0-2 adına. Ahmet Ayhan içeri kesti şimdi. Savunmadan çıkan top taç kullanacak. Kahta 0-2. Ahmet. Muharrem. Out kararı.

0: Kerem hızlı kullandı kale vuruşunu. Bir kontratak şansı yakalayabilir mi? Ercis 38. Berke'ye doğru geldi top. Berke. Berke'nin pası Ensar düşüncesi. Ensar rakibi önünde. Onu karşılayan o bölgede Mustafa Çolak. Ensar topu kazandı. Geriye döndü Ensar Hakan'a. Hakan. Burak Efe Arslan, Ali Kılıç, Burak'tan tekrar Ali'ye, Ali sağ çizgide topu kazandı, Ali'nin pası Burak'a, Burak açısı dar, Burak tam çizgi üzerinde, Burak içeri çevirdi Ahmet Özden ama onun öncesinde top dışarıdan çevrildi diyor yardımcı hakem, kale vuruşu kahta 0-2 adına.
1: Dar at.
0: Tak! Batuhan son bir şans olabilir mi ilk yarı adına? Ali Kılıç. Mehmet Ali. Hakan. Berke. Ahmet karşısında. Berke merkeze döndü. Seyit Ali iyi paslaşmalar. Bahattin tam zamanında araya girdi. Burhan Mal, Mehmet, kaptan Mehmet takımına kazandırdı topu şimdi. Mehmet dripping halinde. Seyit Ali Mehmet düşüncesi. Bahattin tam zamanında yine araya girdi. Ve ilk yarıyı noktalıyor Hakan Yüncü değerli izleyenler. İlk yarıda gol sesi çıkmıyor. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü kahta 0-2 mücadelesi ilk 45 dakika noktalanıyor. İlk yarıda gol sesi çıkmıyor değerli izleyenler. İstatistiklere baktığımızda Erciyes 38 Futbol Kulübü kaleye sadece bir isabetli şut elde edebildi. Kahta 0-2 henüz kaleye şut çekemedi değerli izleyenler. Yayınımız devam edecek. Bizden ayrılmayın, kısa bir reklam arası.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Bir reklam. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlat hayata.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlat hayata.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: kurallarını sundu.
1: Reklam. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminde tarihi bir rekor kırıldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında güneş kaynaklı elektrik üretimi 5,16 milyar kilowatt saat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi ise 4,74 milyar kilowatt saat olarak gerçekleşirken, güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değeri 9,9 milyar kilowatt saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
3: A-Spor Radyo. A-Spor Radyo.
4: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz A-Spor ekranlarında. Zira Türkiye Kupası ikinci tur mücadelesi RGS 38 Futbol Kulübü Kahta 0-2 mücadelesinde ilk 45 dakikayı geride bıraktık. İlk 45 dakikada gol pozisyonları vardı. Tabi hücum yönünden iki takım da istediğini yapamadı ilk 45 dakika için. RGS Futbol Kulübü'nde bir isabetli şut var. Kahta 0-2 henüz kaleyi yoklayamadı. Şut çekemedi Kahta 0-2. Üçüncü bölgeye geldiler ama şut çekemediler. Hücum hattında sprinter oyuncular var, hızlı oyuncular var ama RGS 38 Futbol Kulübü bir savunma yapıyor. Savunma arkasına yapılan hamlelerde. Tabii artık ikinci yarının da başlamasını bekliyoruz bir yandan. Yayının başında da belirttiğim gibi Kayseri'de güzel bir hava var. 20 derece.

bir hava sıcaklığı mevcut. O güzel hava devam ediyor. Sıcak hava devam ediyor. Futbol için oldukça güzel bir hava olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. İkinci yarı için tabii iki takımda da değişiklik olacak mı? Bir hamle gelecek mi kulübelerden? Bunu da açıkçası merak ediyoruz. Özellikle RGS 38 Futbol Kulübü'nde kaptan Mehmet Tosun oldukça dikkat çekiyor. Oynadığı futbolla arkadaşlarını çok rahatlatan bir oyuncu saha içerisinde. Orta saha kurgusunda gerçekten çok önemli bir oyuncu. RGS 38 Futbol Kulübü adına ilk yarıda iki kart çıktı. Çıkan iki kartta RGS 38 Futbol Kulübü oyuncularına çıktı. 21. dakikada Berkay İkici sarı kart gördü. Ardından ondan tam 6 dakika sonra Seyit Ali Kahya 27. dakikada rakibine faul yaptı. Dengesiz bir müdahalede bulundu ve sarı kart gördü. Bu iki oyuncu da RGS 38 Futbol Kulübü'nde ofans oyuncuları. Teknik direktör Adem Çak, herhangi bir değişikliğe gidebilir mi bu kart gören oyuncular arasında? İlerleyen süre içerisinde göreceğiz. Evet, öncelikle ev sahibi takım RGS 38 sahaya geldi ikinci yarı için. Kahta 0-2'yi bekliyoruz. Birazdan ikinci yarı başlayacak. Zira Türkiye Kupası heyecanı A-Spor ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. İkinci turun artık sonuna geldik. Bugün oynanan 3 karşılaşmayla, 3 karşılaşmadan biri bu mücadele. İkinci tur sonlanacak ve üçüncü tur için yarın saat 11'de bir kura çekimi gerçekleşecek. Üçüncü turdan itibaren artık Süper Lig takımları da kupaya dahil olacak. Takım sayısı 72'ye çıkacak. İkinci turdan tam 31 takım, 31 ekip üçüncü tura çıkacak değerli izleyenler. Ve bu 31 ekibe ek TFF 2, TFF 1 ve Süper Lig takımlarından oluşan 41 takım 3. tura eklenmiş olacak. Geçen sezonun şampiyonu, kupa şampiyonu Trabzonspor, lig şampiyonu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 5. eleme turundan kupaya katılım sağlayacak. Bildiğiniz gibi 2026-2027 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yeni bir formatla başladı. Grup aşaması bulunmuyor. Takımlar finale kadar doğrudan eleme maçları oynuyor değerli izleyenler. 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalden oluşuyor kupa. Yarı final dışında bütün turlar tek maç üzerinden oynanıyor. Yarı final çift maçlı eleme sistemiyle gerçekleşecek. İlk 45 dakikaya baktığımızda golsüz eşitlikle tamamlandı ilk yarı. Eğer eşitlik bozulmazsa 15'er dakikadan 2 devre uzatma devresi izleyeceğiz. Orada da eşitlik bozulmadığı takdirde seri penaltı atışlarıyla turlayan taraf belli olacak. İkinci yarı için artık hakemler ve konuk takım kahta 0-2'de sahaya doğru geldi. Maçın hakemi Hakan Yüncü İzmir bölgesinden. Bugün bu mücadelede düdük çalıyor. Az önce de belirttiğim gibi şu ana kadar iki kart çıktı. Şu an için görebildiğim kadarıyla iki takımda da değişiklik yok gibi

0: Erciyes 38 Futbol Kulübü Kağıt'ta 0-2 mücadelesinin ikinci yarısı için son hazırlıklar yapılıyor Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde.
1: Emirhan!
2: Akif!
1: Emirhan değişik mi?
2: Akif!
1: Boş ver ya.
0: Evet, şimdi değişiklik gerçekleşti.
2: Akif!
0: Roji Sözeri oyuna dahil oldu. Roji Sözeri'yi izleyeceğiz. İkinci yarıda Kahta 0-2'de. Emirhan Göksu oyundan çıktı. Roji oyunda. Ve ikinci yarı başladı. İkinci yarıya konuk takım Adıyaman temsilcisi Kahta 0-2 başlıyor. Tekrar keyifli seyirler diliyorum. Maçtaki ilk hamle, ilk değişiklik Kahta 0-2'den geldi. Roji Sözeri oyuna dahil oldu. Oyundan çıkan oyuncu Emirhan Göksu. Bir kez daha belirtmiş olalım. Sefa. Ahmet. Ahmet yükseltti topu. Orta sahada karşılayan Caner. Ensar. Top kaybı Ensar'dan. Muharrem. Karşısında Burak var. Muharrem ve Burak eşleşmesi. Sefa. İbrahim Keser. Muharrem. Caner. Top dışarıda. Caner Kaban. Taşı kullandı. Kahta 0-2. Köşe vuruşunu işaret etti yardımcı hakem. Korner kullanacak konuk takım. Ceza sahası oldukça kalabalık. Orta geldi şimdi. Penaltı noktasına doğru düştü top. Topu uzaklaştırdı savunma. Gelişi güzel bir vuruş. Geçmedi. Roji. Muharrem. Bir orta Muharrem'den şimdi kafa vuruşu. Kaleci Kerem Yandal. Kaleye ilk denemesi oluyor bu Kahta 0-2'nin. Kafa vuruşuyla etkili olmaya çalıştığı Kahta 0-2. Kafa vuruşunu yapan oyuncu Roji Sözeri. Top Kerem'de kaldı.
3: İbo Mali yaklaşın oğlum. Bak Sivan atacak. Çık topla.
0: Ahmet. Burak. Sol çizgide Berke. Muharrem'den topu kurtarmayı başardı. Orta Ensar'dan geçmedi. Köşe gönderine Mehmet Tosun gitti. Erciyes'te kaptan Mehmet Tosun korneri kullandı şimdi. Arka direkte topla buluştu. Berke. Kontratak şansı Kahta adına. Bir çalım şimdi savunma arkasına doğru. Bir anlaşmazlık yaşandı orada. Kerem. Hakan. Ensar. Ensar'ın pası Mehmet. Öncesinde yapılan bir faul. Maçın hakemi kartıyla geldi o bölgeye. Sarı kart çıkıyor. Mustafa Çolak sarı kartı gören oyuncu. Bu müdahaleden sonra sarı kartı gördü. Kahta 0-2'li oyuncu Mustafa Çolak. Maçtaki 3. sarı kart oldu bu. Kahta takımının ilk sarı kartı. Mehmet Tosun. Hakan. Caner. Batuhan. Mehmet. Bir ver kaç. Şimdi Mehmet top önünde. Mehmet'in ara pası. Şimdi şut şansı. Top ağlarda gol ancak. Öncesinde bayrak kalktı. Offside. Ali Kılıç topu ağlarla buluşturmayı başardı. İyi bir vuruş yaptı. Top ağlarla buluştu ancak. Gol değeri kazanmıyor. Ağlarla buluşan bu top. Karar offside. Ali Kılıç. Ahmet Özden kale vuruşunu kullandı. Ensar yükseliyor. Taç. Ahmet. Ahmet taçı kullandı. Burhan Bal. Roji. Berke. Muharrem savunmaya yardıma gidiyor şimdi. Ali Kılıç. Ali çekti soluna. Ali vuruş açısı. Ali yerden vurdu. Ahmet Özden. Topun şiddetini iyi ayarlayamadı. Ali Kılıç. Burak Efe. Burak Efe ve Roji arasında yaşananlar. Faul kararı. Burak Efe faul yapıyor rakibine.
3: Hocam baraj hocam. Hey baraj lan. Baraj düşün bana.
0: Kahta 0-2 serbest vuruş kullanacak.
3: Tamam.
2: Barajdayız.
4: Kaç tane?
0: Serbest vuruş hazırlığı var. Muharrem yerden kalktı şimdi. İki kişilik bir baraj kuruldu Erciyes'te.
3: Hareketli
0: beyler. Açı oldukça dar. Şimdi kaleye doğru. Son anda savunmaya çarptı top. Offside. Kaleci Kerem topu oyuna sokacak. Ensar. Ensar çok iyi sıyrıldı Ensar. Topu sürüyor Ensar. Top hala onda. Rakip arkasından onu rahatsız ediyor. Mustafa Çolak yüzünü tutuyor. Yerde kaldı. Berke. Ahmet'ten müdahale. Mustafa Çolak'ın yerde kalmış olduğu pozisyon. Ensar yıkılmadı. Ensar bilir. Ara pası şimdi Seyit Ali. Out kararı. Ahmet Özden. Kale vuruşunu kullandı Ahmet. Hakan göğsüyle indiriyor. Ensar. Hakan. Caner. Caner'den uzun top. Savunma arkasına Berkay koştu. Yetiş.

0: Yemedi çok süratli bir top Berkay Ekici adına. Kaleci Ahmet. Roji. Sefa. Bahattin. Sefa Saz. Ahmet Özden. Hakan çok iyi yerde topu kazandı. Pasını da aktarmayı başardı şimdi. Berkay ilerliyor. Berkay vurdu. Açıyı çok iyi kapattı Ahmet Özden. Korner kullanacak. Erciyes 38.
1: Bravo.
0: Berkay Ekici yıkılmadı. Çok iyi taşıdı topu. Şutu da iyi ancak. Açıyı çok iyi kapatıyor Ahmet Özden. Ev sahibi takımda birazdan değişiklik izleyeceğiz.
1: Tek.
0: Köşe vuruşu kullanıldı öndüreye doğru. Geçmedi top. Fatih Yiğit Şanlıtürk hazırlık yapıyor. Bir de İlkay İşler. İki hamle birden izleyeceğiz. Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde. Teknik direktör Adem Çak'tan iki hamle izleyeceğiz. Mustafa ceza yayına doğru çıkardı topu. Şut açısı, şut geldi. Hakan çok iyi engelliyor. Mehmet Ali'nin şutu, top Hakan'a çarptı ve değişiklikler yapılsın diyor mücadelenin hakemi. Seyit Ali kenara geldi. Seyit Ali ve Berke Özçelik oyundan alınan oyuncular Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde. Fatih ve İlkay oyunda. Sağ çizgiden yükleniyor. Kahta 0-2. Çalım denemesi başarısız oldu. Ahmet Fırat. Top bir kez daha ona geldi. Kayarak müdahale. Ensar'dan alkış oluyor Ensar. Oyundan çıkan oyuncular Berke Özçelik ve Seyit Ali oldu. Yerine dahil olan oyuncularsa İlkay ve Fatih. İlkay. Sol çizgide Ensar. Ensar bastı şimdi topa. Ensar yerde, faul kararı. İtirazlar var. Adıyaman temsilcisinde sarı kart çıktı. Bu şekilde yerde kaldı Ensar. Ahmet Fırat müdahaleyi yaptı. Sarı kart gördü. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Şu anda VAR sistemi uygulanmıyor. Son 16 turuna kadar. Son 16 turunda VAR sistemi uygulanmaya başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda. Duran top kullanacak. Bir serbest vuruş kullanacak. Erciyes 38 Futbol Kulübü. Tamam. Mehmet Tosun.
1: Bak baraj açısındasın.
0: arkadaşlarını

0: yoruyor.
1: İki kişilik bir baraj var. Kaptan Mehmet Tosun ceza sahasını mı düşünecek? Kaleyi düşünebilir mi? Açığı biraz zor. Mehmet Tosun içeriği düşünüyor. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
2: Bravo. Gel payla, gel hemen payla.
1: Ahmet Ayhan çok iyi sezdi pozisyonu. Korner kullanacak Erciyes 38. O bölgeye hareketlenen Fatih oldu. Az önce oyuna dahil oldu. Fatih Yiğit, şanlı Türk. Korneri kullanacak şimdi Fatih. Korner kullanıldı. Penaltı noktasına düştü top. Topu yükseklik kazandırıyor. Kahta 0-2 savunması. Mustafa Çolak rakibini hataya zorladı orada. Serbest vuruşu hızlı kullandı Erciyes. Mehmet Tosun. Pası İlkay'a, İlkay koştu. Yetişemedi, faul de yaptı. Bahattin Bural yerde kalan Kahtalı oyuncu. Ahmet Özden. Ahmet Fırat da kullandı.
2: Burak sen de arkanda.
1: Ahmet Fırat.
2: İçeri dikkat.
1: Muharrem. Muharrem birebir yakaladı Burak'ı. Burak önünde. Muharrem vurdu. Kaleci Kerem. Kerem yandan. Çok etkili geldi. Kağıtta 0-2. Maçın başından bu yana en etkili gol girişimi olabilir bu. Ahmet tacı kullandı. Penaltı beklentisi var, oyun devam etti. Burak Efe. Hakan. O bölgeden uzun topla topu çok iyi çıkardı. Erciyes. İyi pas geldi. İlkay'dan. Orta yerden. Berkay için. Uzak kaldı top. Taç.
2: Sakin. Gel. Darat. Muharrem. İçeri Darat.
1: Mustafa.
2: Çok.
1: İbrahim keser.
2: Sakin.
1: İyi karşıladı. Burak Efe.
2: Valentin oğlum. İbo.
3: Çalak.
2: Aç oyunu. Bir daha göster.
1: İzleme. Sefa Taras. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon şimdi. Kaleci Ahmet Sözden.
2: Ahmet devam.
1: Atak devam ediyor Erciyes adına. Mehmet Tosun ceza yayına doğru. Uzaklaştıran Ahmet. Kerem. Hakan. Batuhan. Tek top İlkay'dan. Burak. Burak o koridoru iyi kullandı. İyi bir orta gelmiyor Burak Efe'den. Ahmet Fırat yerde. Kaleci de kendisini yere bıraktı. Ahmet Özden. Az önce Erciyes'in yakalamış olduğu fırsat. Çok iyi bir fırsattı bu. İlkay değerlendiremiyor.

0: Yiğit Kadıoğlu ve Samet Kaya. Kenarda hazırlanan oyuncular. Diğer tarafta da Utkan Gökçen. Erciyes'te hazırlık yapan oyuncu. Birazdan iki takımdan da hamleler izleyeceğiz. Berkay düşüncesi top geçmiyor. Bahattin. Ahmet. Ahmet topla birlikte ilerledi. Muharrem Koç. İbrahim Keser. Hakan. Burak Efe. Caner. Burak Efe. Burak Efe. Devamını getiremedi. Erciyes'te değişiklik zamanı. Burak Efe kenara geliyor. Onun yerine Utkan Gökçen oyunda. Üçüncü değişikliğini yaptı. Erciyes 38 Futbol Kulübü bu değişiklikle birlikte. Berkay. Ali. Ara pası düşüncesi. Berkay kendisini göstermişti. Top ona gelmedi. Hakan. Hakan ağır kaldı biraz. Hakan daha sonrasında ölçüyü kapatmayı başardı. Az önce penaltı beklediği pozisyon, kağıtta 0-2'nin.
1: Vallahi var ya, cebine diyorum.
2: Ali önde kal. Fatih, arkadasın, arkadasın. Gel.
1: Bu bende.
2: Bırak.
0: Köşe vuruşu izleyeceğiz. Korner kullanıldı ön direkte. Etkili olamıyor. Kağıta 0-2 bir kez daha atak tazeleyecek.
2: Hocam.
0: Top oyun alanı dışında. Out kararı maçın hakemi Hakan Yüncü'den. Ensar. Tek top Fatih'ten. Ensar bir kez daha. Ensar merkeze döndü. Fatih sol ayakla içeriye çevirdi. Top üst direkten dönüyor. Ters bir vuruş. Atak devam edecek. Ali arkadaşlarından yardım bekliyor. Şut geldi. Ahmet Öz'den. Çok kritik bir an. Fatih ile geldi. Erciyes 38 Futbol Kulübü burada. Ters bir vuruş. Top üst direğe çarpıyor. Şanslı bir an. Kağıtta 0-2 adına. Yiğit ve Samet. Kenarda hazırlanan oyuncular. Birazdan değişiklik olacak. Kağıtta 0-2'de. Faul kararı. Değişiklik gerçekleşecek. Çıkan oyuncu Mustafa Çolak. ...24 numara Samet. Onun yerine oyuna dahil oluyor. Oyundan alınan bir diğer oyuncuyu göreceğiz şimdi. Burhan Bal. Yerini Yiğit Kadıoğlu'na bıraktı. Üçüncü değişikliğini yaptı. Bu değişiklikle birlikte kağıtta 0-2.

0: Ceza sahasında şimdi orta. Kafa vuruşu. Bahattin tam zamanında araya girdi. İstediği gibi uzaklaştıramadı topu. 2-0-2 savunması. Orta pozisyonu zorladı oldukça. Fatih. Fatih'ten orta. Arka direğe doğru gelişine bir vuruş savunmadan dönüyor. Ali. Ali Kılıç bir kez daha yüklenecek Erciyes. Ali attı çalımını içeriye de girdi. Penaltı noktasına şut dışarıya. Dışarıya Mehmet Tosun. Kaptan vuruşunu gerçekleştirdi ancak çerçeveyi bulamadı. İyi bir organizasyon ama sonu iyi bitmedi Erciyes adına. Ahmet Özden. Hakan. Dripping halinde Fatih. Fatih pası Mehmet'e. Mehmet. Mehmet ve gol! Mehmet! Mehmet Tosun! Az önceki vuruşunu unutturuyor izleyenlere. Mehmet Tosun kaptanlığını yaptı. Muazzam bir gol Mehmet'ten. Top ip gibi gidiyor adeta. Harika bir plase Mehmet Osun'dan. Erciyes 38, 1-0 öne geçiyor. Dakika 72, gol Mehmet Osun. Ahmet Özden'i böyle avladı. Mehmet Osun'dan. Uzaklardan bir gol izliyoruz. Ceza sahası dışından bir gol izliyoruz. 1-0 öne geçiyor. Bu golle Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü. Atlama. 72'de geldi gol. Mehmet Tosun. Az önce golden önce istediği vuruşu yapamamıştı. Saniyeler sonra belki de o vuruşu unutturuyor.
1: Kontrol arkanda.
2: Önünde.
1: Geldi.
0: İlkay. Taç. Ensar bilir. Taçı kullanacak. Ensar taçı kullandı. Mehmet. Ona yapılan müdahale faul olarak nitelendiriliyor. Maçın hakemi Hakan Yüncü faulü verdi.
1: Geri çekilme.
0: Mehmet sağ çizgide arkadaşı Ali'yi gördü. Ali Kılıç. Tam çizgi üstünde topu tutmayı başardı Ali. Pası Utkan'a. Utkan Gökçen. Orta Utkan'dan. Ceza sahası içi şimdi. Vuruş açısı aradı İlkay. İlkay vurdu. Son anda Bahattin. İlkay önünü çok iyi boşalttı. Sol ayakla vurdu ama Bahattin'i geçemedi.
1: Hadi gelene bak. Gelene bak Sefa.
0: Fatih. Yakın oynuyor arkadaşına. Ali. Fatih'in ortası kafa kaleci Ahmet Özden. Yiğit. Pas hatası. Fatih araya girdi. Berkay. Berkay tek başına. Ali koşuyor şimdi Ali. Topu yakaladı Ali.
1: Çık!
0: Batuhan. Kaleci Kerem. Hakan. Pas Hakan'dan. Mehmet. Fatih ara pası yere. Berkay kaleciyle karşı karşıya. Berkay vurabilecek mi Bahattin? Bahattin Vural bugün gerçekten de savunmayı oldukça iyi yapıyor Bahattin Vural.
1: Çık!
0: Çok kritik müdahalelerde bulundu.

0: Kerem. Normal sürede son 15 dakika içerisine giriyoruz. Kayseri'de. Zira Türkiye Kupası ikinci tur maçı. Kayseri Erciyes 38, Kağıt'a 0-2 mücadelesi. Şu ana kadar tek gol. Dakikalar önce Mehmet Tosun'dan Erciyes'ten geldi.
1: İçeri dikkat. Atlama bacağı kapat.
0: İyi pas geldi şimdi Yiğit'e. Yiğit sol ayakla dışarıya vurdu. Yiğit Kadıoğlu. Az önce bu şekilde denedi kaleyi ardı ardına. Erciyes 38 Futbol Kulübü bu pozisyonlardan yararlanamadı. Sert bir müdahale. Oyun devam etti. Fatih. Utkan rakibine pres yaptı. Utkan. Merkezden yüklenecek Kahta 0-2. Sol çizgiye Muharrem. Yorgunluk belirtileri var Muharrem'de. Bir değişiklik daha izleyeceğiz az sonra. Erciyes'te Güney hazırlanıyor. Güney Gençel.
1: Haydi bırakıyoruz haydi.
0: Ensar boşta, İlkay topu sürdü. İlkay'dan pas Berkay'a. Berkay açısını kapatıyor orada Sefa. Caner top ona çarptı. Fatih gitti alamadı. Samet. Hemen yanına oynuyor. Sağ tarafta Yiğit boş. Yiğit sıyrılmayı denedi. Hakan'dan sıyrılamadı Yiğit. İlkay. Çağrı da şimdi Güney'in yanına geldi. İki oyuncu değişikliği birden izleyeceğiz. Diğer tarafta da Kahta'da da Yunus Polat ve Hüseyin Göksu oyuna girecek. Oyuncu değişiklikleri yapılıyor. Caner kenara geldi. Şimdi iki haftada da değişiklikler ekrana geliyor. 21 ve 27 numara oyuna dahil oldu. Çıkan oyuncu Mustafa Çolak.
1: Haydi oğlum devam.
0: Ve Muharrem Koç. İkişer oyuncu değişikliği oldu. İki takımda da. Sol çizgide top bekliyor Çağrı. Top ona ulaşmadı. Yiğit. Roji hareketli sol çizgide. Savunma sakin. Kerem.
1: Başladı Roji. Geldi. Bravo Güven.
0: Pas Hakan'dan.
1: Bravo.
0: Taç.
1: Haydi oğlum. Hadi Hüseyin oğlum.

0: Sol çizgide şimdi Çağrı. Çağrı orta oluyor. İyi bir orta gelmedi. Çağrı Yağız Yasak'tan. Yiğit Kadıoğlu. Faul yapıyor Güney.
1: Başladı. Gol, gol, gol. Eden adam Eden.
0: Sefa. Normal sürede son 9 dakika 1-0'lık üstünlüğü var Erciyes'in Kahta karşısında. Fatih.
1: Gitti.
0: Sağ çizgiye döndü İlkay'a. İlkay. Savunma karşılıyor onu. Sefa karşısında İlkay'ın.
1: Yakın abi.
0: Güney bindirdi. Orta şimdi penaltı noktasına. Berkay vuramadı. Hakan topu sektiriyor. Hakan Kerem'e oynuyor. Kerem. Hakan. Batuhan. Mehmet'ten pas. Ensar. Çağrı. Ensar. Güney. Şık hareketler şimdi. Şut kaleci Ahmet Özden. Fatih kaleyi yokluyor. Fatih Yiğit Şanlıtürk. Ahmet Özden. Topun sahibi. Hakan Eren Atabey. Kafayla karşılıyor. Taca çıktı top. Ahmet Tacı kullandı. Kaleci Kerem. Kerem eliyle dahil etti topu. Mehmet. Güney. Mehmet. Utkan. Kalecisi Kerem'e döndü. Kerem. Hakan Eren. Güney'den pres var. Hüseyin topu iyi sakladı. Güney. Mehmet'in pası. Utkan. Utkan topu çıkarmayı başardı ama faul düdüğü. Kahta 0-2 lehine. Yerde kalan oyuncu Mehmet Ali.
1: Arka 2, arka 2. Arka 2.
0: Orta şimdi savunmaya doğru. Oldukça dikkatli bu yan topta. Erciyes 38 Futbol Kulübü savunmasında Hakan.
1: Geldi.
0: Güney. Güney topu çok iyi sürüyor Güney. Güney top hala onda. Güney yerde kaldı. Faul yapılıyor Güney'e.

0: Hüseyin topun önünde tek.
1: İyi kontrol Çağrı'dan.
0: Devam.
1: Fatih Berkay'a. Berkay atış alımını. Berkay vurdu. Kaleci'den muazzam kurtarış. İkinci şut şansı dışarıya gidiyor. Dışarıya gidiyor top. Çok net bir fırsat. Önce Berkay, ardından kaleci Ahmet. Ahmet'ten seken top, değerlendiremedi İlkay. Kale boş. Top kaleye paralel gidiyor. Taca doğru yöneliyor. İlkay'ın yaptığı vuruşta. Kahta yükleniyor sol çizgiden. Orta, iyi bir orta gelmedi. Ahmet Ayhan. İşte az önce Berkay Ekici. Bu şutu Ahmet Özden'den muazzam bir kurtarış. Devamında İlkay, kale boş, savunma dağınık. Dışarıya vurdu. Güney. Mehmet. Sağ kanatta Fatih. İlkay'ın ortası iyi yere değil. Yiğit Kadıoğlu. Bahattin. Bahattin Vural. Ahmet Özden. Ensar. Mehmet. Fatih. Opsiyonlarına baktı şimdi. Pası Çağrı'ya geçmedi. Mehmet Tosun. Hakan'la oynadı. Güney. Bir kez daha Güney.
0: Oyna, tak, tak, tak.
1: Batuhan. Mehmet. Sağ kanadı uzun bir top. İyi bir pas geldi Mehmet'ten. Utkan. Utkan'ın ön direkte İlkay var. Korner.
0: Polat. Ya Polat. Atıp oynuyor. Oğlum atıp oynuyor. Pozisyon yemiş sen de bana geliyor. Hadi. Hadi.
1: Orta kale sahasına ters bir vuruş. Şimdi arkaya açıldı top. Top dışarıda diyor yardımcı hakem. Taç kullanacak. Kayseri RGS 38 Futbol Kulübü.
0: Mali! Mali! Mali! Merkez Mali! Taç! Taç! Taç!
1: Hakan!
0: Taç! Tak, tak.
1: Güney. Top çeviriyor. Boşluk arıyor. RGS. Mehmet. Uzun top Mehmet'ten. Fatih. Devamını getiremedi.
0: Rogi Polat devam. Rogi Polat devam, orada hata olacak.
1: Taç kullanıldı. 90 dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Birazdan kayıp zamanı öğreneceğiz.

0: Yes.
1: İçin için lan.
2: Evet. Adam al.
3: Koltuğu, koltuğu.
2: Arkanda.
0: Orta ön rekte dikkatli. Batuhan.
1: Devam. Devam. Devam.
0: İlkay.
1: Devam.
0: 4 dakikalık ilave süre işaret ediliyor. 90 dakika sonuna 4 dakikalık ilave süre geldi. Mücadele en az 4 dakika daha devam edecek. Maçta şu ana kadar tek gol Erciyes'ten geldi. 72. dakikada Mehmet Tosun topu ağlarla buluşturdu. Erciyes'in kaptanı 1-0'lık üstünlüğünü koruyor kağıtta karşısında. Erciyes. Maç bu şekilde bittiği takdirde 3. tura adını yazdırmış olacak Erciyes 38. Kontrolsüz bir hamle, kontrolsüz bir müdahale. Erciyes Futbol Kulübü'nde yerde kalan bir oyuncu var. Pozisyonun tekrarı bu. Batuhan Özgan yerde kalan isim. +90 +2. Kerem şimdi serbest vuruşu kullanacak. Yakın oynamayı tercih etti Kerem. Bir kez daha ona geldi top. Bu kez sol çizgiyi denedi. Başarılı olamadı. Yiğit. Utkan koşuyor. Utkan. Rakibinin önüne geçmeyi başardı Utkan. Oyun alanında da tuttu. Güney. İlkay. Çağrı elini kaldırdı. Çağrı'ya doğru iyi top geldi şimdi. Rakibi de karşısında Çağrı'nın. Çağrı. Mehmet. Tekrar Çağrı. Fatih. Sol ayakla Fatih. Fatih. Muazzam bir gol Fatih'ten. Harika bir gol. 2-0 oldu skor. 90+3'te geliyor gol. Farkı 2'ye çıkarıyor bu golle. Erciyes 38 Futbol Kulübü. Gol Fatih. Fatih Yiğit Şanlı Türk. Sol ayakla, sol ayak içiyle topu alana gönderiyor Fatih Yiğit Şanlı Türk. 2-0 oldu skor. 3. tura bu golle birlikte çok yakın artık. Erciyes 38 Futbol Kulübü. Tekrar tekrar izliyoruz işte Fatih. Sol ayak içiyle uzak köşeyi. Böyle avlıyor Ahmet Özdenim. İlkay. İlkay. İlkay içeri girdi. Yiğit'e kadar geliyor top. Yiğit.
1: Devam, devam.
0: Ensar. Çağrı. Fatih. Ensar'a doğru iyi top. Ensar. Bayrak havada Ensar için. Maçta artık son anlar. Ahmet Özden. Hakan. İlkay. İlkay'ın pası. Utkan. Oradan dışarıya. Ve son düdük geliyor. Maç bitiyor. Hakan Yüncü'den son düdük geldi. 90 dakika tamamlandı. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde. Ziraat Türkiye Kupası 2. turda. Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü. Kahta 0-2. Adıyaman temsilcisini 2-0 mağlup ediyor ve adını...
4: Bir reklam.

0: dakika sırka, saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Reklam. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
0: Reklam.
3: Aspor Radyo.

0: Spor ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Spor bültenine hoş geldiniz. Bir saat boyunca burada beraberiz. Gündemdeki gelişmelere, haberlerimizde bakacağız. Artık milli arayı bitirdik. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta Cuma günü itibariyle başlıyor. Bu haftanın karşılaşmalarına, saatlerine birlikte bakalım. Ve tabii ki hakemler kimler olacak? Bu da önemli. Bu detayları da size aktaracağız. Çünkü MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın belirlediği hakemler bu hafta görev alacak. Cuma günü saat 20'de Galatasaray Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelede Halil Umut Meler görev alacak. Cumartesi günü 4 karşılaşma var. Saat 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Ümit Öztürk görevli bu mücadelede. 16 seansında Samsun Spor, Trabzon Spor maçını Oğuzhan Çakır. Korendon Alanya Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü maçını da Davut Akul Çelik yönetecek. Saat 19'da başlayacak olan Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçındaysa Ozan Ergün görevli. Pazar gününe geldik. 13.30'da Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir karşılaşmasında Batuhan Kolak. 16'da başlayacak olan Gaziantep Futbol Kulübü Arça Çorum Futbol Kulübü maçında Gürcan Hasova. 19'daki Beşiktaş Kocaelispor karşılaşmasında da Abdullah Buğra Taşkınsoy'u göreceğiz. Pazartesi günü 7. haftanın kapanış günü. Saat 20'de oynanacak Eyüpspor Göztepe mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Haberlerimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ta Dušan Vlahović'ten bahsedelim. Milli ara öncesinde bir sakatlığı vardı hatırlarsınız. Takımla çalışmalara başladı. Sakatlığını atlattı. Ve 7. haftada oynanacak olan Kocaelispor mücadelesinde de gözler Dušan Vlahović'te olacak.
1: Dušan Vlahović kaldığı yerden gollerine devam etmeyi hedefliyor. Milli ara öncesi son 3 lig maçında 5 gol atan yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle Sırbistan milli takımına gidememişti. Bu süreçte tedavi gören ve yeniden takımla çalışmalara başlayan Vlahović'in hırsı ve temposu teknik heyetin yüzünü güldürdü. Vincenzo Italiano da golcü oyuncusundan maksimum verim alabilmek için hücum organizasyonlarına özel önem veriyor. İtalyan çalıştırıcı Vlahović'in ceza sahası içerisindeki bitiriciliğini ve hava toplarındaki etkinliğini ön plana çıkaracak hücum setleri üzerinde duruyor. Antrenmanlarda özellikle kanatlardan yapılacak ortalar, ceza sahasına koşular ve son pas organizasyonları üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Beşiktaş'ın hücumdaki en büyük kozu olan Vlahović, Kocaelispor karşılaşmasında gol sevinci yaşayarak takımının ligdeki zirve yarışına katkı sağlamayı amaçlıyor.
0: Beşiktaş Kulübü'nde hafta sonu gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından mazbatasını alan yeni yönetimde görev dağılımı da gerçekleştirildi.
1: Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığında yapılan toplantının ardından ikinci başkan, as başkan, genel

0: sekreter ve muhasipiye görevlendirmeleri gerçekleştirildi. Alınan karar doğrultusunda Murat Kılıç ikinci başkan, Laman Özgür Rodoplu as başkan, Mithat Görkem Aksoy as başkan, Uğur Fora genel sekreter ve Orhan Özalp de muhasipiye olarak görevlendirildi. Kulübün basın sözcülüğü görevini ise Mete Düren yürütecek. Beşiktaş'ta futbol komitesi de geçen sezonun ardından geri döndü. Siyah beyazlı kulüpte Serdar Adalı başkanlığında görev yapacak futbol komitesi, ikinci başkan Murat Kılıç, as başkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın ve futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu'dan oluştu. Siyah beyazlılarda geçen sezon aynı komitede Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu yer alıyordu. Futbol komitesinin Ümraniye ile köprü olması beklenirken, Ocak ayı transfer dönemi için futbol direktörü Önder Özen'le de koordineli bir çalışma yapılacak.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ekim ayı divan toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Yeni sezonla birlikte yoğun bir döneme girdik. Futbol takımımızın geçtiğimiz sezon kazandığı 26. şampiyonluk ve üst üste 4 yıldır devam eden başarımız elbette hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Ama Galatasaray'da geçmişte kazanılan başarılar yeni hedeflerin önüne geçemez. Bugün önümüzde 27. şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Bununla beraber en büyük hedeflerimizden biri Türkiye'de yakaladığımız istikrarı ve başarıyı Avrupa'ya taşımaktır. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın adına, tarihine ve hedeflerine yakışan bir mücadele ortaya koyacağız. Okan hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza da son derece güveniyoruz. Sezon uzun, önümüzde çok önemli maçlar var. Hep birlikte sabırla ve takımımızın yanında durarak hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam.
1: Galatasaray'ın takım doktoru Yener İnce, Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Tsengo ve Roland Schalai'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
3: Victor Osimhen'in durumu, onun da tedavisi çok, onun öncelikle şunu söyleyeyim, onun da tedavisi çok iyi gidiyor ama onunla ilgili şunu söylememiz lazım. Adduktorda, adduktor longus dediğimiz bir kas grubunda ciddi anlamda büyük bir hematomu vardı. Ciddi bir kanaması oldu. Böyle çok azımsanmayacak bir sakatlık onunki de. Bu bizim sponsor hastanemizdeki radyolog arkadaşlarımızla, onların da yardımıyla, farklı bir metotla o hematomu boşalttık. Ve o hematom boşaldıktan sonra daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak gün be gün faz ve faz bakacağız. Riske etmek istemiyoruz. Wilfried Tsengo diye bir oyuncumuz var. Oyuncumuz Galatasaray'a transfer olurken herhangi bir sakatlığı yok. Herhangi bir kronik sakatlığı yok. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir kronik sakatlığı yok. Oyuncunun geçen sene sol arka adelesinde çok ciddi bir sakatlık oldu. Aynı oyuncumuz bu sene sağ arka adelesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi. Oyuncu bir darbe aldığını ifade etti. Biz içimize sinmediği için bir MR tetkiki yaptık ve ileri tetkiklerinde oyuncunun bu bölgesinde, arka adelesinde ama bu sefer sağ tarafında, yani karşı tarafında adele ve tendonu ve fasyayı ilgilendiren geniş bir kanama alanı gördük ve buna göre tedavisine başladık. O oyuncunun tedavisi gayet iyi gidiyor. Şu anda saha çalışmalarına başladı. Her şey çok yolunda gidiyor ama bu herhalde milli takım arası ve maçların olmadığı döneme mi de geldiği için bilmiyorum. Bir orada böyle bir köpürtülen bir algı oldu oyuncu üstünden. Elbette kaçırdığı maçların biz de farkındayız ama geçen seneki sakatlığıyla hiç ilgisi olmayan yepyeni bir sakatlık yaşadı oyuncu. Lemina'nın durumunu da izah edeyim. Onun tedavisi tamamlandı. Gayet iyi durumda. Dizinde bir ağrısı olmuştu. Bu adduktordaki problemi hiç yok ama dizinde bir ağrısı olmuştu. Onunla ilgili de bir çalışma yaptık ve takım idmanlarına katılabiliyor. Salahi'nin durumunu izah etmek istiyorum. Onda da gayet iyi gitti. Tedavide bir sıkıntı yok. O da idmanın bir kısmına katılıyor. Onda da aynı şekilde testleri yapacağız. Yani her üç oyuncuda da, Victor'da da, Wilfried'da da, Salah'da da testleri yapacağız. Testlerin sonuçlarına göre karar vereceğiz. Ama üçünün de tedavisi çok iyi gidiyor. Yani üçü de şu anda bir hafta 10 gün öncesine nazar çok daha iyi durumdalar.

0: Süper Lig'e verilen 3 haftalık milli ara Fenerbahçe'de futbolcuların fiziksel olarak toparlanması, teknik heyetinde hazırlıklarını tamamlaması için önemli bir fırsattı.
1: Fenerbahçe milli arada güç depoladı. Milli takımlara gitmeyen oyuncular 3 haftalık süreçte fiziksel olarak toparlandı. Fenerbahçe sıradaki maçlarda daha geniş ve dinlenmiş bir kadro ile mücadele edecek. Sakatlığını geride bırakan Asensio ilk 11'de görev alabilecek duruma geldi. İspanyol yıldızın takıma katılması hücum hattındaki alternatifleri arttırdı. Orta sahanın yükünü çeken Kante ve Guendouzi ise dinlenme fırsatı buldu. Brezilya milli takımından affını isteyen Ederson da milli arayı sarı lacivertli takımla geçirdi. Cezası sona eren Mert Hakan ise antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekti. Orta saha rotasyonuna dahil olacak deneyimli oyuncu bu hafta Süper Lig'de forma giyebilecek. Belçika milli takımına giden Romelu Lukaku eski formuna yaklaşmaya başladı. Türkiye'ye gol atan yıldız forvetin çıkışıyla forvetteki rekabetin artması bekleniyor. Milli ara İsmail Kartal'a da yoğun fikstür öncesinde çalışma ve toparlanma imkanı sundu. Deneyimli çalıştırıcı taktik ağırlıklı antrenmanlarla takımını zorlu maçlara hazırladı.
0: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında cumartesi günü Samsun'da Samsunspor'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadele Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis açısından da önemli bir anlam ifade ediyor.
2: Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde 7 Şubat 2026'da Trabzonspor'a karşı takımın başında yer alan Thomas Reis, 245 gün sonra bu kez aynı sahada Bordo Mavili takımın başarısı için sınav verecek. ...2025-26 sezonunun 21. haftasında Samsun'da oynanan maçta Reis yönetimindeki Samsunspor sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. 22. haftada da Kırmızı Beyazlılar Antalyaspor deplasmanında 3-1 mağlup olunca Reis'la yollar ayrıldı. Trabzonspor'da ligin 6. haftasında oynanan Galatasaray maçı öncesi göreve gelen Thomas Reis ilk deplasman sınavını eski takımına karşı verecek. Reis'in Samsunspor'da görev aldığı dönemdeki son iç saha maçı Trabzonspor karşılaşması olarak kayıtlara geçerken bu kez Reis ilk deplasman maçında alışık olduğu bir yerde yeni takımının başında olacak. Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya Thomas Reis yönetimindeki ilk karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek giden Trabzonspor, Samsunspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez 2 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.
0: Süper Lig'de 7. haftada yarın saat 20'de Galatasaray'la Kasımpaşa karşı karşıya gelecek demiştik. Kasımpaşa'da yeşil burun adalı futbolcu Elson Mendes Galatasaray deplasmanında yüreklerini ortaya koyacaklarını söyledi.
3: Sur un plan personnel, je suis satisfait de mon début de saison.
4: Galatasaray ligin büyük takımlarından biri. Geçen sezon şampiyon oldu. Ama oraya çekinmeden, korkmadan gitmemiz gerekiyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Kasımpaşa'ya bir şeyler kazandırmak için oraya gidiyoruz. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Yüreğimizi ortaya koymamız, formanın hakkını vermemiz gerekecek. Binlerce taraftarın önünde oynamak gerçekten inanılmaz. Ama bu atmosferin bizi fazla etkilemesine izin vermemeliyiz. Maça odaklanmamız gerekiyor. Evimizde Trabzonspor'a karşı oynadığımız ilk maçta hem bizim taraftarlarımız hem de Trabzonspor taraftarları beni şaşırttı. Bu lige gelme sebebim buydu. Mutluyum. Hocamız Emre Belezoğlu çok büyük bir oyuncuydu. Aynı zamanda çok iyi bir teknik direktör. Hocanız konuştuğunda, özellikle de böyle bir hocaysa onu dinlersiniz. Orta saha oyuncusu olması biz orta sahalara çok yardımcı oluyor. Çünkü şu an yaşadıklarımızı kendisi de yaşadı. Bize verdiği her tavsiye bizim için önemli. Beni en çok zorlayan oyuncu sanırım Muhammed Salah oldu. Salah oyuna girdiğinde işler zorlaştı. Farkı hemen hissettim. Premier Lig'de oynadı. Birçok kulüpte forma giydi ve zirveye çıktı. Şampiyonlar Ligi finallerinde oynadı. Açıkçası ona saygı duymanız gerektiğini hemen hissediyorsunuz.
0: Trendyol 1. Lig'le devam edelim şimdi de. Orada da yarın itibariyle 9. hafta başlıyor. Cuma günü oynanacak 4 mücadele var. Saat 17'de Ekenler Beton Sivasspor, Orfa Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Aynı saatte Bodrum Futbol Kulübü Keçtaş Ankara.

0: Çöğren gücüyle kozlarını paylaşacak. Saat 20'de ise Eminevim Ümraniye Spor SMS Grup Sarıyer ve Artı Değer Van Spor Bandırma Spor karşılaşmaları var. Cumartesi gününde saat 13.30 seansında Bol Spor Antalya Spor'u ağırlayacak. 16'da Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'la kozlarını paylaşacak. 19'da başlayacak iki mücadelede ise Metro Holding Kayseri Spor Manisa Futbol Kulübü ile İstanbul Spor'da Turka Esenler Erok Spor'la mücadele edecek. Pazar günü 16'da Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Muğla Spor, saat 19'da ise Bursa Spor Mardin 1969 mücadelesi var. Bu maçla birlikte de Trendyol 1. Lig'de 9. hafta bitecek. Eskişehir Spor Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında 1922 Akşehir Spor'u 4-1 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.
1: İşaret geldi. Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Eskişehir Spor 1922 Akşehir Spor maçı başladı. Sol tarafa pas Furkan Koyuncu. Karşısında Murat var. Furkan ceza alanına girdi. Şut şansı arıyor. Çekti soluna gol pozisyonu. Bir plase yakın direkte. Kaleci Kaan Çinkaya çıkardı. Korner. Can Demir kullanıyor taç atışını. Uğur Ahmet Özler ters bir kafa vuruşu. Şimdi savunma arkasında pas, offside yok. Karşı karşıya Osman gidiyor. Osman ve gol. Henüz 6. dakikada Osman Arslantaş'ta golü buluyor Eskişehir Spor. Eskişehir Spor formasıyla kariyerinin ilk golünü atıyor Osman Arslantaş. Mert Başer. Murat tekrar. Şimdi sağ tarafta top bekleyen İsmail var. Atalay diğer tarafa içeri doğru gönderdi. Osman döndü, şut şansı arıyor. Bir kez daha bıraktı Atalay. Plasesi, müthiş bir gol. Atalay Yıldırım. Çok klas, çok teknik. En nefes bir gol. Sol ayakta en nefes vurdu. Hemen taç atışını kullandı Osman. Pas sağ tarafa karşı karşıya pozisyon. Kaleci ikinci pozisyon İsmail alamadı. Eskişehir Spor gerçekten çok çok daha iyi oynuyor rakibin oranla ve şimdi üçüncü gol şansı olabilir. Osman ortaya çevirdi ve top dışarı çıkıyor İsmail. Bomboş pozisyonda İsmail kulet topu dışarı vuruyor. Asaf ceza alındı. Asaf daha fazla ilerlemesine izin vermedi savunma. Ali Karakaya yerden pası, Osman alamadı ama Semih orada. Semih şut şansı. Şimdi gol pozisyonu ve top ağlarda. Top ağlarda farkı biri indiriyor. 1922 Akşehir Spor. Uğur Ahmet Özder topu önünde buldu ve bu fırsattan yararlanmayı başardı Uğur Ahmet. Hasan Kaçar işaretini veriyor Eskişehir Spor. 1922 Akşehir Spor maçı başlıyor. Sağ tarafta boşluk oluştu. İsmail o boşluğu gördü. Murat geldi. Murat içeri girdi. Karşı karşıya kaleci. Murat Şenel bir an önünde koridor oluştu. Vuruşunda kaleci Furkan'ı geçemedi. Şimdi şut şansı. Bir plase, harika bir gol. Oyuna girer girmez. 4 gün önce Akşehir Spor'a karşı hat-trick yapmıştı Hasan. Bıraktığı yerden devam ediyor. Farkı tekrar 2'ye çıkarıyor Eskişehir Spor. Duran toptan şans arayacak Eskişehir Spor. Emre Tan geldi, bıraktı. Direkt kaleye. Of of of of of. Hasan şov yapmaya mı girdin oyuna? İnanılmaz bir gol. Hasan Kaya. Enfes bir gol daha. 4-1 oldu. Ve son düdük geliyor. Eskişehir Sporu 1922 Akşehir Sporu 4-1 mağlup ediyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. tura yazdırıyor.
0: Milli takımda son dönemdeki performansıyla tartışılan teknik direktör Vincenzo Montella'nın durumu yarın gerçekleştirilecek olan yönetim kurulu toplantısının ardından belli olacak.
2: A milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılıyor. 21 Eylül 2023'te geldiği milli takımı Euro 2024'te çeyrek finale taşıyan, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkaran Montella, Türkiye'yi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na da götürdü. Ancak Dünya Kupası ile birlikte İtalyan çalıştırıcının performansı tartışılmaya başlandı. Milliler Avustralya, Paraguay ve ABD'nin bulunduğu gruptan çıkamayarak hayal kırıklığı yaşattı. Ay Yıldızlılar ilk kez A Ligi'nde mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde de 4 maçta 4 mağlubiyet yaşadı. Milliler 1988'den bu yana ilk kez üst üste 4 resmi maçını kaybetti.
3: Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezanın tehlike Mbappe. Topalardan.
2: Peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda Vincenzo Montella'ya duyulan güven iyice azaldı. Yönetim kurulunun önemli bir kısmı İtalyan teknik adamla yolların ayrılması gerektiğini ifade ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Cuma günü yapılacak toplantıda yönetim kuruluyla bir araya gelecek. Hacı Osmanoğlu'nun yönetim kurulunda alacağı kararla Montella'nın geleceği de netleşecek.
0: Arjantin milli takımına veda eden Lionel Messi'ye bir başka süperstar Cristiano Ronaldo'dan mesaj geldi.
2: Cristiano Ronaldo milli takım kariyerini noktalayan Lionel Messi'ye mesaj yolladı. Arjantin milli takımıyla son maçına çıkan Messi, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. 39 yaşındaki yıldız, gök mavisi beyaz formayı giymeyi şimdiden özlüyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum. Neşe ve biraz da hüzünle dolu inanılmaz bir yolculuktu. Ama attığım her adımın buna değdiğinden eminim ifadelerini kullandı. Ronaldo'dan da Messi'nin bu paylaşımına yorum geldi. Portekizli yıldız, Leo, ülkene yıllarca hizmet ettin ve sonsuza dek hatırlanacak bir tarih bıraktın. Arjantin'de başardıkların için en derin saygılarımı sunuyorum. En iyi dileklerimle mesajını yazdı. Ronaldo'nun bu yorumu milyonlarca beğeni aldı.
0: UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maçlık bölüm geride kaldı. Futbol severler Turkuaz medya kanallarında yaşanan büyük heyecanda yıldızlara ve gole doydu.
4: Milli arada futbolun nabzı Turkuaz medya kanallarında attı.
3: Zubimendi, Merino, Mikel Merino.
4: UEFA Uluslar Ligi'nde 12 güne yayılan Eylül-Ekim mesaisinde 39 maç nakden yayınlanırken toplam 100 karşılaşmanın özeti futbol severlerle buluştu.
5: Olise, mükemmel bir gol! Michael Olise!
4: Milli heyecan ATV ekranlarında yaşandı. Türkiye'nin A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynadığı 4 mücadele ATV'den yayınlandı. Milli maçlar yeni çekim teknikleri ve son teknolojiyle donatılmış yayın araçlarıyla ekranlara gelirken, yurt içi ve dışında onlarca kişilik yayın ekibi görev yaptı. Özel röportajlar gündemi belirlerken Bursa'daki İtalya maçını eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim yorumladı.
3: Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz, boşluk atan topla gol! İşte bunu istiyorduk.
6: Çok iyi bir başlangıç, golle başlangıç. Bunu devam ettirmemiz lazım. Yakalanmaz diye bir şey yok. İki fark güvenli uzaklık değildir. Yakalanır yani.
4: Avrupa'nın dev futbol ülkeleri ve en önemli yıldızları A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarında yeteneklerini sergiledi. A Spor'da Uluslar Ligi boyunca her gün en az bir maç nakden yayınlandı. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Portekiz, A-Spor'da sahneye çıktı.
3: Bruno Fernandes, Nuno Mendes, sıyrıldı Nuno Mendes, verdi pasını. João Félix, kaleyi gördü, gol!

0: Dördüncü maçların geride kaldığı Uluslar Ligi'nde büyük heyecan Kasım ayında sürecek. 12 ile 17 Kasım arasında 6 gün boyunca grup aşamasının son maçları oynanacak. Ardından Mart 2027'de çeyrek final ve playoff maçlarının heyecanı yaşanacak. Yarı final ve final ise Haziran'da gerçekleşecek. Uluslar Ligi maçları Turkuaz Medya kanallarından naklen yayınlanmaya devam edecek.
1: Yaklaşık 3 yıl önce emekliliğini ilan eden İspanyol futbolcu David Silva 40 yaşında sahalara geri dönüyor.
2: İspanya futbolunun önemli isimlerinden David Silva 2023 yılında astığı kramponları yeniden giyiyor. Yaklaşık 3 yıl önce ön çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle kariyerini noktalayan Silva, Hong Kong ekibi Shatin Supreme'le anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada 40 yaşındaki İspanyol futbolcunun kısa süre içinde takıma katılacağı belirtildi. Valencia altyapısında yetişen David Silva, Eibar ve Celta Vigo'da forma giydikten sonra 2010'da Manchester City'ye transfer oldu. Burada 10 yıl forma giyen ve City formasıyla özdeşleşen orta saha oyuncusu, 2020'de Real Sociedad'a geçiş yapmıştı. David Silva'nın Manchester City'de 4 Premier Lig şampiyonluğu, İspanya milli takımıyla da 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.
1: İki Türk takımının karşılaştığı 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe tarifinin oldu. Euroleague şampiyonu Fenerbahçe tarifinle Eurocup şampiyonu Çimsaç ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. Mersin'de oynanan mücadeleyi 79-71 kazanan Sarı Lacivertliler Süper Kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe tarifin 2023 ve 2024'ün ardından 3. kez kupanın sahibi oldu. Finalin en değerli oyuncusu Emma Mesaman oldu. Fenerbahçeli basketbolcu karşılaşmayı 14 sayı, 8 rebound ve 7 asistle tamamladı. Fenerbahçe tarifin Euroleague'in 4. haftasında Yunanistan ekibi Panathinaikos Aktor'a konuk olacak. İki takım da Euroleague'de sezona 3'te 3 yaparak başladı. Fenerbahçe tarifin Virtus Bologna, Bayern Münih ve Dubai Basketbol'u mağlup etti. Panathinaikos'ta Paris Basketbol, Asvel ve Maccabi'yi yendi. Telekom Center'da oynanacak Panathinaikos-Fenerbahçe tarifin mücadelesi saat 21.15'te başlayacak. Euroleague'in 4. haftası Fransız derbisine sahne oldu. Karşılaşmanın son anları ise nefes kesti.
2: Euroleague'de 4. hafta tek maçla başladı. İki Fransız ekibi Paris Basketbol'la Asvel Paris'te karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan ev sahibi ilk çeyrekte 21-14'lük avantaj elde etse de Asvel soyunma odasına 3 sayı üstün girmeyi başardı. 3. periyotta da Paris Basketbol etkiliydi ve son 10 dakikaya 3 sayı önde girdi. Başkent ekibi bitime 2 dakika 45 saniye kala da 4 sayılık avantajı elinde bulunduruyordu ancak son anları daha iyi oynayan Asvel 7-1'lik seriyle maça nokta koydu. 98-96'lık skorla parkeden galip ayrıldı. 4. maçında ikinci kez kazanan Tony Parker'ın ekibinde Patty Mills 21 sayıyla öne çıkarken Tremont Waters 19, Jay Crowder ise 11 sayı 5 rebound ve 5 asistle katkı sağladı. 3. mağlubiyetini yaşayan Paris cephesinde Nadir Hifi kariyer rekoru kırarak 30 sayı üretti. 3. çeyrekte üst üste 17 sayı kaydeden Tyson Etienne de 27 sayı attı.
1: Euroleague'in Fransa temsilcilerinden Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu.
3: Fransa basketbolu ve Euroleague'in en başarılı ekiplerinden Monaco Basket aylardır süren mali sorunların sonucu olarak iflas etti. Kırmızı beyazlı kulüp yapmış olduğu açıklamada bugün üzücü bir gün. Tüm çabalarımıza rağmen iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldık. Şimdi bir süreliğine faaliyetlerimizi ara vereceğiz. Bu süre içinde yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve projemizi bir gün yeniden başlatmayı umuyoruz denildi. Euroleague'de 5 sezon geçiren Monaco, Avrupa kupalarındaki ilk Avrupa şampiyonluğunu ise 2021 yılındaki Eurocup'ta elde etmişti. Fransız ekibi 2 kez Final

0: oynadığı Euroleague'de ise bir kez finale çıksa da şampiyonluk sevinci yaşayamadı. 12 yılda elde ettiğimiz başarılar elimizden alınamaz ifadesi kullanılan açıklamada 3 Fransa Ligi şampiyonluğu, 4 Leaders Cup, 2 Fransa Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları hatırlatıldı.
1: Halkbank erkek voleybol takımı baş antrenörü Radostin Stoichev ile oyunculardan Matej Kaziski yeni sezona ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: I respect so much the history of Halkbank. But this is the new competition.
3: Öncelikle Halkbank tarihine saygım var ama bu yeni bir turnuva ve yeni turnuvadaki rakiplerime de aynı zamanda saygım var. Nereye gidersek gidelim tutkulu oynamamız gerektiğine inanıyorum. Özellikle ilk maçımız Avrupa'daki en güçlü takımlardan biri olan Modena takımına karşı olacak ve inanıyorum ki gerekli takım kimliğimizi koruyarak ve dengeyi sağlayarak aynı zamanda oyuncularımızın uyumunu sağlayarak Modena ile maçımızı geçireceğiz. Kulüp kimliği için ve kulübün dengesini sağlamak için takımımızın 2-3 ay en az 2-3 ay daha lazım ama ben inanıyorum ki bu süreci zorluklarıyla beraber aşacağız.
2: So this is the biggest challenge now for Halkbank.
4: Few things that really helps me a lot is the first of all the food. It's amazing here in Turkey.
3: İlk olarak geçen sene iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum ve aynı performansı bu sene de tekrar gösterebileceğime inanıyorum. Şu anki tecrübem iyi seviyede ve takım uyumumuz da takımımız içinde bundan yararlanmaları ve onlara göre takımımızı daha iyi oynayacağını düşünüyorum.
4: Also the people, I really make good friendships and I like spending time here.
1: Türkiye'nin de aday olduğu 2036 olimpiyatları için ev sahipleri kim olacak? Bu sorunun yanıtını öğreneceğimiz takvimde açıklandı.
5: Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2036 olimpiyat oyunları için ev sahibinin belirlenmesine ilişkin takvimi duyurdu. Türkiye'nin de adaylar arasında olduğu organizasyona Almanya, Macaristan, Hindistan, Katar, Güney Kore ve Güney Afrika da talip. Şu ana kadar toplam 7 ülke adaylığını açıklarken 31 Ekim'den sonra yeni aday kabul edilmeyecek. Aday kentler projelerini Kasım ayında IOC komisyonuna sanal olarak sunacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yürütme Kurulu Mart 2027'de kısa listeye kalan adayları duyuracak. Bu aşamada aday bölgelere saha ziyaretleri yapılacak. Ev sahibi kent ise 2029 yılının ortasında yapılacak IOC oylamasıyla belirlenecek. Projelerin değerlendirilme kriterleri arasında tesisler, finansman stratejisi, siyaset ve kamuoyu desteğiyle organizasyon kapasitesi gibi teknik detaylar bulunuyor.
1: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtımları için ülkemizde bulunan eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul Park'ta piste çıktı.
0: Görme engelli Levent Karadöl hayaline kavuştu. Formula 1'e olan hayranlığıyla bilinen Karadöl, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından ağırlanan Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Felipe Massa ile bir araya geldi. Massa ile Tostvet İstanbul Park'ta tur atma şansı yakalayan Levent Karadöl, tur boyunca unutulmaz dakikalar yaşadı.
6: Hani dünyanın en büyük ikramiyesi çıksa beni bu kadar sevindiremezdi asla. İnanılmaz bir sürpriz.
0: Levent Karadöl, motor seslerinden araçların hangi markaya ait olduğunu anlayabiliyor.
1: Değerli izleyenler, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur bugün oynanacak maçlarla birlikte sona erecek biliyorsunuz. Ve saat 17'de de yaklaşık 20 dakika sonra Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü Serik Spor Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak. Dediğimiz gibi bir 20 dakika sonra A-Spor ekranlarından bu mücadeleyi naklen izleyebileceksiniz. Şu anda da Denizli'den canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor. Bu görüntülerle birlikte spor bültenimizi noktalayacağız değerli izleyenler. Uluslar Ligi diyerek noktalayalım. Orada kaydedilen en

güzel kurtarışları izleyelim birlikte. Noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Osipov radio.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Sporun radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

Türkiye Kupası ikinci turunda az sonra Denizli İdman Yurdu'yla Serik Spor karşı karşıya gelecek. Hemen kadrolara geçelim. Ev sahibi Denizli İdman Yurdu'yla başlayacağız. Kalede Ertuğrul Bağ başlıyor Denizli İdman Yurdu'nda. Yunus Emre Bilgin, Kemal Bayrak, Yunus Emre Duyan ve Hakan Kapıkuran bu dörtlü savunmada oynayacak. Savunmanın önünde İmran Kaçmaz'la Tolga Yakut var. Hücumun kanatlarında Ömer Bilici ile Arda Mutlu'yu izleyeceğiz. En uç noktada da Yavuz Selim Tatar'la Abdülkadir Açar gol umudu olacak Denizli İdman Yurdu'nun. Konuk Serik Spor'un kadrosuna bakalım. Kalede Baha Karakaya başlıyor Serik Spor'da. Muhammed Fatih Yıldırım, Oğuz Yılmaz, Alihan Erdoğan ve Abdullah Balikov bu dörtlü savunmada olacak. Emrecan Atilla ile Sertan Yıldız savunmanın önünde. Alperen Köşker, Sadık Baş ve Musa Caner Aktaş hücuma yakın üçlü. Harun Alpsoy da bugün en uç noktada görev alacak isim Serik Spor'da. Teknik direktör Cüneyt Biçer'in ilk 11'i bu şekilde.

0: İşte Karcı Dağları'nın manzarası yönetmenim Ender Balaban farkıyla değerli izleyenler ekranlarınıza yansıyor ve Denizli Atatürk Stadyumu, Denizli İdman Yurdu ve Serik Spor maçına bugün Denizli Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak. Bir tarafta 3. lig, 2. grupta şu ana kadar oynadığı maçlarda istediğini bulamayan Denizli İdman Yurdu. Diğer tarafta da geçtiğimiz yıl TFF 1. ligden 2. lige düşen ve kırmızı grupta yer alan ve son maçlarda yine istediğini alamayan bir başka takım Serik Spor. Bakalım hangi takım bugün kupada üst tura yükselecek?
1: 5 numara Ali Erdoğan, 7 numara Sadık Baş.
0: Ev sahibi ekibe baktığımızda değerli izleyenler, şu ana kadar 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 de beraberlik aldı. 3. lig 2. grupta Denizli İdman Yurdu ve şu anda sondan 1. sırada, 17. sırada yer alıyor. Serik Spor'a baktığımızda Serik Spor ilk 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlikle lige giriş yapmıştı ama son 2 maçta konuk takım istediği skorları alamadı. Önce içeride Fethiyespor'a 1-0'la kaybetti Serik Spor. Sonrasında da deplasmanda 1461 Trabzon'a 4-1 mağlup oldu ve onlar da bugün kupada tur atlayarak moral bulma peşinde olacak. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda başlamıştı Serik Spor'un macerası. Ali Ağa Futbol Kulübü'ne İzmir'de deplasmanda 4-3 mağlup olarak kupaya veda etmişti Serik Spor. Denizli İdman Yurdu'na baktığımızda değerli izleyenler, geçen yıl ilk turdan itibaren kupaya katıldı Denizli İdman Yurdu. Nazilli Spor'u 2-0'la geçtiler. İkinci turda Kepe Spor'a normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla mağlup oldu ve kupa macerasının sonuna geçen yıl bu şekilde gelmişti Denizli İdman Yurdu. Artık takımların yavaş yavaş sahaya gelmesini bekliyoruz. İşte belki de geleceğin futbolcu adayları, onlar da maçı bu şekilde bugün takip edecekler. E tabi biraz da çalışacaklar. Güzel, keyifli bir hava var Denizli'de. 25 dereceye yaklaşan bir sıcaklık. Futbol için oldukça müsait bir ortam var. Sabah saatlerinden itibaren Denizli'de güzel bir gün, güneşli bir gün ve takımlar da şu anda sahaya geldiler. Maçın hakemleriyle birlikte Muhammed Ömür maçı yönetecek. Ümit Ayhan'la Şuayip Çiçek de yardımcılıklarını yapacak. Denizli'de şimdi hep birlikte İstiklal Marşı'mızı söyleyeceğiz.

0: Radyo. A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Denizli'de yeniden birlikteyiz değerli futbol severler. Maçın başlamasına artık çok az bir süre kaldı. Bir tarafta Denizli İdman Yurdu, diğer tarafta Serik Spor. Bakalım maçın sonunda üst tura kim gidecek? Son kontrollerini yapıyor Muhammed Ömür.
1: Haydi Arda. Açıyor.
0: Denizli'de ilk düdük sesi, Deniz İdman Yurdu Serik Spor maçı başlıyor.
1: Arkada Leo. En arka duyan. Arkamda çık çık. Çık çık.
0: Oğuz.
1: Kaydık kaydık kaydık. Duyan arkamda. Unut.
0: Abdullah. Bir hata geldi. Gol şansı olabilir. Vuruş kaleciden döndü. Savunma uzaklaştırdı.
2: Devam.
0: Henüz ilk dakikada gelen tehlike Deniz İdman Yurdu'nda. Serik Spor'da savunmadan çıkarken yapılan bir top kaybı, basit bir top kaybı pozisyona dönüştü. Uzaktan bir vuruş. Baha kurtarışı yaptı.
1: Duyan gellerine. Aku yardım, Aku. Gel, Ömer Arda gel.
0: Alihan.
1: Kaydık.
0: Sadık. Serik Spor'un en tecrübeli isimlerinden birisi Sadık Baş. Ceza sahasına iyi bir pas. Dar açıdan çevrilen top ama kaleye paralel gitti. Taça çıktı. Caner görüntüde.
3: Hey hadi.
1: Kimin?
0: Yunus Emre.
1: Çık.
0: Harun.
1: Yunus arkanda. Koy.
0: Bir daha. Sadık.
1: Kadu. Evet.
0: Sadık geriye döndü.
1: Yanında.
0: Uzan pas. Abdullah.
1: Kaydık. Kemal, yanık Kemal. Kemal. Hadi.
0: Sadık topla buluştu.
1: Bize.
0: Pas doğrudan dışarı gitti. Oyunda kale vuruşuyla devam edecek. Ertuğrul pasa başlattı. Kemal. Yunus Emre Duyan. Kemal. Savunmada hazırlık pasları. Baskı vardı. Geriye döndü o noktada Hakan. Kemal.
1: Bitti.
0: Arda. Arda'ya pres var. Arda kaybetmedi. Baskı devam ediyor ve hata geldi. Etkili hücum. Gol şansı olabilir. Vuruş geldi. Top ağlara gidiyor. Gol. Serik Spor öne geçiyor. Sertan gol attı. Sertan Yıldız. Deniz İdman Yurdu'nda. Hata geldi. Serik Spor bu hatayı Sertan'la değerlendiriyor.

Cüneyt Biçer görüntüdeydi. Selik Spor Teknik Direktörü. Burada Arda'ya yapılan baskı. Ve devamında o baskı devam etti. Top kaybı. Ayak dışıyla şık bir vuruşla ağları buluyor. Sertan üstünlüğü erken ele aldı Serik Spor. Kemal. Denizli İdman Yurdu tacı kullanacak. Sadık. Savunmanın arkasına bir top. Kalecide kaldı Ertuğrul. Tolga'dan pas. Yunus Emre Duyan. Uzun pasa gitti. Savunma dikkatli. Oğuz'la. Kemal. Maçın başından bu yana ön alanda baskıya devam ediyor Serik Spor ki golde bu baskıdan kaynaklanan bir atakla geldi. Baha gidin dedi arkadaşlarına, uzun gönderdi. Kafayı vuran Kemal. Sadık. Sadık pasını aktardı. Emre. Savunmaya çarpan top kalecide kaldı Ertuğrul. Yine baskı var. Hemen topu o noktada ayağından çıkardı Yavuz Selim. Tolga. Kemal. Top dışarıda. Serik Spor tacı kullanacak. Gol anına bir kez daha geri dönelim değerli izleyenler. Alperen'in pası. Sertan önce sola çekti, sonrasında ayak dışıyla bitirdi. Abdülkadir. Bir taş daha. İmran. Savunma ayak koydu. Sadık uzaklaştırdı. Musa. Top sekti savunmada ata. Musa son anda pasını aktarmak istedi. Müdahale geldi. Biraz geç gelen bir düdük. Faulü belirliyor maçın hakemi Muhammed Ömür. Oğuz. Alihan. Fatih Tempas. Alihan. Musa'ya doğru kalecide kaldı Ertuğrul. Kemal. Kaybetmedi topu.

0: noktada. Yunus Emre Bilgin, Ertuğrul, Kemal açıldı ona doğru. Kemal. Yunus Emre Bilgin, Tolga, iki stoperin arasında topu aldı. Tolga Yakut, Yunus Emre Duyan, Yunus Emre Bilgin kendi sahasında paslara devam ediyor. Deniz İdman Yurdu. Tolga'dan pas, Kemal. Bu pas yerini bulmadı. Taşı kullanacak Serik Spor. Cüneyt Biçer görüntüdeydi. Alt liglerin tecrübeli teknik adamlarından. Harun. Sadık. Baskı geldi Abdülkadir'den. Baha. Bayrak havada, offside. Musa Caner Aktaş görüntüde.
1: Hey Emre abi.
0: Harun, Alihan. Oğuzhan Harun'a. Abdullah, Alihan. Baskı geldi Yunus Emre Yakut'tan. Baha. Alperen. Tek dokunuş Sadık'tan. Alperen etkili geldi Serik Spor. Musa Caner çaprazda. Musa Caner çevirdi. Savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Sadık. Alperen.
1: Tolga, devam Tolga.
0: Sadık baş.
1: Gök, gök. Tolga, Tolga, Tolga.
0: Gök. Harun savunmanın arkasına uzun bir top. Müdahale geldi Yunus Emre Bilgin'den. Çıkmakta zorlanıyor Deniz İdman Yurdu. Alperen faul bekledi. Maçın hakemi Muhammed Ömür pozisyona yakındı. Faul kararı da geldi.
1: Beyler haydi döndük topa, döndük topa.
0: Golde asisti yapmıştı Alperen. Kaleyi cepheden gören ama uzak bir nokta.
1: Tolga, Tolga. Beyler kalın mı? Hey, yavaş be İbrahim, yavaş. İyi abi. İyi iyi. Tamam. Beyler uyanın.
2: Bir sende ya.
1: Beyler çıkışlara dikkat. Yunus. Duyan.
0: İşaret geldi. Baraja takıldı. Sadık'ın gönderdiği top. Abdullah kaleyi düşündü ama farklı bir şekilde top dışarı gitti.

Alperen pasını aktardı. Abdülkadir. Hemen müdahale geldi Alihan'dan. Muhammed yetişti. Muhammed Fatih. Bu arada yerde kalan bir isim. Şimdi ayağa kalktı Abdülkadir. Bu pozisyondan sonra yerde kalmıştı ama ayağa kalktı. Oyuna devam ediyor. Ömer centilmen bir şekilde topu kaleci Baha'ya gönderdi. Baha. Alperen. Sadık. Ayağından açtı Sadık. Ömer. Arda. Sağ kanatta boşluk, oraya koşuyu attı. Topla buluştu Hakan. Yunus Emre. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarı çıktı. Yavuz Selim Tatar. Yavuz Selim çerçeveyi bulamadı. Arda. Tolga. Yunus Emre Bilgin'den, Yunus Emre Duyan'a. Tolga. Alperen ayak koydu. Kemal. Yavuz Selim. Kemal. Kemalcan uzun bir top çizgiye. Musa Caner baskıda. Tolga. Emrecan da baskıya katılmıştı. O baskıdan çıktı Denizli İdman Yurdu oyuncuları. Çizgide çalım geldi ama top oyunda kalmadı. Ömer Bilici. İşte minik bir kardeşimizle maçı izleyen bir taraftar. Ve Denizli'de maçı takip eden taraftarlar bu şekilde ekrana yansıdı değerli futbol severler. Muhammed. Alihan. Emrecan savunmanın arkasına koşu yapmıştı ama arkadaşları onu göremedi. Oğuz Yılmaz. Harun. Alihan. Alperen. Çalım geldi. Bir çalım daha. Çık.

0: Us. Muhammed. Baha. Alperen. Uzun top. Kontrol gelmedi Abdullah'tan. Tolga. Ömer. Baskı sonuç verdi. Serikspor stacı kullanacak. Sadık topu hemen oyuna soktu. Alihan. Muhammed. Alperen. Alihan. Topla çıktı Muhammed. Harun bıraktı Abdullah. Alperen. Oğuz. Alihan Tan sağda. Emrecan. Savunmanın müdahalesi Kemal. Aradan bırakmak istedi olmadı Sadık. Şimdi tekrar ona Ömer pas arası yapacaktı ama o da ayağından açtı. Emrecan. Muhammed. Alperen. Harun'dan çalımlar. Harun çalımlarla gitti. Yerde kaldı. Muhammed Ömür pozisyona yakındı. Devam dedi. Yavuz Selim çıkamadı. Top kaybı. Alperen.
1: Haydi oğlum haydi.
0: Oğuz. Oğuz Yılmaz. O da yine alt liglerin en tecrübeli isimlerinden. Daha önce 5 sezon Denizli Spor'da oynadı. Bu stadı iyi bilen isimlerden birisi Oğuz Yılmaz. Sakatlık var Denizli İdman Yurdu'nda. Oyun durdu. Arda Mutlu. Yerde kalan isim. Şimdi Arda doğruldu.
1: Hadi beyler canlı haydi.
0: Ömer Taş'ı kullandı. Oğuz Yılmaz. Muhammed'ten uzun bir top. Kafa vuruşu. Sertan'dan. Kaleci'de kaldı Ertuğrul. Kemal. Ertuğrul. Yunus Emre Bilgin. Tolga'yı buldu. Tolga Yakut sol kanata uzun bir top. Ömer Sadık savunmasına yardımcı. Ömer ve Sadık mücadelesi. Ömer topu aldı Abdülkadir'e doğru. Sadık kademeye girdi. Faulü de yapan Abdülkadir. Kanka.

0: Baha kullandı. Emrecan gidemedi. Top doğrudan dışarı çıktı. Oğuz. Gelişi güzel bir vuruş. Denizli İdman Yurdu tacı kullanacak. Ömer kafayı vuran Muhammed. Tolga. Ömer. Savunma uzaklaştırdı. Oğuz kafasıyla kalecisine bıraktı. Baha. Alperen. Abdullah. Emrecan bıraktı. Sadık. Alperen'le anlaşamadı. Top kaybı Arda. Kemal'den Ömer'e. Abdülkadir. Ömer. Arda savunmanın arkasına uzun gönderdi. Gol şansı Hakan vurdu. Kaleci başarılı Baha. Bayrak kalkmadı. Oyun devam etti. Hakan'ın vuruşunda köşeyi iyi kapattı Baha.
1: Arkanda Tolga.
0: Abdullah tacı kullandı. Baha. Yunus Emre Bilgin. Yunus Emre Duyan. Son dokunuş Serik Sporlu oyunculardan. Yunus Emre Bilgin. Kemal topla çıkıyor. Arda. Oğuz dikkatli. Sadık. Harun. Alihan, hemen baskı geldi. Muhammed. Kemal yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Ertuğrul topu dışarı attı. Muhammed Ömür o noktada. Kemal ayakta. İşte az önce savunmanın arkasına atılan uzun bir top Hakan'ın vuruşunda. Baha kurtarışı yaptı. Yunus Emre Duyan. Tolga. Emrecan, Alperen bekletmeden pasını aktardı. Musa Caner, Ertuğrul kalesinden çıktı. Tehlikeyi engelledi. Topu dışarı yolladı.

0: Şeytan!
1: Yavuz Selim. Tolga. Arda dokuntu. Oğuz. Alihan. Avantaja bıraktı. Hakem Muhammed Ömür. Muhammed. Sadık. Alihan. Harun. Oğuz topla çıktı. Pas verecek. Arkadaşını bulamayınca geriye döndü Oğuz. Muhammed'den pas Harun'a. Abdullah. Sertan kendisini göstermişti. Baskı altında Abdullah kaybetmedi. Baha kararsız kaldı. Neredeyse hata yapacaktı. İşte burada İmran'ın baskısı oldukça zorladı Baha'yı. Abdülkadir çalım atamadı. Emrecan. Alperen. Alperen faul kararı. Emrecan sekti top. Sertan takipte. Hakan. Sertan faulü yaptı. Ertuğrul. İmran. Yunus Emre Bilgin bıraktı. Tolga. Kemal. Arda açıldı. Kemal'den Arda'ya. İmran gidemedi. Karar faul. Muhammed faulü yaptı. Bir duran top şansı olacak şimdi Deniz İdman yurdu için. Arda kullanacak oyuncular ön bölümde kümelendi. İşaret geldi. Arda ön bölüm orta dokunuş geldi. Kafa savunmadan korner. Musa Caner müdahaleyi yaptıktan sonra kendisini yere bıraktı.
2: Cano zorlama çık. Cano zorlama çık.
1: Abdullah Ömür onun yanında. Bir değişiklik olacak. Devam edemeyecek. Musa Caner Aktaş. Zorunlu bir değişiklik. Erken bir değişiklik. Serik Spor'da. Kadir Arı oyuna dahil oldu. Musa Caner.

0: Taner Aktaş çıktı. Dakika 35. Kadir oyunda. Arda korneri kullandı. Kafa savunmadan. Ceza sahasına doğru doldurulan top. Yükseklik kazandı. Oğuz ters bir kafa. Topun açıldığı noktada Harun var. Harun Alpsoy. Uzun gönderdi Harun. O noktada Yunus Emre Bilgin. Kemal. Baskı ve top kaybı, faul beklentisi, oyun devam ediyor. Emrecan, Emre pasını aktardı. Atak sağ kanattan devam edecek. Sadık etkili orta, kaleci müdahaleyi yaptı, korner. Ertuğrul dokundu, top dışarı gitti. Sadık baştan, iyi bir orta. İmran burada faul bekledi. Oyun devam etti. Sağdığın ortasında Alperen. Ceza sahasındaydı. Ertuğrul dokunuşu yaptı topu. Kornere çeldi. Korneri kullanacak Serik Spor. Orta geldi. Kafa savunmadan Harun dokunamadı. Savunma uzaklaştırdı. Muhammed offside beklentisi, oyun devam etti. Muhammed bıraktı. Gelişine bir vuruş ama farklı bir şekilde dışarı gitti. Alihan. Burada offside bekledi. Deniz İdman Yurdu oyuncuları. Top Muhammed'de kaldı. Onun pasıyla Alihan şutuna gitti ama top da farklı bir şekilde avuta gitti. Kadir. Arda faali yaptı. Tam baskıda Baha çıktı. Top yükseklik kazandı. Arda, Emrecan, Sertan. Sertan topu aldı. Sertan hala onda, pasını aktardı. Emrecan tek pasa gitmek istedi. Sertan atak devam ediyor. Abdullah, Abdullah sağ ile vurdu. Top dışarı gitti. Abdullah Balıkov. Serik Spor'un sol beki burada soluyla topu çekti. Yere inmeden sağıyla vuruşu yaptı. Az farkla top dışarı çıktı. Kemal. Ömer. Müdahale yaptı ama savunmaya gitti top. Arda. İyi pas, gol şansı, ayak dışı ile bir vuruş, kalecide kaldı. Baha, Abdülkadir vurdu. Bahada kaldı. Arda'dan iyi bir top savunmanın arkasına. Muhammed dokunamadı. Abdülkadir. Vuruşu etkili değil. Baha topun sahibi oldu. Ömer. Faul kararı bir önceki pozisyon için düdüğünü çaldı. Muhammed Ömür. Kart beklentisi var. Denizli İdman Yurdu oyuncularının. Kaptan Yunus Emre Duyan da maçın hakeminin yanında. Kemal.
1: Kes.
0: Hakan. Orta geldi. İmran'a açtı top. Kontrol Abdülkadir. İmran. Dokunuşu istediği gibi olmadı. Yunus Emre ayağında kaldı top. Hakan. Sertan arkasında. Arda. Tolga. Tolga çekti topu. Tolga. Yunus Emre Duyan. Orta geldi. Muhammed. Korner.
2: Haydi sesi duyayım. Haydi.
0: Korner kullanıldı. Ön bölüme doğru. Muhammed karşıladı. Bir korner daha.
3: Çok öne gitme.
0: Dakika 43. Kafa savunmadan Alihan'dan Sertan. Sertan çalım atamadı. Kritik bir müdahale. Top dışarı gitti. Hakan ve Sertan. Taç kullanıldı. Kemal. Arda. Yine uzun topa gitti Arda. Pasta isabet yok. Tacı Serik Spor kullanacak. Muhammed Tacı kullandı. Harun. Savunmanın arkasına bayrak kalkmadı. İmran gole gidiyor. İmran vurdu Baha. Atak devam edecek. İmran çevirdiği top. O noktada Alihan var ama Alihan'da ıska geçti. Arda. Arda ceza sahasında Art'a vurdu. Yine Baha. Baha'dan

0: Çok kritik kurtarışlar.
1: Savunmada derinliğin kaybolduğu an İmran çaprazda karşı karşıya kaldı. Baha açıyı kapattı ve devamında Arda köşeyi düşündü.
0: İyi uzandı, kurtarışı yaptı Baha. Korneri kullandı Arda. Top boşta kaldı Abdülkadir. Abdülkadir önü kapalıydı, vuramadı. İmran açıyı aradı. İmran vurdu, savunmaya çarptı ve bir korner daha. İlk yarıda son bölümde etkili oluyor Denizli İdman Yurdu. Bir dakika ilk yarının sonuna eklendi. O sürenin içerisindeyiz. Çalım geldi orta. Sertan'a çarptı. Taşı kullanacak Yunus Emre Duyan. Bir taş daha. İmran. İmran savunma Abdullah'la uzaklaştırdı ve ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor Muhammed Ömür. İlk yarıda tek gol var. O golce konuk takım Serik Spor'dan geldi. İlk yarının skoru Denizli İdman Yurdu 0, Serik Spor 1. 4. dakikada Sertan Yıldız golü atan isimdi. Görüntüdeki Alperen'in asistiyle gol anına geri dönelim. Arda'ya yapılan baskı, Tolga top kaybı, Alperen topu aldı. Onun pası Sertan sola çekti ve ayak dışıyla şık bir vuruşla bitirdi. Bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlıyor Denizli İdman Yurdu deplasmanında Serik Spor. Bizler de araya gideceğiz değerli izleyenler. İkinci yarıda yeniden karşınızda olacağız.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
8: Turbo marş gücü.

0: Volcu. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Turbo marş gücü.

0: Radyo. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: bir reklam.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlı hayata.
0: Bir reklam.
4: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Reklam.
0: Aspor Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
13: Dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
14: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
15: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
16: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
17: Tep o kadar iyi ki Tep.
5: Reklam.
0: Aspor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Denizli'de yeniden birlikteyiz değerli futbol severler. Serik Spor ilk yarıyı Denizli İdman Yurdu deplasmanında 1-0 önde tamamladı. 4. dakikada Sertan Yıldız golü attı. Maça iyi başlayan taraf konuk Serik Spor oldu ama oyunun ilerleyen bölümlerinde Denizli İdman Yurdu'nun da özellikle yakaladığı önemli şanslar vardı. Serik Spor kalecisi Baha Karakaya özellikle de ilk yarının son bölümlerinde üst üste kurtarışlarla öne çıktı. Lige istediği gibi başlayamadı Denizli İdman Yurdu. 5 hafta sonunda 3 mağlubiyet, 2 de beraberlikleri var. 3. haftanın sonunda Fikret Ozan Özdemir gitti. Eser Kardeşler yerine geldi. Bir teknik adam değişikliği yaşandı Denizli İdman Yurdu'nda ama Eser Kardeşler de şu ana kadar ligde istediği sonuçları alamadı. Altay deplasmanında lige başladı Denizli İdman Yurdu. Maç 1-1 sonuçlandı. Bursa Yıldırım Spor'a burada 2-0 mağlup oldu ve devamında deplasmanda Gazi Emir'e 5-0 mağlup olduktan sonra teknik adam değişikliği yaşandı. Eser Kardeşler'le birlikte ilk maçta Kepe Spor'a karşı iç sahada 0-0'lık skor geldi. Deplasmanda Eskişehir Anadolu'ya son hafta 2-0 kaybetti Denizli İdman Yurdu ve bu maçtan sonra Ayvalık Gücü'nü yine bu sahada ağırlayacak. Serik Spor'a baktığımızda Cüneyt Biçer'le 5 maçta tek galibiyet geldi. 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet var. Lige deplasmanda Karacabey beraberliğiyle başladı Serik Spor. İnegöl Spor'u 2. haftada sahasında 2-1 mağlup etti. Ankara Gücü deplasmanından alınan 3. haftada 1-1'lik skor beraberlik ama devamında önce Fethiye Spor'a iç sahada 1-0 mağlup oldu Serik Spor. Ve son haftada 1461 Trabzon deplasmanında 4-1'lik mağlubiyet geldi. Bu maçtan sonra Serik Spor sahasında Adana 01 Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. İki takım oyuncuları da şu anda sahada. Serik Spor ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayacak. Maksut Taşkıran ikinci yarıda oyunda olacak. Görebildiğim kadarıyla Alperen sanıyorum yok. Tabela kalkınca daha net göreceğiz. Evet, 66 numarayla Alperen ikinci yarıda oyunda olmayacak. Alperen'in yerine Maksut oyunda. İkinci yarıya Denizli İdman Yurdu başlıyor. Ömer Taş'ı kullanacak. Maksut. Kadir. Alihan. Kadir'e yapılan hareket faul diyor Muhammed Ömür. Sadık. Kemal kafayı vurdu. Sadık'tan pas Emrecan. Sadık Maksut'u düşündü. Pas arası geldi ama çıkamadı Denizli İdman Yurdu. Sadık orta şans arayacak. Tolga ve Sadık. Top dışarıda. Karar out. Arkadaşım bekle. Yavuz Selim. Arta. İkinci yarıda sağ kanatta Arda Mutlu. Yunus Emre Duyan, Arda. Yunus Emre dokundu. Hakan. Top çıktı. Serik Spor stajı kullanacak. Abdullah'tan Harun'a Baha. Abdullah.
0: Öne doğru, öne doğru.
1: Harun'dan top kaybı geldi. Arda. Arda aradan bıraktı. İmran.

Oğuz faul yaptı İmran. Daha kullandı. Top doğrudan dışarıya gitti. Yunus Emre Bilgin. Kemal. Yunus Emre Bilgin. Uzun bir top savunmanın arkasına. Muhammed'den kritik bir müdahale. Maksut. Emrecan sağda oynadı. Sadık. Oğuz pasını aktardı Harun. Maksut. Muhammed. Alihan. Maksut. Topla kat etti. Maksut pasını aktardı. Sadık. Sadık'tan orta. Ömer ayak koydu. Top yine Sadık'ta. Sadık merkeze doğru gitti. Maksut. Oğuz. Harun. Alihan. Oğuz bıraktı geriye. Baha. Maksut. Sadık. Abdullah. Emrecan. Ali Antan Muhammed'e. Emrecan Muhammed. Harun. Oğuz. Abdullah. Yunus Emre Duyan. Ertuğrul. Harun. Alihan. Harun. Kadir'den baskı vardı. Ertuğrul eliyle bıraktı Yunus Emre Bilgin'e. Kemal. Yunus Emre Bilgin. Kullanıldı. Oğuz kafayla indirdi. Harun. Baha. Kemal. Kadir yine baskıdaydı. Kemal kalecisine döndü. Yunus Emre Duyan.
Arda. Muhammed, Sadık. Muhammed uzaklaştırdı. Emrecan. Emre topu aldı. Emre pasını aktardı ama pas geçmiyor. Kemal. Rakibinin sağından attı, solundan geçti Kemal. Pasını da aktardı ama anlaşamadı arkadaşıyla. İyi bir şans olabilirdi Deniz İdman Yurdu adına ama pas hatası geldi Kemal'den. Emre abi gel. Harun. Abdullah. Sertan. Faul kararı. Sadık. Sertan. Kadir. Harun topa yakın. Döndü geriye. Baha. Abdullah. Harun. Savunmanın arkasına Sertan'a. Sertan ve Yunus Emre Duyan yan yana. Sertan pasını aktardı ama arkadaşıyla Emrecan'la anlaşamadı. Tolga çalımlarla ilerledi. Tolga Yakut. Yavuz Selim önündeki boşluğu kullandı. Arda. İki oyuncunun arasından şık bir şekilde çıktı. Savunmanın arkasına pasını aktardı. Ömer, Maksut. Offside. Arta ayak dışıyla pas geçmedi. Abdullah müdahaleyi yaptı. Arta savunmanın arkasına, bayrak atmadı. Oyun devam ediyor şimdi. Bayrak havada, offside. Geçmedi Yunus Emre Duyan, Emrecan, Maksut. Maksut gitti. Maksut pasını aktardı. Çalım geldi. Kadir. Kadir vurdu. Savunmaya çarptı. Korner. Etkili geldi Serik Spor. Son anda bir müdahale. Yunus Emre Bilgin. Kritik bir hamle. Kadir korneri kullanacak. Ne
Kadir'den orta geldi. Kafa vuruşu, son anda müdahale. Kaleci Ertuğrul. Müthiş bir kurtarış Ertuğrul'dan. 2-0'a çok yaklaştı Serik Spor. Ertuğrul izin vermedi. Baha. Muhammed. Sadık. Sadık'tan orta, arka bölüme kafa vuruşu Abdullah'tan. Müdahale geldi, kapattı orayı Yunus Emre Tuyan. Korneri kullanacak Serik Spor. İşte az önce kornerde bu kafa gerçekten de müthiş bir refleks değerli izleyenler. Kaleci Ertuğrul'dan. Muhammed vurdu, böyle uzandı çıkardı Ertuğrul. Kadir pasla başlattı. Kadir'den orta kafa vuruşunda top dışarı gitti, out. Abdullah arka direkte bu vuruş. Kademe yapan kaptan Yunus Emre Duyan. Az sonra iki değişiklik olacak Deniz İdman Yurdu'nda. Uzun bir top. Son anda dokunuş geldi. Sadık yakın. Onun da kontrolünde top dışarıda. Şimdi değişiklikler yapılacak. Arda Furkan Cirit oyuna dahil olacak. Tolga Yakut çıkıyor. Abdülkadir Açar, o da kenar alıntı. Mahmut Er oyunda. Arda ve Mahmut. İki değişiklik Deniz İdman Yurdu'nda. Kale vuruşunu kullandı Baha. Top kaybı. Şimdi Serik Spor geliyor. Sadık yaptı ortaya arka bölümü ama kimse yetişemedi topa. Oyunda taçla devam edecek. Abdullah. İmran. İmran'dan pas. Sağ kanattan geliyor Deniz İdman Yurdu. Hakan. Top çıkmadı. İlginç bir an. Köşe gönderine çarptı. Oyunda kaldı. Orta geldi. Kafa savunmadan. Çaprazdan bir vuruş. Savunmaya çarptı. Dışarı gitti. Korner direğine çarpan top çıkmadı. Devamında Serik Spor kalesinde pozisyon. Çaprazdan bu vuruş, savunmanın müdahalesi ve Muhammed'in bakışları. Ardından top kornere gitti. Korner kullanıldı. Sadık. Sertan fırladı. Sadık'tan Sertan'a. Hakan, o da süratli bir şekilde geldi. Hamleyi yaptı. Müdahaleyi yaptıktan sonra Hakan yerde kaldı.

0: Sağlık ekipleri de o alana doğru ilerliyor. İşte kendisini yere bıraktıktan sonra değişiklik istedi Hakan Kapıkıran. Kulübede hazırlık var. Deniz İdman Yurdu'nda Hakan devam edemeyecek. Alperen Kahraman hazırlanan isim.
1: Mahmut al orada Mahmut. Gel Kemal, gel Kemal.
0: Alperen az sonra oyuna dahil olacak. Hakan devam edemiyor. Alperen oyunda.
1: Haydi Alp'i.
0: Korner kullanıldı. Ters bir kafa. Kaleci başarılı. Ertuğrul atak devam edecek. Harun. Top köşe gönderinin olduğu noktada sıkıştı ama oradan çıktı. Son anda Emrecan dokundu. Ceza sahasına gönderilen top. Kadir kontrol. Kadir vurdu. Savunmadan döndüğü atan devamında Kemal ve Maksut son noktadaydı. Top dışarıda. Serik Spor korneri kullanacak. İşte burada az önce ters bir kafa kaptan Yunus Emre Duyan'dan. Yine iyi bir refleks. Ertuğrul Bağ. Korner kullanıldı. Ertuğrul boşa çıktı. Savunma uzaklaştırdı topu. Sadık. Muhammed'e doğru. Muhammed kafayla indirdi. Alihan'dan önce savunma uzaklaştıran kaleci Ertuğrul. Baha. Abdullah. Son temas ondan. Yunus Emre Duyan. Top çevrildi. Oğuz. Sadık. Savunmasına yardımcı oldu. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Bir orta daha. Bu kez karşılayan Abdullah. Emrecan ayağından açtı. Yunus Emre Duyan. Arta. Arta alamadı.
1: Hey hocam, hey.
0: Yunus Emre Duyan. Kemal. Arda Mutlu. Arda yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Maksut. Maksut hareketli. Maksut Kadir'e pasını aktaramadı. Koşuya devam etti. Topu oyunda tuttu Yunus Emre Bilgin. Yunus. Uzun bir top. Alperen. Alperen. Karar faul. İki kişilik baraj. Dakika 69. İşaret geldi. Arda. Kale alanında müdahale. Top dışarıda. Oyunda kale vuruşuyla devam edecek. Oğuz. Top ayağından açıldı Mahmut'un. Geçen yıl profesyonelliğe geçiş liginde Denizli Spor formasıyla 6 gol attı Mahmut Er. İkinci yarıda oyuna dahil oldu. Ömer Tacı kullandı. Yavuz Selim. Yunus Emre Duyan. Yunus Emre Bilgin. Arda Furkan'dan top kaybı. Serik Spor stajı kullanacak. Kemal. Furkan. Yunus Emre Duyan. Cüneyt Biçer az sonra iki değişikliğe gidecek. Emrecan Atilla oyundan çıkacak Serik Spor'da. Siraç Susancak oyuna dahil olacak. Bir diğer değişiklikte Abdullah oyundan alınırken Ahmet Daniel oyunda. Ahmet Daniel Akyıldız. Siraç ve Ahmet oyuna dahil oldular. Emrecan'la Abdullah çıktı. Oyuna iki hamle geldi Cüneyt Biçer'den. Sertan. Sadık. Top ayağından açıldı.

0: Sadık abi gel. Sadık.
1: Harun. Tarak bir müdahale.
0: Baksana bomba güzel.
1: Taç kullanıldı.
0: Arda abi.
1: Arda.
2: Geliyor.
0: Arda. Anladın mı?
1: Sakatlık anı. Alihan kendisini yere bıraktı. Arkadaşları Alihan'ın yanında oyuncular bu sakatlık anını bir su molası olarak da değerlendiriyor. Alihan ayağa kalktı. Denizli'de hava kararınca ışıklar da yandı değerli izleyenler. Ve işte evin balkonundan maç keyfi yapan bir taraftar ya da bir futbol sever desek sanıyorum daha doğru olacak. Baha. Kadir. Yunus Emre Bilgin. Pas hatası geldi. Ceza sahasında Ahmet. Ahmet Akyıldız. Ahmet dönemedi. Harun. Yunus Emre. Furkan. Yunus Emre Duyan topu kurtardı. Furkan.
0: Devam.
1: Alperen faul kararı. Kadir. Kadir gidemedi. Mahmut. Furkan. Alperen. Siraç. Top dışarıda. Son temas Denizli İdman Yurdu oyuncularından. Serik Sportacı kullanacak. Dakika 78. Harun. Sadık. Maksut. Anlaşamadı Sertan'la.
0: Gel.

0: Yunus Emre Duyan.
1: Hadi kal abi hadi. Gol.
0: Arda.
1: Devam.
0: Sadık topu alamadı. Yunus Emre Bilgin, Furkan, Mahmut, iyi paslar Deniz İdman Yurdu'nda. Sadık savunmasına yardımcı. Bugün hem hücumda hem de savunmada gerçekten ileri geri oldukça etkili işlere imza attı şu dakikaya kadar. Sadık Baş. Pas arası geldi. Maksut. Sadık. Savunmadan Oğuz çıktı. Tacı kullandı Deniz İdman Yurdu. İki teknik adam Eser Kardeşler ve Cüneyt Biçer ekrana yansıdı. Normal sürede son 10 dakikanın içerisindeyiz. Arda. Siraç. Siraç gidemedi. Müdahale topa diyor. Muhammed Ömür. Arda. Avantaja bıraktı maçın hakemi. Kemal. Yunus Emre Duyan. Yunus Emre ayak dışıyla pasını aktardı. Açı dar, vuruş geldi. Baha kapattı. Bayrak havada. Offside. İki değişiklik daha olacak Deniz İdman Yurdu'nda. Selim Tatar oyundan alındı. Ve Yavuz Selim oyundan çıktı. Oktay'la Tusan oyuna dahil oldu Deniz İdman Yurdu'nda. Oktay Ergün ve Tusan Ubuz. Alihan. Sadık. Tusan. Tusan pasını aktardı. Ayak dışıyla pas denemesi kalecide kaldı. Baha. Sadık.
1: Gol.
0: Baha.

0: pas hatası. Tusan'dan Kadir. Ahmet kendisini gösterdi. Maksut. Topla çıktı. Maksut. Ahmet.
1: Halum. Halum.
0: Semre Duyan topu oyunda tuttu ama Maksut araya girdi. Uzun bir süredir Tunahan Başak kenarda bekliyor Serik Spor'da. Oyun durduğunda değişiklik yapılacak. Siraç. Ahmet. Pas geçmedi Sadık. Ömer. Sadık top dışarıda. Denizli İdman Yurdu tacı kullandı. Kemal. Yunus Emre Duyan.
2: Bravo Fatih abi, bravo.
0: Atarak bir müdahale. Mücadele devam etti. Karar korner. Muhammed. Müdahale yapan isim. Alihan oyundan alınıyor. Serik Spor'da ikinci yarıda bir sakatlık geçirmişti. 86'da kenara geliyor Alihan. Tunahan oyuna giremedi çünkü 10 saniye içerisinde Alihan çıkamadı. Kenarda bekleyecek Tunahan. Orta geldi. Savunma uzaklaştırdı. Bir müdahale daha. Top dışarıda. Tacı kullanacak Deniz İdman Yurdu. Orta geldi. Kafalardan seken top. Şu anda sahada 10 kişi Serik Spor. Kadir. Oktay. Tusan. Oktay pası. Mahmut dokunamadı. Bayrak havada offside. Şimdi oyuna dahil oldu Tunahan Başak. Bir dakikanın ardından
1: öne bravo.
0: Offside kararı. Denizli'de gün batımı. Güzel bir görüntü. Keyifli bir açı.

0: Yunus Emre Duyan. Tusay. Kafalardan seken top. Dakika 90. Maksut. Sadık. Pas geçmedi. Artı 4. Denizli'de maçın sonuna en az 4 dakikalık ekleme geldi. Ahmet gidemedi. Faul yaptı ve kartta görecek. Sarı kart Ahmet Akyıldız. Orta geldi. Savunma karşıladı. Alperen. Furkan bir orta daha. Ön bölümde Serik sporlu oyuncular müdahaleyi yaptı. Sadık. Sadık önüne aldı topu. Kaptan Yunus Emre Duyan karşısında. Kadir sağında. Sadık bıraktı ama Kadir topu alamadı ki bayrakta havada. Offside. Çok önemli bir şans duraklama anlarında Serik Spor için ama sonuç çıkmadı. Maksut takipte. Dusan. Yunus Emre Duyan.
1: Koru.
0: Top dışarıda. Out. Hocam. 90+3'teyiz. Alperen. Alperen merkeze doğru gönderdi. Tusan. Tusan vurdu. Top dışarı gitti. Cüneyt Biçer takımı tura yakın. Ve Eser kardeşler. Sadık. Alamadı topu Sadık. Ömer.
2: El var.
0: Tusan. Muhammed. Deniz İdman Yurdu tacı kullandı. Son duraklama dakikasının içerisindeyiz. 90+4. Yunus Emre Duyan. Yunus Emre'den orta geldi. Kafa savunmadan. Etkili geldi. Deniz İdman Yurdu. Vuruş dışarı gitti.

0: oyun Touch'la devam edecek.
1: Öne doğru. Öne tuna bir. Hadi.
0: Belki de son bir şans olacak Denizli İdman Yurdu için. Artı dörtte artık son saniyeler. Furkan. Yunus Emre Duyan. Yunus Emre Duyan yerde. Karar faul. İki oyuncuya da sarı kart. Ahmet'in sarı kartı vardı. İkinci sarı bu ve kırmızı kart. Serik Sport'a ikinci yarıda oyuna dahil olan Ahmet Akyıldız kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kulübenin önünde karıştı. Saha içinde de gerilim arttı değerli izleyenler. İşte burada Ahmet'in müdahalesi hem Yunus Emre Duyan hem Ahmet sarı kart gördü. Sarı kartı vardı. Ahmet Özyıldız'ın ikinci sarıdan atıldı. Kulübeye bir sarı kart çıktı Deniz İdman Yurdu'nda. Son bir şans Deniz İdman Yurdu için. Bir duran top fırsatı. Topun gerisinde kaptan Yunus Emre Duyan var. Yunus Emre Duyan ön bölüme gönderdi. Ters bir kafa. Kalecide kaldı Baha. Son düdük sesi geliyor. Serik Spor Denizli İdman Yurdu deplasmanında tek golle kazanıyor ve Zira Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseliyor.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
6: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: Tep o kadar iyi ki Tep.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
11: Turbo marş gücü.

0: Bakü. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Turbo Marş.

0: Bakü. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Turkcell'lere bağlan hayata.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Bir reklam.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
0: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
10: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
11: Hep kazandıran. Bir taksi.
12: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: Hangi kredi?

2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR. Reklam.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisini evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyatları'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Canlı yayın.
4: İkinci eleme turunun son mücadelesi oynanacak. O da saat 8'de başlayacak. O süreye kadar ana haber bülteninde gündemdeki gelişmelere bakacağız beraber. Ve hemen Trendyol Süper Lig'le başlayalım. Çünkü 7. haftayı 3 haftalık milli aranın ardından yarın itibariyle açıyoruz. Yarın oynanacak tek bir mücadele var. O da saat 20'de başlayacak olan Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması. Bu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Cumartesi günü toplam 4 bir karşılaşma var. Saat 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetlerle kozlarını paylaşacak. Bu mücadelede Ümit Öztürk görev alıyor. Saat 16'da Korendon Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü mücadelesinde Davut Dakul Çelik'i göreceğiz. Aynı saatteki Samsun Spor Trabzon Spor maçını da Oğuzhan Çakır yönetecek. Cumartesi günü saat 19'da Çaykur Rize Spor Fenerbahçe mücadelesi oynanıyor. Karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak. Pazar gününe geldik. Saat 13.30'u gösterdiğinde Tümosan Konya Spor İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Mücadelede görevli hakem Batuhan Kolak. 16'da Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Mücadelenin hakemi Gürcan Hasova olacak ve 19'daki Beşiktaş Kocaeli Spor maçını da Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. 7. haftayı pazartesi günü saat 20'de oynanacak olan Eyüp Spor Göztepe karşılaşmasıyla bitireceğiz. Bu mücadelenin hakemi de Atilla Karaoğlan. Yedinci haftanın programına baktık. Biraz yarın oynanacak karşılaşmayı detaylandıralım. Artık 3 hafta aranın ardından tam 18 günlük bir ara verdik. Ve Trendyol Süper Lig'de yeni bir haftaya yarın oynanacak bir karşılaşmayla başlayacağız değerli izleyenler. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Galatasaray Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
5: Galatasaray milli ara sonrası lige 3 puanla dönmek istiyor.

Son maçında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Sarı Kırmızılılar 7. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 13 puanı bulunuyor. Sarı Kırmızılılar lider Ahmetspor'un gerisinde averajla 2. sırada yer alıyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak. Kırmızı kart cezalısı Leslie Ugochukwu da karşılaşmada görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Şallai ve Wilfried Tsingu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Geçen sezon son hafta kümede kalmayı başaran Kasımpaşa bu sezon iyi bir başlangıç yaptı. İlk 6 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak 10 puan toplayan lacivert beyazlılar ligin tek namağlup takımı. Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Kamil Ahmet Çörekçi ve Andri Baldursson zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçı

0: maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
1: Fenerbahçe milli aranın ardından cumartesi günü saatler 19'u gösterdiğinde Çaykur Rizespor deplasmanında olacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da 11'i büyük ölçüde netleşti. Merak edilen konuysa Marco Asensio'nun durumu.
2: Fenerbahçe'nin Rizespor karşısındaki planı netleşti. Sarı lacivertli ekiple teknik direktör İsmail Kartal sahaya çıkaracağı 11'i belirlemeye başladı. Bu sezonki performansıyla kalesinde güven veren Brezilyalı Ederson Rizespor karşısında da görev alacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo'nun, solunda ise Archie Brown'un oynaması bekleniyor. İsmail Kartal, Mert Müller'ün sakat olduğu dönemde mecbur kalmadıkça savunma kurgusunu bozmayı düşünmüyor. Zorlu deplasmanda stoper ikilisi ise Milan Škriniar ve Nathan Ake'den oluşacak. Fenerbahçe'nin deneyimli isimleri bu sezon en çok forma giyen oyuncular konumunda. Orta sahada N'Golo Kanté ve Matteo Guendouzi ile Marco Asensio şans bulacak.

0: İspanyol Yıldız uzun süren sakatlığın ardından Rize Spor maçıyla birlikte formasına kavuşacak. Sağ kanatta Mason Greenwood forma giyecek. Sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın formaya yakın isimler. Deneyimli teknik direktör ileri uçta ise Vedat Muriç'e şans vermeyi planlıyor.
1: Milyar öncesi Dušan Vlahović bir sakatlık yaşamıştı, hatırlarsınız. Milyar'a da tedavi oldu, hatta milli takıma da gitmedi. Artık takımla çalışmalara başladı. 7. haftada Beşiktaş Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada da Vlahović'e büyük görev düşüyor.
2: Dušan Vlahović kaldığı yerden gollerine devam etmeyi hedefliyor. Milli ara öncesi son 3 lig maçında 5 gol atan yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle Sırbistan milli takımına gidememişti. Bu süreçte tedavi gören ve yeniden takımla çalışmalara başlayan Vlahović'in hırsı ve temposu teknik heyetin yüzünü güldürdü. Vincenzo Italiano da golcü oyuncusundan maksimum verim alabilmek için hücum organizasyonlarına özel önem veriyor. İtalyan çalıştırıcı Vlahović'in ceza sahası içerisindeki bitiriciliğini ve hava toplarındaki etkinliğini ön plana çıkaracak hücum setleri üzerinde duruyor. Antrenmanlarda özellikle kanatlardan yapılacak ortalar, ceza sahasına koşular ve son pas organizasyonları üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Beşiktaş'ın hücumdaki en büyük kozu olan Vlahović, Kocaelispor karşılaşmasında gol sevinci yaşayarak takımının ligdeki zirve yarışına katkı sağlamayı amaçlıyor.
1: Beşiktaş'ta hafta sonu gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından mazbatasını alan yeni yönetimde görev dağılımı da yapıldı.
2: Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığında yapılan toplantının ardından ikinci başkan, as başkan, genel sekreter ve muhasip üye görevlendirmeleri gerçekleştirildi. Alınan karar doğrultusunda Murat Kılıç ikinci başkan, Leman Özgür Rodoplu as başkan, Mithat Görkem Aksoy as başkan, Uğur Fora genel sekreter ve Orhan Özalp de muhasip üye olarak görevlendirildi. Kulübün basın sözcülüğü görevini ise Mete Düren yürütecek. Beşiktaş'ta futbol komitesi de geçen sezonun ardından geri döndü. Siyah beyazlı kulüpte Serdal Adalı başkanlığında görev yapacak futbol komitesi, ikinci başkan Murat Kılıç, as başkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın ve futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu'dan oluştu. Siyah beyazlılarda geçen sezon aynı komitede Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu yer alıyordu. Futbol komitesinin Ümraniye ile köprü olması beklenirken, Ocak ayı transfer dönemi için futbol direktörü Önder Özen'le de koordineli bir çalışma yapılacak.
1: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında cumartesi günü Samsun'da Samsunspor'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis için de bu mücadele farklı bir anlam taşıyor.
3: Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde 7 Şubat 2026'da Trabzonspor'a karşı takımın başında yer alan Thomas Reis, 245 gün sonra bu kez aynı sahada Bordo Mavili takımın başarısı için sınav verecek. ...2025-26 sezonunun 21. haftasında Samsun'da oynanan maçta Reis yönetimindeki Samsunspor sahasında Trabzon

0: Spor'a 3-0 mağlup oldu. 22. haftada da Kırmızı Beyazlılar Antalya Spor deplasmanında 3-1 mağlup olunca Rice'la yollar ayrıldı. Trabzonspor'da ligin 6. haftasında oynanan Galatasaray maçı öncesi göreve gelen Thomas Rice ilk deplasman sınavını eski takımına karşı verecek. Rice'ın Samsunspor'da görev aldığı dönemdeki son iç saha maçı Trabzonspor karşılaşması olarak kayıtlara geçerken bu kez Rice ilk deplasman maçında alışık olduğu bir yerde yeni takımının başında olacak. Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya Thomas Rice yönetimindeki ilk karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek giden Trabzonspor, Samsunspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez 2 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.
1: Kasımpaşa'nın Yeşilburun Adalı futbolcusu Elson Mendes yarın oynayacakları Galatasaray mücadelesine dair açıklamalarda bulundu. Sahada yüreğimizi ortaya koyacağız dedi.
2: Sur un plan personnel, je suis satisfait de mon début de saison.
3: Galatasaray ligin büyük takımlarından biri. Geçen sezon şampiyon oldu. Ama oraya çekinmeden, korkmadan gitmemiz gerekiyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Kasımpaşa'ya bir şeyler kazandırmak için oraya gidiyoruz. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Yüreğimizi ortaya koymamız, formanın hakkını vermemiz gerekecek. Binlerce taraftarın önünde oynamak gerçekten inanılmaz. Ama bu atmosferin bizi fazla etkilemesine izin vermemeliyiz. Maça odaklanmamız gerekiyor. Evimizde Trabzonspor'a karşı oynadığımız ilk maçta hem bizim taraftarlarımız hem de Trabzonspor taraftarları beni şaşırttı. Bu lige gelme sebebim buydu. Mutluyum. Hocamız Emre Belezoğlu çok büyük bir oyuncuydu. Aynı zamanda çok iyi bir teknik direktör. Hocanız konuştuğunda, özellikle de böyle bir hocaysa onu dinlersiniz. Orta saha oyuncusu olması biz orta sahalara çok yardımcı oluyor. Çünkü şu an yaşadıklarımızı kendisi de yaşadı. Bize verdiği her tavsiye bizim için önemli. Beni en çok zorlayan oyuncu sanırım Muhammed Salah oldu. Salah oyuna girdiğinde işler zorlaştı. Farkı hemen hissettim. Premier Lig'de oynadı. Birçok kulüpte forma giydi ve zirveye çıktı. Şampiyonlar Ligi finallerinde oynadı. Açıkçası ona saygı duymanız gerektiğini hemen hissediyorsunuz.
1: Trendyol Süper Lig'den Trendyol 1. Lig'e geçiş yapalım. Orada da 9. hafta heyecanı başlayacak değerli izleyenler. Şöyle bir haftaya bakalım hangi karşılaşmalar hangi gün ve saat kaçta başlayacak. Cuma günü oynanacak olan tam 4 karşılaşma var. Saat 17'de Bodrum Futbol Kulübü Keçtaş Ankara Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Aynı saatte Ekenler Beton Sivas Spor Orfa Yapı Pendik Spor'la kozlarını paylaşacak. Aynı gün saat 20 seansındaysa Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Bandırma Spor'u konuk edecek. Emin Evim Ümraniye Spor'da SMS Grup Sarıyer Spor'la karşı karşıya geliyor. Geldik cumartesi gününe. 13.30'da başlayacak gün 1. Lig'de Bolu Spor Antalya Spor maçıyla. 16'da Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'u ağırlayacak. 19'da Metro Holding Kayseri Spor Manisa Futbol Kulübü. Aynı saatte İstanbul Spor'da Turko Esenler Erok Spor'la karşılaşacak. Pazar günü 16'da Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Muğla Spor'u ağırlayacak. 19'da ise Bursa Spor Mardin 1969 mücadelesi var. Bu maçla birlikte 9. hafta 1. Lig'de bitmiş olacak. Zor günler geçiren Adana Demirspor'a eski teknik direktör Vincenzo Montella'dan jest geldi. Montella ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşayan ve aldığı cezalar nedeniyle 2. Lig'de -44 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor'a destek oldu. İtalyan çalıştırıcı 2021 ila 2023 yılları arasında çalıştırdığı Akdeniz ekibindeki 330 bin euroluk alacağından vazgeçti. Adana Demirspor Montella'ya yaptığı jestten dolayı teşekkür etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. turda açık alın Erciyes Futbol Spor Kulübü Kahta 0-2 Spor'u 2 golle mağlup etti.
4: Ve ilk düdük geliyor. Mücadele başlıyor. Maça Erciyes 38 Futbol Kulübü başladı. Batuhan. Ali Kılıç. Ali Kılıç topuk pası geldi ondan şimdi Burak Efe.

0: Burak Efe'nin ortası, arka direğe iyi bir pas. Vuruş dışarı gitti.
1: Aferin lan çorak. Ya. İbo bak biz başlıyoruz.
0: İkinci yarıya konuk takım Adıyaman temsilcisi Kahta 0-2 başlıyor. Tekrar keyifli seyirler diliyorum. Fatih sol ayakla içeriye çevirdi. Top üst direkten dönüyor. Ters bir vuruş. Atak devam edecek. Ali arkadaşlarından yardım bekliyor. Şut geldi. Ahmet Özden. Fatih ile geldi. Erciyes 38 Futbol Kulübü burada. Ters bir vuruş. Top üst direği çarpıyor. Şanslı bir an. Kahta 0-2 adına. Hakan. Dripling halinde Fatih. Fatih pası Mehmet'e. Mehmet. Mehmet ve gol! Mehmet! Mehmet Tosun! Muazzam bir gol Mehmet'ten. Top ip gibi gidiyor adeta. Harika bir plase Mehmet Tosun'dan. Erciyes 38 1-0 öne geçiyor. Dakika 72 gol Mehmet Tosun.
1: Devam.
0: Fatih, Berkay'a, Berkay attı çalımını. Berkay vurdu. Kaleciden muazzam kurtarış, ikinci şut şansı dışarıya gidiyor. Çok net bir fırsat. Önce Berkay, ardından kaleci Ahmet. Ahmet'ten seken top, değerlendiremedi İlkay. Mehmet tekrar çağrı. Fatih sol ayakla. Fatih muazzam bir gol Fatih'ten. Harika bir gol. 2-0 oldu skor. 90+3'te geliyor gol. Farkı 2'ye çıkarıyor bu golle. Erciyes 38 Futbol Kulübü. Gol Fatih. Ve son düdük geliyor, maç bitiyor. Hakan Yüncü'den son düdük geldi. 90 dakika tamamlandı. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde. Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü. Kahta 0-2 Adıyaman temsilcisini 2-0 mağlup ediyor ve adını 3. tura yazdırıyor.
2: İkinci eleme turunda yalnızca bir mücadele kaldı. O da saat 8'de başlayacak. Üçüncü eleme turu kura çekimi ise yarın gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılacak kura çekimi saat 11'de başlayacak ve Aspor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kura'ya ikinci eleme turunu geçen 31 takımın yanı sıra 41 ekip daha katılacak. Toplam 72 takımın yer alacağı kura'da Süper Lig'den Alanyaspor, Eyüpspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor olacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur müsabakaları 27, 28, 29 Ekim'de oynanacak. Arjantin milli takımına veda eden Lionel Messi'ye bir başka süperstar Cristiano Ronaldo'dan bir mesaj geldi.
3: Seni noktalayan Lionel Messi'ye mesaj yolladı. Arjantin milli takımıyla son maçına çıkan Messi, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. 39 yaşındaki yıldız, gök mavisi beyaz formayı giymeyi şimdiden özlüyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum. Neşe ve biraz da hüzünle dolu inanılmaz bir yolculuktu. Ama attığım her adımın buna değdiğinden eminim ifadelerini kullandı. Ronaldo'dan da Messi'nin bu paylaşımına yorum geldi. Portekizli yıldız, Leo, ülkene yıllarca hizmet ettin ve sonsuza dek hatırlanacak bir tarih bıraktın. Arjantin'de başardıkların için en derin saygılarımı sunuyorum. En iyi dileklerimle mesajını yazdı. Ronaldo'nun bu yorumu milyonlarca beğeni aldı.
2: Yaklaşık 3 yıl önce emekliliğini ilan eden İspanyol futbolcu David Silva 40 yaşında sahalara geri dönüyor.
4: İspanya futbolunun önemli isimlerinden David Silva 2023 yılında astığı kramponları yeniden giyiyor. Yaklaşık 3 yıl önce ön çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle kariyerini noktalayan Silva, Hong Kong ekibi

0: Şatin Supreme'le anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada 40 yaşındaki İspanyol futbolcunun kısa süre içinde takıma katılacağı belirtildi. Valencia altyapısında yetişen David Silva, Eibar ve Celta Vigo'da forma giydikten sonra 2010'da Manchester City'ye transfer oldu. Burada 10 yıl forma giyen ve City formasıyla özdeşleşen orta saha oyuncusu 2020'de Real Sociedad'a geçiş yapmıştı. David Silva'nın Manchester City'de 4 Premier Lig şampiyonluğu, İspanya milli takımıyla da 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.
1: İki Türk takımının karşı karşıya geldiği 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe tarifinin oldu. Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile Eurocup şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. Mersin'de oynanan mücadeleyi 79-71 kazanan Sarı Lacivertliler Süper Kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe Tarfin 2023 ve 2024'ün ardından 3. kez kupanın sahibi oldu. Finalin en değerli oyuncusu Emma Meseman oldu. Fenerbahçeli futbolcu karşılaşmayı 14 sayı 8 rebound ve 7 asistle tamamladı. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 4. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek. İki takım da Euroleague'de sezona 3'te 3 yaparak başladı. Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna, Bayern Münih ve Dubai Basketbol'u mağlup etti. Panathinaikos'a Paris Basketbol, Asvel ve Maccabi'yi yendi. Telekom Center'da oynanacak Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin mücadelesi saat 21.15'te başlayacak.

0: Euroleague'in 4. haftasında yarın Anadolu Efes'le Beşiktaş deplasmanda karşı karşıya geliyor.
1: Euroleague'de 4. haftanın kapanış gününde iki temsilcimiz parkede. Anadolu Efes saatler 21.15'i gösterdiğinde Olympiakos'ta deplasmanda karşılaşacak. Bir galibiyet, iki mağlubiyeti bulunan lacivert beyazlılar zorlu deplasmanda kazanarak havayı tekrar olumluya döndürmeye hedefleyecek. Çift maç haftasında Bologna'ya son saniye basketiyle kaybederek yara alan Olympiakos'a bu sezon ilk kez seyircisi önünde oynayacak. Son şampiyonda 3 sezondur olduğu gibi dümende Sasha Vezenkov var. 26.3 verimlilik ortalamasıyla mücadele eden Bulgar MVP 20 sayı 6.3 rebound ortalamaları tutturmuş durumda. Temsilcimizde ise süper yıldız Mike James'in sezonu kapatması büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Yıldız ismin yokluğunda yük bu sezon NBA'den transfer edilen Dario Saric'in omuzlarında olacak. Sezona iyi başlayan Hırvat uzun forvet 18 verimlilik puanı, 13.3 sayı ve 6 rebound ortalamalarıyla mücadele ediyor. Euroleague'in yeni takımı temsilcimiz Beşiktaş'sa haftanın kapanışını Baskonya deplasmanında yapacak. Birer galibiyet, ikişer mağlubiyette iki takımın mücadelesi 21.30'da başlayacak. Geçtiğimiz çift maç haftasında ilk galibiyetini alan siyah beyazlılar, İspanyol ekibini yenip emin adımlarla yoluna devam etmeyi planlıyor.

0: Rakip Baskonya ise Milano galibiyetini perçinlemek için parkede olacak. Temsilcimizde oyun kurucuların performansı dikkat çekiyor. Scottie Wilbeck'in 16.3 sayı, Devin Dotson'ın ise 12.3 sayılık ortalamaları takımın akıcı hücum etmesini sağlıyor. Baskonya'da ise yeni transfer A.G. Watson şimdiden büyük kulüplerin radarına girdi. 16.3 sayı ortalaması tutturan Birleşik Amerikalı oyun kurucu, takımının son dakikalarda topa yön veren ismi konumunda. Euroleague'de önümüzdeki hafta takımlar çift maç haftasına girecek.
1: Euroleague'in 4. haftası Fransız derbisine sahne oldu. Karşılaşmanın son anları ise nefes kesti.
2: Euroleague'de 4. hafta tek maçla başladı. İki Fransız ekibi Paris Basketbol'la Asvel Paris'te karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan ev sahibi ilk çeyrekte 21-14'lük avantaj elde etse de Asvel soyunma odasına 3 sayı üstün girmeyi başardı. 3. periyotta da

0: Paris basketbol etkiliydi ve son 10 dakikaya 3 sayı önde girdi. Başkent ekibi bitime 2 dakika 45 saniye kala da 4 sayılık avantajı elinde bulunduruyordu ancak son anları daha iyi oynayan Asvel 7-1'lik seriyle maça nokta koydu. 98-96'lık skorla parkeden galip ayrıldı. 4. maçında ikinci kez kazanan Tony Parker'ın ekibinde Patty Mills 21 sayıyla öne çıkarken Tremont Waters 19, Jay Crowder ise 11 sayı 5 rebound ve 5 asistle katkı sağladı. 3. mağlubiyetini yaşayan Paris cephesinde Nadir Hifi kariyer rekoru kırarak 30 sayı üretti. 3. çeyrekte üst üste 17 sayı kaydeden Tyson Etienne de 27 sayı attı.
1: NBA ve FIBA'dan beklenen açıklama geldi. İki kurum da Avrupa'da yeni bir lig kurmak konusunda kararlı olduklarını söyledi.
2: Dünya basketbolunun iki dev kurumu NBA ve FIBA Avrupa sahnesinde birlikte yer almak için kararlı. Ortak bir duyuru yayınlayan iki kurumun açıklamasında şu ifadeler yer alıyor. Euroleague, FIBA ve NBA'in Avrupa basketbolunu tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kuracağı ortaklık, basketbolun Avrupa genelindeki büyük potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak. Başta taraftarlar olmak üzere kulüplere ve oyunculara önemli faydalar sunacaktır. Avrupa'da yeni bir profesyonel basketbol ligi kurma konusunda kararlılığımız sürüyor. Dünyanın en çok izlenen basketbol organizasyonu NBA ve Dünya Basketbolu'nun yönetici kurumu FIBA bir süredir ortaklık için görüşmeler yapıyor. Son olarak İtalya'nın Como kentinde bir araya gelen Euroleague kulüpleri NBA'in işbirliği teklifine onay vermemişti. Kulüplerden bazıları orta yolun bulunması fikrini korurken bazıları da NBA yönetiminin teklifini sömürgeci ve kabul edilemez olarak yorumluyor.
1: Fenerbahçe Medikana erkek voleybol takımı bir medya günü düzenledi. Medya gününde yapılan açıklamalara bakalım şimdi.
3: Yaklaşık 5 haftalık bir program yaptık ve programın sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte yurt dışında oynayacağımız 2 tane hazırlık maçı var. Daha sonra da ayın 17'sinde ligi açıyoruz. Tabii ki hedeflerimiz yüksek. Kulübümüz zaten hedeflerimizi açıkladı. Biz de hem teknik kadro olarak hem oyuncular olarak kulübün çizdiği vizyona uygun olarak bütün mücadelemizi sahada sergileyeceğiz ve hedefleri yakalamaya çalışacağız. Geçtiğimiz süreçte milli takımlardan gelen oyuncularımız oldu. Tabii antrenman biliminin en temel ilkesi olan yüklenme, dinlenme ilkesini göz önünde bulundurarak o oyuncularımızın fiziksel olarak toparlanmalarını sağlayacak bazı önlemler aldık. Günün sonunda son birkaç gündür de tam kadro olarak antrenman yapma şansına sahip olduk. Dediğim gibi oynayacağımız 2 hazırlık maçında takımın son halini görüp ayın 17'sine tam olarak hazır olmaya çalışacağız. Tecrübeli bir gruptan oluşuyoruz. Geçen sene de kulüpte olan, kulübün kültürünü bilen oyuncular var. O kültürü yeni gelen oyunculara hep birlikte aşılamaya çalışıyoruz. Ben gördüğüm kadarıyla çok enerjisi, sinerjisi yüksek bir grup olacağız. Kazanmayı bilen, inancı yüksek olan oyunculardan oluşan bir takım olduğumuzu şimdiden söyleyebilirim.
4: Hazırlıklarımız güzel ilerliyor. Dün itibariyle tüm takım olduk. Çünkü sakatlarımız vardı ve Metta yeni katıldı aramıza. Şu an her şey güzel ilerliyor. Fenerbahçe her zaman tabii ki de hedefi şampiyonluk olan bir takım ve bu sene umarım hedefimize ulaşabiliriz.
5: Yeni bir takım, izi bir kadro kuruldu. Hazırlık dönemi devam ediyor ya. Gayet yoğun çalışıyoruz. Yarın Polonya'ya çıkacağız hazırlık turnuva için. Orada umarım güzel sonuçlar alacağız ya. Sonra Ziraat maçla sezonumuzu açacağız. O sezonu galibiyetle açmak istiyoruz. Tabii ki çok zor maç. Ziraat Bank son 3 senenin şampiyonu. Ama biz de bu sezon gerçekten çok ideal bir takımız. Çok iyi bir takımız. Çok güzel bir grubuz ve bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Challenge Kupası da almak istiyoruz ve umarım bu sonuçlara ulaşacağız. Biz Challenge Kupası'da şampiyon olmak istiyoruz. Kadromuza güveniyoruz ve çok, dediğim gibi, ilk hedefimiz Challenge Kupa'da şampiyon olmak, sonra Türkiye'likleri bir de Türkiye Kupası'nı da almak istiyoruz. Umarım bu sonuçlara ulaşacağız.
6: Şimdi yeni bir mücadelenin içerisindeyiz. Yeni bir challenge'in içerisindeyiz. Aynı yaşadığımız başarıları, mücadeleyi, savaşçı ruhunu aynı bu şekilde devam ettireceğiz. Bunun için yeterli bir her anlamda iyi bir takıma sahibiz. Yerlisiyle, yabancısıyla, hocalarımızla iyi bir kadroya sahibiz. O yüzden bu sene her kupaya talibiz diyebilirim. Bu sene oynayacağımız Avrupa Kupası'nda da

0: I respect so much the history of Halkbank. But this is the new competition.
1: Öncelikle Halkbank tarihine saygım var ama bu yeni bir turnuva ve yeni turnuvadaki rakiplerime de aynı zamanda saygım var. Nereye gidersek gidelim tutkulu oynamamız gerektiğine inanıyorum. Özellikle ilk maçımız Avrupa'daki en güçlü takımlardan biri olan Modena takımına karşı olacak ve inanıyorum ki gerekli takım kimliğimizi koruyarak ve dengeyi sağlayarak aynı zamanda oyuncularımızın uyumunu sağlayarak Modena ile maçımızı geçireceğiz. Kulüp kimliği için ve kulübün dengesini sağlamak için takımımızın 2-3 ay en az 2-3 ay daha lazım ama ben inanıyorum ki bu süreci zorluklarıyla beraber aşacağız.
0: So this is the biggest challenge now for Halkbank.
2: Few things that really helps me a lot is the first of all the food. It's amazing here in Turkey.
1: İlk olarak geçen sene iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum ve aynı performansı bu sene de tekrar gösterebileceğime inanıyorum. Şu anki tecrübem iyi seviyede ve takım uyumumuz da takımımız içinde bundan yararlanmaları ve onlara göre takımımızı daha iyi oynayacağını düşünüyorum.
2: Also the people, I really make good friendships and I like spending time here.
3: Türkiye'nin de aday olduğu 2036 olimpiyatları için ev sahipleri kim olacak? Bu sorunun yanıtını öğreneceğimiz takvimde yayınlandı.
4: Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2036 olimpiyat oyunları için ev sahibinin belirlenmesine ilişkin takvimi duyurdu. Türkiye'nin de adaylar arasında olduğu organizasyona Almanya, Macaristan, Hindistan, Katar, Güney Kore ve Güney Afrika da talip. Şu ana kadar toplam 7 ülke adaylığını açıklarken 31 Ekim'den sonra yeni aday kabul edilmeyecek. Aday kentler projelerini Kasım ayında IOC komisyonuna sanal olarak sunacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yürütme Kurulu Mart 2027'de kısa listeye kalan adayları duyuracak. Bu aşamada aday bölgelere saha ziyaretleri yapılacak. Ev sahibi kent ise 2029 yılının ortasında yapılacak IOC oylamasıyla belirlenecek. Projelerin değerlendirilme kriterleri arasında tesisler, finansman stratejisi, siyaset ve kamuoyu desteğiyle organizasyon kapasitesi gibi teknik detaylar bulunuyor.
3: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Formula 1 ev sahipliği yapacak İstanbul Park'ta test sürüşüne çıktı.
5: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önümüzdeki yıldan itibaren 5 yıl düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin gerçekleştirileceği İstanbul Park'ı ziyaret etti. Türkiye Otomobil Federasyonları Başkanı Eren Üçler Toprağı ile hazırlıkları denetleyen Bakan Bak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Osman Aşkın Bak, İstanbul Park'taki ziyareti sırasında FIA 2026 Dünya Gençler Rally Şampiyonu, milli sporcu Ali Türkkan ve drift sporcusu Abbas Çimen'le de bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Bakan Bak, yarış kıyafeti giyip kaskını takarak pistte sürüş yaptı. Osman Aşkın Bak, önce Ali Türkkan'ın ardından Abbas Çimen'in yanında yardımcı pilotluk yaptı. Bakan Bak, kendisi de sürücü koltuğuna oturarak TOSFET Başkanı Eren Üçler Toprağı ile İstanbul Park'ta sürüş gerçekleştirdi. Önümüzdeki sezon Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı olarak gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim 2027'de düzenlenecek.
3: Türkiye'nin kupasında ikinci tur bugün artık oynanacak tek bir mücadeleyle sona erecek değerli izleyenler. Ordu Spor 1967, Ereğli 1980 Spor Kulübü ile saatler 20'yi gösterdiğinde karşı karşıya gelecek. Mahmut Erdoğan bizleri bekliyor karşılaşmanın oynanacağı stadyumda. Mücadeleye dair son bilgileri kendisinden alacağız. Söz sizde.
6: Teşekkürler, iyi yayınlar diyelim. Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye'nin spor ekranında ekranlara gelmeye devam ediyor. Turkuaz Medya özellikle futbol yayınlarıyla adeta yayıncılığa yeni bir pencere de açmış durumda. Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci turunun son karşılaşmasına, o heyecana ev sahipliği yapacak Ordu'da. Ordu 1967, Karadenizleri 1980 ile karşı karşıya geleceğini

0: belirtelim. Saat 20'de başlayacak mücadelede Ordu Spor 1967'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Ev sahibi Ordu Spor 1967 kupanın birinci turunda Torul Belediyespor'u 10-0 gibi tarihi bir sporla mağlup etmiş ve adını ikinci tura yazdırmıştı. Ordu temsilcisi kendi sahasında oynayacağı mücadelede bu kez Karadeniz Ereğli 1980 karşısında turu aramak istiyor. Karadeniz Ereğli Spor'a baktığımızda ise onlar da Ziraat Türkiye Kupası'na ikinci turdan dahil oldu. Ereğli temsilcisi kupadaki ilk maçında Ordu Spor 1967 ile birazdan yaklaşık 25 dakika sonra başlayacak karşılaşmayla karşı karşıya gelmiş olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmanın galibi adını 3. eleme turuna yazdıracak ki 3. eleme turu kura çekimi 9 Ekim Cuma günü gerçekleşeceğini belirtelim. Ordu Spor 1967 bir önceki sezon Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda veda ederken Karadeniz Ereğli ise 2. turda veda etmişti. İki takım da sahada son artık ısınmalarını gerçekleştiriyorlar. Saatler 20'yi gösterdiğinde Ziraat Türkiye Kupası 2. turu da bu karşılaşmayla tamamlanmış olacak.
1: Mahmut Erdoğan, çok teşekkür ediyoruz ve size de tabii ki kolay gelsin diyelim. Değerli izleyenler, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu bugün artık Mahmut Erdoğan'ın da aktardığı karşılaşmayla birlikte bitmiş olacak. Saat 20'de başlayacak, dediğimiz gibi bir 20 dakikalık bir süre var. Ana haber bültenini de bu bağlantıyla birlikte noktalayacağız. Noktalarken Uluslar Ligi'nde oynanan 3. ve 4. karşılaşmalardaki en güzel golleri ekranlarınıza getireceğiz. Size iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Ben mühendis uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
7: Garanti BBVA Emeklilik.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
12: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup

Alışverişinde bir araya gelin, stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix. Turbo Marş Gün.

Bakü. Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Bir reklam.
6: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
7: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
8: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Bir reklam.
9: Yaşasın spor.
5: A-Spor Radyo.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Turbo marş gücü

0: Boğaltıyor.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Turbo marş gücü.

0: her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.

0: Osipov Radio. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: herkes kullansın diye Shell'de boşuyor. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Spor Radyo. Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Aspor Radyo.
1: Ve Uğur Kurt'u izleyeceğiz. Center for olarak da Gökberk Epe sahada olacak. Mehmet Seçkin'in ilk 11'i bu şekilde. Karadeniz Ereğli 1980 spora baktığımızda Mert Kaya kalede, Selman Faruk Dibek, Berkehan, Salih Mert Aksungur, Kerem Demir savunma hattında görev alıyor sevgili seyirciler. Orta alanda Mehmet Eren Aktaş, Onur Can Güler, Engin Alp Yamaç görev yapacak. Miraç Asıltekin ve Alperen Duyar. Kanatlarda Arda Çakırlı ise ileri uçta görev alıyor. Teknik direktör Nevzat Türkoğlu'nun bugünkü 11 tercihleri ise bu şekilde gerçekleşti. İki ekip az sonra sahaya gelecek. Keyifli ve bol gollü bir 90 dakika olmasını temenni ediyorum. Ama bir yandan da şu notu düşmek lazım. Karadeniz Ereğli Spor özellikle savunmada iyi iş çıkaran bir ekip. Konuk takımın neler yapacağını Ordu deplasmanında hep birlikte göreceğiz. İki ekip ligde de rakip olacaklar. Sezon içinde de iki kez karşı karşıya gelecekler. O maçlar öncesinde de bu sınav elbette taraflar için son derece önemli. Ordu Spor 1967 Ziraat Türkiye Kupası'na önceki turda başladı ve Torul Belediyespor karşısında burada 10-0'lık çarpıcı bir skorla kazanarak tur atlamışlardı. Konuk ekip Karadeniz Ereğli 1980 Spor'unsa Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçını oynayacağını belirtelim. İki takım da ligde zirve yarışının içinde, şampiyonluk adayı olarak sezonu ilerletmek istiyorlar. Ordu Spor'un 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgisi var. 3 Ekim'de Fatsa'ya evlerinde 3-0 mağlup oldular. Ve o karşılaşma sonrasında ilk maçlarına çıkacaklar. Hem o günkü yenilgiyi telafi etmek hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda yola devam etmek en önemli hedefleri. Karadeniz Ereğli Spor'a baktığımızda onların da 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 galibiyet aldıklarını görüyoruz. Kazandıkları maçları 1-0'lık skorlarla kazandılar. 3 beraberliklerinin biri içeride Fatsa'ya karşı 1-1'lik neticeyleydi. Karabük İdman Yurdu ve Silivri deplasmanlarındansa 0-0'lık beraberlikler çıkardılar. Toplamda 4 maçtır gol yemediklerini de hatırlatmak gerekiyor. İyi bir savunma performansları var. Eleme turlarının söz konusu olduğu organizasyonlarda savunma gücü her zaman belirleyici olabiliyor. Ama Ordu Spor'da evdeki avantajını korumak isteyecek. Mustafa Çalışkan maçın hakemi, Umut Avdaş ve Ahmet Çakmak yardımcıları, 4. hakem Murat Efe İliman. Takımlar karşılaşmanın hakemleriyle beraber sahaya geldi. Seremoninin ardından bu büyük heyecanı Aspor ekranlarında sizinle paylaşacağız. Siyah ağırlıklı formayla Ordu Spor 1967'yi, beyaz formayla Karadeniz Ereğli Spor'u izleyeceğiz.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Aspor Radyo.

Ordu'da yeniden birlikteyiz. Ordu Spor 1967, Karadeniz Ereğli 1980 spor mücadelesi başlamak üzere. İki takıma da başarılar diliyoruz. Umarız güzel, keyifli bir karşılaşma olur. Tek temennimiz bu. İyi bir oyun olsun, iyi olan kazansın ve yoluna devam etsin. Zira Türkiye Kupası'nda 3. turun kura çekiminin de yarın sabah saat 11'de A-Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacağını hatırlatalım. Ordu Spor mücadeleye başlayacak. Gözler maçın hakemi Mustafa Çalışkan'da. İlk düdüğü bekliyoruz. Takımlar hazır. Biz hazırız. Zira Türkiye Kupası'nda 2. turun kapanışını bu akşam yapacağız. Ama fileler tam olarak hazır değil. Belli ki. Şu an Karadeniz Ereğli Spor'un kalesinin olduğu bölümdeki fileler tekrar bir gözden geçirildi. Problem çözüldü. Artık ilk düdüğü bekliyoruz.

Ordu Spor 1967, Karadeniz Ereğli Spor mücadelesi başladı. Nihat, Samet, Nihat kalecisine bıraktı, Mehmet Yağmur, Barış'la oynadı. Samet, top kaybı ev sahibi ekip için. Kerem Demir kullanacak tacı. Kerem uzun gönderdi, Arda'nın koşusu vardı, araya girdi savunma. Uğur Kurt, Barış, Uğur tekrar. Uğur ayak koydu. Barış Gün, Selman Dibek araya giren oyuncuydu. Pasonun önüne Selman çevirdi içeri doğru. Recep'ten müdahale var. Engin Alp. Engin Alp yerde, hakem pozisyona çok yakın, karar faul. Engin Alp burada Recep'in müdahalesiyle kendini yerde buldu. Maçın hemen başında ciddi bir duran top şansı var Karadeniz Ereğli Spor'un. Nevzat Türkoğlu ekrandaydı, konuk takımın teknik direktörü. Kaleci Mehmet barajı ayarlıyor. Engin Alp ve Mehmet Eren Aktaş topun başındaki oyuncular. Mehmet çekildi. Serbest vuruşu kazandırmıştı Engin Alp. Topun üstüne geldi. Engin Alp'in vuruşu. Barajdan döndü top. Selman. Berkehan pası kalecisine. Mert Kaya. Berkehan. Mehmet Eren. Salih Mert Aksungur. Salih uzun gönderdi. Kerem Demir'den koşu var. Kaleci çıktı kalesinden. Mehmet Yağmur. Hakem Mehmet'in yanına geldi. Bir problemi olup olmadığına göz atıyor. Pozisyonda ekranda. Kerem ve Samet orada mücadele halindeydi. Mehmet serbest vuruşu kullandı. Barış, Ferdi, baskı altında, taç atışıyla oyun devam edecek. Selman kullandı tacı. Kıyasiye mücadele orta alanda. Ev sahibi ekipte kaldı top. Taç kullanacak Ordu Spor. Miraç Asıltekin görüntüde. Ferdi kullandı atışı. Gökberk oraya doğru hareketlenmişti. Uğur. Top kaleciye geliyor. Mert. Salih, Kerem, Mehmet, Yiğit indirdi topu, tekrar topla buluştu Yiğit, pası merkeze, Efe, geriye doğru döndü, Servet, destek var, orta geldi, top doğrudan dışarı çıkıyor, kale vuruşuyla oyun devam edecek. Mert, kafayı vuran Yiğit Tiryaki, orta alanda Servet'ten müdahale, baskı Gökberk'ten, uzaklaştırdı topu Salih Aksungur.
Servet. Nihat. Kaleci Mehmet Barış'la oynadı. Mehmet Yağmur.

Nihat rakip alanda arkadaşlarına baktı. Pası. Recep geldi, araya girdi. Onun gönderdiği top isabetli olmadı. Kerem Demir. Berkehan. Merkezde baskı sonuç getirdi. Kazandı topu Ordu Spor. Sonrasında Recep topu takımında tuttu. Mehmet. Barış. Nihat'tan pas çizgiye Samet Güneş. Yiğit'ten koşu var. Savunma dikkatli. Topu uzaklaştırdı Karadeniz Ereğli Spor. Araya giren Recep. Dokunamadı topa Recep. Kerem Mehmet'le oynadı. Mehmet Eren Aktaş sürdü topu. Araya giren Samet. Taç kullanacak konuk takım. Kerem Demir kullandı atışı. Samet ayak koydu. Top oyunda. Yiğit. Yiğit yerde. Döndü Yiğit. Hakeme bakıyor. Oyun devam ediyor. Selman Faruk Dibek. Miraç. Recep. Seken top konuk takımda. Mehmet. Salih. Alperen güzel düşündü ama pası isabetli değildi. Recep'in gönderdiği topu hareketlenen kimse yok. Gökberk'in çok uzağına attı topu Recep. Mehmet Seçkin ekranda Ordu Spor 1967 teknik direktörü görüntüdeydi. Mehmet Eren. Berkehan. Mert. Biraz kısa kaldı ama Engin Alp Yamaç orada. Engin Alp. Topla hareketli. Döndü Alperen'e. Alperen destek Kerem'den. Onurcan ceza alanını düşündü. Savunma dikkatli. Recep baskı altında. Topu tehlike bölgesinden çıkardı ev sahibi takım. Atak geliştirmek istiyor Ordu Spor. Topsuz alanda Gökberk yerde kaldı. Şimdi toparlanıyor. Önemli bir problemi yok. Miraç. İyi sakladı topu. Faul bekliyor Miraç. Oyun devam ediyor. Servet. Ferdi. Barış. Nihat aldı topu. Gökberk baskı altındaydı. Top kaybı yaptı. Gökberk Efe. Mehmet. Kerem'in koşusu var. Samet orada dikkatli. Hiç riske girmedi. Topu taça bıraktı. Samet Güneş. Atışı kullandı konuk takım. Yiğit. Samet'ten pas Nihat. Samet. Nihat geriye dönüyor. Mehmet. Mehmet.

0: Efe Berber merkezde aldı topu. Efe topla hareketli. Sağda Samet kendisini gösterdi. Efe ters tarafı düşünüyor. Selman Faruk dibek orada. Uğur'dan baskı rakibine. Miraç dokundu. Selman Faruk da çıkıyor. Karadeniz Ereğli Spor. Savunma arkasına doğru bir koşu. Barış dikkatli araya girdi. Recep. İyi pas yaptı ev sahibi ekip. Savunmanın arkasına atılan top ama bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden görüntüde. Onurcan iyi sakladı topu. Engin Alp'le oynadı. Engin Alp yamaç. Engin Alp çekti sağına. Engin Alp ceza alanında baskı altındaydı. Yerden oynadı. Savunmanın müdahalesi var. Miraç da orada top bekliyordu. Onun önünde kalabilirdi. Pas savunmanın arkasına Gökberk topla buluştu. Gökberk müdahale var. Köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Bir duran top fırsatı ev sahibi takım için.
1: Hadi hadi hadi Salih. Hadi oğlum Aydın'a. Aydın'a gel gel.
0: Uğur Kurt kullanacak korneri. Uğur yaptı ortayı. Kalecide kaldı top. Mert Kaya. Neredeyse tüm takım halinde kendi ceza alanındaydı. Karadeniz Ereğli Spor. Topu sağ tarafa gönderdi Mert. Onurcan. Mehmet Eren. Salih. Engin Alp. Tekrar Salih. Engin Alp doğru noktaya hareketlendi. Aldı topu. Çalım denedi. Kalkıyor hakem. Recep'le mücadele halindeydi Engin Alp. Recep. Savunma arkasına doğru gönderdi. Defansta anlaşmazlık. Yiğit'te kaldı top. Yiğit baktı kaleye. Çok iyi bir müdahale Kerem Demir'den. Attı topu. Topun önüne kendini Kerem. Orada Yiğit'in şutuna geçit vermedi. Şimdi faul kararı var. Alperen ve Yiğit arasındaki mücadelenin ardından hakem oyunu durdurdu. Onurcan kazandığı topu Ordu Spor 1967. Gökberk Efe topla buluştu. Gökberk dışarı çıkardı. Vuruş geldi top dışarıda. Efe Berber ekranda. İşte Efe'nin vuruşu. Top böyle dışarı gitti. Mert Kaya karşıladı savunma. Berkan vurdu kafayı. Miraç indirdi. Selman

faul kararı var. Kerem. Kerem Demir. Kalecide kaldı top. Samet. Güzel indirdi topu önüne. Yerden oynadı Gökberk'le. Gökberk bıraktı. Efe. Nihat. Gökberk hareketli, savunmadan ata. Gökberk araya girmek istiyor. Yerde kaldı Gökberk. Berkehan orada vücudunu çok iyi kullandı ve tehlikenin önüne geçti. Hakem oyunu oynattı. Etkili geliyor ev sahibi takım. Gökberk araya girdi savunma. Atak devam ediyor. Yerden vuruş. Kaleci başarılı, korner. Korneri kullandı ev sahibi takım. Orta arka tarafa doğru top sekti. Savunmanın müdahalesi var. Uğur. Servet. Uğur'la oynadı. Uğur'un pası yerden. Efe Berber. Selman karşıladı onu. Efe iki oyuncunun arasından çıkmak istiyor. Başarılı olamadı. Ordu Spor 1967 evinde biraz daha baskı kurmak istiyor. Son birkaç dakikadır. Oyun hareketlendi. Servet. Ferdi hareketliydi. Pas isabetli değil. Selman araya girdi. Miraç şimdi. Miraç Asıltekin. Miraç. Geçti rakibini. Ferdi'den kurtuldu. Miraç bıraktı. Kalabalığın arasında orada Arda Çakırlı çıkamıyor. Hakem şimdi Miraç Asıltekin'in yanına gitti. Onun durumunu kontrol ediyor. İşte pozisyon. Nevzat Hoca ekranda. Yiğit. Servet verdi pasını Uğur. Servet hareketli. Uğur baktı kaleye. Uğur sert vurdu. Kaleci Mert iki hamlede topun sahibi. İşte Uğur'un vuruşu ve kaleci Mert'in kurtarışı. Mehmet.
Nihat. Efe'den çekti top. Gökberk tekrar Efe ile oynadı. Efe sağ tarafta kendini gösteren Samet'in önüne. Güzel pas Samet. Baktı ceza alanına. Yaptı ortayı. Kaleci Mert. Yine kıran kırana mücadele. Arda pas savunma arkasına doğru. Hakem Mustafa Çalışkan oyunu durdurdu. Pozisyon ekrana yansıyor. Miraç yerde kalan isim. Onurcan ve Mehmet Eren Aktaş orada. Onurcan çekildi. Mehmet Eren kaleyi düşündü. Kaleci Mehmet Yağmur ikinci pozisyon, top dışarıda. Çok iyi kurtarış Mehmet Yağmur'dan. Arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. İşte Mehmet Eren Aktaş. İyi vuruş. Mehmet Yağmur'dan çok iyi kurtarış. Mehmet Yağmur. Nihat. Araya girdi Engin Alp. Nihat Koç. Gökberk bıraktı. Efe Berber. Uğur aldı topu. Ferdi'den hücuma destek var. Uğur ceza alanına gönderdi. Gökberk Ferdi'yi düşündü ama savunma dikkatli. Oynayın dedi hakem. Ceza alanı içi tehlike olabilir. Kaleci Mert'te kaldı top. Kerem Demir. Kerem yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Oyun kale vuruşuyla sürecek. Şu an 25. dakikadayız. Erken mi bunu söylemek için bilmiyorum. Az sonra söyleyeceğim. Samet ceza alanında çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda. Efe Berber. Efe topu dışarı gönderdi. İşte pozisyon. Samet güzel hareketlendi. Doğru yere gönderdi topu. Efe'nin vuruşunda top dışarı gidiyor. Hakem Mustafa Çalışkan 99 doğumlu. Pozisyonlara çok yakın ve oynatmaya fazlasıyla meyilli, basit ikili mücadelelerde şu ana kadar hiç faul çalmadı. Yani alıştığımız standartlardan daha farklı bir yönetim ortaya koyuyor.
oyunu oynatmaya fazlasıyla meyilli. Oyuncular da çok şikayetçi değil açıkçası. Hakemin de tavrını zannediyorum ki ilk dakikalar içinde onlar da anladı. Kerem Demir. Daha dediğim gibi erken. Belki hakemle ilgili çok pozitif konuşmak için ama gerçekten yönetimi şu ana kadar keyif verdi, oyuna keyif kattı. Onurcan. Yerden oynadı Onurcan. Arda. Arda'dan pas iyi noktaya, etkili geliyor konuk takım. Selman Dibek çevirdi içeri. Müdahale Barış'tan. Topu uzaklaştırdı Barış. Arda Çakırlı. Arda'dan pas. Yine kıran kırana mücadele. Faul kararı var. Alperen'in hareketi için karar faul. Samet. Yiğit. Tekrar aldı topu. Gökberk'le paslaştılar. Yiğit yerden oynadı. Gökberk hareketli. Savunma araya girmeyi başarıyor konuk takımda. Gökberk. Geriye döndü Recep Metin. Recep'ten pas ters tarafa. Uğur Kurt orada. Selman karşıladı onu. Uğur, Gökberk, müdahale geliyor. Şimdi çıkmak istiyor Karadeniz Ereğli Spor. Salih Mert Aksungur. 29. dakikadayız. 0-0'lık beraberlikli oyun devam ediyor. Mehmet Eren. Kerem. Samet, Nihat geriye döndü. Mehmet Yağmur. Barış. Ferdi. Uğur dokundu. Servet. Uğur tekrar. Uğur'dan top kaybı. Miraç Asıltekin. Miraç. Şimdi çıkmak istiyor ev sahibi ekip. Yiğit Tiryaki. Yiğit yerden oynadı. Gökberk. Tekrar Yiğit. Top dışarıda out. Uğur istediği gibi kullanamadı bu topu. Ters kanatta topla buluşmuştu. Çok verimli bir hücum olmadı. Gökberk. Arda. Faul kararı var.

topla buluşamadı Gökberk. Pas savunma arkasına doğru. Kaleci de kaldı. Yine güzel pas, hakem avantajı oynattı. Ferdi hücuma destek verdi. Uğur aldı topu. Tekrar Ferdi ile oynadı. Ferdi yaptı ortayı. Gökberk hareketli. Kaleci Mert. Bir sakatlık var. Hakem avantajı oynatmıştı. Pozisyonu gördüğünü belirtip. Efe'nin ciddi bir problemi yok. Oyun kaldığı yerden devam edecek. Bir problem de Karadeniz Ereğli Spor'da var. Mehmet Eren toparlanıyor. Ciddi bir sorun yok. Mert. Selman kullandı tacı. Efe Berber. Efe taşıdı topu. Efe'den pas. Gökberk. Gökberk çekti topu. Gökberk aldı soluna. Gökberk vurdu, kaleci Mert Kaya. İşte pozisyon. Gökberk iki oyuncu karşıladı onu. Bu vuruşu yaptı. Kerem Demir'den seken top kaleci Mert'te kaldı. Nihat. Barış. Nihat. Yiğit Tiryaki. Topsuz alanda Gökberk, yerde oyun sürüyor. Engin Alp. Pasona aldı topu Engin Alp. Engin Alp yerde kaldı. Hakem müdahale topa diyor. Oyun sürüyor. Gökberk. Servet. Barış'la oynadı. Recep Metin. Top Ordu Spor'da. Yiğit. Samet çizgideydi. Yiğit oraya doğru baktı. Risk almadı. Recep'e bıraktı topu. Recep. Tekrar Yiğit. Yiğit. Arda'dan kurtuldu. Pasını verdi. Yiğit tekrar aldı topu. Döndü ters tarafa. Ferdi Güzelsu. Ferdi ceza alanında. Karşısında Selman. Ferdi yaptı ortayı. Selman'a çarptı top. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Recep kullanacak köşe vuruşunu. Recep yaptı ortayı arka tarafa doğru, top doğrudan dışarıda out. Mücadelede 37. dakikadayız. Ordu'da 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Ordu Spor Karadeniz Ereğli Spor mücadelesinde.

kale vuruşu tekrar edilecek. Berkehan. Yerden pas. Savunmadan müdahale. Onurcan. Pas merkeze. Efe Berber. Efe. Efe'den pas. Yiğit şut pozisyonu. Yiğit vurdu. Savunmada müdahale Kerem Demir'den. Kritik müdahaleler gelmeye devam ediyor Kerem'den. Korner kullanacak Ordu Spor. İşte pozisyon. Yiğit Tiryaki bu vuruşu yaptı. Kerem'den sekti top. Korner hızlı kullanıldı. Yiğit. Onun ortası. Savunmadan müdahale var. Recep. Baktı ceza alanına. Recep'ten orta. Karşıladı defans. Sonrasında vuruş. Efe Berber'den out. Mert. Kerem. İki oyuncu birden dengesini kaybetti. Nihat topu uzaklaştırdı. Ama Nihat'ın yerde kaldığı pozisyon için faul kararı var. Orada Alperen'le mücadele halindeydi. Nihat. Barış Gün. Nihat topla çıktı. Samet'le aralarında anlaşmazlık. Taç kullanacak Karadeniz Ereğli Spor. Arkadaşına moral verdi Samet. Basit bir top kaybı oldu ama oyunun içinde bunlar da var. Nihat karşıladı topu. Efe yükseldi. Mehmet'ten sekti top. Berkehan uzaklaştırdı. Ferdi. Nihat. Yiğit Tiryaki, Samet kendisini göstermişti. Top biraz hızlı, out. Mert Kaya. Yerde kalan bir oyuncu var. Alperen Duyar. Pozisyon ekranda. Barış'la mücadele halindeydi Alperen. Taç atışıyla Ordu Spor topu rakibine bıraktı. Mert. Mert uzun gönderdi. Karşıladı savunma. Mehmet Eren baskı altında. Mehmet Eren, Kerem Demir. Müdahale Samet'ten. Samet'in oradaki baskısı tribünden de alkış aldı.

Kıran kırana mücadele. Gökberk. Müdahale topa diyor hakem. Samet. İki oyuncu arasında. Kerem. Tekrar aldı topu Kerem. Şimdi verdi pasını. Arda hareketliydi. Arda'dan kontrol. Top dışarıda. Taç. Barış. Nihat. Barış. Baskı var ona. Soğukkanlı kaldı Barış. Recep'le oynadı. Ordu Spor 1967. Rakip alanda yine. Pas Samet'in koşu yoluna. Samet girdi ceza alanına. Samet çevirdi içeri. Topun gelişine vuruş oldu. Kolay bir pozisyonda değildi Efe için. İşte Samet. O da ilk yarının en çalışkan isimlerinden. Sonrasında Efe'nin vuruşunda top out'a gitti. Mert Kaya kullandı kale vuruşunu. Recep vurdu kafayı. Selman. Nihat topu uzaklaştırdı. Gökberk'ten koşu. Gökberk girdi ceza alanına. Gökberk sakladı topu. Şimdi verdi pasını. Efe döndü sağına. Yiğit istediği ilk dokunuşu yapamadı. Recep'in müdahalesi. Konuk takımda kaldı top. Karadeniz Ereğli Spor geliyor bu kez. Şut pozisyonu. Vuruş kaleci. Alperen Duyar yokladı kaleyi. Mehmet Yağmur'da kaldı top. İşte Alperen uzaklardan denedi şansını. İyi yer tutmuştu Mehmet. Barış. Uzun gönderdi Barış. Karşıladı Kerem. Arda. Arda topla hareketli. Arda Samet araya vücudunu koydu. Topu takımına kazandırdı. Mehmet Yağmur uzun gönderdi. İlk yarının sonuna en az bir dakika ilave ediliyor. Selman. Selman. Orta pozisyonundaydı. Savunmadan sekti top. Barış Gün şimdi. İlk yarının son bölümünde son bir fırsat olabilir ev sahibi takım için. Yiğit Tiryaki. Kerem'e destek var. Yiğit yerde. Taç atışıyla oyun sürecek. Faul yok dedi hakem. Bakalım pozisyona. Yiğit burada yerde kaldı. Barış. Top dışarıda out. İlk yarıda son düdük geliyor. Ordu Spor 1967 Karadeniz Ereğli Spor mücadelesinde takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidiyor sevgili seyirciler. Karşılaşmada ilk yarıda öne çıkan enstantaneler. Ekranda burada Ferdi kaleyi yok.

almıştı. Mert başarılıydı. İyi bir fırsattı. Serbest vuruşta Mehmet Yağmur'un çok iyi kurtarışı var. Mehmet Eren Aktaş şutun sahibi. Bu da Gökberk Efe'nin ceza alanına girmeden şutu Kerem'den seken top. Kaleci Mert Kaya'da kalmıştı. İlk yarıda gol yok. İyi bir mücadele var. İkinci devre umarım iyi mücadele devam ederken goller izleme şansımız da olur. Az sonra birlikteyiz.

Spor Radyo. Tutku, inanç, güç, zafer. Spor Radyo. Sporun radyosu.

Ordu'da yeniden birlikteyiz. Ordu Spor 1967 Karadeniz Ereğli Spor mücadelesinde ilk yarı 0-0'lık beraberlikle noktalandı. Dengeli diyebileceğimiz bir devreydi ama biraz daha ev sahibi ekibe göz kırpan bir oyun izlediğimizi belirtebiliriz. Az sonra takımlar sahaya gelecekler. Sadece bir dakikalık bir uzatma söz konusu olmuştu İlk yarıda. Bakalım ikinci devre nasıl bir maçı bize getirecek, hep birlikte göreceğiz. Ev sahibinin de sahaya geldiğini belirtelim. Karşılaşmada ikinci yarı az sonra başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda ikinci turun son maçı bu. Ordu Spor ve Karadeniz Ereğli Spor arasındaki mücadele. Konuk takım da sahaya çıkıyor. Beraberlik halinde 90 dakikanın eşitlikle noktalanması durumunda maçın uzayacağını da belirtelim. Bu arada ev sahibi takımda bir hazırlık var mı diye bakıyorum. Şu an için göremedim. Ama kulübesi daha kalabalık. Ordu Spor 1967'nin, onu söyleyelim. Karadeniz Ereğli Spor 5 yedek oyuncuyla buraya geldi. İkinci yarı artık başlamak üzere. Bir değişiklik var.

0: Arda Çakırlı oyundan çıkacak.
1: Geldi.
0: Konuk takımda Serkan Dursun oyuna dahil olacak. Serkan kenarda hazırlıklarını noktalamıştı. Oyun alanına geldi. Keyifli bir ikinci yarı diliyorum bütün futbol severlere. Hakem Mustafa Çalışkan ekranda. İkinci yarıya Karadeniz Ereğli Spor başladı. Berkehan. Mert Kaya. Salih. Alperen Duyar. Hakem oyunu durduruyor. Serbest vuruş kararı. Sonrasında oyuna başlayacak Karadeniz Ereğli Spor. Berkehan. Barış kalecisine döndü. Mehmet Yağmur. Baskı altında. Mehmet'ten pas. İsabetli değil. Mehmet Eren Aktaş. Engin Alp. Kerem, Engin Alp, yerden oynadı Engin Alp, savunmada Nihat müdahaleyi yapan isim, çıkmak istiyor Ordu Spor, Ferdi, Uğur, yerden oynadı Uğur, Gökberk'ten topuk pası, top tekrar onda kaldı, Gökberk Efe. Baskı altında Gökberk topu saklamak istedi. Başarılı olamadı. Nihat döndü kalecisine. Mehmet. Barış. Barış. Şimdi pas savunma arkasına. Şut pozisyonu, vuruş kaleci başarılı. Atak devam ediyor. Yiğit döndü geriye. Bir vuruş daha. Savunmadan müdahale. Baskısı ev sahibi takımın. Gökberk bıraktı. Top ağlara gidiyor. Gol. 48. dakika. Ordu Spor 1967 öne geçiyor. Üst üste şanslar. Sonrasında gol geliyor. Durum 1-0. Samet Berat Fidan, onun golüyle üstünlüğü yakalıyor. Ordu Spor 1967. Gol yeniden ekranda, ilk pozisyonda kaleci başarılı, sonrasında savunmadan müdahale. Atak devam etti. Gökberk bıraktı. Samet'in vuruşunda top bilelere gitti. Efe'nin şutunda savunmadan iyi müdahale. Gökberk son derece paylaşımcıydı bugün. O bıraktı. Samet Berat Fidan durumu 1-0'a getirdi. Miraç'tan koşu vardı. Ferdi.

Uğur tekrar Ferdi aldı topu önüne. Serkan Dursun faul bekledi. Oyun sürüyor. Selman. Şimdi hakem oyunu durdurdu. Top Karadeniz Ereğli Spor'un. Hemen oynadı konuk takım. Pozisyon ekrana yansıyor. Top dışarıda Taç. Şimdi uzaklardan vuruş. Kalecide kaldı top. Servet Fidan'la 1-0'lık üstünlüğü var. Orduspor 1967'nin Recep. İçeri çevrilen top. Korner. Korner paslaşarak kullanıldı. Kaleye doğru gitti top. Kaleci Mert. Onurcan. Salih. Alperen. Nihat. Barış. Uğur baskı altında. Uğur sakladı topu. Döndü terse. Ferdi ile geliyor ev sahibi ekip. Ferdi ceza alanında çekti soluna. Ferdi vurdu. Kaleci Mert Kaya. İşte pozisyon. Ferdi'nin vuruşunda defanstan orada kritik bir hamle geliyor. Ferdi. Mehmet. Recep. Nihat. Top kaybı Ordu Spor 1967'den. Berkan Biçer. Onurcan. Tekrar aldı topu. Serkan'la paslaştılar. Onurcan. Berkehan. Mehmet Eren. Miraç. Uzaklaştırdı topu Barış. Salih Mert Aksungur. Top kaybı Karadeniz Ereğli Spor'dan. Pas sol tarafa. Uğur kendisini göstermişti, aldı topu. Yardımcının işareti var bayrak havada. Offside pozisyonu ekrandaydı. Serkan iyi sakladı topu. Hakem avantajı oynattı. Serkan bıraktı. Miraç.
Mirat ceza alanı.

içine girdi. Savunmadan müdahale. Miraç'ta kaldı top. Yine defans. Servet araya giren isim. Karşılaşmadaki tek golün sahibi. Taç atışıyla oyun sürecek. Hemen kullandı tacı. Ordu Spor 1967. Efe Berber. Efe geçti rakibini. Gökberk ceza alanında. Efe'den orta. Savunma dikkatli. 55. dakikadayız. Ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Samet geriye döndü. Barış. Uğur uzun gönderdi. Koşu var. Kaleciyle savunma arasında anlaşmazlık. Korner. Verdi Güzelsu. Araya girdi. Top defanstan dışarı çıktı. Son müdahale Selman'dan. Köşe vuruşuyla oyun devam edecek işte. Burada karar korner. Uğur kullanıyor köşe vuruşunu. Uğur Kurt ortası ön direğe doğru. Recep orada. Uğur. Pas ceza alanına Recep. Recep'in vuruşu top direkten filelere gidiyor. Nefis bir gol. Recep Metin. 2-0 oldu durum. Kaleci Mert Üzgün ama yapabileceği hiçbir şey yok bu pozisyon için. Gol yeniden ekranda. Recep ayağının içiyle uzak köşeye doğru vurdu. Direğe çarpan top filelerle buluştu. Fark 2'ye çıktı. 56. dakikada geldi. Ordu Spor 1967'nin ikinci golü. Konuk takımda da değişiklik var. Alperen Duyar oyundan alındı. Emir Hakan Patan oyuna dahil oldu. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlanmıştı ama ikinci yarıda Servet ve Recep'in golleriyle 2-0'ı yakaladı. Ordu Spor 1967 orta alanda top kaybı 3. gol şansı olabilir. Uzaklardan bir vuruş top dışarıda. Gökberk ceza alanına doğru hareketlenmişti. Belki o daha doğru bir tercih olabilirdi. Efe Berber kaleyi yoklamayı düşündü. Ancak çerçeveyi tutturamadı. Orta alanda yine baskısı var. Ordu Spor 1967'nin Serdar oynadı. Ters tarafa Miraç. Miraç Asıltekin. Golden sonra oyun epey hareketlendi. Engin Alp döndü geriye. Uzaklardan bir vuruş out. Efe az önce topu taşıdı. Sonrasında sol ayağıyla çok da etkili bir vuruş çıkaramadı. Bu da az önce Mehmet Eren Aktaş'ın uzaklardan Ordu Spor Kalesi'ni yokladığı andı. Kerem Demir, onun ortası. Savunmadan sekti top. Kontra atak şansı olabilir. Gökberk Efe. Yine iyi sakladı topu Gökberk. Uğur'la oynadı. Uğur Kurt. Selman karşısında. Top dışarıda. Köşe vuruşu kullanacak. Ordu Spor 1967. 59. dakikadayız. Durum 2-0. Hemen kullanıldı korner. Orta geldi.
Karşılıyor savunma. Atak devam ediyor. Karşılıklı top kayıpları iki ekipten. Recep döndü sağ kanada. Yiğit Tiryaki. Yiğit ceza alanında. Yiğit bastı topa, döndü geriye. Savunma iyi kapandı. Servet sakladı topu. Yiğit tekrar. Samet. Recep. İyi pas yaptı ev sahibi ekip. Ceza alanına gönderilen top. Tehlikeyi sezdi Mert. Salih, Mehmet, Mehmet'ten pas, Recep, Uğur gönderdi savunma arkasına, yardımcının bayrağı yine havada. Gökberk hareketlenmişti topa. Offside pozisyonu ekranda. Berkehan kazandı topu. Ordu Spor. Efe faul bekliyor. Oyun devam ediyor.

Bir değişiklik daha olacak. Konuk ekipte Ahmet Efe Bektaşlı oyuna dahil oluyor. Mehmet Eren Aktaş kenara gelen isim. Salih. Enginal. Berkehan. Faul kararı var. Serbest vuruş kullanacak Karadeniz Ereğli Spor. Ahmet Efe Bektaş da az önce oyuna dahil oldu. Topun gerisinde Ahmet Efe yaptı ortayı. Savunma vurdu kafayı. Orada bir çarpışma da söz konusu. Hakem "Bekleyin, başlamayın" dedi. Çarpışma ekrana böyle yansıdı. Salih Mert Aksungur yerde kalan isimdi. Berkehan

Top kaybı konuk ekipten, pas savunma arkasına. Gökberk hareketli. Gökberk karşı karşıya. Gökberk top ağlarda gol. 3-0 Gökberk Efe. Maçın başından beri iyi bir oyun sergiliyordu. Çok paylaşımcı, sırtı dönük oynuyor. Klas bir bitirişle hücuma noktayı koydu Gökberk Efe. Sıfır oldu durum. Gol yeniden ekranda. Gökberk karşı karşıya bu vuruşu yapıyor.

Ordu Spor son bölüme rahat girecek Karadeniz Ereğli Spor karşısında 65. dakikayı 3-0'lık üstünlükle geçiyor ev sahibi takım. Servet, Recep ve Gökberk golleri atan isimler. Yiğit hareketli. Yiğit almak istedi topu. Selman. Selman kullandı tacı. Serkan indirdi topu. Ferdi. Recep geriye döndü. Mehmet Yağmur. Recep. Pas şimdi ters tarafa. Samet'ten o noktaya koşu var. Samet yerde. Faul kararı geliyor. Sarı kart Kerem Demir'e. Sağlık görevlilerini sahaya davet ediyor. Mücadelenin hakemi Mustafa Çalışkan. Pozisyon yeniden ekranda. Samet'in yerde kaldığı an. Değişiklik var. Ordu Spor 1967'de değişiklikler olacak. Abdullah Soğucak oyuna dahil oluyor. Yiğit kenarda. Gökberk Efe oyundan alındı. Taha Ahmet Balsu oyunda. Berat Kalkan oyuna dahil olacak. Uğur oyundan çıkıyor. Serbest vuruş kullanıyor Ordu Spor. Orta geldi. Savunmadan sekti top.

Sağ kanadı kullanıyor ev sahibi ekip. İçeri çevrilen top, müdahale geldi. Sonrasında kontrol, vuruş şansı tanımıyor Karadeniz Ereğli Spor defansı. Berat. Berat. Korner. Korneri paslaşarak kullandı Ordu Spor. Orta geldi. Savunmadan müdahale var. Çıkmak istiyor. Konuk ekip ama başarılı olamadı. Ferdi. Efe Berber. Top kaybı geldi Ordu Spor 1967'den. Miraç pas istiyordu. Şimdi topla buluştu Miraç. Miraç dokundu topa. Onurcan. Engin Alp. Orta geldi. Müdahale savunmadan korner. Korneri kullandı konuk takım. Toptaca çıkıyor.

באמת. וייצ'פ. sekizde Servet Fidan, 56'da Recep Metin, 64'te Gökberk Efe. Golleri kaydeden oyuncular Ordu Spor 1967. İkinci yarıya gerçekten tempolu başladı ve o başlangıçlarının, isteklerinin karşılığını da aldılar. 3-0'lık üstünlükle 73. dakikaya geldi ev sahibi ekip Recep. Berat solda top istiyor. Topla buluştu Berat. Yardımcının bayrağı da offside.

offside pozisyonu görüntüde. Berkehan. Berat, Recep, Nihat, Recep'ten müdahale. Abdullah baskı altında sakladı topu, geriye döndü. Nihat. Mehmet Yağmur. Barış Gün.

Yılmaz oyuna dahil oluyor. Orta geldi. Samet.

Emir Hakan. Ferdi. Ferdi'den pas Berat'ın koşu yoluna. Savunma geldi. Emir Hakan. Ev sahibi ekipte kaldı. Top Recep.

Recep Tayyip Ensar geriye döndü. Ahmet Efe. Onurcan. Ada Çınar. Engin Alp. Miraç Asıltekin. Miraç yerden oynadı. Tekrar aldı topu. İyi pas yaptı konuk takım. Engin Alp. Şut pozisyonu. Vuruş kaleci başarılı. Engin Alp ikinci şans. Savunmadan top dışarıda. Emir Akan'ın vuruşunda kaleci Mehmet gole izin vermedi. Güzel paslaşmalar sonrasında Ordu Spor Kalesi'ni zorladı Karadeniz Ereğli Spor. Ordu Spor'da değişiklikler. Recep Metin çok da şık bir gol atmıştı. Oyundan alındı. Oğulcan İnanç oyuna dahil oldu. Barış Gün oyundan alınan diğer isim Egehan Şensoy, 2008 doğumlu, oyuna giriyor. Recep'in golü de ekranda. Gerçekten çok şık bir gol attı Recep. Korner kullanıyor Ahmet Efe. Yaptı ortayı. Hakem oyunu durduruyor. Penaltı kararı var. Penaltı kararı geliyor. Konuk takım penaltı kullanacak. Farkı 2'ye indirme şansı. Onurcan Güler, topun başındaki oyuncu, kaptanıyla kullanacak penaltıyı Karadeniz Ereğli Spor. Onurcan geliyor,

Özcan ve top ağlarda. 3-1 oldu durum. Topu aldı, santra noktasına götürüyor Karadeniz Ereğli Spor oyuncuları. Penaltı pozisyonu ekrana böyle yansıdı. Onurcan Güler, top ve kaleci ayrı köşelerde. Durum 3-1. Oyun yeniden başladı Ordu'da. Recep Tayyip araya girdi. Verdi pasını. Miraç ceza alanında yerde kaldı. Faul kararı var. Sarı kart Recep Tayyip Ensar'a. Hemen başladı oyuna Ordu Spor. Berat taşıdı topu. Berat verdi pasını. Uzaklardan bir vuruş topu ağlara gidiyor. Oğulcan İnanç. 4-1 oldu durum. Çok çabuk yanıt verdi Ordu Spor rakibine. Az önce oyuna dahil olmuştu Oğulcan. Gol sevincini takım arkadaşlarıyla beraber yaşıyor. Uzaklardan denedi şansını. Gol yeniden ekranda. Oğulcan İnanç topu ağlara böyle gönderdi.

gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı. Acaba sakatlıktan mı döndü diye baktım. Neden bu kadar büyük bir sevinç? Çünkü A takım kariyerindeki ilk golü olmuş 23 yaşında. Ona da kutlu olsun. 4-1 önde Ordu Spor 1967. Berat. Baskı altında Berat. Sakladı topu. Berat Kalkan bıraktı Ferdi'nin önüne. Ferdi baktı ceza alanına. Ferdi yaptı ortayı. Arka tarafa doğru kafa vuruşu. Kaleci Ada Çınar'da kaldı top. Recep Tayyip Ensar'dan top kaybı. Yerde kalan bir oyuncu var. Ceza alanında topu taça bıraktı Ordu Spor. 84. dakikadayız artık.

sakatlık pozisyonu da ekrana yansıdı. Kerem Demir yerde kalan isimdi. Nihat. Nihat'tan pas Berat'a doğru, karşılayan Selman. Selman Faruk taşıyor topu. Selman iki oyuncu arasında, sonrasında müdahale var. Top konuk ekipte kaldı. Engin Alp çekti topu soluna. Kerem'le oynadı. Kerem Demir. Kerem'den orta ceza alanına. Serkan vurdu kafayı. Top takımında Ahmet Efe. Engin Alp. Karadeniz Ereğli Spor rakip alana yerleşti.

ve pas yapmaya devam ediyor. Faul kararı var. Zira Türkiye Kupası'nda ikinci tur bu karşılaşmayla sona erecek. Ordu Spor tur atlayan son takım olmaya çok ama çok yakın. Serbest vuruş kullanıldı. Top dışarıda, out. Berat, Ferdi, Nihat, Oğulcan topla buluştu. Abdullah'tan pas Samet'in koşu yoluna. Samet rakibiyle mücadele halinde. Samet sakladı topu, destek bekledi. Geriye dönüyor. Oğulcan. Şimdi pas Berat'a doğru. Berat topu oyunda tuttu. Büyük çaba sarf etti. Oyun sürüyor. Ferdi döndü geriye. Egehan. Nihat. Oğulcan. Pas merkeze doğru. Anlaşmazlık yaşandı savunmada ama Samet geriye döndü. Mehmet Yağmur. Mehmet uzun gönderdi. Orta alan biraz düştü artık Karadeniz Ereğli Spor'da. Ama Selman dikkatli savunmada. Selman topla çıktı. Selman ayakta kaldı. Şimdi verdi pasını. Miraç geriye döndü. Ahmet Efe. Emir Hakan. Recep Tayyip uzaklardan denedi şansını. Out. Recep Tayyip Ensar danışmaz görüntüde. Mehmet Seçkin ekrandaydı. 88. dakikadayız artık. Ferdi topla çıktı. Berat'a bıraktı. Yardımcının bayrağı havada yine. Pozisyon ekrana böyle yansıyor. Pas savunma arkasına doğru. Serkan Dursun hareketliydi. Kaleci Mehmet. Egehan. Oğulcan. Efe. Kafayı vuran Miraç. Devam ederken. Şimdi karar faul. Faul pozisyonu görüntüde. Oyunda kaldığı yerden devam ediyor. Miraç. Miraç ayakta kaldı. Berat. Berat. Oynadı. Sol tarafa. Taha Ahmet orada. Taha Ahmet Balsu. Taha Ahmet girdi ceza alanına. Verdi pasını. Berat. Yeniden Taha Ahmet. Kaleyi düşündü. Savunmadan sekti top.

kaleci topun kornere çıkmasına izin vermiyor. 90. dakikadayız. Ordu Spor 1967 4-1 önde. Maçın sonuna en az 4 dakika ilave edildi. Kaleci çıktı, aldı topu Mehmet. Ferdi. Kıran kırana mücadele son bölümde. Serkan Dursun orada iyi mücadele verdi. Topu da takımına kazandırdı. Miraç, Miraç'ın vuruşu. Mehmet Yağmur. Mehmet. Berat'a gönderdi. Berat göğsüyle indirdi. Oğulcan İnanç'ta kaldı top. Oğulcan taşıdı topu. Pası merkeze. Son bölümde ev sahibi ekip yine etkili geliyor. Orta geldi. Salih orada. Emir Hakan top kaybı yaptı. Artı 2'deyiz. Pas ceza alanına doğru kaleci Ada Çınar.

Engin Alp. Olcan iki oyuncu arasından çıkamadı. Onurcan. Miraç. Miraç geçemedi rakibini. Ayak koydu Ferdi. Top Ferdi'den dışarıda. Taç Karadeniz Ereğli Spor'un. Atışı kullandı. Konuk takım. Hakem oyunu durduruyor. Top Ordu Spor 1967'nin faul kararı var. Pozisyon ekrana böyle yansıdı. Hakemden düdük geldi yine. Serbest vuruşun yerinden kullanılmasını istedi Mustafa Çalışkan. Zira Türkiye Kupası'nda ikinci turu bu maçla beraber noktalıyoruz. Son fırsatlar artık. Berat. Pas isabetli değil. Ordu Spor da rakibinin üstüne gitmedi. Şimdi belki bir şans olabilir. Samet'ten koşu var. Çok çalışkandı bugün. Onun ortası arka tarafa doğru. Berat orada. Berat kaleyi düşündü. Top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. Berat'ın vuruşu direğe takıldı. Sonrasında Taha Ahmet Balsu topu out'a gönderdi. İşte pozisyon. Berat direğe takıldı. Devamında Taha Ahmet topu dışarı attı ve maçta da son düdük geldi sevgili seyirciler. Ordu Spor 1967 Karadeniz Ereğli Spor'u 4-1 mağlup ediyor ve zira Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oluyor. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlanmıştı. İkinci devrede 48. dakikada perdeyi

0: geçti ev sahibi ekip. Aynı pozisyon içinde 3 gol girişimi, 3.sünde Servet Fidan bu vuruşu yaptı ve durum 1-0'a geldi. 56. dakikada Recep Metin'den harika bir gol izledik. Direğe çarpan top Bileler'le buluştu. Durum 2-0 oldu ve 64'te Gökberk Efe'den Thierry Henry'vari bir plase. Durum 3-0'a geldi. Bu pozisyonda penaltı kararı verdi hakem. 80'de Onurcan Güler 3-1'i yakalattı takımını ama 81. dakikada Oğulcan İnanç kaydettiği golle maça son noktayı koydu. Ordu Spor 1967 Zira Türkiye Kupası'nda 3. turda 3. tur kura çekimi de yarın saat 11'de A Spor ekranlarında olacak sevgili seyirciler. Bizden ayrılmayın. Ordu'dan herkese mutlu geceler diliyorum. Hoş.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Reklam.
4: A Spor Radyo.

0: tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu. Türkiye'nin spor radyosu.
1: İyi akşamlar, futbol meydanına hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Zafer Tüzün, Hayri Beşer, Kartal Yiğit ve Savaş Çorlu'yla beraberiz. Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: İyi yayınlar olsun.
1: Hoş geldiniz.
4: Vallahi sağ sana tarafında. Bir şey söyleyeyim mi? İlk başlamadan enerjiyi gördün mü Savaş'ta?
2: İşte
4: abi, hemen böyle olacak abi.
3: Adam köfteyi
4: arzulu, inançlı bak.
3: Yine adam ya? Yine yedi abi.
4: Enerji
3: köfteyi.
4: Abi.
3: Bizim köfte. Adem Usta da. Adem abi de köfteyi yedi, yani enerjiyi doldurdu,
2: abi,
3: geldi
2: bizim
3: abi.
2: Bizim fix abi, orijin.
4: Savaşım, orijinde. Afiyet olsun.
2: Oradan
4: köfte
2: da
4: sana enerji veriyor. Süper zaman.
3: Yani güç veriyor. Buradaki konuklarımız ve Koray'ı
2: Adem abim veriyor.
3: Yani. Davet etmen lazım yani.
2: Ya Kartal karıştım, her zaman söylüyoruz. Ben Koray kaç defa söylüyorum? Her zaman söylüyorum.
4: Söyledi, hep
2: her
4: zaman söylüyorum. Işte.
5: Şöyle bir durum mesela var yalnız. Ben Savaş'la Trabzon'da birlikteydim.
1: İşte. Orada da mı köfte yedin?
5: Onun varlığı.
4: Yine mi köfte?
5: Yok köfte değil.
3: Herkes tanıyor dedi ya.
5: Kavurma, kavurma dedi. Haşlama, döner yedik. Yani vay ben
1: vay vay. Afiyet olsun.
5: Ben orada kaldım yani. Ben ondan ibaretim. Ondan sonra geldim işte Savaş'la karşılaşıyorum. Kartal'ı köfteye götürmüş. Mahmut'u dönere götürmüş. Yani herkesi bir yere
3: herkesi
5: götürüyor.
3: Herkesi bizi götürüyor.
5: Böyle bizim etrafımızda böyle dolanıp duruyor. Bizi sürekli tavaf ediyor.
3: Evet.
5: Biz de muhabbetlerini yok dinliyoruz hocamla ikimiz.
3: Haftaya.
1: Neyse yediğimiz evet, işte evet, sizin olsun.
4: İçeriden vuruyor. Herkes içeriden vuracak.
1: Evet hani şimdi bu saatte canı çekenler evet, olur. Da şey yapmayalım.
2: Oradan da fulye indik ama. Tesislere indik bir yerden.
3: Evet.
2: O da güzel oldu. Beşiktaş tesislerine indik. Ben
3: nostalji yaptı.
2: O minik çocukları gördüm. İlk mesleğe başladığım zaman 97'de Beşiktaş antrenmanlarına gittim. Hakikaten oraya uzun yıllar sonra geldim.
1: Evet.
2: Orada da selam olsun Sarp Hoca'ya. Serdar Hoca'yı gördüm. Serdar ne kilo Hoca vermiş be Serdar
3: çok,
2: Hoca.
3: Yani
2: var
3: vermiş
2: ya sahaya çık soyanlar ha Serdar Toprak'taki en az çok, o.
1: Ama hiç kilo o kadar kilosu yok.
2: O kilonun ben sana söyleyeyim 8-10 kilo vermiş.
3: Vermişti.
5: Topu nasıl sahanın içerisine attı.
2: Şu anda çıksa oraya her gün dedi kaç 10-15 kilometre koşuyorum dedi maşallah.
3: Tuncay Yanık orada.
2: Ha Tuncay'a da selam olsun. Salih Hoca kaleci antrenörü.
1: Hepsine selamlar. Süper Lig'de hasret bitiyor artık. Artık maçlar yarın itibariyle başlıyor ve Galatasaray Kasımpaşa

0: Paşa mücadelesiyle yeni haftaya merhaba diyeceğiz. Haftanın hakemleri belli oldu. Bu atamaları Anthony Taylor gerçekleştirdi. Hangi isimlere görev verildi? Hangi müsabakalarda göreceğiz hakemlerimizi? Hangi hakemleri göreceğiz? Galatasaray Kasımpaşa maçı 7. haftanın açılış mücadelesine Halil Umut Meler görevlendirildi. Gençler Birliği Ahmet maçında Ümit Öztürk var. Alanya Spor Erzurum Spor müsabakasında hakemi Davut Dakul Çelik. Samsun Spor Trabzon Spor maçı Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek. Rize Spor Fenerbahçe maçında Ozan Ergün düdük çalacak. Pazar günü Konya Spor Başakşehir maçında Batuhan Kolak. Gaziantep Arca Çorum maçında ise Gürcan Hasova var. Beşiktaş Kocaeli Spor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. Haftanın kapanış maçı Eyüp Spor'la Göztepe arasında oynanacak. Bu müsabakanın hakemi de Atilla Karaoğlan. Sıcağı sıcağına hemen Anthony Taylor'ın Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın atamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ismin görevlendirilmesini nasıl buldunuz?
1: Benden başlayayım, hocadan
0: evet,
1: başlayayım.
0: Evet, senden başlayalım.
1: Doğru buldum. Tecrübeli bir isim. Ligimizin de yabancısı değil. Hakemleri biliyor, tanıyor, merkezle çalışan bir isimdi. İnşallah bundan sonra hakemlerimiz şu kargaşanın kaosun için herkes diyordu nasıl olur falan diye hakemlerimize güvenelim. İnşallah sahada gördüklerini çağırlar. Tek tek baktığın zaman evet burada Ozan Ergün Fenerbahçe maçı, Halil Umut Meler açılış maçında yarın akşam. Ama bundan önce hep şu söyleniyordu yani Koray. Hakemler konusunda tartışılıyoruz ama işte algoritma var. Algoritma en doğru tercihi yapıyor falan diye. Burada da Taylor var. Hayırlı olsun. Algoritma falan değil. Sahaya çıktıkları zaman inşallah işini yaparlar. Ben bu hafta inşallah hiçbir şekilde hakem konuşmayı sadece futbolu konuşuruz diye temenni ediyorum, istiyorum. Çünkü evet, hakem konuşacak artık bize şey bırakmamaları lazım. Zaten doğru, konuştuk. Milli arada çünkü o kadar çok konuştuk ki yaşanan olayları falan. Bundan sonra sadece sahadaki yaptığı işleri konuşalım, doğru işleri.
0: Kartal Yiğit, sen neler söylersin?
2: Ya ben bugün Libero'da, YouTube'da da söyledim. Burada da söyleyeyim. Kısa vadede hiç yoktan en azından eğer prosedür izin veriyorsa devre arasına kadar Anthony Taylor'ın MHK'nin başına getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından bu dönem için. Çünkü şimdi bakıyoruz mesela Sayın Başkan Serdal Adalı da Anthony Taylor ismini zikretmeye başladı. Diğer kulüplerinde ben karşı çıkacağını düşünmüyorum. Hiç olmazsa şu kaos olan futbolun şu kaos ortamında tarafsız olabilecek bir isim. Yani öbür türlü yine birini getireceksiniz. Fenerbahçeliler diyecek ki o mesela Beşiktaşlı. Beşiktaşlar başka biri gelecek, Beşiktaşlar diyecek Fenerbahçeli. Yani yine biz şeylerin, işte spekülasyonların, yine kaosun, yine krizlerin içinde olacağız. Ha ben bu demek değildir ki hep böyle olsun ama şu dönem için olabiliyorsa eğer, prosedürü de çok bilmiyorum, şimdi yanlış bir şey de söyleyeyim ama olabiliyorsa madem atamaları şu an, bugün Taylor'ı yaptıysa o zaman MHK'nin başına da geçebilir. MHK'nin başında da yöneterek bu atamaları devam ettirebilir. En azından devre arasına kadar. Şu an baktığım zaman hakem, önümüzde hakemler var maç maç. Ben de Savaş'a katılıyorum. Doğru bir sanki tablo çıkmış gibi. Ama yine de tabii olay sahada bittiği için yine iki hata yapıldığı zaman yine kulüplerimiz varyansın edebilecek. O nedenle ona da bir şey diyemiyorum ama sanki atamaların normal, doğru, düzgün bir şekilde yapıldığı kanaati var.
0: Dalgalı bir deniz var şu anda Türk futbolunda, özellikle bu hakem konusunda, hakem yani Merkez Hakem Kurulu ile ilgili olarak. Şu an dümene Anthony Taylor geçti.
3: Şimdi Koray, öncelikle güven duygumuzu kaybettik. Birçok hususla ilgili de futbolda da yaşananlar ortada, bir kriz sürecinden geçiyoruz. Dolayısıyla hani daha güvenilecek, kamuoyunun en azından tartışmayacağı bir ismin atamaları yapması, MHK'nin başında yapması çok çok önemli şu süreçte. Ben zaten yani gelinen nokta itibariyle yabancı bir MHK başkanından yanayım. Dolayısıyla Anthony Taylor'ın bu atamaları yapıyor olması en azından bir test süreci içerecek. Yani sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ama tabii ki şunu unutmayalım. Maçları Taylor yönetmeyecek. Maçları yine bizim tartıştığımız, üzerinde hatta tepindiğimiz hakemler yönetecek. Onların performans

0: Starının istenildiği gibi olmaması beraberinde Anthony Taylor'ı tartışma konusu yapmamalı. Her şeyden önce bunu söylemeliyiz. Çünkü kadro belli, oyuncular belli. O oyuncular üzerinden ancak seçim yapılabiliyor. Yani bu hakemlik meselesini bir anda düzeltmek mümkün değil. Ama en azından oraya yönelik bakış açısını, oraya yönelik adalet duygusunu rehabilite etme açısından ben doğru bir adım olarak görüyorum.
1: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Vallahi benim açımdan da mesele kişilerden çok MHK'nin sisteminin tartışılması. Şimdi baktığımda benim için futboldaki adalet sadece çalınan düdükle değil, seçilen hakemin nasıl seçildiğinin, seçilirken nasıl adil olup olmadığının öne çıkması bana göre. Çünkü şimdi Anthony Taylor gelecek, bütün yaptığı seçimlerden sonra, bu haftaki hakem atamalarından sonra bütün yanlışların üstü mü örtülecek? Hayır.
3: Yok canım, herhalde.
2: Onun için çok derin, büyük bir kırılma noktasındayız Türk futbolu. Şimdi bu açıdan baktığımda eğer temiz futbol istiyorsak, onun için sadece cezayı değil, sistemin kendisini nasıl denetlenebildiğini, nasıl oluştuğunu sorgulamamız lazım. Anthony Taylor geldi de her şeyin üstü örtüldü. Tamam, bitti, devam. Böyle bir şey yok. Onun için geçici olarak doğrudur. Evet, Anthony Taylor en azından Hayri'nin söylediği gibi hakemlere olan güven duygusunun kaybolduğunu düşünürsek, bu açıdan baktığımızda en azından Anthony Taylor ondan sonra daha sarih bir şekilde, evet, ondan sonra bu seçimi yapabilir deriz.
4: Sıfır hata hocam. Bu hafta sıfır hata bekliyorum. Koray dedin ya sen, şimdilik dümenin başına diye.
1: Evet. Bu ne kadar çünkü devam edecek
4: bu dümeni, bu dümenin şu anda başında olması fark etmez. Onu bir güvenli bir şekilde karaya, o gemiyi getirecek olanlar şu hakemler. Taylor tek başına şu anda sadece atama yapar. Burada eğer sıfır hatayla devam ederse, bundan sonraki süreçte toplantılar olacak. Ben ödül ve ceza sistemini tamamen isteyen bir kişiyim. Yani hakemlerle ilgili biz hepimiz konuşuyoruz. Öyle, ama
1: en azından özür diliyorum, araya giriyorum da, beklenti şu an Anthony Taylor'dan son Ferhat Bey'in yönetiminin işte zaten suçlandığı konular, hakem atamalarının ve klasman belirlemelerinin normal normlara ve kurallara göre değil, işte ne bileyim derneğe üye olma, Merkez Hakem Kurulu yetkilileriyle aralarındaki birebir ikili ilişkiler, bunlarla yukarıya çıkan hakemler olduğu yönünde, yani zaten suçlamalar şu an, iddialar o yönde. Anthony Taylor da en azından herhalde kafada şimdi bu hafta özelinde bir atama yaptı tabii kendi değerlendirmesine göre, ama en azından bir sonraki hafta itibariyle şu an kendisinin yapabileceği ve beklenen şey şu herhalde, değil mi? Yani örnek veriyorum, Ümit Öztürk Gençler Birliği Ahmet maçında başarılı bir performans sergilediyse haftaya yine önemli bir maçta görev alması.
3: Büyüklerin maçında
1: yine örnek veriyorum, inşallah öyle olmasın, çok başarılı olsun. Davut Takul Çelik velev ki diyelim hatalar yaptı bu maçta. Bu hatalar yaptı. Hakem demek ki o kadar üst seviyeye çıkmamalı. Bu hafta dinlenmeli veya işte daha önem seviyesi düşük bir maça atamalı. Yani aslında tamamen performansına odaklanarak Anthony Taylor'ın sonraki haftalara göre atamalar yapması. Yapacağı şey bu zaten.
2: Ama hocam, yapabilir bak, hatanın bile bence denetlenebilir olması lazım. Hocam, şimdi bilerek yapılan hata başka. Futbol hata oyunu abi. Hata olmadan futbol olmaz.
4: Hakem de yapacak. Vardaki protokole uyulursa hakemlerin kolay kolay hata yapma şansı yok. Ama VAR'daki protokole net uygulanırsa, bir metre öndeki pozisyona hemen acil bir şekilde görmeyebilirsin. Bazen 3 metreden düdük çalıyorsun. Düdük çaldığın halde VAR'ın hemen hissedip dışı bırakıyorsun zaten yani. Geçmiş olsun, VAR karışamıyor.
3: VAR'ın da ama etki etmemesi lazım. Yani olumsuz
4: onun
3: anlamda.
4: İçin ne yapmak lazım? Anthony Taylor ve şu andaki belirlenen
2: var bir baskı mı? Var baskı mı hakeme?
1: Yok, büyük kolaylık değil mi ya?
4: Kolaylık hocam, sadece orada. Yani ben mesela son maçlarda gördüm, söyleyeyim. Hakem, ben geçen bir hakemle konuştum. Diyor ki mesela bana, benim orada şunu yapmam lazımdı. Ben yapıyorum dedi, özür diliyorum. Top avuta çıktı değil mi mesela? Ya da kornere çıktı. Korner. Avuta çıktığı zaman korneri göstereyim. Kornerde top avutsa diyor, onu VAR'dan uyarı geliyor diyor. Ama diyor ben orada diyor avuta işaret ettiysem diyor, tekrar ona müdahale etme şansım yok diyor. Eğer orada net emin değilsen ver korneri, sonra avuta. Ama avuta verdiği zaman net korneri veremiyorsun. Biz Beşiktaş maçıydı bir maç önce. Penaltı mı değil mi? Abi 2 metreden düdüğü çaldım. Niye VAR karışma dedik? Düdük çaldığı için VAR karışamıyor orada olaya. Bunları yaparsak hakeme o zaman hatası biraz daha hızlı. Ama sen istiyatif bende dersen, sürekli olarak VAR'ı devre dışı çalışırsan ya da orada bir ego savaşı veriyorsan VAR hakemiyle beraber, bu hataları yine görürüz. Biz sadece hakem değil, VAR'la koordinasyon

0: bir şekilde maç yönetilirse, samimi söylerim, hata olmaz var. Bunun için var Koray.
1: Yani hata olsa da en azından doğru bir öz değerlendirme yapılıp yapılmaması çok değerli. Bu sezonun bayrak pozisyonlarından birisi olduğu için hatırlatacağım onu. Alanya Spor Beşiktaş maçı, Trossard pozisyonu vardı hatırlarsınız. Çok kırmızı kart, evet. Gösterilmedi. Büyük
2: bölümü, İnfial yarattı.
1: Hemen hemen herkes zaten kırmızı kart olduğunu düşündüğünü söyledi. Onun dışında o dönem o konuşulurken şu an tutuklu olarak yargılanan Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu iletişimcileri hemen basın mensuplarına şey bilgisi geçmeye başladılar. Pozisyon yorumu açık. İşte şiddetin, tokadın tam gelip gelmediği belli değil. Bir sıyırma mı var, vurma mı var belli değil. Bu yüzden VAR müdahale etmedi diye hemen bilgi aktarımı başladı. Hatırlıyorsunuz yani bu süreci tabii. Zaten. İzleyenler de biliyor. Ardından ama Anthony Taylor ne yaptı? Dedi ki, yani Ferhat Gündoğdu ve kanalları böyle söylerken Anthony Taylor dedi ki bu pozisyon tamamen VAR'ın sorumluluğunda, %100 pozisyona müdahale etmesi gerekirdi. Bir kırmızı karttı ve bunu atlandı dedi.
0: Yine benim dediğime geliyorum.
1: Tam yani aslında bir taraf sürekli halının altına bir şey atmaya çalışırken Anthony Taylor işte yani, adam çıktı.
0: Koray yani,
2: bak, doğrusu bak, da ne bu. Ne derler biliyor musunuz Ferhat Gündoğdu'ya? Özrün kabahatinden büyük derler biliyor musun?
0: Hocam Koray'ı
2: böyle bir şey yok abi.
0: Bak, danışman iletişimler belli. Oradaki süreci tamamen hakem hatasından çıkarmaya çalışılıp birçok atak hakem hatası penaltı şey kırmızı kart dedi. Şimdi orada da mesela hatırlayalım 4 sene önce Kilşo Gaziantep maçında kırmızı kart göstermişti, kafa atmıştı mesela. Orada da mesela şiddete göre Atilla Karaoğlan'da zannediyorsam o maça mesela VAR'la konuşuyor. Ya neye
2: Beşiktaş
0: göre
2: Beşiktaş maçında.
0: Beşiktaş maçında. Şeyde, Galatasaray'ın da o hafta aynı şimdi ilk VAR'ın açıkladıkları zaman Sivas Spor maçında offside temsilinin olduğu zaman Gaziantep maçında Kilşo ile kimdi?
1: Enkudu galiba.
0: Enkudu olabilir.
2: Doğru.
0: Öbür tarafta da bir ofsaydımız. İkisini ilk kez izlemiştik. Abi siz neye göre ölçüyorsunuz? Öyle bir şey yok ki. Hani bunun
1: bak ben zaten
0: ölçü metre yok. Ofsaytta var ama bu şiddet neye göre? Tokadın ya da işte kafa atmanın şeyi. Bunu çözmeleri
1: orada,
0: lazım.
1: Orada zaten o gün ben aynı şeyi söylemiştim. Tekrar edeceğim de. Ofsaytımsı için monitöre çağıran hakem hani diyor yani burada ofsaytımsı bir şeyler olabilir gelsin diyor. Yani herhangi bir somut yani skandal bir şey. Çağıran hakem Konya Fenerbahçe maçında hani Anelka'nın attığı bir gol var biliyorsun.
0: Evet.
2: Evet.
0: Yer yerinden oynadı. Özgür Türkpark hakem hiç unutmuyorum. Evet. Özgür Türkpark hakem.
1: Orada o skandal var. Fecaat at. Zaten bak bugün patladığı nokta aynı değil mi? O gün o skandal hatayı yapan hakem yani inanılmaz bir pozisyon o da.
0: Evet.
1: Sistemin içinde bir şekilde barınıp
0: uzun yıllar
1: VAR hakemi olarak devam edebiliyor yoluna.
0: Hakemliği bıraktırıldı bu hakemin Özgür Süpas'ın daha sonra ve VAR hakemi olarak.
1: Yani, hakem yani. Zaten problem o yani asıl.
0: Başarı ödüllendirilir ama bizde de başarısızlık da ödüllendiriliyor. Gözlemcilerde, temsilcilerde de bu şekilde. Her dönem gidiyor, MHK değişiyor, o gözlemci gidiyor, temsilci gidiyor, sonra bakıyorsun yönetim değişmiş, tekrar gelmiş. Başarı ödül kıstasını ben Anthony Taylor'la uzun zamandır hep eskiden puanlama yapılıyordu hocam. Puanlama da kalktı şimdi. Çünkü hakemlere 8 puan, 9 puan orada bile tam nasıl olur. Ama bugün Anthony Taylor alacak tercümanın yanına her hafta bence hakemler için bizler zaten konuşuyoruz ama orada Anthony Taylor'ın haftalık değerlendirme yapması lazım abi.
2: Bunu medyaya açıklayacak.
0: Evet abi. Bak nasıl Anthony Taylor bu olayı hemen dedi ki evet burada herkesin konuştuğundan çok daha farklı değerlendirme açık pozisyon nedir diye. Burada da her hafta pazartesi günü oynuyor mesela son maç. Salı günü mü olur? Pazartesi geç
2: yabancı
0: saatte olmaz.
2: Yabancı yapar bak ben sana söyleyeyim.
0: Yapmalı.
2: Yabancı adam
0: İnsanların
2: yapar.
0: İnsanların kafasında soru işareti kalmamalı.
2: İnsanlar çok şöyle düşünür. Aa bak denetlenebilir bir o zaman Anthony Taylor'ın yaptığı denetlenebilir bir olay.
1: Şimdi mesela bu Trossard kırmızı kart pozisyonu bayrak pozisyonu diye konuşuyoruz dedik. Ferhat Bey ve yakınları o dönem diyor ki işte yani bu hakem müdahalesi olmayabilir. Net belli değil diyor. Şimdi mesela böyle bir sistem varsa siz istediğiniz kadar dünyanın en doğru işleyecek sistemini ortaya koy. Baştan bir kere teşhisi koymakta zaten problem yaşıyorlar. Şu an bence o yüzden Anthony Taylor konusunda herhalde biraz daha Kartal Yiğit'in başa döneceğiz belki ama Ayla abi. Hı hı. Böyle yabancı olması sen de dedin ya güven duygusunu herhalde ilk etapta tazeleyecek.
2: Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi daha sağduyulu, daha gerilimden uzak sadece futbolun konuşulduğu bir ortam gelecek mi?
0: Bana Taylor güven vermesindeki bir şey de Ayla abi söyleyeceğim. Yeni hakem olması, tahide hakem olması, kuralları biliyor olması. Bak bu da çok önemli. Hocam yeni daha bıraktın hakemliği. Yani şurada çok taze ve kuralları, güncel olayları bilen bir insan. Bizde mesela bakalım MHK başkanı son kaç yıl önce geliyor. Bizdeki MHK başkanlarına bakalım. Unun elemiş sermiş abi yıllar önce hakemliği bırakmış. MHK başkanlığı oluyor. Yapıyor. Şöyle son 20 MHK başkanlıklarına bakalım. Burada Anthony Taylor'ın bu işin içinde olması. Futbol kuralını bilmeyen şeyler var abi.
2: Ya bir de

0: hakemler, için. Mevcut hakemler de bırakmış olanlar, çünkü sürekli güncellenmesi gerekiyor. Sürekli bir şeyler geliyor. VAR protokolünü, hakemlerin mesafesini, geçen Fırat Hoca'nın kulakları için nasıl bir yayın yapıyorduk mesela. Kafasına takılan bir şey oldu hakem olmasına rağmen. Hemen o işin daha üstadını arayıp bu nasıl olacak diye, ama bizde
1: bizde çıkan gidiliyor. Bizde mesela MHK başkanı
2: değişiyor.
0: İşte bunu yapmak tabii, lazım. Bunu yaparsan o zaman tabii, olur.
1: MHK başkanı işte onu diyorum. Mesela bunun Beşiktaş'ın içinden çıkmış bir MHK başkanı olabilir.
3: Hem sezon başı hem güncellenirse
1: ara veriyor. Galatasaray
0: geçiyor mu hocam? Size
2: lazım ama işte takip
0: yetiyor mu? Kendini güncelliyorlar mı? Ona bakmak lazım.
1: Burada
0: her sezon başı bir kamp oluyor. Oluyor, koşuyorlar vesaire. Bazıları koşuda kalıyor. Bazıları o çıkan kuralları gerçekten evine gidip o kitapçı alıp çalışan var. Bilgisayardan çalışan var.
2: Yo, çok faydası var bu arada. Bize gazetecilere de oluyor. Herkese tavsiye ederiz. Bir sezon başı oldu işte, bizi federasyona da böyle bir bilgilendirme şeyi vardı. Gittik. Anlattıkları şey şu. Pozisyon şimdi gösteriyor hakem. Sen oturuyorsun orada. Anlattığı pozisyon şu mesela. Savunmacı. İkimiz de savunmacıyız. Ben topu uzaklaştırmak isterken vurduğumda senin elin doğal pozisyonda olmasa bile top senin eline gelirse yakın mesafede penaltı olmuyor. Tamam, bunu anlattılar bize. Biz neyse, ben şimdi notlar aldım bazı şeyleri falan, dinledim ettim. Lig başladı abi. İkinci hafta mı neydi? Pat Fenerbahçe maçında aynı, birebir aynısı oldu. Saniyede sosyal medya karıştı zaten. Yok %100 penaltıyı vermedi falan. Ben de tweet attım yani böyle diye. Ondan sonra o kadar faydası oluyor ki, sonra akşam hatta biz onu programlarda kullandık. Federasyon çünkü tam birebir yayınladığı şeyin içerisinde var. Ama gitmesen mesela, takip etmesen o yanılgıya düşme ihtimalim yüksek benim de aynı
3: sen
2: şekilde.
3: De uyuyacaksın. Ya aslında Futbol Federasyonu Kural TV diye bir kanal açabilir, şimdi aklıma geldi benim oradan söylediğin gibi. Aslında bu işin eğitimi de verilebilir ve bu eğitimin de hepimiz birer parçası olmalıyız aslında. Yani Savaş'ın altını çizdiği husus bu güncellenme meselesi. Futbol her parametresiyle her
4: kimse alıp okumaya
0: her sezon başı bize de gönderiliyor. Kaç kişi elini al, onu demek istiyorum.
1: Her sene değişiyor.
4: Değişiyor.
1: İnternette de var.
2: İnternette var.
1: Eskiden kitapçık olarak geliyordu.
3: Hem kurallar güncelleniyor hem de pozisyonlara yönelik yorumlarda da güncelleme oluyor. İşte mesela işte Kore'ye örnek verilen o pozisyon aslında yorum gerektiren bir pozisyon. Hangi şartlarda o yakınlık bilemez üzerinde tartışılacak bir mesele. Bir defa beklenti şu olmamalı. Yani bu tartışma bitmez. Yani dünyada da bitmiyor. Her yerde hakemlerin verdiği kararlar tartışılacak. MHK'nin verdiği kararlar tartışılacak. Ama bizim çok temel bir sorunumuz var. O da şu. Ya bir defa kurumlara güven yok. Yani yapılan işi hata olarak göremiyoruz.
1: Doğru.
3: Yani bundan sonra hakemlerin verdiği kararlar, hatta VAR'ın verdiği kararlar dahi hata olarak tartışılabilirse bu bile çok büyük bir kazanım. Çünkü verilen kararlar öyle tartışılmıyor. Düşünüyor ki bunun altında başka bir mesele var. Çünkü şu anda tutuklu bir MHK başkanı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani Türk futbolu geldi bir yere tosladı. Nihayetinde
2: hakemimiz de var ne yazık ki.
3: Maalesef bunlar var. Bunlar acı şeyler. Bunlar üzücü şeyler. Hepimizi üzmesi gereken şeyler. Ya burada atılması gereken adım en azından minimal düzeyde bile olsa güveni tesis etmek. Yani insanlar inanacak ki bu atamalar, bu kararlar hakkaniyetle alınıyor ve hata yapılabiliyor. Maçlarda yine hata yapılacak. Ve bir taraftan da bir öğreti sürecinin başlaması gerekiyor. Yani bu güncellemenin herkes için de olması lazım. Hakikaten güncellemeleri yakından takip etmemenin de Türk futboluna çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü herkes konuşuyor. Yani Türkiye'de sayısız futbol otoritesi var. Sayısız yorumcu var.
1: Herkes bilemez ki zaten.
3: Bizler de bunun bir parçasız. Bizler de burada bir kalemiz. Ama kendini güncellemeyen insanlar da bu konuda çıkıyorlar. Bir kanaat önderi sadedinde çıkıp fikir beyan ediyorlar. Dolayısıyla işin hani bu temel noktası halledilebilirse evet, ki bence Anthony Taylor iyi bir adım, güzel bir adım. Bizim de bu adıma her şeyden önce iyi niyetle yaklaşmamız lazım, pozitif yaklaşmamız lazım. Şimdi, yani bundan sonrasının ben daha güzel olabileceğine dair umutluyum.
0: Anthony Taylor'ın yanında olsam şu anda bu hakemlerle yaptığım ilk toplantıda çıkın, yürekli olun, cesaretli olun, ne görüyorsanız çalın. Göremediğinizde de kulaklık var kulağınızda konuşun. Şunu söylerim.
4: Savaşım, ya
0: bu
4: ligin uzatmaya gerek
0: yok. Bu ligin var ya hocam.
4: Maçı yönetin de yeter ya.
0: Tamam, o da olsun. Şunu da söylerim. Ya bu ligde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor aşağıdakiler milyon eurolar harcamışlar transfer

0: yapmışlar. Ligin kalitesini değerleştirmek için, Avrupa'yla yarışmak için. Biz bu hakemlerle ligimizin kalitesini düşürmeye başlamıştık iyice. Koray, Beşiktaş burada, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, hepimiz görüyoruz. Bu sezon yapılan transferler geçmişte hiçbir sezonda yapıldı mı? Büyük paralar. Tabii ki hedef şampiyonluk ama bu isimlerle ligimize bir renk geliyordu, bir kalite geliyordu, izlenme olayı. Ama biz her hafta hakemi konuşuyoruz. Her hafta hakem hatalarını konuşuyorduk. Son milli arada başka bir şey konuşmadık. Dolayısıyla İngiliz Taylor da buna demiştir ki Premier Lig orada, Türkiye Ligi çıkın. Ne demişti hocam? İşinizi mi yapın?
1: Evet.
0: İşinizi yapın yetmez.
1: Yok, maçı
0: ya.
1: Yönetin ya.
0: Maçı yönetin.
1: Maçı yönetin abi, bitti.
0: Ama maçı yönetimle olmaz. O cesaret kelimesi önemli. Cesaret her yerde çok önemli. Cesaret kelimesini mutlaka koyması lazım.
1: Vallahi bak.
0: Hocam biz maçı yönetiyorduk daha önce. Biz de daha önce de maçı yönetiyorduk dersin yok, olacak.
1: Yok. Hep kendileri için maçı yönettiler abi. Aman cesaret abi, hata şart, yaparsam hocam, benim hakemlik kariyerim mi biter? Hayır hocam. Bir daha maç alamam mı?
0: İşte, bak senin kendin dedi. Benim dediğime geliyorsun.
1: Alamam. Yok işte cesaret. Maçı yönetin yetiyor.
0: Ama cesaret. Arkanızda ben varım. Şu andaki federasyon başkanı, yönetimi orada bir evet. Ben değil, cesaret. Savaş. Her şeyin başı cesaret. Şimdi, hocam.
1: Anthony Taylor niye tercih edildi? Bizim hakemlerimizi korumak, kaostan kurtarmak adına. Yanlış mı? Bu yüzden niye yerli bir hakem tercih edilmedi? Niye Anthony Taylor tercih ediliyor?
2: Önce şey dediler.
1: Bizim hakemlerimizi korumak, kaostan kurtarmak adına.
2: MHK başkan vekili yapacak dediler. Önce atama, yapılan açıklamada, federasyondan tabii yapılan açıklamada önce şey dedi, MHK evet. Başkan vekili
0: hocam,
2: yapacak
0: herkesin
2: dedi.
0: Herkesin güven duyduğu bir isim evet, lazımdı. Taylor nokta isim hocam. Şu anda Taylor'ı doğru demek söylüyorsun. Evet, 4 kişilik bir komite oluşmuştu. 5
2: MHK Başkan
0: hatta.
2: Vekili şimdi ismini unuttu. Olur. İsmini unuttu. MHK hocam, Başkan vekili yapıyordu atamaları. Ne oldu bir anda değişti?
0: Kimsenin,
2: bakın niye,
0: kimsenin itiraz etmeyeceği bir isim. Aydın Otel'in ismine bak, burada 5 kişiyiz, 5'imiz de sıcak aynen bakıyoruz.
1: Demek ki yerli hakemlerimiz yeterli görülmediği için bu tercih yapıldı diyorum
2: doğru,
1: ben.
2: Abi doğru, o ayrı mesele. Şimdi federasyon baktı ki iş şu an çığırından çıkmış. Bizi MHK Başkan Vekili de yapsa kulüpler bizi duman edecek. Çünkü öyle bir ortam oluşmuş durumda. Kimse memnun değil. Her kulüp memnun
0: hatta
2: değil.
0: Hatta şu anda
2: ama Anthony Taylor yaptığı isim. Zaman bak yaptığı zaman bütün çatlak sesler kesilecek.
1: Evet.
2: Serdal Adalı ne diyor? MHK başkanına neler demişti? Bir önce gitmesi gerektiğini sürekli dile getirdi. Şimdi Serdal Bey ne diyor? Anthony Taylor olursa hiçbir kimsenin sesi
0: abi
2: çıkmaz.
0: 5 kişiyiz, 5'imiz de tamam
2: evet.
0: Dedik. Kartal,
2: onu diyorum
0: başka uzağa gitmeyelim.
2: Federasyon başkanı çıkıp yarın diyecek kardeşim kısa dönem için bir an önce en kötü devre arasına kadar bizim MHK başkanımız Anthony Taylor'dır. Ya da MHK başkanı yok. Olabilir, olmayabilir MHK başkanı. Böyle gidebilirsin. Diyeceksin ki hakem atamalarını bundan sonra Anthony Taylor yapıyor. Bitti abi. Kim ne diyecek? Bak bütün sesleri bastırırsın. Bütün ses. Ne diyecek? Şimdi Anthony Taylor'a taraf mı diyeceksin mesela? Fenerbahçelisi Anthony Taylor'a Beşiktaşlı mı diyecek? Ya da ne bileyim Galatasaraylısı Fenerbahçeli mi diyecek? Yani,
0: o yüzden diyorum
2: kimse
0: abi, herkesin
3: kimse diyemeyecek. Ama şeye baktım bu arada bu, Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili söylemişler.
1: Ne demişler?
3: Yani yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası ha. Maçları ki bugün ligide tamamlandı. Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ve üyeler yine isimleri sayılmış.
2: Tamam. Yani ben...
3: Ardından da çünkü diyor ki MHK Başkanı ve üyelerin atamasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır diyor. Şeyi hatırlatalım hemen, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi olacak saat 11'de. Riva'da Hasan Doğan tesislerinde. Orada o kura da çekiminin ardından tabii kura çekimi yine Aspor ekranında siz değerli izleyicilerimizle buluşacak. Akabinde asıl kritik toplantı olacak Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Hem bu son süreçle ilgili hem milli takımla ilgili ne kararlar alınacak. Yani yarın Türk futbolu açısından önemli bir gün.
4: Gözü kulağı olacak.
3: Senaryo konuşuluyor şu anda ama ne olacağını yarın hep birlikte göreceğiz. İşte hoca ayrılığı olur mu? Federasyon seçim kararı alır mı? İbrahim Bey devam eder mi? Ki daha önce Mehmet Aslan'a sanırım söylemişti istifa etmeyeceğim diye. Fikri değişti mi, aynı mı? Her şeyi yarın
0: orada bir
3: göreceğiz.
0: Destekçiler, inatlaşmalar
3: sonra
0: her şey olabilir. Yeni yönetimden istifalar çıkabilir. Eğer İbrahim Hacı Osmanlı ben devam ediyorum derse Sayın Başkan, istifa edecekler de sayı olarak baktığın zaman seçim götürecek diye bekleyip göreceğiz.
3: Gelişmeleri ekrana
0: orada
3: getireceğiz.
0: Çünkü bir şey söylemek doğru olmaz. Yarın orada gerek evet, hoca için gerek yönetim için çıkacak kararları hep beraber bekleyeceğiz.
3: Galatasaray Kasımpaşa maçıyla birlikte başlayacak hafta dedik. Bu maçı konuşacağız tabii. Galatasaray'da sakatların durumuyla ilgili Yener İnce açıklamalar yapmıştı. Onları da konuşacağız ama bu akşam saatlerinde bir röportaj bayağı konuşuldu, gündem oldu. Onunla başlamak istiyorum müsaadenizle. O da Kerem Demirbay'ın açıklamaları.

0: Yağız Sabuncuoğlu kendi YouTube kanalına bir röportaj yapıyor Kerem'le. Ve Kerem'e şunu soruyor. Bilmiyorum izleyebildiniz mi? Kaçıranlar varsa bilmeyenler için. Sorusu şu Yağız'ın. Ligde bir dominasyon var. Galatasaray 4 senedir şampiyon oluyor. Bu başarı, şampiyonluğun temel sebebi hoca mı, kadro kalitesi mi, ikisi bir arada mı, nedir diye soruyor. Kerem Demirbay da diyor ki, düşündüklerimi söylesem çok büyük patlayacak her yer diyor. Geçmiş takım arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi karakterler, iyi de çocuklar ama dışarıdan göründüğü gibi değil her şey. İnanın bana diyor. Ardından nasıl mesela diye soru geliyor. Kerem de diyor ki onu söyleyemem gerçekten ama herkes yutuyor inanın. Herkes yutuyor gerçekten. Ben bildiklerimi diyor bir es veriyor. Neyse hayırlısı olsun herkes adına dedi. Bu açıklamalar çok konuşuldu. Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlayacak her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil her şey. Gerçekten herkes yutuyor inanın.
1: Şimdi diyor.
0: Ardından bir evet. Öyle söz vereyim. Kerem daha sonra bir açıklama da yaptı. Şimdi bir anda ekranda bu söyledikleri, bu röportajı verdiği röportajdaki ifadeleri bunlar. Bu tabi açıklamaların ardından bayağı gündem oldu. Üzerine çok fazla konuşulmaya başlanınca Kerem Demirbay sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaptı bu akşam. Biz yayına girmeden önce. Bu açıklamayı da ben yine okumak istiyorum. Bugün yayınlanan bir röportajımda Galatasaray ile ilgili sözlerimin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve bunun doğal olarak tepkilere yol açtığını gördüm. Söylemek istediklerimle ortaya çıkan algı arasında ciddi bir fark olduğu için konuya açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Galatasaray'ın son 4 yılda kazandığı şampiyonluklar büyük bir emeğin, fedakarlığın ve mücadelenin sonucudur. Ben de bu sürecin 2 yılında takımın bir parçasıydım ve kazanılan başarıların arkasında ne kadar büyük bir mücadele olduğunu bizzat yaşadım. Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı, dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu çünkü biz karşılaştığımız sorunları hiçbir zaman bir bahaneye dönüştürmeden birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize odaklandık. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları tüm bu zorluklara rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu ve şampiyonluklara ulaştı. Röportajda ifade etmek istediğim de tam olarak buydu. Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz. Aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakarlık olduğunu gösterir. Sözlerimin çarpıtılması sonucunda Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkındayım ve bundan dolayı üzgünüm. Hiçbir zaman birlikte mücadele ettiğim insanların emeğini veya kazanılan şampiyonlukların değerini sorgulamak gibi bir niyetim olmadı. Her şeyden önce bu kendi emeğimi de sorgulamak anlamına gelirdi. Geçmişte birlikte çalıştığım herkese ve verilen emeğe saygım sonsuz. Bugünse kendi takımımın başarısı için aynı ciddiyet ve kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyorum diyor Kerem Demirbay. O YouTube'da verdiği röportajın ardından sözlerinin çarpıtıldığını ifade ediyor. Özetleyecek olursak dikkatimi çeken kısım burada, uzun bir açıklama, tamamını okudum. Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı. Dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan buydu. Yani asıl ifade etmek istediği kısım
1: bu. Bir miyiz?
0: Az önceki ilk açıklamalarından.
1: İlk açıklamaları son bölümde.
0: Bir daha rica edelim.
1: Zafer Hocam bir şey söyleyeceğim.
0: Ben okuyayım istiyorsan.
2: Ben yapmadım abi.
1: Ben bunu izledim, dinledim. Şu son bir bölüme bir bari, ondan sonra özür dileyerekten
0: sana. Ben okuyayım o gelene kadar. Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlayacak her yer. Geçmiş takım arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi karakterler, iyi de çocuklar. Ama dışarıdan göründüğü gibi değil her şey, inanın bana. Nasıl mesela sorusuna da onu söyleyemem gerçekten ama herkes yutuyor inanın. Herkes yutuyor gerçekten. Neyse hayırlısı olsun herkese.
1: Şimdi burada düşündüklerimi söylesem çok büyük patlayacak. Her yer geçmiş. Şimdi soru orada soruyor çok, arkadaşımız.
2: Her yer çok büyük.
1: Açar mısın diyor. Hayır diyor, açamam diyor. Ya aç bunu diyor. Sen bu şekilde konuşuyorsun diyor. Habercilik yapıyor diyor. Aç diyor. Hayır diyor, bende kalsın diyor. Bak, takım arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi karakterler, iyi de çocuklar. Ama dışarıdan görün gibi değil her şey. İnanın bana. Şimdi eğer ben seni çok seviyorsam çok seviyorumdur. Bunu her yerde söylerim. Bana diyorlar ki Koray nasıl bir çocuk? 10 numara bir çocuk. Kartal nasıl? 10 numara bir çocuk. Hayır abi, çok iyi bir abimizdir. Hocam pırlanta. Ben bunu söylüyorsam dışarıda da söylerim. Var Kartal, biliyorsun sevmediğimi sana sevmiyorum derim. Ben onu çok net bir adamım.

0: Bak dayı diyorum zaten. Yani, dayı lakabı yani, herkese ölmez.
1: Çark
0: yani.
1: Edecek bir arkadaş
0: şimdi burada çok çabuk bir şekilde şuna katılmıyorum. Söylediklerim çarpıtıldı. Abi neyi çarpıtıldı? Neyi
1: değil mi? Canlı söylemiyorum.
0: Bir dakika
1: abi.
0: Daha dayı Kerem neyi tekrine. Çarpıtıldı? Hani çarpıtılması için oradan alınır buradan alınır. Çok net bir şekilde söylüyorsun. Geri arkadaşlarım vites, geri vites arkadaşlarım diyorsun. Şampiyonluktan bahsediyorsun. Söylediklerim çarpıtıldı. Eğer o arada başka bir şey varsa bizim bilmediğimiz röportaj yapan arkadaşı açtı ki şu arayı koydu falan de. Ben hakikaten tarafsız bir gözle bakıyorum. Çelişkilerle dolu.
2: Şey yok. Açıklamada olsa söyler. İşte benim başka söylediğim yerler vardı. Onlar koyulmamış röportaja falan demiyor.
0: Tekrar söylüyorum. Arkadaşlarına bir mesaj yok. Arkadaşlarım şahane diyor orada. Başkası, bunun içinde Almancılar, Türk oyuncular, yabancı hocalar.
2: Hocaya mı bir gönderme var?
0: Bak takımdan ayrılırken hoca olabilir. Çünkü takımdan ayrılan oyuncuların çoğu hocaya arka planda. Sen de bilirsin takımdan ayrılan hocalar, oyuncular çok fazla hocayla şey yapmaz. Hele gönderildiyse. 2 sene şampiyonluktan vurgu yapıyor. 2 sene şampiyonlukta ben de vardım diyor. Doğru.
3: Yedek kalın.
0: Galatasaray'ın şampiyonluk maçında Galatasaray'ı desteklemeye gelen Kerem Demirbay'ın bu açıklamasına anlam veremedim. Çok çabuk bir şekilde evet. Çarpıldığı sözüne de katılmıyorum.
2: Bilmece gibi bir şey aslında bu şimdi. Bir çıkarım da yapmaya çalışıyoruz
3: Kerem
2: ama.
3: Kerem Demirbay çok büyük bir kapı araladı ama o kapının arkasında ne olduğunu söylemedi. Madem böyle bir şey var kapının arkasında söyle kardeşim sen. Şimdi herkes ne yapacak? Tahmin yürütecek. O ne dedi? Ne demek istedi? Ne yaptı? Bu acaba ne var filan? Onun için böyle bir şey biliyorsa
1: sağ dışı olayı da olabilir ha.
3: Hayır kartalım bak.
1: Yani sağ dışında böyle bir şey hakem biliyorsa... hataları falan deniliyor ya hep mesela sürekli konuşuluyor. Galatasaray'ın lehine daha çok.
0: Abi sert bir adamdı. Belki de bir takımda falan. Gerçekten birisiyle kavga etti, tartıştı. Öyle bir şey de olabilir
1: yani. Ama ki
3: abi ne oldu? Eğer somut bir şey biliyorsa açıklamalı. Yoksa böyle büyük iddialar Türk futbolunu yaralar.
0: Hocam gerçekten
3: şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Önce bombayı bıraktı, ondan sonra fitili söndürmeye çalışıyor. Şimdi bu sözleri büyük soru işaretleri doğurdu Kerem'in. Ama ortada henüz somut bir iddia da yok. O zaman niye konuştun?
2: Şimdi diğer açıklamayla tamamlamaya çalışıyorum. Yani bilmece gibi bir şey olduğu için puzzle'ın diğer parçasından da yine sufle vereceğim. Özet olarak aradan yani uzun kısmının bence en somut yine söylediği yer bu süreçte yani o şampiyonluk sürecinde bahsediyor. Maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı, dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu. Çünkü biz işte sorunları bahaneye dönüştürmedik. Birlik, beraberlik içerisinde hedeflere odaklandık. Daha sonraki paragraf şöyle başlıyor. Röportajda ifade etmek istediğimde tam olarak buydu. Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz. Aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakarlık olduğunu
0: bunu
2: gösterir.
0: Orada söyleyemez miydin
2: yani
0: Kerem?
2: Burada mesela...
0: Bunu orada söyleyemez miydin? Sana orada arkadaş soruyor. Diyor ki açar mısın diyor. O iki şampiyonlukta ben burada defalarca primlerin ödenmediğini, maaşların geç ödendiğini defalarca dile getirmedin mi o şampiyonluk yarışında?
2: Ama bir dakika sorunun başlangıcı şöyle. Ligde bir dominasyon var. 4 senedir Galatasaray şampiyon oluyor.
3: Evet.
2: Bu başarı şampiyonluğunun temel sebebi hoca mı, kadro kalitesi mi, ikisi bir arada mı? Şimdi Kerem bu soruya, yani 3 seçenekli ve 3 şıklı bir soru soruluyor. Kerem bu soruya diyor ki söylersem işte... Çok büyük patlayacak her yer. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi karakterler, iyi de çocuklar. Ama dışarıdan göründüğü gibi değil her şey.
0: Abi şunu düşünüyordu. Hocanın bu takım bir şampiyonlukta etkisi yok mu demek istiyor?
1: Yani soruyu unutmadan Kerem'in açıklamalarına zoomlanmak lazım. Senin hatırlatman çok iyi oldu. Soru çok net. Ya siz 4 yıl üst üste şampiyon oldunuz. Bu şampiyonlukta ana sebep ne diye soruluyor. Evet. İşte hocanın rolü soruluyor, oyuncuların rolü. Çok kolay cevap verilebilecek bir soru aslında. Yani diyebilir ki işte hocanın oyuncular da katkısı var, oyuncuların da katkısı var. Ama hemen yani muğlak bir ifade kullanıyor. Düşüncelerimi söylesem çok büyük patlayacak her yer. Ya bu insanları şuna dahi götürür. Yani Galatasaray'ın şampiyonluklarında bir başka şey var. Bir elin parmağı mı var? Tabii. Yorumuna da götürür insanları.
3: Onu diyorum işte.
1: Yani burada
3: şık.
1: Ya da ikinci bir ihtimal biz hocaya rağmen
3: olmaz yani.
1: Yönetime rağmen işte bize yapılanlara maddi ve manevi biz bu işi başardık. Ve bu hani zırva tevil götürmez diye bir

0: bir ifade var.
1: Yani bu tevil edilebilecek açıklama değil. Yani bu düzeltilecek bir şey değil.
2: Hocam
1: ya burada çarpıtma falan yok. Çok net. Çarpıtma. Yani çok net ortalığı söylemiş karıştırmış. Zaten. Ortalığı karıştırdıktan sonra da bak, aslında
0: çevirmeye çalışmış
1: ama bu dönmez.
2: Kerem bak, Demirbay diğer oyuncular gibi lisanı Türkçesi böyle düzgün olan birisi. Mesela bazı gurbetçilerin Türkçesini anlatamakla ifade zorluğu çekebilir. Kerem de öyle bir şey yok. Kerem düzgün konuşan, maç sorularında zaman zaman eleştiri yapan, ısrarla orada biraz açar mısın dediği zaman hep gizemli bir cevap veriyor orada. Bunu açarsam ne diyor orada?
3: Gizemli değil, açarsam.
2: Bak,
3: Savaş'ım ilk açıklaması bana göre çok ağır bir ima içeriyor abi.
0: Kimle ilgili?
3: Ne ama? Diyor? Orada ne dedi? Neyi yutuyorlar mı dedi? Herkes yutuyor dedi.
2: Evet.
3: Değil mi? Herkes yutuyor dedi. Doğru.
4: Nasıl mesela nasıl? Diyor açması için. Heh. Soruda onu söyleyemem gerçekten ama herkes yutuyor inanın. Heh.
3: İster istemez neyi yutuyorlar sorusu çıkıyor ortaya. Neyi yutuyorlar abi? Bak ağır mı itham?
2: Kim
1: yutuyor abi?
2: Bak şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Burada yine ben de kendisine
4: bana
2: bak,
4: benim takım şey arkadaşım
2: ben o süreci biliyorum.
4: Kerem'in ayrılık süreci bana, nasıl bu arada?
2: Kerem'in ayrılık süreci çok iyi olmadı tabii ki. Bugün takım içinde baktığı zaman Almanlar da en iyi geçinen kaptanlık hatta dayı sevilen bir isim.
4: Tabii şuraya getirme. Okan Hoca ile arası problemli mi ayrıldı?
2: Bak Okan Hoca için ben daha önce söyledim. Bazı futbolcular Okan Hoca'nın yedek kalmasını sevmeyebilir, oynattığı oyunu sevmeyebilir, taktiğini sevmeyebilir. O dönemde vardı. Almancı sayısı da fazla. Baktığın zaman Kaan Ayhan orada, Kerem orada, İlkay orada. Belki İlkay'la konuşuyor.
3: Savaşım. Hedefler büyüdüğü zaman seni hoca yetersiz görüyorsa alır kulübeye. Bundan doğal
2: şey
3: ne var
2: hocam,
3: kardeşim?
2: Sen
3: her maç oynamak zorunda.
2: Bak şimdi koca Galatasaray camiasını tam altında bırakmaya hakkın yok. Orada o konuca bir mesajın varsa bizim hocayla da zaman zaman bazı şeylerimiz vardı. Ben takımdan ayrılmak istemiyordum dersin. O aç biraz dediğin zaman bunu cevap verirsin. Bu açıklama herkesin kafasında korkunç bir soru işareti bırakıyor şu anda.
3: Tabii.
2: Sen de orada de ki teknik anlamda.
3: Şimdi biri çıksa
2: çünkü arkadaşlara da sahip çıkıyorsun. Şampiyonluklara sahip biniyorsun güzel
3: abi,
2: bir şekilde.
3: Bir dakika. O ikinci açıklama. İlkinde şimdi birinci
4: çıkmıyor.
3: Açıklamada.
4: İlkinde yok.
3: Ondan sonra ne diyor?
2: Hayır hayır birincinde var. Hayır, arkadaşlar.
3: Yok abi. Herkes yutuyor dedikten sonra.
2: Arkadaşlarını övüyor.
3: Arkadaşlarını övüyor. Ama arkadaşlar dedikten sonra
1: Messi şampiyonluğa sahip çıktı anlamına gelmiyor.
3: Arkadaşlar geri adım niteliğinde bir açıklama yapıyor.
2: Bak, Savaş. Bir daha okuyalım orayı.
4: Evet, arkadaşlarından şöyle diyor. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi geçmiş ama takım arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi karakterler, şey. İyi de çocuklar ama dışarıdan göründüğü gibi değil her şey. İnanın bana.
3: Şimdi açtım abi. İlk açıklamadan sonra geri adım niteliğinde o açıklamayı yapıyor. Diyor ki şampiyonlukların değerini sorgulamıyorum. Yaşananlar içeride abi, kaldı
4: benim
3: diyerek.
4: Benim okuduğum ilk açıklama.
3: İlk açıklamada diyor ya o şeyi herkes yutuyor diye.
4: Evet.
3: Ondan sonraki açıklamasında geri vites yapıyor. Geri adım niteliğinde bir açıklama yapıyor. Diyor ki şampiyonlukların değerini sorgulamıyorum yaşananlar içeride kaldı diyerek tartışmanın aslında büyümesini engellemeye çalışıyor. Ama sen o tartışmayı açtın artık. Şimdi benim takım arkadaşım bana hayır orta saha ben santiforum abi. Ondan sonra dese ki herkes yutuyor ben ayrılayım neyi yutuyorum ayrı ben. Söyle neyi yuttum ben? Derim.
1: Tabii canım neyi
3: derim abi.
1: Sorarsın bilmiyorum yani. Hocam,
3: bu ağır bir itham bak.
1: Şu ana kadar görmedim bir şey
3: bak bunu. O sağ var ya bizlerin şu an oynayanların eski namusu yatak odası
1: herhalde
3: orası.
1: Canım orada.
3: Hocam, orası dışarı lanse edilmez.
2: Saat önce Kartal'la otururken.
3: Orada içeride çözülür her şey.
2: Kartal'la otururken böyle bir dünya yok. Döneme düştüğü zaman yanlış mı duyuyorum dedim. Bir daha izledim. Üçüncü kez izledim.
1: Söyledin hatta. Hatta söyledim, oturuyorduk arkadaşlar
2: da vardı. Oturuyordum dedim ki şunu bir izler misin dedim. Bu dedim ne yapmış dedim. Yani bu açıklama infial yaratır.
1: Ha, ne gerek var bir de şu var yani. Şu
2: belki Icardi'yle kötüydün. Belki Okan Hoca'yla kötüydün. Takım içinde çünkü vardı yani. Baktığın zaman böyle dayı lakabıyla beraber bu bir tamamen bir şeydi yani bir dizi olabilir, takım içindeki ağlından olabilir, orada tartıştığı, mülakaş ettiği oyuncular da olabilir. Okan Hoca ile ayrılığı olur. Kabul edemedi. Bu Galatasaray'dan Eyüpspor'a gitmek kolay bir şey değil. Almanya'dan, Frankfurt'tan, Bundesliga'dan geliyorsun Galatasaray'a, Eyüpspor. Ama tekrar soruyor, aç ya de ki burada bazı takım içinde, takım içini belirt. Niye insanlardan altta bırakın?
3: Her şeyin 4-5'lik olduğu bir futbol ortamında bil ki her şey yanlıştır. Her şey
2: hocam,
3: öyle 4-4'lük olmaz.
2: Bugün zamanlaması
3: tartışma
2: çok kötü.
3: Da olur.
2: Zamanlaması da çok kötü. Şu anda biz futbolda neler konuşuyoruz? Sen bugün gelmişsin bu açıklamayı yapıyorsun.
1: Bence futbolcuları ayrıştırıyor.
4: Yarın Galatasaray kasıp paşa maçı
5: var. Futbolcuları aslında ilk açıklamada da
2: futbolcuları konuşuyoruz, şikayet konuşuyoruz, bahis diyoruz günlerde. Sen böyle bir gün olduğu yerde
3: hakemler aslında ortaya konmuş somut

0: bir şey yok. Bak ben yok şimdi canım, Kerem'i direkt
1: ne olacak
0: burada
1: ya?
0: Suçlamamak lazım. Ortaya konan somut bir şey yok işte. Ama senin ya dışarıdan göründüğü gibi değil bu cümlesi var ya.
2: Hata diyorum, hata.
0: Baba o zaman bunu yani sıradan cümle olarak algılayamazsın. Bak sıradan cümle olarak algılayamazsın. Ortada somut bir şey yok. Evet seni suçlayamaz kimse Kerem şu açıklamalardan dolayı. Ama infial yaratır. Niye abicim şimdi dışarıdan göründüğü gibi değil. Bu sıradan bir cümle değil. Ne? O zaman açıkla. Ya madem o kapıyı diyor. Araladın arkasını da açıkla o zaman.
1: İçerisi hocam, güllük gülistanlık değil demeye getiriyor
0: bence. Hangi
1: takımın
0: içerisi güllük tamam. gülistanlık?
1: Allah ama işte Galatasaray abi, 4 sene şampiyon olunca herkes ya, diyor ki herhalde müthiş bir ortam var. Bence şey onu anlatıyor.
2: Ya tamam da ortam adam sana soruyor diyor, ona diyor ki biraz açar mısın diyor.
1: İçerideki susuyor abi. Abi orada o zaman susma. Söyle yani.
2: Açamam de şu de.
1: Ya sen, bizim içimiz bu diyeceksin
2: abi. Galatasaray'ın şampiyonluğa gittiği son 5-6 hafta kala maçı Ali Sami'ne gelip maç izledi. Ve rakip takımlarından tepki geçti. Bu adam burada Galatasaray şampiyonluk maçına gelip Galatasaray şampiyon olsun dedi. Bunları yapan adamın bugün böyle soru işaretleriyle bıraktıran bir yerde açık bir cümleyi bırakması değil orada ya.
0: Abi somut bir şey biliyorsan açıklayacaktın. Yani, eğer somut bir şey yoksa yani, şu an aynı şu açıklamayı yapmayacaktın.
1: Hocayla sorunun vardı ya da hocayla futbolcuların sorunu var. Ya, sizin Kartal, bildiğiniz gibi bak, değil. Çok, mesela büyük ihtimal hocayla ilgili.
3: Çok kolay
1: ilgili.
3: Bir soru var.
1: Hocayla ilgili.
3: Çok kolay cevap verilebilecek bir soru var. Cevaptan kaçıyor. Ya bu cevabın neresinden kaçarsın?
1: Çekiniyor işte demek ama hayır, ciddi bak, mesele var
3: yani
1: o zaman
3: abi.
1: Yani
3: sen 4 yıl üst üste şampiyon olmuş takımın bir parçasısın. Burada teknik direktörün ve direkt takım arkadaşlarının hakkını teslim etmekten kaçıyor. Var ama daha sonra takım arkadaşlarını güvenli alana alıyor. Takım arkadaşlarını seviyorum. Hocam. Karakterli çocuklar falan evet, diyor doğru. Değil mi? İlk açıklamada. Ha buradan direkt futbolcuları alacağız, bir kenara ayıracağız. Burada oklar Okan Buruk
1: veya başkana.
3: Okan Buruk'u ve yönetimi gösteriyor.
0: Geri adım niteliğinde.
3: Hayır geri adım değil. İlk açıklamasında
4: ilk
3: da var.
4: İlk açıklamanın içinde devamında.
3: Bak ilk açıklamanın içerisinde takımı tekrar ediyorum. Seviyorum daha, karakterli çocuklar
2: orada,
3: diyor,
2: evet,
3: değil mi?
2: Bir şey söyleyeyim mi sana? Herkesin kafasını karıştırdık. Orada Okan Hoca'ya mesaj var net. Ya, bunun altında başka bir şey aramaya gerek yok. Okan Hoca'ya mesaj var.
3: Oklar Okan Hoca'yı gösteriyor.
2: Ama bak çok büyük yanlış diyorum
3: sana. Ve sahanın dışını gösteriyor. Daha da tehlikeli olan sahanın dışını gösteriyor.
1: Sağ dışı kötü abi nedir yani?
3: Okan Hoca'yı göstermesi bile kurtarır.
1: Sağ dışı.
3: Dışını gösteriyor.
2: Kerem Demirbay transfer ederken konuşulmuştur. 3 yıllık 4 yıllık sözleşmesi varken 2. yılında takımdan ayrıldı. O ayrılığı kabul etmemiştir. Ama hiçbir şey şu şekilde Galatasaray camiasını zan altında bırakmaya
0: ya
2: kabul
0: savaş,
2: etmiyorum.
0: Abi. 29 gol attım kovuldum ben. Sen ne diyorsun ya?
2: Böyle bir zan altında bırakacak açıklama yaptın mı?
0: Yok abi niye
1: tamam
0: yapayım
1: abi,
0: ya?
1: Abi Okan
0: kulüplerin ya herhangi bir oyuncuyu hocam, tercih etmesi evet, kadar doğal bir şey
1: yok. Gönderebilir ya. Hoca gönderebilir.
2: Kimler geçti? Gidiyorlar. Ya. Fatih Terim'i de eleştirenler oldu. Ben şimdi tek tek isimler...
1: Herkes eleştirilir Savaş, mesela. Herkes eleştirilir.
2: Yani Milan'da oyuncular eleştirdi. Galatasaray'dan ayrılanlar...
3: Savaş'cığım sen de eleştirdin Fatih Terim'i. Biz de eleştirdik.
2: Ne var eleştiri yani? Hakkımız var saygı çerçevesinde. Abi. Burada eleştirebilirsin ya. Okan Hoca'yı eleştirmekten niye korkuyorsun? Sen dayı diyoruz sana.
1: Söyle dediğin
2: bütün
1: gibi hocam.
2: Bütün Galatasaray
1: ya,
2: camiasını zan altında bırakmaya yani. Yok senin kusura bakma. Şu anda sen abi. Bu açıklamalarla herkese şu. Aa Galatasaray şunu mu yaptı? Bak benim dilim bile varmıyor.
1: Başka
2: acaba Galatasaray bunu mu yaptı?
1: Herhalde.
2: Acaba tabii. Futbolcular bunu mu yaptı? Hakkın yok ya. Yarın Galatasaray'ın maçı var. 3 haftadır lig maçı yok. İçinde bulunduğumuz ortam.
3: Şimdi bak bu Kerem'e açıklama bak Kerem Demirbay'ın bu açıklaması Galatasaray'a yönelik isnat edilen suçlamaları, diğer camiaların isnat ettiği suçlamaları güçlendiren bir açıklama.
1: Herhalde onu
3: yani
1: diyorum ben işte.
3: Bence en tehlikeli taraf
1: tabii
3: o.
1: Onu diyorum.
4: Algıları yani, algılar dediği ki, kısmı mu acaba ikinci açıklamada o zaman?
3: Ya olabilir.
4: Çünkü o öyle yorumlayanlar
3: ama
4: da
3: yani
4: oldu.
3: Bu çok ben düzeltilecek bir açıklama değil.
1: Değil
3: bu.
1: Bence de değil.
3: Yani bazen bir açıklama yaparsın. Hakikaten yoruma açık şeyler söylemişsindir. Gerçekten çarpıtılmıştır. Ya. Burada çarpıtılacak
2: hayır
3: bir şey
2: abi.
3: Yok ya.
2: Evet. Sergio Oliveira
4: araya giriyorum. Araya girmek
2: Sergio Oliveira, Torreira evet. Bir sürü oyuncu gitti ya. Teteller, Hakim Ziyech'ler. Sergio Oliveira giderken böyle maaşla ödendi gitti. Kimse Okan Hoca ile böyle bir üstü kapalı açıklama yapmadı.
3: Savaşım bence
4: araya gireyim. Özür diliyorum. Tabii. Bir reklama gitmemiz gerekiyor. Konuda hararetli. Bölmeyeyim bir daha sözünüzü. Birazdan saat başında burada olacağız. Bu konuyla birlikte yine devam edeceğiz.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Reklam. A Spor Radyo.

0: Futbol meydanına devam ediyoruz. Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan başlıyor dedik. 18 günlük ara Galatasaray Kasımpaşa maçıyla bitiyor. Sarı Kırmızılar yarın saat 20'de ligin tek namağlup takımı Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Maç öncesi notlara bakalım.
1: Galatasaray milli ara sonrası lige 3 puanla dönmek istiyor.

0: Son maçında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Sarı Kırmızılılar 7. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 13 puanı bulunuyor. Sarı Kırmızılılar lider Ahmetspor'un gerisinde averajla 2. sırada yer alıyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak. Kırmızı kart cezalısı Leslie Ugochukwu da karşılaşmada görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Schallai ve Wilfried Tsingu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Geçen sezon son hafta kümede kalmayı başaran Kasımpaşa bu sezon iyi bir başlangıç yaptı. İlk 6 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak 10 puan toplayan lacivert beyazlılar ligin tek namağlup takımı. Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Kamil Ahmet Çörekçi ve Andri Baldursson zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
1: Evet, Kerem Demirbay'ın açıklamalarıyla birlikte Kasımpaşa maçına giriş yapmıştık. O konuyla ilgili söylemek istediğiniz, toparlamak istediğiniz bir şey var mı?
2: Yeterli. Bana göre ortada bir henüz somut bir iddia yok. Onun için çok fazla da büyütmeye gerek yok. Ama bu sözler soru işareti doğurdu mu? Doğurdu. Onun için üzerine gereksiz polemiğe gerek yok. Yani, evet.
1: Yaklaşık yarım saat kadar da konuştuk
3: zaten
1: herhalde.
3: İşimiz yani. Gücümüz polemik oldu yani. Yani. Hep kriz yani krizler... ile yaşıyoruz. Krizlerle sporun içindeyiz. Spor dediğin şey normalde insanın rahatlaması gereken, yani hafta sonu böyle aileleriyle eğlence içerisinde olması gereken şeyler. Olaylara bak abi, adli süreç ya. Adli vakalarla uğraşıyoruz abi. O hapse girmiş, o gün çıkmış, o onu demiş. Yani bilmiyorum.
1: Yani günlük sosyal hayatın yorgunluğunu, gerginliğini yani atmak için abi, aslında zaten, olan bir aktivite.
3: Evet, yani zaten sıkılmış herkes insanlar. Yani iyi değil. Ruh halleri. Ama sporla rahatlamak istiyor. Sporun da bu şekilde buralara çekilmesi bence yanlış. Artık biraz futbol konuşalım yani.
1: Evet. Allah, hadi konuşalım. Ben, muhtemel 11'i rica edeyim bir yandan da Galatasaray'ın.
4: Dayı lakabına yakışır bir şekilde senin orada harap oldun bir gözü çık burada. Sözlerim çarpıldı falan değil. Okan Hoca'yı kastettim, yönetimi kastettim. Daha doğru bir şekilde söyle, kafalarda soru işareti kalmasın ya. Çünkü daha önce sizin bir şekilde
2: söyledim. El birliğiyle şimdi futbolumuzu söyle. Yozlaştırmaya çalışırken bu açıklama şimdi zamansız. Ne ya, böyle bir şey yok ya. Otur oturdun yani. Hangi takımda oynuyor ki?
1: Kasımpaşa'da
3: işte. Yarın da maç var ya. O da enteresan ama maç oynuyor.
4: Ben biraz önce çok sinirlendim.
2: Şimdi bu yapılacak açıklama mı?
3: Yarın enteresan abi.
2: İrlandalı yapmaz, Yunanlı yapmaz şu açıklamayı ya.
3: Mustafa Hoca demiş.
1: Evet. Şimdi Okan Hoca cezalı maçta, oradan başlayalım. Ardından sakat futbolcuların durumunu da konuşacağız tabii. Okan Hoca'nın olmaması Kasımpaşa maçında sence Galatasaray için ciddi bir dezavantaj oluşturur mu? İlla ki bir dezavantajı vardır.
4: Bir teknik direktörün kulübede olmaması, karşımda bir futbolcu varken söylerim, o da olmaması ciddi bir dezavantajdır. Öyle ufak falan değil.
1: Etkiler mi normalde? Hocan kenarda yok Zafer abi.
2: Seviyorsam etkiler.
1: Bak. Sevmiyorsan?
2: Hiç etkiler.
3: Tınlamaz.
4: Korkuyorsan?
2: Korkuyorsam da oynarım. Seviyormuş gibi yaparım, sevmem.
4: İkisi de var. Yani sevsen de korksan.
2: Kendi performansıma bakarım. Adaletli mi? Adil mi? Dürüst mü? Ona bakarım. Bu kriterler varsa severim. Seviyorsam da eksikliğini hissederim.
1: Sence Galatasaraylı oyuncular hissedecek mi yarın?
2: Ya hissederler.
1: İlla ki hissedecektir
2: şimdi.
1: De.
2: Abi 4 senedir edecek? Şampiyon olmuş bir takım. Belli bir ritmi yakalamış takım. Belli bir oyun kimliği oluşmuş olan takım artık bunu alışkanlık haline getirmiştir. Yani nedir? Ne, güzel alışkanlık. Herkesin değişik. Sakız çiğnemeyi sever birisi.
4: Bu sene yakalayamadıysan onu.
2: Alışkanlık haline gelmiş. Çiğner abi. Otomatik öyle yapar. He?
4: Bu sene o söylediğini yakalayamadı daha henüz 6 haftada.
2: Ya geçmiş yıllardaki organize oyun kimliği kaybolmuş durumda Galatasaray'da. Evet. Ama bugün itibariyle

0: Büyük takımlarda çok çabuk ayağa kalkma potansiyeli de vardır. Onu da unutmamak lazım yani. Şimdi mağlup olmamış bir Kasımpaşa maçı, burada alınacak galibiyet bu senenin başından beriki olan yanlışların üstünü örter. Tıpkı Fenerbahçe'nin Eyüp maçında her şeyi örttüğü gibi şu an itibariyle. Ama bunların sürekliliği gerekiyor, devamlılığı gerekiyor. Bu devamlılığı sağlayamazsan olmaz. Ama Galatasaray takımında ben her zaman söylediğim gibi geçmiş senelere nazaran sahaya yansıyan problemler bu sene daha çok.
1: Hocam bak şimdi yine aklıma bir şey geldi. Ben geçen seneki Eyüp Galatasaray maçını hatırlıyorum, oynamıştı Kerem Demirbay. O maçta da ilk yarı ve ikinci yarı performansları inişli çıkışlıydı. Hatta bir tane de top kaybetmişti. Ya bak işte Kerem Demirbay kaptırdı Galatasaray. Şimdi Kasımpaşa maçı öncesi böyle bir açıklama.
0: Bak Savaş, sana bir şey söyleyeyim mi? Bir forvet oyuncusu olursun, üretmek zorundasındır, golü bulmak zorundasındır, tabelayı değiştirmek zorundasındır. Bu sana baskıdır. Şimdi bir de Kerem'in oynadığı pozisyondaki oyuncular vardır. Bunlar için çok yetenekli olmaya ihtiyaç yoktur. Gelen rakibi karşılarsın, doğru işi yaparsın, alırsın topu, verirsin arkadaşına. Sen yat kalk dua et, iki sene şampiyonluk yaşamışsın Galatasaray'da ya. Böyle bir açıklama nedir abi? Bu ne? Bu modernlik mi bu? Ne? Avrupa'yı olmak mı bu? Ne? Ben bak hakikaten yurt dışından gelen arkadaşlarımızın
2: evet,
0: biraz kültür şeyi sıkıntısı oluyor ya buraya gelince. Yani bu
3: alışana kadar
0: eminim ki
3: arada kalıyorlar.
0: Şimdi pişmandır şu açıklamayı yaptığından.
1: Yurt dışında yani böyle bir açıklama yapabilir mi?
2: Herhangi nerede yapıyor abi ya?
3: Yani ya töhmet altında bırakıyor.
2: Boçuk'u yok Galatasaray'da, kırmızı kart cezalısı. Osimhen, Lemina, Şalai, Singo'nun durumu zaten muallaktı. Lemina'nın yarın oynamasını bekliyoruz Galatasaray'ın muhtemel 11'i. Şu şekilde: kalede Uğurcan, savunmada Şalai'de sakatlığı vardı, Barış sağ bekte oynayabilir diyor arkadaşlarımız. Lemina, Abdülkerim stoper ikilisi. Solda Jakobs, önlerinde İlkay Sara, Batrakov üçlüsü, Sane, Leao kanatlarda, ileride Deniz. Osimhen'in de ilerleyen dakikalarda süre alması bekleniyor. Bizim ekibin şeyi bu şekilde. Savaş, Savaş sana sendeki bilgiler
1: bir,
2: ne?
1: 2 3
0: Savaş'a
1: 4,
0: söz vermeden bir şey söyleyeceğim.
1: 5
0: şimdi.
1: 4 5 tane.
0: Bugüne kadar verim alınamayan bir İlkay var değil mi? Şimdi bugün itibariyle Galatasaray'da kompaktlıktan uzak, ondan sonra kopuk kopuk hatlar olduğunu bugüne kadar düşündüğümüzde İlkay ilaç olabilir buna. Niye biliyor musun? Takım bütünlüğünü sağlayabilir bu maç, bu maç itibariyle. Çünkü Sane, Leo, Batrakov, abi kopuklar birbirinden kopuk Galatasaray bu sene. O takım bütünlüğünü evet kaybetti. İlkay bu maç için ilaç olabilir.
3: Bir de lider oyuncu İlkay.
0: Evet yani abi, öyle alır takımı, lider yönetir, oyuncu, takıma yani bir kimlik katar.
3: Bu durumlarda onun için bir şey yapabilir.
2: Şimdi senin 11 tahminlerin genelde tutuyor Savaş Çorlu.
1: Ben çok yani farklı bir 11 bekliyorum. Bu bana
2: nasıl bekliyorsun
1: şey,
2: sen söyle lütfen.
0: Tatmin etmedi mi?
1: Salahin'in oynayabileceğini düşünüyorum.
2: Barış'ın yerine evet.
1: Yener Hoca'nın açıklamalarına rağmen. Lemina'nın olduğu yerde Sanchez'in bekliyorum. Milli takımdan geç döndü en son gelen oyuncu. İlkay konusunda biraz milli arada takımla beraber çok çalışmış olması ve forma giymediği için mutsuz olan bir İlkay vardı. Bu maç o maç mı dersen, ben Sara olduğu yerde Lemina'yı bekliyorum Sanchez gelirse. Orada Torreira'yı da bekliyorum.
0: Torreira'nın nesi var ki?
1: Herhangi bir şey yok. Yani milli takımdan önce.
3: Evet, Torreira niye ya?
0: Galatasaray olur mu ya?
1: Evet, Sane'nin mesela öyle konusunda da biraz şeyim var. Orada Yunus milli takımdan çok formda döndü. Son maçta en iyisiydi mesela İtalya maçında.
3: Yunus da
1: maçın en iyisiydi. Başlayabilir değil, başlar. Yani Yunus önceki maçlarda oynamadı. Bundan önceki
2: Barcelona maçı da var burada için.
1: Barcelona maçı olabilir tabii ki ama Galatasaray şu maçta lider Kasımpaşa'ya karşı oynayıp bu kadroyla puan kaybederse Galatasaray İki maç arka arkaya aynı kadroyla oynayamaz diye bir şey yok. Aa, ben Osimhen'i bile bekliyorum.
2: Osimhen'i 11 mi bekliyorsun?
1: Ben Osimhen'i de bekliyorum.
2: 11'de.
3: Ama salı günü bence de ya Barcelona maçı, bilmiyorum.
0: Ne
3: Barcelona
0: olur ki
3: abi? Abi Barcelona
0: bugün
3: maçı
0: cuma için. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı.
3: Mesela Osimhen'i ben oynayacağını zannetmiyorum. Osimhen'le başlamak.
0: Osimhen'in rol biraz 90 dakika olmasa bile rol yani
3: sonradan alabilir.
0: Alması
3: tabii tabii. Şey. Bence de maç için görecektir Osimhen'i ama mesela Torreira'yı falan da dinlendirebilir. Sanchez'i dinlendirebilir geç geldiyse. Ya o yüzden Lemina yazmışlar. Şimdi Sanchez nereden geldi? Uzaktan geldi. Milli takımından. Ne olacak?
1: İlkay, Sara,
3: geç geldiyse yarın maç var.
0: İlkay
1: Sara, Batrakov üçlüsü.

0: Ben İlkay'ı niye söylüyorum biliyor musun bak? Sane, Leo bunlar bireyselliği, egoistliği ön plana çıkaran adamlar. İlkay onları toparlar diye diyorum.
1: Bir de yani, fiziksel olarak
0: takım
1: eğilirler abi.
0: Ayrı.
1: Doğru.
0: Kendi başına sorun çözmeye çalışırlarsa takım dağılıyor.
2: Hocam.
0: İlkay orada toparlayıcı
2: İlkay olabilir mi? Hocam şimdi Trabzonspor maçının 11'le bakıyorsun. Leo kötü değil, çok kötüydü. Sane kötüydü.
1: Sane hep kötü.
2: Sara kötüydü. Deniz sonra ikinci yarı çıkarttı tek forvet olmasına rağmen. İlkay uzun zamandır yok. Hani az önce orta saha dedim. Hücum hattına baktığın zaman bana hiçbir şekilde güven vermiyor bu kadro. Bak bu kadronun böyle olacağına ihtimal
1: hücum
2: vermiyorum.
1: Attı. Bak gol hücum attı için. Beraberliklere oynayan bir takımla şey oynuyorsun bu sezon.
0: Yani bu maçta bunlar çok kötü oynar diyemezsin. Bir bakarsın ondan sonra, o gün günündedir.
3: Sanchez'in maçı Lemina maçı milli alır. Takımdaydı. Çarşamba maça çıktılar. Yeni geldiler İstanbul'a. O yüzden hocanın dinlendirmek istediği konuşuluyor.
2: Ben bakın geri dörtlüde de bak. Barış Lemina, Abdülkerim, Jakobs. Bu dörtlü en son
3: Sanchez'de Torreira.
1: Onları dinlendirecek.
3: Yani o yüzden.
1: Olabilir işte abi, onu zaman, diyorum yani salı günü kendi, maç var abi.
2: Ya yol mu yoruyor? Maç yormaz.
0: Yani mental zaman, mental. Beyin yoruluyor.
2: O zaman Uğurcan da milli takımda ciddi goller yedi. Onu da çıkaralım o zaman yan katı koyalım.
0: Uğurcan var ya Uğurcan.
1: Onu yapamazsın
2: abi
1: işte.
2: Onu yapamaz bunu yapamaz. Sonuçta o zaman diğerler nasıl
1: bak,
2: yapacak?
1: Bak burada bak bence ben sana söyleyeyim.
4: Okan Hoca bu kadroyla
3: ilk kez bu akşam antrenmana çıkmışlar.
2: Ben bak Şahir abi bana katıldığı yer oldu yani genelde katılmaz.
0: Evet. Bak kriterdir.
1: Ama bugün bu çıkmış.
0: Şimdi futbolda demin neden bahsettik? Adaletten de bahsettik. Forma adaleti diye bir şey de var yani. Şimdi adam son dakika gelmiş. Ben o hoca olayım oynatma.
2: Oynat çıkar. Skoru yakalayabiliyorsan. O daha mantıklı.
0: O zaman da bütün onun yerine oynayamayacak arkadaşları ikna etmeye
2: hocam
0: çalışır.
2: Benim için
0: konuşurum.
2: Barcelona maçı tabii ki önemli. Ama bu bir senin liderliğe taşıyabilecek olan bir maç. Hemen sporda gençler
1: bir de yenilmeyen bir takım.
0: Bir dakika
1: ya.
0: Şimdi o kartal.
1: Kolay maç
0: bir şey
1: değil.
0: Söyleyeceğim. Şimdi sen Galatasaray takımı olacaksın. Avrupa'da hedefleri yükselteceksin. Ondan sonra ben Barcelona maçı var diye bak Avrupa'da yol alacağım derken ligin gerçekliğini unutursan bir bakmışsın tabelada 5. 6. oluverirsin.
1: Hocam ligin gerçekliği ha. Şu an Galatasaray için de tehlike yani.
2: Abdülkerim
1: ligin gerçekliğini görüyor Galatasaray yani
2: Abdülkerim
1: bu sezon.
2: Abdülkerim 3 maç oynamadı milli maçta. Abdülkerim de 2 gün önce geldi. Eğer buradan gidersek
1: Abdülkerim
2: o zaman yanlış yerde gideriz.
1: Ama işte
2: Abdülkerim de tüm
1: oynatacak.
2: Maçlarda oynadı. Yani eğer buradan gidersek 3 maçın 4
4: bence oynayabilecek var. Durumdaysalar Sanchez'i de hoca oynatır. Torreira'yı da oynatır. Osimhen'e de dakika verir ya da bu 3 oyuncudan ikisine en azından önemli dakikalar verir diye düşünüyorum. Şimdi Barcelona maçı puan alınması zor bir karşılaşma.
1: Zaten biliniyor.
4: Şimdi hani gerçekçi yaklaştığımız herhalde, zaman puan alınması zor bir karşılaşma imkansız olmamakla birlikte. Dolayısıyla Okan Hoca hem Kasımpaşa maçında puan kaybetmek hem de Barcelona maçını kaybetmek istemez.
2: Evet.
4: Yani ortaya çıkacak tablo bundan sonra çok ciddi bir şeye dönüşebilir Galatasaray'da. Çok ciddi bir
1: krize
4: eleştiri furyasına. O sebeple bence bu kadrodan farklı o elindeki oyuncular kullanır diye düşünüyorum.
2: Bu kadro yani çok tehlikeli bir kadro.
0: Yani genelde ilk 11'de rol alanlarla başlar diyorsun.
4: Tabii bir de şimdi stoperler de hani stoper
1: hocam,
4: pozisyonu onda
1: kadroda,
4: bence Sanchez çıkarır şu maçı.
2: Neresinden bakarsak bakalım bak Barış sağ bekliyoruz değil mi? Şalay'ı şu anda ya, döndü.
3: Böyle bir şey. Şalay iyileşti mi? Oynayabilir mi?
0: Bu tamam. Barış'ı ondan sonra toplayın ne gömelim gitsin iyileştir. Daha iyi. Hocam, yazık çocuğa ya.
2: Barış'ı gömmüyoruz hocam. Barış
0: kendi pozisyonunda
2: anda
0: oynayamıyor adam bir türlü ya.
1: Ben olsun. Ya Sané'nin yerine Barış'ı oynatırım. Niye şey yapıyor ki? Sané iyi
2: Yunus
1: değil abicim.
2: Yunus'u nereye koyacağız arkadaşlar? Bak, Yunus'u
1: Sané iyi değil ya. Fizik olarak kötü. Şey
4: Yunus
1: de kötü.
4: Yunus diye yok evet.
1: Ya, öbür de kötü. Ya da
4: olmaz Yunus.
2: İtalya maçının bana göre en iyilerinden.
1: Nerede oynatacak o zaman? Batrakov'un yerine oynatacaksın abi.
2: Nerede Batrakov diye? Sané.
1: Barış'ı. Barış'ı oynatman lazım Sané'nin yerine.
4: Leo çok mu iyi?
1: Leo da
2: bak, onu söyledim ya az önce.
1: Leo da Sané de kötü
2: izledik.
1: Fizik
2: Trabzon
1: olarak
2: maçının
1: iyiydi.
2: Kadrosundan şu anda baktığımız zaman Leo var, Sané var, Batrakov sonra girdi. Sara vardı zaten kötüydü. İlkay yoktu. Savunma hattında da Lemina o maçta sakattı. Barış'ın yeri de bu taraftaydı.
0: Bak abicim Sané de Leo da adam eksiltirken bunlar usta abi. Maharetli oyuncular bunlar.
2: Barış Trabzon
0: ama bunların tamamlayıcı hareketi yok. Sané ile Leao'nun.
1: Bir de fizik olarak ben iyi görmüyorum hocam.
0: Bir ana fikir edinebiliyor musun
1: sen? Sen nasıl görüyorsun fizik olarak? Hazırlan.
0: Değil bana.
1: Değiller. Şimdi, ikisi de Sané de Leao'da. Hele yani Sané bence...

0: hazır değil.
1: Mentörler de hazır.
2: Okan Hoca bunun farkında değil.
1: Hadi Leao'ya belki dersin.
2: Sané yani. Sané ile 3 haftadır oynuyor. Hadi Sané'nin performansını bilmiyoruz. Belki toparladı. Ama Leao...
1: Ya Leao da yeni gelmiş bir oyuncu. Biraz şimdi bekleyeceksin yani. Leao için bir şey demem ama Sané'yle... hazır değil fizik olarak. Baba,
0: hem fizik olarak hazır değil diyorsun. Hem evet. Bu çocuk bu adamların topla oynama gibi çok aşırı neşir olma gibi amatör bir hastalıkları var.
1: Çok seviyorlar topu. Aynen
0: hem
1: öyle.
0: Fiziğim iyi değil hem devamlı topla aşırı neşir olayım.
1: Ne öyle olacak şey o zaman? Yok. Olmaz.
3: Şimdi Galatasaray'da yok, benim olmaz. Gördüğüm bir başka problem. Aslında hocam da ona temas etti. Belki aynı yaklaşımla değil de. Şimdi bir takımın mutlak anlamda organizatöre ve organizatörlere ihtiyacı var mıdır? Var.
1: Var.
3: Şimdi Galatasaray'da organizasyonu yapacak oyuncu kim? İlkay.
1: Evet. Şu an burada
3: çok
1: öyle.
3: Çok kötü oynadı bugüne kadar ama oynatabilir.
1: Ya da Batrakov yapacak.
3: Batrakov. Batrakov'un da performansı yapması yeterli gereken. Gözükmüyor. O açıdan İlkay oynatılabilir diye düşünüyorum. Yani aslında bir ahenk yakalansa şurada Sané'de, Leao'da, İşte önde Deniz'de, yanındaki Sara'da, İlkay'ın organizatörlüğünde, özellikle şimdi siz oyunu ön alana yıktığınız zaman, dar alan paslaşmalarıyla oynamanız gerektiği zaman İlkay burada çok önemli. Takımı organize edebilecek bir kalite. Fakat bugüne kadar yokları oynadı. Belki bu karşılaşma o açıdan İlkay'a hocanın fırsat vereceği bir olabilir. Maç olur. Olabilir. Ama ben de birçok noktada Savaş'la aynı yerdeyim.
4: 7 dakika süre almış bu sezon.
3: İlkay mı?
4: Ligde.
3: O zaman yani şöyle çok söyleyeyim. Yazık ben... ya. Dünya futbolunun en önemli orta sahalarından bir tanesi. Bu durumlara düşmemeli. İlkay, ama Yunus da oynamalı bence.
2: İlkay bu sezon üzerinde hem Şampiyonlar Ligi maçı hem lig maçlarında oynamadığı için bir kırgınlık vardı. 3 haftalık dilimde çok çalıştığını duydum. Şimdi tamam. Mesaj açtım hatta. 11'de olma ihtimali çok yüksek.
0: İlkay. Bana göre ihtiyaç ama bu maç için.
2: Şimdi İlkay'ın normaldeki yeri orası değil. Eğer İlkay orada oynarsa 10 numarada Batrakov, Batrakov orada milli takımdan döndü. Yorgunluk üzerinden geliyorsak daha hazır bir İlkay var orada.
3: Batrakov'un yerinde oynasın
1: İlkay çekiyor. Olmaz mı? Tabii. Belki öyle olacak.
2: Ya ben yine bir iki küçük değişiklik bekliyorum. İlkay'ın, Sané'nin bu süreçte 3 hafta takımla oynanan 11 oyuncudan 4-5 kişi vardı. Fenerbahçe'nin son hazırlık maçına bakalım. 5 tane 11 oyuncusu sayabiliriz. Pendik Galatasaray maçına bakalım. 2 tane oyuncu sayabiliriz.
0: Savaş'ım oynat Sanchez'i. Al Lemine'yi öne. Çıkar Batrakov. Hocam, koy İlkay'ı 10 numara pozisyonu.
2: Öyle bekliyorum.
0: İşte
2: ya, o zaman öyle
0: yapabiliriz.
1: Yani normali o zaten de.
2: Ben Sanchez'in orada olacağını düşünüyorum.
0: Kimin?
2: Sanchez'in Lemine'nin olduğu yerde düşünüyorum.
0: Bence doğruyu.
2: Barış konusunda
1: ama işte
2: da emin
1: ya şey
2: Barış
1: düşünüyorsa. Bak, hafta içinde.
2: Hafta içinde eğer düşünüyorsa Barış orada oynayacak mı peki? Galatasaray maçında.
0: Savaş'ım.
1: Yok.
0: Galatasaray'ın bana göre handikapı ne biliyor musun? Sané ile Leao. Futbolcudan aksesuar olmaz abi. Ben olsam böyle oyuncuları tercih etmem abi.
1: Ne yapacaksın ama almış artık. Baştan yanlış.
0: Almayacaksın baştan.
1: Nasıl bir ara aldı şey Ziyech'i falan onları aldı.
0: Alırsan ne olur işte böyle olur.
1: Şey olmadı fayda.
0: İşte yalnız, böyle olur. Olan da senin hem cami hem taraftara olur.
3: Yalnız şöyle de bir soru var hocam. Sana nereden geldi Galatasaray'a?
0: Almanya milli takım.
3: Almanya milli takım ve Bayern Münih.
1: Bayern'den geldi.
3: Bayern Münih kolay kolay hani yıldız da olsa senin tabirinle aksesuar almaz.
0: Evet.
3: Yani bu aksesuar bir oyuncu Bayern'de tutunamaz. Sana Bayern'de önemli işler
1: oynuyordu,
3: yapmadı.
1: Oynuyordu evet.
3: Oynuyordu.
1: Ne oldu yani? Bakalım, ben anlamıyorum.
2: Çok enteresan. Niye devam etmedi?
3: Bir bakalım.
1: Oynuyordu abi.
2: Devam da edebilir. Hani son dönemlerde
0: adama kötü top demiyoruz ki.
1: Leao da oynuyordu abicim oynamıyor mu?
0: Şimdi... Belirli yetenekleri var. Şimdi ezber... Sen ne ezberliyorsun? Sané'nin hiç dışa taş çizgisine doğru çalım attığını gördün.
1: Yok hep Sato. İçeri.
0: Hep içeri. Ama hep yediriyor. Bu bir beceridir. Ben sonuç, ona kötü futbolcu.
2: Sonuç.
0: Kalitesiz demiyorum.
2: Hocam Barış.
0: Ben şimdiki verimine bakıyorum.
2: Eğer biz Barış'ı bu kadar...
0: Savaş'ın Galatasaray ya, takımını büyütebiliyor mu Sané'yle Leao?
2: Yok.
0: O zaman niye oynuyor?
2: Ben o zaman bizim Barış'ımızı niye bu kadar eleştiriyoruz diyorum. Barış'ın katkısı Sané'ye göre daha fazla bir senede oynanan oyuna baktığın zaman. Sané'nin toplamında Galatasaray'da bu sezon 5-6 tane maç sayarız. Skor katkısı olarak baktığın zaman bir Şampiyonlar Ligi, bir Beşiktaş maçı, biraz Fenerbahçe maçı. Sayalım ya 5 tane maç sayarız. Ya.
1: Belki de tersi olacak.
3: Yalnız ben bir de rakibe bakalım. Kasımpaşa nasıl oynayacak Galatasaray'a karşı?
1: Kalabalık oynayacak. Kasımpaşa bu sene az gol yiyen, yenilmeyen bir takım tabii.
3: Geçiş oynamayacak.
1: Savunmayı kalabalık tutacak.
3: Savunma yaptığı zaman. Sizin
1: hızlı hücumla gideceksin.
3: Yerleşik savunmaya karşı set hücumu yapabilecek ve dar alanda çözüm üretebilecek oyunculara da ihtiyacınız var.
0: Mesela aslında Yunus'a.
3: Yunus'a ihtiyacın var. Aslında Sané'ye de ihtiyacın var, iyi bir Sané'ye.
1: Kilidi da ihtiyacın var.
0: Sané bulmaca gibi abi. Sen şimdi almışsın önüne bir bulmaca gibi. Şimdi sağda bir bakmışsın mucize sayılan bir dönüşlere imza atabilir Sané bak. Ama bir bakarsın abi ondan sonra yok.
1: Doğru.
0: Abi ne yapayım ben?
3: Şimdi hocam alalım Barış'ı Sané'nin yerine koyalım.
0: Koyalım.
3: Kasımpaşa kapandı. Kapalı oynuyor. Barış da açabilir misin?
0: Çok defans açamaz. Dengesini bozarsın.
3: Bozarsın dengesini ama Barış açamaz. Kendi dengesini de bozar.
1: Hocam, ya sadece Sané ile Sané iyi olursa açarsın.
3: Sané iyi olursa açarsın.
1: Lea ile de açarsın.
3: Açarsın.
1: İyi olursa.
3: Yani
1: doğru.
3: Kağıt üzerinde bu oyuncular iyi oyuncular. Sonuç aslında kağıt üzerinde olanla gerçeğin örtüşmemesi.
0: Biz Mourinho'ya kızıyoruz. Adam aslında var ya bak. Büyük hoca biliyor musun? Ne dedi?
1: Büyük hoca
0: büyük futbolcular dedi. Topla en fazla 1-2 kere dedi oynar.
2: Arda'yı kastediyor.
0: 2 kere dokunur dedi.
2: Arda Güler'i kastediyor işte.
0: Siz dedi çok oyuncuyu dedi fazla büyütmüşsünüz gözünüzde dedi. Sizin düşündüğünüz kadar iyi değiller dedi. İrfan Can'ı falan kastetti. Şimdi Sané'nin bak ben demin ne dedim? Topla devamlı topla oynamak gibi amatör bir hastalığı var dedim. Bu amatör bir hastalık.
1: Çok seviyor.
0: Kardeşim alıyorsun sen. Şimdi ben Sané ile oynamak istemem. Niye biliyor musun? Nereye gideceğimi bilmem abi. Ben bir kuşu atayım Sané atmaz. Geri geleceğim. Bir daha atacağım. Neyim ben? Hacivat Karagöz müyüm kardeşim? Kuşuyu attıysam at önüme.
2: Sen şu anda Arda Güler anlatıyorsun.
1: Kuvarejman'ın yaptığı ne? Delgado muydu?
2: İspanyol Arda Güler anlatıyorsun. O da öyle mesela.
1: Negredo.
2: Hocam,
1: Negredo. Negredo'yu ne hale getirmişti?
2: Sen de yorgunluk dediniz. Milli takımdan dönüyorsun. Şu anda milli takımda
0: ben yorgunluk demedim. Ben şiddetle karşıyım yorgunluğa. Yorgunluk tane, falan
3: hocam, diye. Senin yaş ilerlediği için sana ele oynamak istemiyorsun.
2: Koray 8 tane milli takımdan dönen oyuncu var şu anda.
1: Koşamam diyorsun.
2: Bak 8 tane milli takımdan dönen oyuncu var. Lemina da sakatlıktan çıktı. Hadi onu da sayarsak 9. Niye biz Sanchez niye oynamıyor diyoruz? Diğerleri de milli takımdan döndü.
4: Uzak yoldan gelenler.
2: Uzak yoldan gelenler. Biraz daha uzak. Biraz daha. Uzaktan yoldan gelince uçağın sen taşımıyorsun abi. Uçak seni taşıyor.
4: Ama çarşamba maça çıktı adam Sanchez.
2: Çok oyuncu böyle daha sonra gördü
4: pazartesi
2: ya.
4: Pazartesi oynadı.
1: Ya, çarşamba, cuma evet.
0: İki günde.
1: Biraz sıkıntılı.
3: Çarşamba dünya.
0: Şöyle bugün olabilir geldin bak.
3: Gece.
0: Şöyle olabilir savaşım. Sıkıntı şimdi da. Bizim zamanımızda çok fazla uçak yoktu ya. Biz otobüsle gidiyoruz. Mesela Trabzon'a gidiyoruz anasını satayım 20 saat. Hele bir de ya, puan Trabzon. Kaybettiyse. Abi, otobüste mi gidiyorsun? Uyuyamıyorum mesela. Ulan arkadaş arkama bakıyorum kimseyi göremiyorum. Önüme bakıyorum kimse yok. Bir tek kafa benimki abi.
1: Niye herkes ne yapıyorlar?
0: Uyuyor abi herkes uyuyor. Ben uyuyamıyorum abi. Allah. Ben ertesi sabah rejenerasyon antrenmanına çıktığımda abi leş gibiyim. Uyumamışım çünkü bütün gece.
4: Evet.
0: Arkadaşlarım bu olabilir. Uçakta uyuyamayabilir herif. Bu etkiler. Abi doğru antrenman, doğru dinlenme, doğru beslenme. Şimdi doğru dinlenme uyuyamıyorsa doğru dinlenmeye giriyor. Uyuyamamış.
4: Evet.
0: O zaman herifi oynatmayacağım. Ya
1: bugün geldik. Sanchez yedek kulübesinde bile uyur hocam bence. O öyle bir karakter.
4: Bakalım
1: değil.
4: Yarın göreceğiz nihai kararını Okan Hoca'nın. Fenerbahçe Rize deplasmanında olacak. İsmail Kartal büyük ölçüde 11'ini netleştirdi. Asensio'ya da görev vermesini bekliyoruz. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solda Archie Brown oynaması bekleniyor. Mert Müldür'ün sakat olduğu dönemde mecbur olmadıkça savunma kurgusunu bozmak istemiyormuş
0: Allah
4: İsmail Hoca.
0: Allah futbolcuya böyle sakatlık vermesin. 2 ay falan yok diyorlar evet.
4: Orta saha N'Golo Kante, Guendouzi, Asensio.
0: N'Golo Kante,
4: Asensio, Guendouzi. Üçlüsü.
1: Yani,
4: kanatlarda Greenwood, solda Kerem ve Oğuz Aydın ikilisinden birisi. İleride de Vedat Moriç.
0: Ya.
4: Asensio'nun geri dönüşü nasıl etkiler Fenerbahçe'yi hocam?
0: Mükemmel ötesi.
4: Özlemiş ettiler. Miydi herkes?
0: İhtiyaç.
1: Yok herkes, ki başka zaten.
0: Bütün Fenerbahçe camiası, taraftarı, Sayın İsmail Kartal arkadaşları vallahi dua ediyordur iyi ki geldi diye. Çünkü tekniği ve oyun zekası en yüksek adamdan bahsediyoruz.
1: Başka alternatif yok hocam. Şu an yok.
0: Fenerbahçe takımında. Bana diyorlar ki Guendouzi o işi yapar.
1: Ya kendisi yapamaz
0: o iş. Ne yapıyor? Ben anlamadım abi. O koşar. Belki oyun iki yönünü birden oynamaya çalışır. Ama üretemez. Ama Kerem'in attığı koşuya, Oğuz'un attığı koşuya cevap veremez. Ön bölgeye desteğe gider. Abi gidip gelmek ayrı, takıma kimlik kazandırmak. ayrı. Bazıları oynar, bazıları maçı, oyunu yönetir dediğim benim o.

0: Gündüz oynar. Asensio yönetir. Takıma kimlik
1: kazanır. Asensio lider.
0: Bir yaştır.
1: Lider.
0: Lider oyuncu. Onun için Fenerbahçe ve yani İsmail Kartal'ın bana göre şansıdır Asensio'nun geri dönmesi. Bütün bunları konuşuyoruz. Bir de oynatmazmış şimdi.
2: Oynatır herhalde. Oynatır diye düşünüyorum.
0: Fenerbahçe'nin bana göre önündeki en büyük sınav.
1: Sıkıntı.
0: Hakikaten şimdi.
2: Olur mu öyle bir şey?
0: Ya olur mu olur şimdi biz bir polemik yaratıldı diye kamuoyu oluşturuldu.
1: Bir bakmışsın hafta içi var Kartal, onun yüzünden oynatmadın
0: işte
1: diyecek.
0: Kavga etti olmadı falan diye. Ondan sonra
1: yok ya aman yapamaz yani.
0: Oynatmak istediği oyun. Şimdi şöyle bir şey bak. Bir şey dedik İsmail Kartal dedi ki atak sonlandırdıktan sonra topu çok çabuk kazanmak istiyoruz dedi. Değil mi?
2: Evet.
0: Bu hakikaten fiziksel olarak üst düzey oyuncuların yapabileceği bir şeydir.
1: Beşiktaş'ın yaptığı bu sezon.
0: Evet. Şimdi bunu 15-20 dakika bunu yaptın. Set oyununa dönemedin. Oyunu soğutamadın. Ondan sonra tekrar agresif baskıya devam ettin filan. 60'tan 70'ten sonra biter adam. Ondan sonra rakip gelirseniz zayıf noktandan vurmaya çalışır. Şimdi sen Asensio'dan gol üretmesini, gol asist yapmasını, skoru değiştirmesini filan beklersin. Bu pozisyondaki bir oyuncu. Bundan her pozisyonda geri gelmeyi bekleyemezsin. Hayalcilik olur. Gelirse onun o günkü fizikselliğine bağlı ve oyunun duygu durumuna bağlıdır. O gelir ama çok fazla gelirse de bu sefer önde sana faydası olmaz. Zaten Asensio nasıl oynuyor farkında mıyız? Şimdi biz Asensio'ya ihtiyaç derken aslında Asensio'yu bir bütün olarak ele aldığımızda ondan sonra 10 üzerinden 10 değil yani. Rakip orta sahanın arkasına sarkıp orada top alıp ondan sonra o topla organizasyon yaratmaya çalışan, onunla hücum organizasyonlarına dahil olmaya çalışan, evet, şut atan, arapası veren oyuncu. Ondan sonra kendi pozisyonunda orada ihtiyaç olduğu için Asensio lazım diyoruz. Yoksa Asensio da şu anda yani %100'cuk o pozisyonun adamı değil.
2: Evet. Hayri abi sen nasıl değerlendiriyorsun Asensio'nun geri dönüşünü?
3: Ya Fenerbahçe ideal kadrosuyla oynayacak. Nihayetinde kalede Ederson. Savunma hattında bir eksik yok.
2: Semedo, Şikriniar, Ake, Archie Brown. Önlerinde Kante, Gendouzi, Asensio. Greenwood, Kerem veya Oğuz. İleride de Vedat. Aslında Lukaku da var elde. Milli maçta bize gol de attı.
3: Olumlu göründü. Evet yani iyi de göründü. Zaman zaman fizik gücünü kullanabildi.
2: Vedat mı Lukaku mu sence?
3: Ama Vedat'tan vazgeçmez. Ama mutlak anlamda Lukaku'ya da dakika verir diye düşünüyorum.
0: Şimdi yani maçın gidişi. Böyle oyuncular işte düşündürür. Biri gol atmış, biri forma girmiş. Hadi buyur.
3: Şimdi Vedat'tan vazgeçmesini gerektirecek bir durum yok Vedat'la ilgili ama Lukaku'nun yükselmesi İyi. Hoca için güzel bir durum. Yani maçın gidişatına göre hani ikisinin bir arada oynaması çok oturmuyor bende ama bu dahi mümkün olabilir. Yani maç bunu bile çağırabilir. Ama şu var, bu ideal Fenerbahçe olacak. Burada mesela Kerem mi olmalı, Oğuz mu olmalı?
2: O da ayrı bir soru.
3: Ya o da evet yani çok yani belki Oğuz hani bir anket yapılsa Oğuz bir adım önde de çıkabilir.
2: Sence? Hadi hemen aramızda bir anket yapalım. Abi, Kerem mi Oğuz mu?
0: Bana göre performans verememesine rağmen Kerem.
1: Ben de öyle.
2: Sence Hayri abi?
3: Bana göre performans vermesine rağmen Oğuz.
0: Ya bir sen, dakika. En son ilk iki maç, üç maç evvel verdi.
2: Anketi tamamlayayım. Sen
1: son maça
0: milli
1: bakarak
0: milli takımda da iyi performans
1: son
0: yok.
1: Son maça Oğuz bakarak Kerem diyorum ama ben olsam Oğuz'la başlarım.
2: Hangi yani ankette bir oy kullanıyorsun? Nereye oy verdin şu an?
1: Ha, kendi kim oynasın mı?
2: Evet, Kerem mi Oğuz mu? Net soru net.
1: Ben Oğuz
2: Kerem,
1: Oğuz. Oğuz diyorum ama Kerem'i oynatacak. Onu söyleyeyim.
2: Tamam, sen Oğuz
1: ben Oğuz diyorum
2: sen
1: ama Kerem'i oynatacak.
0: Oğuz.
2: Niye Oğuz biliyor musun? 3 Oğuz bir Kerem.
0: Savaş'ın çünkü Oğuz o demesi şu an normal. Fenerbahçe puan kaybetsin istiyor. Ama Rize takımı bak. Rize bir takım.
1: Ben şundan dolayı.
4: Şimdi oyuncuyu korumak adına Kerem çok yıprandı. Milli takımda da Fenerbahçe'nin son haftalarında Oğuz biraz dinlenmeye ihtiyacı
1: var. Gerçi Oğuz'da da bir düşüş varmış gibi geldi bana.
3: Ben açıkçası Oğuz'da da bir düşüş
2: var. Sen kararsızsın galiba.
3: Hayır ben.
2: Sen oy kararsızsın.
1: Ama ben bak. Sezon başındaki Oğuz'un olmasını normali
0: ben
1: o.
0: Güncel
1: normali
0: performansa o. Bakıyorum.
2: Güncel şu an
1: Oğuz'da da bir düşüş var ama Kerem'de de çok bir şey yok. O yüzden Oğuz diyorum. Ama Rize maçında kesinlikle Kerem oynatacak.
0: İkisini de oynatmayıp Nene'yi koyacaksın abi.
1: Ha, o da olabilir. O
3: kesinlikle tercih etmeyeceğim oyuncu Nene hocam.
1: Ama Nene'yi oynatmak.
0: Performansa bak geçen seneki.

0: Kerem
1: yani
0: oynatın.
1: Üçü arasında bir tercih yapsam Nene'yi kesinlikle düşünmem. Oğuz da tercih edilse itiraz etmem. Kerem de tercih edilse itiraz etmem ama Oğuz'u önceliyorum. Söylediğim gibi sebebi de şu. Yani Oğuz da sürekli çok iyi oynamıyor.
2: Oynamıyor o da.
1: Ama Vedat'la Oğuz arasındaki iletişimi biraz daha güçlü görüyorum. Yani santforu oynatmak, santforu besleme noktasında sanki Oğuz biraz daha iyi gören bir oyuncu. Biraz
0: şeyle çizgiye de
2: derine iniyor çünkü onun için.
1: Derine de inebiliyor. Kerem bunları yapmıyor ama Kerem de formda olursa
2: ama tabii son maçlarda şey yaptı, attırdı. Ya Vedat'a 3 tane attırdı, daha ne yapsın?
1: Yaptığı zaman yapıyor. Doğru söylüyorsun. Yani çok hızlı.
0: Tabii.
1: İçeriye doğru yönelerek attığı ters çalımlarla
0: ama hala
1: yaptığı 2-1'lerle çok öldürücü yani olabiliyor. Dolayısıyla burada yani hocanın tercihine ben bu iki oyuncu arasında saygı duyarım açıkçası. Yani çok ayrıştıklarını düşünmüyorum. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin hani ön alan baskısı vesaire dedik, evet, ya, hızlı yapabilmesi şeyi biraz absorbe etmesi gerekiyor bu konuda. Asensio'yu, bu doğru. Ama gerek Kante gerekse Guendouzi bu anlamda orta sahada öne taşıyabilecek. Yani topun düşeceği yerleri sezgileriyle de tecrübeleriyle de oyun zekalarıyla da iyi dolduracak oyuncular. Bu da avantaj. Ben evet yani Asensio başka bir standart, başka bir kalite. Yani Asensio oyunun yavaş ilerlediği, temponun düşük olduğu anlarda dahi Fenerbahçe'ye net çözümler üretecek, Fenerbahçe'yi net pozisyonlara sokabilecek bir kalite. Ama Guendouzi ile Kante'de böyle pas kalitesi, oyun görüşü, oyun yorumu böyle çok sıradan oyuncular değil. Yine de üst düzey oyuncular. Yani özellikle Süper Lig standartlarında düşündüğümüz zaman yani Fenerbahçe bir defa orta sahada Çaykur Rizespor'un çok önünde. Artı Çaykur Rizespor'da önemli eksiklikler var. Savunmada da var. Yani Çaykur Rizespor'da ideal çıkamayacak. Dolayısıyla onlar da klasik yine geçişle Fenerbahçe'ye karşı çözüm arayacaklar. Gol bulmaya çalışacaklar. Hani Fenerbahçe'nin genel yapısıyla ve savunma yapısıyla ilgili bir şey söylemek gerekirse orada savunmanın ağırlığını Çaykur Rizespor değerlendirmek isteyebilir. Yani hani bir sürprizle karşılaşır mıyız?
3: Evet.
1: Hani buna benim cevabım şu. Yani Çaykur Rizespor'un hızlı geçişleri Fenerbahçe'ye sıkıntı çıkarabilir.
3: Puan kaybı ötesi olabilir mi diyorsun?
1: Çok yaşanabilir. Bak, çok yüksek ihtimal olarak görmüyorum.
2: Hayırcığım bak bir şey söyleyeyim.
1: Çok yüksek ihtimal görmüyorum ama ihtimal olarak da görüyorum.
2: Şimdi Asensio çok kaliteli, çok klas bir oyuncu değil mi?
3: Evet.
1: Evet.
2: Ama düello yapamayan, aynı zamanda da korakorda agresif olamayan bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Doğru.
2: Nazik, narin oyuncu. Klas, tekniği, oyun zekası yüksek. Şimdi karşıdaki takım bütünlüğü sağlamış, agresif, ondan sonra enerjik bir takım olduğu zaman kaybedebilirsin Asensio'yu. Kaybolur o arada. Şimdi Rizespor eksikleri çok önemli. Bana göre Fenerbahçe için büyük avantaj. Yoksa ritmini bulmuş, bir oyun kimliği yakalamış bir takım. Havaya da girmişler. Kafa kafaya puanlar değil mi? Fenerbahçe ile aynı puanda.
3: Rize Spor 10 puanda, Fenerbahçe de aynı şekilde 10 puanda. Ha,
2: şimdi. Ha şöyle bir şey var. Çok fazla inanmasam da ben bilgi, beceri tamam bunlar ama şans da vardır futbolda diye. Fenerbahçe'nin Rize deplasmanlarında şansı hep tutmuştur.
1: Evet, iyi sonuçlar alıyor.
2: İyi sonuçlar almıştır. Bu bir şeydir. Moral motivasyon aracıdır. Çünkü konuşur çocuklar, futbolcular kendi arasında. Aa, Rize maçında bak biz böyle böyle o deplasmanda galip geliyoruz. Bize yarıyor o deplasman. Bir ekstra motive, evet, eder.
3: Savaş Çorlu, sen ne diyorsun Rize Spor Fenerbahçe maçı için? Ne olur sence?
4: Şimdi 8-0'lık galibiyet Fenerbahçe adına o an müthiş olmuştu yani. Çünkü tartışılan, oynadığı oyun, İsmail Hoca, herhalde Fenerbahçe'de hiç kimse o milli arayı istemezdi. 8-0 galibiyet her zaman böyle müthiş bir hava yaratır. Şimdi 3 haftalık dilim, milli takımdan dönen oyuncular var. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'a baktığımız zaman en son oynanan hazırlık maçında bugün 11'de 5 tane oyuncu sayabiliriz. Bunlar Samedo, Archie, Greenwood, Kante,

0: Ben Vincenzo Italiano'nun Orkun'u bu maçta dinlendireceğini düşünüyorum. Yerine Miretti'yi hazırlıyor. Miretti ile başlayacaktır ki doğrusu bu mudur? Doğrusu budur. Çünkü hafta içi Almanya'da zorlu bir Hoffenheim deplasmanı var. Ardından Trabzonspor maçı var. Ardından Crystal Palace maçı var. O bölge, yani Orkun'un sakatlandığı, parmağının olduğu bölge çok şey olmuş artık. Üst üste iğnelerle, bandajlarla falan bayağı yıpranmış durumda. Yani hoca da bunu görüyor. Tedbir amaçlı ben Orkun'un Kocaeli maçında oynayacağını düşünmüyorum. Orkun da Hoffenheim'i daha çok düşünecektir. Onun dışında Vlahovic'te hiçbir sıkıntı yok. Başlıyor. Bir problem yok. İşte dediğim gibi Raşitsa. Emirhan'ın bir sıkıntısı vardı. Yanılmıyorsam o da antrenmanlara başlamış. Yani Emirhan da olabilir mi olmayabilir mi, yani Kocaeli maçta o da olmayabilir ama Hoffenheim'a kadar herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yani Beşiktaş hemen hemen tam kadro. Yalnız şunu söyleyebiliriz Koray, milli takıma çok oyuncu verdi, hem bizim milli takıma hem de yurt dışında, yani o yabancıların kendi milli takımlarında. Mesela Murillo çok uzaklarda, yanılmıyorsam Hindistan'a gitti. Oradan geliyor. Hatta gelmedi. Bildiğim kadarıyla daha bugün gelmedi. Yani nasıl Galatasaray'da işte Sanchez'i falan konuşuyorsak, Murillo da bir yorgunluk, yorgun bir şekilde gelecek. Oynatır mı Kocaeli maçında? Bence Murillo oynama ihtimali daha yüksek. Oynamasa da yerine Taylan'ı, işte Taylan'ın da bir problemi vardı. Onun da ciddi bir şeyi yokmuş. Yani 1-2 oyuncu, ben bir rotasyon bekliyorum şeyden, hocadan, İtalyanlardan Kocaeli maçında. Çünkü milli takımlar, evet, her ne kadar milli takıma oyuncu, ne kadar fazla oyuncu vermek, kulüplerin ve taraftarların, camiaların böyle bir övgüyle bahsedeceği olaylar olsa da Beşiktaş açısından bu sefer biraz sıkıntı oluyor. Çok oyuncu gitti. Evet. Burada hoca çok fazla şey bulamadı. Yani kalabalık bir kadro bulamadığı için antrenman yapamadı fazla. O biraz sıkıntı. Bakalım Milara'dan sonra nasıl dönecek Beşiktaş. Ama Diyarbakır'daki o mağlubiyeti unutturmak için tabii ki Kocaeli'ni yenmek durumundasın. Yani bu sezon içeride zaten bambaşka bir Beşiktaş var. Hep söyledim, yani içeride ben çok kolay kolay Beşiktaş'ın yenileceğini düşünmüyorum. Belki puan kaybı olabilir, yani büyük maçlarda beraberlik falan olabilir ama yenileceğini düşünmüyorum. Kocaeli maçı, onu da söyleyelim, çok kolay geçeceğini düşünmüyorum ben. Kocaeli özellikle deplasmanda iyi oynayan bir takım. Zorluklar çıkartacaktır Beşiktaş'a. Beşiktaş savunma arkasına atılan toplarda hala sıkıntılar yaşıyor ama o özverili, o coşkulu oyunun oynadığı takdirde, ki oynayacaktır diye düşünüyorum, Beşiktaş'ın kazanacağını söyleyebiliriz.
1: Bizde Spor Fenerbahçe nasıl iki takım 10 puandaysa Beşiktaş'ta Kocaeli Spor da aynı puana sahip.
0: Evet,
1: 12'şer
0: yani,
1: puanı var iki
0: takımın. Tabii o da şey, yani hakikaten bakıldığı zaman önemli bir maç.
1: İki mağlubiyeti var. Biri Başakşehir deplasmanı ilk hafta, bir de Galatasaray deplasmanı.
0: Beşiktaş'ın da iki mağlubiyeti var. Yani iki takım için de, yani Kocaeli'nin de buradan puan aldığı takdirde bence çok önemli bir puan olacaktır. Yani berabere de kalsa Kocaeli Spor adından çok önemli. Tabii ki Beşiktaş için büyük kayıp olur ama Beşiktaş'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Yani böyle içeride ben böyle bir kazaya uğrayacağını düşünmüyorum. Kayıp olarak gözüktü Diyarbakır sonucu. Orada şunu da söyleyeyim, bir bilgi. Başkan dün teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüştü. Bundan sonraki süreçte, yani Ekim ayı hakikaten 5 yaşında çok çok zorlu bir fikstüre sahne olacak. Yani üst üste zorlu maçlar oynayacak. Başkan burada takıma, hocaya olan güvenini dile getirdi, destek verdi. Ahmet maçının mağlubiyetinin çok çok kendilerinde önemi olmadığını, bunun bir futbol kazası olduğunu, hocanın da böyle yaklaştığını zaten görünce, yani iki tarafta birbirine destek oluyor. Hoca da olumlu konuşmalar yapmış. Maç öncesi böyle bir çok olumsuz bir tablo yok. Yani biraz düşündüren hocayı, milli takımdan dönen oyuncuların bir yorgunluğu olacak. Yani Trossard mesela, evet, sakatlığını atlattı ama işte bir 15-20 dakika bizim maçta oynadı. Ondan belki tam verim alamayabilir diye düşünüyor. İşte Vlahovic hiçbir şey yoktu. Çok ciddi değildi. Onda bir sıkıntı olmadığı görüyor. Orkun'u işte keza Orkun'un durumu. Yani milyarlardan dönen oyuncuların bir yorgunluğunu düşünüyormuş hoca. Ama moraller yerinde. Çünkü hakikaten zor bir periyot başlıyor.

0: başkanla olan toplantıda da bunlar konuşulmuş. Yani oyuncuların form durumları. İşte tabii devre arasında ne olacak, ne bitecek onları
1: Orkun
0: da konuşmuşlar.
1: Orkun yerine kim oynayacak?
0: Orkun yerine Miret'ti. Orkun oynamazsa Miret'ti.
2: Beşiktaş'ın ideal stoper ikilisi kim sence?
0: Bence Cala.
2: En çok yer değişen bölge orası herhalde değil mi şu
0: Bakın
2: anda?
0: Şu anda İtalyano'yu eleştireceksek eğer, yani eleştirebilecek bir yer buluyorsak savunmadaki problemdir ve o ikiliyi, o tandemi bir türlü bulamamasıdır.
1: Hala en kırılgan nokta orası.
0: En kırılgan orası. Evet. Ve sol bekte ben sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Her yayında bunu söylüyorum. Sol bekte sıkıntı yaşayacaktır. Tandemde sıkıntı yaşayacaktır. Hala onu bulamadı. Buldu ama sürekli değiştiriyor. Zafer abi sen daha iyi bilirsin. Stoper tandemlerinin çok sık değişmesinin ben takımlarda fayda değil zarar getirdiği düşüncesindeyim. Bana göre ideal ikili Calo'yla Emirhan'dır.
2: Sizce?
1: Doğru söylüyor Kartal. Niye? Çünkü stoper kaleci uyumu diye bir şey vardır abi. Şimdi sık değiştirirsen orayı, o uyumu kaybedersin. O da senin zayıf noktan olur. Aynen rakip öyle. Seni oradan vurur.
2: Savaş
1: Bana
2: abi
1: göre,
2: sence?
1: Bugüne kadarki yalnız bir şey
2: daha söyleyeyim. İdeal ikili stoperi Beşiktaş'ın kim?
3: Calo.
2: Diğeri?
3: Şey.
2: Emirhan mı?
3: Emirhan.
2: Ayda abi sence?
4: Bir defa oradaki banko isim Emirhan.
0: Şu anki görüntü.
3: Emirhan'a partner. Milli takımda bile kullanmasını yani, beklerdim ben ya.
4: Kesinlikle. Hani normalde olması gereken isim Agbadu maliyetine vesaire tabii. Bakınca ama.
2: Açık ara Agbadu hem de.
0: Normalde evet. Öyle olmaz.
2: Maliyete bakarsın.
4: Calo ön plana çıkmış durumda performans itibariyle. Bence Beşiktaş orada ideali yakalayabilmiş durumda değil. Yani hani Calo Emirhan diyebiliriz ya da Agbadu Emirhan dersin.
2: Stoper takviyesi gelir mi devre arası?
0: Gelir.
1: Gelmesi lazım.
0: Ben burada Sayın Başkan Serdar Adalı bize konuk olduğu zaman
2: Ümit Aktağ da alındı bu arada.
0: Ümit Aktağ, bak Ümit Aktağ'ı unutuyoruz ama Ümit Aktağ'ın ben şu an kısa vadede oynayacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Burada başkanla yayın sonrası sohbet ettiğimizde başkan dedim yani ne yapacaksınız, alacak mısınız devre arasında? Alacağız dedi. Benim şahsi fikrim yani ben kimseye böyle bir tavsiye niteliğinde değil, haddimize dedi zaten de. Ben Beşiktaş'ın şu anki mevcut stoper kadrosunda çok eksiklik olduğunu düşünüyorum. Öne oynayan, ayakları iyi oynayan çabuk bir stoper, bir tecrübeli ama tecrübeli bir sol bek, bir de 8 numara işte Sosa, Oğuzhan tarzı bir 8 numara alırsa Beşiktaş şampiyonun adayı değil, bence şampiyon olur dedim. Başkan da kafasını salladı. Yani oyuncularını kötüleme anlamında değil. Yani evet. Eksikleri başkan zaten biliyor. Bunu yapacaklarını düşünüyorum ki orta saha alınacak görünen o vlog konuşuluyor. Ama o ideal stoperi bulabilecekler mi ara transferde? O biraz şey.
1: Abi.
3: O zaman yani, evet.
0: Arada bulabileceğim.
3: Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor. Bu dördün içinde devre arasında iyi transfer, iyi takviye yapan takım şampiyon. Olur, şu anda olur. Çünkü oraya kadar gidip görünen şampiyonu olur, biraz evet. Devre arası
2: evet. Evet. Hayır abi Karadeniz derbisi var. Samsunspor, Trabzonspor, Thomas Rice'ın Trabzonspor'un başına gelmesiyle birlikte değişik bir hikayesi var artık bu maçın. Nasıl yorumluyorsun karşılaşmayı? Sansasyonel bir şekilde bıraktı Trabzonspor, milli araya öyle girdi. Yeniden sence milli ara dönüşü bıraktığı yerden devam edebilir mi?
4: Yani bıraktığı
2: bir
4: yerden
2: deplasman galibiyeti hasreti vardı. Geçen gün haberlerde verdik. Uzun süredir de deplasmanda.
4: Devam etme ihtimali var. Devam ederse de çok fiyakalı hale gelir Trabzonspor. Çünkü Galatasaray galibiyeti gerçekten çok fiyakalıydı. Trabzonspor sadece kazanmadı. 4-0 kazandı. Salahıyla kazandı. Stratejisini mutlak anlamda rakibine kabul ettirerek kazandı. Tabii Samsunspor maçının hikayesi farklı olacak. Ve derbi olarak kabul ediliyor. Karadeniz derbisi olarak. Ve Samsunspor camiası da, taraftarı da Trabzonspor maçlarına çok önem veriyor. Onlar da çok keyif alıyorlar Trabzonspor'a karşı kazanmaktan. Ama Trabzonspor'un başındaki teknik adamı da çok seviyorlar, çok saygı duyuyorlar. O açıdan hakikaten karışık duyguların yaşanacağı, en azından maç öncesi bir mücadele olacak. Trabzonspor'un ön tarafı çok öldürücü. Salah'ı anlatmaya gerek yok. İzahın ötesinde bir kariyer. Dolayısıyla onu seyretmekten bence herkes keyif alacak. Oradaki Samsunspor taraftarı da. Saviola solda son maçta çok iyi oynadı.
2: Evet.
4: Benim aslında henüz netleşmediğim isimlerden bir tanesiydi. Çok net bir imza attı o maça. Hükmü koydu. Çok önemli oyuncu olduğunu gösterdi. Yani şunu tartışabiliriz. Geçiş oyunlarının açığı mı yoksa set yerleşik

0: Hücumlarda da çok iyi kullanabileceğiniz bir oyuncu mu? Bunu tartışırız ama şu var ki oyuncu hakikaten yani çok topla ilişkisi üst düzey bir isim. Güzel numaralar yapabiliyor. Güzel rakip eksiltmeler yapabiliyor ve ikili evet. oyunlarda da mahir. Orada soru işareti Muçi'nin performansı nasıl olur? Yani Muçi'yi sonuçtaki etkinliğine, şutörlüğüne, klasına ve skor üretkenliğine karşılık oyun gücü anlamında tam yer yerine oturtamıyorum. Ama yine de Salah'la güzel şeylere giriyorlar. Yani güzel alışverişleri olabiliyor. Şimdi Samsunspor'un orta sahası da Trabzonspor'u dengeleyebilir. Yani en azından hani fizik açıdan, atletizm açısından Trabzonspor'a karşı bir mücadele verecekler. Fabinho'nun beklenenin üzerinde şey sürecini tamamlaması, yani forma girme, performans bulma sürecini tamamlaması Trabzonspor'un önemli artısı. Bu devam ederse ki Melih'le çok iyi göründüler. Bu karşılaşmada da büyük ihtimalle Melih, Fabinho önde, sen söyle Muçi. Bu
1: evet, şey aynı görecek. 11 mi başlar sence Galatasaray maçıyla?
2: Folcarelli ne oldu Folcarelli'ye?
0: Folcarelli yani artık dönmesi lazım. Bu karşılaşmada hani dönecek durumda mı çok net bilgim yok o konuda ama dönmesi bekleniyordu en azından.
2: Trabzonspor hani, orta sahasına enerji veren bir adam.
0: Tabii ki Folcarelli de geldikten sonra formayı alacaktır ama bu karşılaşmada belki ilk 11 olmaz, dakika verebilir hoca. Ancak Trabzonspor'da da sakatlanan oyuncuların böyle serap misali kaybolması evet. gibi bir durum var. Yani orada da bir Trabzonspor'daki sağlık ekibine ya da işte nasıl söylesem oyuncuların sakatlandıktan sonra dönemeyişine bir zoom yapmak lazım. Sağlık ekibini de töhmet altında bırakmak istemem açıkçası ama giden biraz dönmüyor gibi yani ya da geç
1: uzun süreli ya da talihsiz oldu biraz süreç.
0: Evet, orada işte
1: Batagoviç mesela.
0: Batagoviç de yani Batagov da gelse mesela Trabzonspor'un stoper ikilisi hani böyle çok göz kamaştıran, parmak ısırtan ikiliye dönüşebilir. Batagov, evet. Vivo. Hani Trabzonspor'un savunma hattının bir ağırlığı söz konusu ama bekleri de beğeniyorum. Evet. Orta saha iyi gözüküyor. Ön tarafta zaten çok etkili oyuncular var. Maçın favorisi Trabzonspor. Ama bu karşılaşmanın bir derbi olduğunu da unutmayalım.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tabii çok kısa.
3: 29 Eylül Dünya Kalp Günü'ydü. Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Ertuğrul Okuyan hocamız anlamlı bir toplantı düzenledi. Evet. Düzenledi. Rıza Çalınbay, Tuncay Şanlı, bizim Mahmut Hoca, birçok spor dünyasından ünlüler katıldı. Buradan da Ertuğrul hocamızı bu konuda tebrik ediyoruz. Bütün doktorlarımıza, hocalarımıza Allah kolaylık versin.
1: Teşekkür ediyoruz. Selam noktalıyoruz artık.
4: Hocam sana da Serdar Dumlu kardeşim çok selam var. Çok seviyor seni. Çok seviliyorsun.
1: Evet. Futbol meydanının sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Aspor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımız Caner İşbeğendiren ve Uğur Aktan'la birlikte Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarını ve yine futbolda, sporda tüm gündemi değerlendirmeye, konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Merhaba.
0: İyi yayınlar. Elbette her gece olduğu gibi sizlerin de yine sosyal medya üzerinden soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. YouTube'da chat üzerinden yayınımıza yine sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz ya da X üzerinden veya Instagram üzerinden de bizlere ulaşmanız mümkün. Yaklaşık 2 saat boyunca 02'ye kadar bu ekranlarda sohbetimiz devam edecek. Artık 9 Ekim Cuma gününe girmiş bulunuyoruz. Yeni günün içerisindeyiz. Çok uzun bir milli ara. Evet. Yaklaşık 3 hafta ki evet. Milli ara boyunca da sizlerle sık sık burada Uluslar Ligi yayınları yaptık ama artık Süper Lig vakti geldi, çattı. Bugün Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de 7. hafta başlayacak ama biz haftanın programını bir tekrar hatırlayalım. Bu hafta futbol severleri hangi maçlar bekliyor bir paylaşalım. Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle haftayı açacağız değerli izleyenler. Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler mücadelesi var. Cumartesi günü saat 13.30'da bu karşılaşma başlayacak. Korendon Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Samsun Spor Trabzon Spor mücadelesi de yine haftanın dikkat çeken maçlarından birisi. Bu iki mücadele de cumartesi günü saatler 16'yı gösterdiğinde başlayacak ve saatler 19'u gösterdiğinde ise cumartesi akşamı Fenerbahçe Karadeniz deplasmanında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Geçelim pazar gününe. 3 mücadele var pazar günü. Konya Spor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep Futbol Kulübü ise sahasında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Teknik direktör Burak Yılmaz da yeni takımıyla birlikte ilk maçına eski takımı Gaziantep deplasmanında çıkacak. Beşiktaş Dolmabahçe'de Kocaeli Spor'u konuk edecek ve pazartesi akşamı da Eyüp Spor Göztepe maçıyla birlikte haftayı noktalayacağız. Şöyle genel bir soruyla girmiş olayım. Bu hafta böyle en dikkat çeken mücadele ya da böyle bilmiyorum zor geçmesini beklediğiniz, puan kaybı olabileceğini düşündüğünüz maçlar hangisi? Hatta bunu izleyenlere de sormuş olalım. Yorum kısmına yazabilirler. Bu hafta puan kaybı beklediğiniz favoriler hangileri?
1: Ya bunu tabii öngörmek çok güç şu anda ama şöyle söyleyeyim, yani Galatasaray Kasımpaşa maçı hiç kuşkusuz Galatasaray adına çok zorlu geçeceği kesin. Zira birkaç gün sonra Salı günü Galatasaray kendi evinde Rams Park'ta Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Barcelona'yı ağırlayacak. Haliyle tabii ki milli aradan oyuncuların nasıl döneceği tabii soru işareti. Hangi oyuncuların bugün bu akşam Kasımpaşa karşısında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Bazı muhtemel 11'ler var ama farklı farklı ihtimaller üzerine de tabii ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama milli takımlardan dönen birçok oyuncu vardı. İşte Davinson Sanchez, Torreira, onlar tabii farklı bir kıtadan geldiler. Bununla birlikte Victor Osimhen'in tabii ki durumu şu anda hiç kuşkusuz en çok merak edilen durumlardan bir tanesi. Sakatlığını atlatmış olsa da önemli ölçüde takımla birlikte antrenmanlarda yer almış olsa da bu maç için hazır mı değil mi konusu hala soru işareti. Ama tabii riske edilmeme ihtimali de son derece kuvvetli. Tabii Okan Buruk cezalı olacak. Bu karşılaşmada takımın başında evet, yer almayacak.
0: Kulübede yok hoca.
1: Evet, İrfan Saraloğlu Galatasaray'da kulübede yer alacak. Tabii zor bir sınav. Emre Belözoğlu önderliğinde Kasımpaşa bu sezon ilk 6 haftada yenilgi yaşamayan tek takım pozisyonda. Evet. Şu anda namağlup pozisyondalar. Çok iyi geçiş oyunu oynuyorlar.
0: Ki galibiyeti 4 beraberlik var.
1: 4 beraberlik var evet. Var. Yani çok iyi geçiş oynuyorlar ama tabii ki onların da belli başlı defekleri var. Çok fazla özellikle çok agresif bir takım. Yani ikili mücadeleler nezdinde çok fazla faullerle de işte kartlarla da çok karşı karşıya kaldılar. Biraz tabii bu konuda Emre Hoca'nın da serzenişi var yakın zamanda hakemlere dair. Ama tabii ki sezon yani ilk 6 hafta itibariyle iyi bir sınav verdiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda da Galatasaray-Kasımpaşa maçı Galatasaray için milli ara sonrasında çok zorlu bir başlangıç olacaktı. Tabii Galatasaray'ın buradaki en önemli avantajı itici gücü taraftarı olacak muhakkak. Bununla birlikte Rize-Fenerbahçe tabii ki belki son yıllarda Fenerbahçe nezdinde baktığımızda Rize deplasmanları nispeten biraz böyle kolay geçiyor gibi görünebilir Fenerbahçe.
0: Evet, rahat
1: için.
0: Kazanıyor son yıllarda
1: rahat
0: Fenerbahçe.
1: Rahat kazanıyor. Ama tabii ki milli ara dönüşü çok fazla belirsizlik var. Mesela sevgili Uğur'la da yayından önce konuşuyorduk. Evet. Asensio'nun durumunu

0: Ne seviyede olduğunu bilmiyoruz tabii ki bu hazırlık
1: maçları. İlk 11'de bekleniyor.
0: Evet, ilk 11'de bekleniyor çünkü Turan Tovuz maçında, evet, yani Azerbaycan'daki karşılaşmada ilk 11 başlamıştı. Ciddi de bir süre aldı orada. Şu anda tabii ki hala tam anlamıyla fizik durumunu, fizik seviyesini bilmiyoruz ama aşağı yukarı yine en aşağı bir 60 dakika süre alabilir diye tahmin ediyoruz. Tabii sakatlıkların, özellikle işte Galatasaray'da Osimhen'in, Fenerbahçe'de Asensio'nun, Beşiktaş tarafında da yine diğer eksiklerin geri döndüğü bir milli ara olduğu için bu 3 haftalık arayı aslında takımların açısından bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Ama milli ara öncesinde mesela Fenerbahçe bir 8-0'lık bir Eyüpspor galibiyetine imza atmıştı. Belki o rüzgarı sürdürebilmiş olsaydı şu an çok daha farklı olabilirdi. Çünkü 8-0'lık galibiyetin gazıyla yürümek bambaşka bir etki yaratırdı camiada. Beşiktaş da yine kendi evinde belki de sezonun en iyi deplasman tribününe sahip olan takımlarından biriyle karşı karşıya gelecekler. Kocaelispor benim gözlemlediğim, ben çünkü 3 büyüklerin de, yani hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın stadyumunda maçları izliyorum basın tribününde. Benim gözlemlediğim kadarıyla en iyi deplasman tribününü yapan taraf.
1: Benim de bu takım, arada denk geldiğim en iyi deplasman tribünü performansı Kocaelispor.
0: Evet. Yani şimdi tabii son yıllarda mesela Bursaspor, Eskişehir Spor gibi takımları çok gözlemleme şansım yok. Epey uzun bir zaman oldu Süper Lig'de yer almadıkları için ama Kocaelispor benim son yıllarda gördüğüm en iyi deplasman tribününü yapan ekiplerin başında geliyor. Belki de İstanbul'a yakınlığının da etkisi olabilir tabii bunda ama hiç kuşkusuz bu anlamda çok etkili bir tribüne sahipler. Beşiktaş açısından da yine zor bir sınav olacak ama Beşiktaş'ın da birçok önemli eksiğinin geri döndüğünü söyleyelim. Vlahovic, Trossard, Orkun Kökçü gibi isimleri sahada olmasını bekliyoruz.
1: Sanki
0: tabii
1: daha detaylı konuşuruz ama şöyle bir handikap oldu bu arada. Çok fazla oyuncu milli takıma gitti. Yani 17 oyuncusu milli takımlara, hı-hı, gitti. Hatta Černý davet aldı ama kendisi gitmedi. O da gitse 18. Hatta bir rekor da kırdı Beşiktaş bu anlamda. Tabii kolay değil yani. 17 oyuncunun milli takıma gittiği bir süreçte, ki Orkun'la Emirhan'ın işte bir sakatlık süreçleri oldu yine milli takımda ama gelen bilgiler, yani Efecan'ın bizimle paylaştığı bilgiler, hafta sonu oynamaları konusunda şu an için bir engel görünmediği yönünde. Hem Emirhan hem de Orkun için söylüyorum bunu ama bu kadar çok fazla oyuncunun milli takıma gitmesi zaman zaman negatif olarak da dönüşlerde yansıyabiliyor.
0: Kuşkusuz öyle. Zaten mesela Okan Hoca belki bu konuda bir şey söyler mi bilmiyorum ama Galatasaray Kasımpaşa maçından sonra son milli maçımızda ilk 11'de 4 tane Galatasaraylı futbolcu vardı. Eren Elmalı, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı Yunus ve Yunus Akgün.
1: Barış dönmüştü ama o bir avantaj.
0: Yok, Barış dönmüştü ama 4 tane Galatasaraylı futbolcunun doğrudan ilk 11'de olduğu bir denklemde, mesela Okan Hoca eğer ki kulübede olsaydı ya da maçtan sonra basın toplantısına girecek olsaydı, olası bir puan kaybı durumunda belki bunu bile söyleyebilirdi basın, evet, toplantısında. Belki sonraki etapta da bunu dile getirebilir. Yani tabii bu gibi etkenler de olduğunu söyleyelim. Tabii oyuncular fizik, doğru, olarak özellikle farklı kıtalardan gelen isimler, mesela Davinson Sanchez'in böyle hep milli aralardan döndükten sonra çok böyle dalgalı performanslarına da şahitlik etmiştik son 2-3 yıllık dönemde. Hani sonrasında çok kısa süre içerisinde toparlıyor ama o geri dönüşler zor olabiliyor. Mesela Torreira çok uzun zaman sonra milli takıma girdi.
1: Dinlendirilmesi bekleniyor Lucas Torreira ile Davinson'un. Özellikle bu iki isim Galatasaray'da. Mesela Beşiktaş'ta Olaytan yine çok uzun bir seyahatten dönecek. Arjantin'de bir işte Messi'nin milli takım kariyerini sonlandırdığı maçta sahadaydı. O da uzun bir seyahatten dönecek. İşte Olaytan da belki, bilmiyorum. Ama onun tabii biraz daha süre var. Yani pazar günü maçın olması yine bir avantaj olabilir. Uğur'dan da bir değerlendirme alayım. Sonra zaten karışık gideceğiz. Tekrar bu takımları daha detaylı konuşacağız ama Uğur, sen fikstüre baktığında bu hafta en böyle gözüne çarpan, böyle zevkli geçmesini beklediğin ya da puan kaybedebilir dediğin maçlar, takımlar hangileri?
2: Yani milli aradan sonra bütün maçlar çok zevkli olacakmış gibi hissediyorum. Çünkü Süper Lig'i gerçekten özledik.
1: Özledik, evet.
2: Ve benim şahit olduğum en uzun milli araydı sezon içerisinde. Böyle bir durum oluştu. Dolayısıyla Süper Lig'i ve takımlarımızı gerçekten özledik. Burada tabii milli takımlara çok fazla oyuncu gönderen takımların bir handikap yaşadığını her zaman görüyoruz. Hem bu Türk futbolu için böyle, hem dünya futbolu için böyle. Şimdi Real Madrid Villarreal'de oynuyor bu hafta. Orada da mesela Mbappe olmayacak. O da farklı bir krizi beraberine getirecek onlar
1: Mbappe
2: adına.
1: Belki El Clasico'da bile forma giyemiyor.
2: Evet, çok kolay yani gözükmüyor sakatlığından dolayı. Dolayısıyla milli takımlara çok fazla oyuncu gönderen takımların ben ciddi anlamda etkilenebileceğini düşünüyorum. Burada Galatasaray ve Beşiktaş'a belki şöyle bir açık kapı bırakabiliriz. İç sahada oynayacaklar ve iç sahada hani birazcık taraftar desteğiyle, taraftarın verdiği güçle de rüzgarı arkalarına almaları oldukça muhtemel gibi gözüküyor. Onun

0: dışında Fenerbahçe'nin Rize deplasmanının kolay geçeceğini düşünmüyorum ki. Yani Fenerbahçe bence geçen sezon da zorlandı Rize'de. İki farklı geriye düşmüştü. Marco Asensio'nun orada şapkadan tavşan çıkartan bir golü var. Olağanüstü bir gol vuruşu yapmıştı ve 2-0'dan dönmeyi başarmıştı
1: hatta
0: Fenerbahçe.
1: Hatta dönüş uçağında mıydı? O dönem kulüp başkanı Saadettin evet. Bey
0: bilerek mi vurdun o vuruşu?
1: Bilerek mi vurdun? Nasıl vurdun öyle diye hatta Asensio'ya sormuştu uçakta.
0: Gerçekten hani bilerek vurduğuna inanmak çok zordu çünkü çok sıra dışı bir gol vuruşu yapmıştı ceza sahası dışından. O açıdan bakıldığında ben Rize deplasmanının çok kolay geçeceğini düşünmüyorum Fenerbahçe açısından. Keza Trabzonspor Samsun maçı bir Karadeniz derbisine sahne olacak. Samsun Spor son haftalarda gerçekten kötü gidiyor. Uzun bir mağlubiyet serisi var. Hani Trabzon maçı buna bu kötü girişe dur demek için iyi bir seçenek olabilir onlar adına. Trabzonspor'un çok fazla milli oyuncusu vardı. Samsunspor'un nispeten çok daha az milli oyuncusu var ve bu maça daha yüksek bir konsantrasyonla hazırlanmaları muhtemel. Belki lideri konuşmak lazım. Ahmet Gençlerbirliği deplasmana gidecek. Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin de yollar ayrıldı.
1: Şu an teknik direktörlük koltuğu boş Gençlerbirliği'nde.
0: Evet.
1: Maçın
0: evet.
1: 2 gün var.
0: Yani nasıl şekillenecek?
1: 1,5 gün var.
0: Yani
1: neredeyse.
0: Yeni bir hoca mı gelecek yoksa hani farklı bir tercih mi yapılacak yönetim kanadından? Bu şu anda bilinmezliğini koruyor. O maçın da ben seyir zevkinin çok yüksek olabileceğini düşünüyorum. Çorum bu arada teknik direktör değişikliği yaptı. Yani benim açık konuşmak gerekirse çok da anlam veremediğim bir değişiklik oldu. Çünkü çok da kötü gitmiyorlardı alt ligden yükselen bir takım için. Ben Uğur Uçar'ın iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum Çorum'da. Benim için birazcık sürpriz bir ayrılık olduğunu söyleyebilirim. Ama ligin erken evresinde teknik direktör değişikliği yapan iki takım karşı karşıya gelecek. Bu açıdan bakıldığında o maç da farklı bir gözle izlenecek maçlardan bir tanesi olacak. Eyüp Spor tabii 8-0'dan sonra nasıl bir reaksiyon verecek bunu da merak ediyorum. Fenerbahçe tarafında şunu da söylemek lazım. Belki Marco Asensio ilk 11'e girecek diyoruz ama 8-0 kazanan takımdan kim kesilecek? Bu da ayrı bir soru işaretini beraberine götürüyor. Çünkü İrfan Can Kahveci belki sezon içerisinde özellikle sezon başında çok fazla eleştirilen bir oyuncuydu ama Eyüpspor maçında ben İrfan Can'ı oldukça iyi gördüm. Hani İrfan Can'ın şimdi burada iyiyken ilk 11'den kesilmesi çok kolay gibi gözükmüyor. Belki Kerem Aktürkoğlu mu acaba orada kulübeye geçer? Bilmiyorum. Düşünmek lazım biraz üzerine.
1: Zaten sol ön yani sol kanat için sol kenar forvet için Oğuz ya da Kerem yani şu an için hani performans anlamında çok ikisinin de birbirinin önünde olduğunu söyleyemeyiz. Bu anlamda belki bu durum İsmail Hoca açısından da biraz zorlayıcı bir durum da olabilir. Yani performansıyla şu an sol kenarda formayı alan bir oyuncu sezon başından beri Fenerbahçe'de göremedik. Kerem milli arayı yine çok kendi açısından bence iyi geçiremedi. Oğuz fena değildi en azından aldığı sürelerde. Yani Fenerbahçe'de hala bir sol kenar için soru işareti var. Performans anlamında hala katkı alamıyordun.
0: %100 var. Ciddi bir skor katkısı aldığını söylemek de zor. Mesela sağ kenarda Mason Greenwood çok ciddi bir skor katkısını beraberine getirdi
1: orada
0: Fenerbahçe
1: Nene'de
0: transferinden sonra.
1: Yok. Lyon maçından sonra galiba.
0: Yani şöyle ben doğru gelesi. Yani,
2: süre alamadı evet.
0: Eyüp Spor maçında mesela Fenerbahçe çok erken farka gitti. Yani maç çok erken koptu. Yani Dorgales Nene İsmail Hoca'nın planlarında çok önemli bir yer tutuyor olsaydı bence o maçta en azından sonradan oyuna dahil olurdu. Ama bu kadar rotasyonun dışında kalması, yani Eyüp Spor maçında bile tercih edilmemesi ben sanki hocanın ana rotasyon planında çok da fazla yer tutmadığı izlenimine kapılmama neden oluyor benim. Dolayısıyla yani Oğuz belki orada formaya daha yakın gibi gözükebilir. Burada işte Marco Asensio girdiğinde kim dışarıda kalacak? Bu bence ciddi bir soru işareti. Belki İrfan Can Kahveci gibi gözüküyor kağıt üzerinde ama onun da yükselen bir form grafiği var. Tabii Fenerbahçe bir de Şampiyonlar Ligi'nde deplasmana gidiyor. Onu da göz ardı
1: evet,
0: etmemek
1: birazdan
0: lazım.
1: Birazdan orada fikstürlere daha detaylı bakacağız. Hatta bir yine üzerine konuşmak istediğim konulardan birisi Galatasaray'ın rakiplerinden Barcelona'nın da çok zorlu bir Ekim ayı fikstürü var. Ve onu da birazdan daha detaylı konuşuruz. Hatta bir Paris Saint Germain maçı var Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen Barcelona'yı. Real Madrid mücadelesi var. Acaba mesela biz kendi açımızdan bakıyoruz ama Barcelona işte burada salı günü belki kısmi bir rotasyon yapar mı yapmaz mı onu da üzerine konuşabiliriz birazdan. Samsunspor Trabzonspor maçı için ne dersiniz? Biraz o maçı da bir değerlendirebiliriz aslında. Bir derbi, çok iyi sezona başlamayan bir Samsunspor ısrarla ama Thorsten Fink konusunda devam ediyor Sayın Başkan Yüksel Yıldırım o konuda. Thomas Reis için farklı anlamı olan bir mücadele. Çok iyi bir galibiyetle milli araya girdi Trabzonspor ve bu deplasmanla birlikte de bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor Bordo Maviller. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
0: Jonathan,
2: ya şöyle tabii ki kolay bir mücadele olmayacak her iki takım adına. Özellikle Trabzonspor sezon başından bu yana deplasmanlarda çok sorunlu bir karnesi var. Bu kötü gidişatı aslında sonlandırmak istiyor Trabzonspor. Onlar açısından da mesela milli ara belki ne kadar sağlıklı oldu ki şöyle yani 4-0'lık Galatasaray galibiyetinin rüzgarı

0: ile şayet devam etmiş olsaydı Trabzonspor belki bambaşka bir etki olabilirdi, ama bu 3 haftalık ara işte takımların performansına ne kadar etki edecek, olumlu ya da olumsuz, bunu da gözlemleyeceğiz net biçimde. Thomas Reis tarafından baktığımızda da tabii ki maçın ayrı bir önemi olacak. Çünkü hocanın sonuçta Türkiye kariyerinin başladığı kulüptü Samsunspor. Burada 1,5 yıldır
1: iyi işler yaptı.
0: Evet. İyi de işler yaptı Samsunspor'un başında. Haliyle o da eski kulübüne karşı ilk deplasmanına çıkacak. Onun açısından da zor bir sınav olacak. Yani açıkçası gerçekten Furkan, hani kestirmesi çok güç. O kadar böyle ortada maçlar var ki, mesela orada yine mesela Gaziantep Çorum FK maçı da aynı şekilde. Burak Yılmaz yine eski takımına karşı evet. mücadele edecek
1: i̇lk bir diğer tarafta. Çıkacak.
0: Evet, o da ilk maçına çıkacak. Yani böyle şu taraf net kazanır diyebileceğimiz bir sınav yok açıkçası bu hafta. Yani elbette büyük takımlar maçların favorisi, ama yine de hani kesin kazanır diyebileceğimiz bir hafta değil. O sebeple en azından bu hafta oynanacak olan maçları görüp gözlemleyip takımların fiziksel durumlarını da gördükten sonra daha net bir yorumda bulunmak daha doğru olacaktır. Çünkü senin de belirtmiş olduğun gibi çok sayıda oyuncu milli takımlardan döndü. Oyuncuların fizik durumlarını, fizik seviyelerini bilemediğimiz, öngöremediğimiz için de sağlıklı bir yorum yapmakta zorlanıyoruz. Bakalım, yani Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle o 3 haftalık milli arada sonlanmış olacak ve Süper Lig hasretimiz bugün itibariyle sona ermiş olacak.
1: Muhtemel 11'imiz var. Sevgili yönetmenimiz, o günden de rica edeyim. Galatasaray'ın bir muhtemel 11'ini görelim. Çünkü kısmi rotasyon içeren bir muhtemel 11. Bazı sakat isimlerin yeniden kadroya dönebileceğini görüyoruz. Kalede Uğurcan'ı bekliyoruz. Sağ bek bölgesinde bir problem yaşıyor Galatasaray. Roland Schalein'in de bu milli arada yaşamış olduğu bir sakatlık vardı. Yener İnce dün bir açıklama yapmıştı. Schalein'in tedavisinin iyi gittiğini söylemişti, ama bugün Kasımpaşa'ya karşı 11'de başlamasını beklemiyoruz. Barış Alper Yılmaz sağ bekte. Daha önce Okan Buruk döneminde ihtiyaç olduğunda sağ bekte görmüştük Barış'ı. Stoper'de Lemine Abdülkerim ve sol bekte Jakobs'u görüyoruz. Muhtemel 11'imizde İlkay'ı uzun bir aradan sonra 11'de görüyoruz. Partneri Gabriel Sara, önlerinde Alexey Batrakov, sağ ön Sané, sol ön Leao ve santrafor'da Deniz Gül'ü bekliyoruz. Victor Osimhen'in de maç kadrosunda yine yer alması bekleniyor. Singo'nun tedavisinin devam ettiğini söyledi yine Sayın İnce, ama maç kadrosunda olma ihtimali oldukça düşük. Şu an için beklenen muhtemel 11 bu şekilde. Ne dersin Uğur?
0: Belki sağ bek Kaan olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum Uğur, sen ne düşünüyorsun?
2: O da olabilir. Tamam, o da bir seçenek, ama Barış biraz daha ofansif bir tercih olur. Evet. İç sahada rakibi boğmak için çok da kötü bir tercih olacağını düşünmüyorum ben. Kasımpaşa genellikle yalnız özellikle sağ stoperi ve sağ bekin arasında yapılan koşuları savunmakta biraz zorlanan bir takım. Dolayısıyla ben burada hani Batrakov'un ilk gol, yani golünü, gol veya asist yapabileceğini düşünüyorum oraya merkezden cihaz aslında yapacağı koşularla. Oradan belki bir şeyler çıkartabilir. Rafael Leao son maçlarda yaptığı top kayıplarla çok fazla eleştiriliyor. Özellikle Trabzonspor maçında çok eleştirilmişti. Ben bir önceki maçta da çok fazla top kaybettiğini düşünüyorum. Çok fazla bekine çok fazla yardım etmiyor. Sürekli Leao'nun arkasında oynayan oyuncu 2'ye 1 kalıyor rakip hücumcularla. Bu biraz Galatasaray için zaaf gibi gözüküyor, ama hani kariyerinin çok büyük bölümünde bu şekilde oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani kendi oyununu başka bir noktaya çekmesi de çok kolay gözükmüyor burada Rafael Leao açısından. Ben Batrakov'un burada önemli bir katkı yapabileceğini düşünüyorum takımına. İç saha maçı. Kasımpaşa'da ligin namalip takımlarından biri. Onlar da çok iyi performans gösteriyorlar. Özellikle Benecik attığı evet. gollerle, yaptığı asistlerle takımını çok iyi sırtlıyor. Ama tabii ki Galatasaray iç sahada Türkiye'de oynadığı her maçın favorisi. Ben bu karşılaşmada...
1: Orada Benedicek için durumu şu an için şüpheli.
2: Şüpheli mi?
1: Yani evet. Forma giymeme ihtimali de var. En önemli oyuncusu belki de Kasımpaşa'nın uğrunda ifade ettiği gibi bu sezon. Wink ceza sınırında, onu hatırlatalım. Onun dışında Ben Oanes, Kamil Ahmet zaten Aşil tendonundan bir sakatlık yaşamıştı. O zaten uzun süreli bir sakatlık yaşıyor. Frimpong da yine aynı şekilde. Ama burada tabii en dikkat çeken isim Kasımpaşa adına Benedicek.
2: Benedicek'in Kasımpaşa için önemi Osimhen'in Galatasaray için öneminden daha fazla bence. Yani tamamen Benedicek'in ayağına bakan bir takım. Hem atıyor hem attırıyor, her şeyi yapıyor. Dolayısıyla çok önemli bir eksik olur Kasımpaşa adına. Bu arada Ali Yavuz Kola belki bir parantez açmak gerekebilir. Kasımpaşa adına sol kanatta inanılmaz işler yapıyor. Her maçta çok fazla şut pası veriyor takım arkadaşlarına, çok fazla pozisyon oluşturuyor. Çok fazla çalım atıyor, çok fazla rakip eksiltiyor. Bu özellikle son yıllarda Türk futbolunda

0: Türk futbolcular açısından çok sık gördüğümüz bir şey değildir. Çalımatan oyuncu eksikliği bence var Türk futbolunda. Ben bu performansını sürdürürse önümüzdeki milli arada milli takımdan da davet alabileceğini düşünüyorum.
1: Güven de iyi bir sezon geçiriyor.
0: Evet, Güven de çok iyi bir sezon geçiriyor. Onu da altını çizmek lazım. Yani milli takımda sürekli işte hani hücum rotasyonumuzu konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Hani kim eklenebilir, kim çıkartılabilir diye düşünüyoruz ama ben iki oyuncunun da milli formaya son dönemdeki performansıyla göz kırptığını düşünüyorum açıkçası. Burada eğer Ali Yavuz Kol, Barış Alper eğer sağ bek pozisyonda oynarsa enteresan bir eşleşmeyi de beraberine getirebilir. İki tane çok güçlü, iki tane çok hızlı oyuncunun buluşması ilginç olabilir. Belki Barış tercihi de ona biraz önlem için olabilir gibi duruyor.
1: Barış sağ bek demişken bir soru var. Serdar Bey yazmış Kocaeli'den. Barış Alper bek olarak kariyerine devam etmeli. Yurt dışına giderse onu kanat bek gibi oynatacaklarını düşünüyorum. Çünkü hücumdaki yeteneklerini sınırlı buluyorum. Siz ne dersiniz demiş Caner.
2: Brighton'a giderse oynar. Hürzelerin takımında sağ bek oynar.
1: Bir yerde Ferdi, bir yerde Barış.
2: Olabilir yani, çok mümkün. Gayet de oranın sistemine uygun bir oyuncu bence. Ama tabii yani Barış Alper kendisini...
1: Hücum yetenekleri sınırlı mı? Barış için bunu söyleyebilir miyiz?
2: Ya fiziksel özellikleri çok üst düzey ama teknik kapasitesi çok eleştiriliyor tabii ki. Çünkü ceza sahası içerisinde çok fazla belki buluştuğu pozisyonları gole çeviremediği için, yani golle sonuçlandıramadığı için o son vuruş yüzdesi biraz düşük kaldığından dolayı Barış Alper biraz böyle bitiricilik anlamında çok eleştirilen isimlerin başında. Ama tabii yani nerede görev verirsiniz, tam tipik bir görev adamı pozisyonda, onu da söyleyelim. Bu arada bilmiyorum, şimdi bazı izleyenlerimiz bana katılır ya da katılmaz. Benim bu sezon nezdinde bu Sporting maçındaydı değil mi, yanlış hatırlamıyorsam, Leao ve Sané ikilisinin birlikte oynadığı mücadele.
1: Evet. Evet.
2: Şimdi ben bu iki oyuncunun...
1: Leao sonradan girdi Sporting maçında.
2: Hangi bu iki oyuncu hangi maçta birlikte
1: Trabzonspor
2: başladılar?
1: Trabzonspor maçı olabilir mi?
2: Trabzonspor maçı, doğru hatırladın, evet. Trabzonspor maçında ya ben şöyle, iki oyuncunun da bu arada yeteneğine dair hiçbir eleştirim yok. Ama sadece profil olarak bu iki oyuncunun ilk 11'de başladığı bir senaryoda Leao ve Sané bence topsuz oyunda çok etkisizler. Yani ne birebir baskıya çıkarlar, ne merkeze katılım sağlarlar. Mesela örnek veriyorum tamamen. Burada Başakşehir maçını referans alacağım. Başakşehir maçında mesela Batrakov ilk 11 başlamıştı, Yunus Akgün ilk 11 başlamıştı. Batrakov merkezde o kadar demarke pozisyondaydı ki onu mesela o konfor alanını yaratan isim de Yunus Akgün'dü. Çünkü çok fazla merkeze iniyordu ve o merkeze gelmesiyle birlikte Batrakov'a çok fazla destek olmuştu koşu anlamında. Şimdi Sané'nin ve Leao'nun bu kadar birebir baskılardan uzak kalması. Şimdi mesela örnek veriyorum, Kasımpaşa genelde oyun kurulumunu wing üzerinden yapıyor sağ bek. Şimdi sağ bek wing üzerinden oyun kuran bir takıma karşı tamamen bunu hani maç maç değerlendireceksek Leao ile başlamak yerine Barış Alper'i birebir baskıya çıkarmak Wink'e bence daha sağlıklı görünüyor kağıt üstünde. Ha, ben demiyorum ki Sané çok formsuz, üstü çizilsin. Tabii ki yani sonuçta çok sayıda kulvar var ve hani Şampiyonlar Ligi'nde de Süper Lig'de de birçok farklı kulvarda, birçok farklı maçta elbette değerlendireceksiniz. Direkt doğrudan üstü çizilmesin ama Leao ve Sané'nin birlikte oynadığı bir denklemde bana Galatasaray böyle topsuz oyunda çok etkisiz görünüyor. Özellikle merkezdeki oyuncuları bu bağlamda zaman zaman çok düşürüyor. Tabii İlkay tercihi belki uzun zaman sonra, en son 90 dakika sınavını ne zaman verdi net hatırlayamıyorum ama geçtiğimiz sezon yanlış
1: ben
2: hatırlamıyorsam sezonun son maçı Kasımpaşa'ya karşı olan maçta ilk 11 başlamıştı diye hatırlıyorum. Bu sezon zaten bir şey yok.
1: Bu sezon sadece 2 maçta süre almış.
2: O da ilk 11 değildi zaten.
0: Kasımpaşa evet. Maçı yine evet. 90 evet. Dakikası.
2: 90 dakikası.
1: Sporting maçında da Çorum sezon. FK maçında da 6'şer dakika, toplamda 12 dakikası var bu sezon İlkay'ın.
2: Yani şimdi İlkay'ın da tabii durumunu öngöremiyoruz. İşte mesela Barış sağ bek diyoruz ama Kaan Ayhan'ın başlama ihtimali var. Hem Kaan Ayhan hem İlkay ikilisi çok uzun zamandır forma bulamamış isimlerin uzun zaman sonra nasıl bir fizik gücüyle geri dönecekleri çok belirsiz. Tabii bu oyuncuların mental anlamdaki geri dönüşleri de çok merak ediliyor. Yani sadece fizik olarak kendilerini hazır etmelerinin yanı sıra bu kadar uzun bir süre forma giymemiş oyuncuların mental sağlığını aynı düzeyde koruması da çok mühim hadiselerden bir tanesi. Yani çok fazla soru işareti var esasında. Yani bu 3 haftalık ara dönüşünde herhalde şöyle yerinin sağlam olduğunu düşündüğümüz isimlerin başında muhtemelen işte Uğurcan, Abdülkerim, Sara, Batrakov ve herhalde tabii ki Osimhen'in olmadığı bir denklemde Deniz Gül'ün ilk 11 başlayacağına dair herhangi bir soru işareti yok.
1: Bu muhtemel 11 Barcelona maçı öncesi rotasyonlu bir bazı isimlerin dinlendiği 11 midir? Yoksa zaten Yani buradaki hani birkaç isim dışında zaten artık bundan sonra hocanın ana planı bu isimler üzerinden bilinir.
2: Bence yarı yarıya.
1: Birkaç isim dışında soruyorum bunu. Tabii ki Lemina, Davinson varken Lemina'yı hoca bundan sonra herhalde sağ stoperde kullanmayacaktır. Veya işte Şalay döndüğünde Barış'ı sağ bekte görmeye devam etmeyiz. İlkay hani sürekli bundan sonra 11'de olacağını düşünmüyorum ama mesela Batrakov'u görüyoruz. İşte bir kenarda Sane, bir kenarda Leao. Mesela Yunus İyi bir sezon başlangıcı yaptı. Mil takımında da aslında fena değildi. Ama mesela muhtemelde yok. Bu maç özelinde mi yoktur? Mesela bu maç maçında görür müyüz?
0: Şöyle, Yunus 11'de. Yunus yok ama yerine oynayan oyuncu da astronomik bir bedelle gelen Batrakov. Yani Batrakov da bu takıma
1: beklenti yüksek,
0: yüksek bir beklentiyle geldi. Ve hani yedek oyuncu olarak gelmedi. Rotasyon oyuncusu olarak gelmedi. Galatasaray'ın Mertens'ten sonra bir türlü dolduramadığı 10 numara mevkisini doldurması için yapılmış. Önemli bir transfer olarak geldi. Yunus sezon başında formayı çok kolay bir şekilde bırakmadı gerçi. İyi de gidiyor şu anda ama hani Batrakov da oynasa, Yunus da oynasa ben buna hani hocanın ideal 11'inin dışına çıktı gözüyle çok fazla bakamıyorum açıkçası. Çünkü Batrakov da çok değerli, çok kıymetli bir oyuncu. Burada İlkay Gündoğan için şunu söylemek lazım. İlkay'ın neden oynadığını sorgulanmasından çok şu ana kadar niye bu kadar dışarıda kaldığını belki sorgulamak gerekiyor. Çünkü İlkay Gündoğan çok değerli, çok kıymetli bir oyuncu. Bu kadar dışarıda kalmasını ben çok anlamlandıramıyorum. İlkay belki şu anda 6-8 pozisyonda oynuyor ama gerektiği zaman 10 numara pozisyonunda da oynatabileceğiniz bir oyuncu. Yani Manchester City'de o pozisyonda yakınken, saatte 9 pozisyonda oynarken neredeyse 20-25 gol attığı sezonlar var.
1: Şampiyonluktaki çok büyük pay sahiplerinden birisi.
0: Aynen öyle. Bir tane şampiyonluğun altında City'nin. İlkay Gündoğan yazıyor baktığınız zaman. Dolayısıyla bu kadar dışarıda kalması bence sezon başından beri çok yanlıştı. Onun takıma girmesi, onun ilk 11'e girmesi biraz daha topa daha fazla sahip olan bir Galatasaray'ı da beraberine getirecek bence. Zaten mesela Mario Lemina şimdi stoperde gözüküyor. Davinson Sanchez yerine. Davinson Sanchez'in de bu sezona çok iyi başlamadığını söylemek lazım. Zaman zaman Davinson Sanchez'in bu tarz işte konsantrasyon eksikliğiyle yedirdiği goller oluyor Galatasaray'a. Ve hani Okan Hoca şunu da çok iyi yapan bir hoca. Hani oyuncularından farklı mevkilerde faydalanmayı çok iyi biliyor. Yani Roland Sadai bu takıma bir kenar hücumcusu olarak geldi. Ama süre içerisinde çok iyi bir sağ beke dönüştüğünü gördük zaman içerisinde. Veya işte Barış Alper Yılmaz zaman zaman santrforda oynuyor, zaman zaman kanatta oynuyor. Birçok farklı mevkide denendiğini gördük. Dolayısıyla Okan Hoca saha içinde bu tarz rotasyonları çok iyi yapan bir hoca zaten. Ben bu ilk 11'in aslında Kasımpaşa maçı özelinde söylüyorum. Çok da ideal bir ilk 11 olduğunu düşünüyorum. Şimdi İlkay Gündoğan'ın oraya gelmesi Galatasaray'ın topa daha fazla sahip olmasını sağlayacak. Batrakov'un bağlantı kalitesi Yunus Akgün'den daha iyi. Çünkü Yunus Akgün daha çok bir çizgi oyuncusu, orijinli bir oyuncu. Topu aldığı zaman direkt kaleye gitmeye odaklanan bir oyuncu. Batrakov biraz daha topu Galatasaray'da tutuyor. Mario Lemina keza stoper oynadığında pas yüzdesi çok yüksek bir oyuncu. Ben Galatasaray'ın bu 11'le çıkması halinde topa sahip olma oranında %70'leri göreceğini düşünüyorum. İsabetli pas sayısından muhtemelen 600'e yakın bir Galatasaray görürüz yani.
1: Peki Barcelona maçı için mesela böyle çok fantastik tırnak içerisinde bir kadro tercihi görebilir miyiz? Yani tamamen rakibe göre tedbir odaklı bir 11 tercihi mesela salı günü.
2: Şundan farklı ne olabilir? Yani
1: mesela işte sormuş bir izleyicimiz. Levent Bey demiş ki, İstanbul'dan yazmış. Lemina, Abdülkerim, Davinson 3-6-1 gibi. Mesela üçlü savunma çok merkezi kalabalık tuttu. En
2: böyle radikal bir değişiklik olur mu bilmiyorum ya. Yani deplasman olsaydı belki ama zannetmiyorum iç sahada.
1: Çok iç sahada yapmadı Galatasaray
2: evet, kariyerinde tercih öyle. Etmedi. Yani Okan Hoca'nın odaklı kendi oyunundan çok imtina edeceğini düşünmüyorum.
0: Ama bu kadar üst düzey, Barcelona kadar üst düzey bir takımda oynadı mı Okan Buruk döneminde Galatasaray tabii. 4 yılda?
1: Bence oynamadı.
0: Bence de oynamadı. Yani bu kadar
1: burada
0: üst düzey, bu kadar
1: formda bir Barcelona'yla. Galatasaray açısından hani Kasımpaşa maçı varken belki salı akşam onu şu an konuşmak için daha erken ama bu kadar formda, ya gerçekten bu kadar
2: form düzeyi olarak evet
1: ivme yakalamış bir takımla oynamadı. Mesela geçen yılki Liverpool
0: bu kadar değildi.
1: Biraz böyle soru işaretleriyle zaten buraya gelmişlerdi. İki maçta da aynısı geçerliydi.
0: Juventus da aynı
1: Juventus
0: şekilde.
1: Aynı şekilde. United maçları var sizin, işte. Bayern Münih. Evet. Belki Bayern Münih o dönem hani onlar için söylenebilirdi. Orada zorladı rakibini biraz. Evet Galatasaray ama puan alamadı tabii burada.
0: Ama orada da çok yüksek 3. bölge presi yapmıştı. Sürekli rakip kaleciye kadar pres yapan bir Galatasaray vardı ama yani mesela şu anda Galatasaray için konuşurken kendisi aslında bu ligde oynadığı her maçta favori diyoruz. Barcelona'da hani belki Paris Saint Germain'le Bayern Münih'i bir dışarıda bırakabiliriz. O iki takım dışında her takımla oynadığı maçların şu anda favorisi. Ve Galatasaray deplasmanında da favori olarak çıkacaklar dolayısıyla. Yani oynamaktan çok oynatmama temelli bir oyun oynarsa Galatasaray o karşılaşmada. Ben puan almaya nispeten daha yakın olacağını düşünüyorum. Yani üçlü savunma, beşli savunma olur mu? Hani derinde bekleyen beşli bir blok Galatasaray'ın Barcelona'yı bozmasını sağlayabilir pekala. Olabilir ama o konuda şu ana kadar böyle bir şey sizin de dediğiniz gibi tercih etmedi.

0: Ama görürsen de şaşırmam.
1: Şimdi tam bu noktada biraz o zaman dediğim gibi karışık gidelim. Tekrar lige döneriz. Daha Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u konuşacağız ama hazır biraz böyle Galatasaray, Barcelona demişken Barcelona'nın da çok zorlu bir Ekim ayı fikstürü var önünde. Şöyle Hetafe maçı var bu hafta sonu onların da La Liga'da. Ardından İstanbul'a gelecekler. Galatasaray mücadelesi var. Real Betis devamında Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi yine ve Real Madrid karşılaşmaları bekliyor. Yani bu nedenle acaba Hansi Flick İstanbul'da salı akşamı biraz böyle içerisinde rotasyon barındıran bir kadro tercih edebilir mi? Caner, sen hani dış basını da takip ettiğini bildiğim için bilmiyorum, orada salı gününe dair şimdiden bazı konuşulan ipuçları ya da sufleler var mı?
2: Ya çok fazla detay yok şu anda. Orada da biraz daha böyle maç maç gidiliyor sonuçta. Ben biraz da böyle İspanya basınına baktım ama Hetafe maçında belki o beklediğimiz rotasyon gerçekleşebilir ama Galatasaray-Barcelona maçında onlar da eminim. Çünkü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde özellikle iç sahada oynadığı birçok karşılaşmada ciddi, yani Okan Hoca'nın bu
1: 16 gün içerisinde 5 maç oynayacak. Barcelona, İstanbul, Sevilla ve Paris'e seyahatler edecek. 3 seyahati var bu 16 günde.
2: Ya
1: 5 maçta.
2: Zaten sezon başında çok, yani kadro planlamasını yaparlarken de bu doğrultuda yaptılar. Yani çok sayıda oyuncu var ve bu rotasyon ve bu kadro derinliği çok güçlü Barcelona'nın. Yani kim oynarsa oynasın hiçbir şekilde bozulmayan bir oyun mekaniği var. Bu İspanya milli takımı için de geçerliydi. Bu Uluslar Ligi'nde bunu fazlasıyla gözlemledik. Ana merkez orta saha hattı bir anda 3 oyuncu birden değişiyor. Ama oyun kimliği aynı. Yani oyunda değişen hiçbir şey yok. Barcelona da aslında bu sistemi oturttu Hansi Flick'le. Dolayısıyla oradaki figürler, oyuncular ne kadar değişse de oyuna dair çok fazla değişen bir detay yok. Ama burada tabii ki Barcelona'nın Galatasaray deplasmanına gelirken hesaba katacağı ana faktörler, birincisi tabii ki deplasmana gelecekleri için Rams Park'ın atmosferi ve bununla birlikte Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlardaki ön alan presi. Osimhen'in, Yunus'un ve Barış'ın bu üçünün birlikte oynadığı bir denklemde Galatasaray ön alan presi anlamında çok ciddi güçlü oluyor. Zaten bu üçünün birlikte oynadığı bir Bodoglimp maçı vardı. Hatta bir rakibi hataya zorlayarak attırdığı bir gol vardı. Yunus ve Osimhen baskısıyla, presiyle gelen bir goldü. Ya bunlar tabii ki önemli referanslar. Dolayısıyla bunları da hesaba katarak bir planlama yapacaktır Barcelona tarafı. Ama tabii kadroya dair bir şey öngörmek çok güç. Dolayısıyla yani biraz o oyun mekaniğinden çok sapan bir takım değil. Yani hani oyuncu grubu değişebiliyor, birkaç oyuncu değişiyor ama oyun prensibi, oyun aynı tamamen.
1: İspanya milli takımı gibi aslında,
2: evet,
1: biraz.
2: Evet, kesinlikle.
1: Yani kim oynarsa oynasın abi, aynı oyunu sahaya yansıtıyorlar.
2: Yani Rodri oynuyor, Rodri oynamadığında Merino oynuyor. Mesela aynı performans.
1: Rafinha bir sakatlık yaşadı işte bu milli arada. Evet. Ama çok önemli bir sakatlık olmadığı haberleri vardı. Sakatlıktan çıkmış olacak aslında bir anlamda. Acaba ne kadar hazır olur salı gününe? O bizim adımıza önemli olabilecek noktalardan birisi.
0: %100 öyle. Son 6 resmi maçında 27 gol atmış Barcelona. Şimdi ona bakıyordum. İnanılmaz. Ben de Caner konuştuk.
1: Maç başına
0: 4,5 gol. Çok sıra dışı bir dönemden geçiyorlar. Zaman zaman takımların böyle sezon içerisinde performansların pik yaptığı dönemler olur. Genellikle teknik direktörler bu dönemin işte Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, yarı finaline denk düşmesini isterler ama onu tabii denkleştirmek çok kolay bir şey değil. Sezona çok iyi başladılar. Yani Galatasaray açısından biraz handikap da aslında şu. Daha şimdiden Real Madrid'in 6 puan önündeler. Yani Galatasaray deplasmanında ligi biraz geri planda tutarak gelme şansları da var. Çok kafa kafaya giden bir lig de değil. Bu birazcık belki onların elini rahatlatıyor.
1: Ve Real Madrid maçında iç sahada oynayacak.
0: Evet. Yani onu kazanıp artık orada belki ikinci Mourinho dönemine çok erkenden son da verebilirler diğer taraftan bakıldığında. Sezona inanılmaz formuna girdiler. Rafinha'nın formu çok sıra dışı. Yani Fermin Lopez'in Ferran Torres'in transferinden sonra, Paris Saint Germain transferinden sonra sazı elini aldı, devam ediyor o şekilde. Gabriel Jesus transfer ettiler. Son yılları çok iyi geçmemiş bir oyuncu. City'den ayrıldıktan sonra bir türlü kendini bulamamış bir oyuncu ama o da iyi bir başlangıç yaptı Barcelona adına. Rodri bence Real Madrid'in alması gereken bir oyuncuydu. Yani Barcelona'nın çok da ihtiyacı yoktu bence Frenkie de Jong varken ama bazen de transferleri böyle rakibini almasın diye, rakibin güçlenmesin diye de yaparsın. Biraz ona yönelik bir hamle gibi geldi bana. O da çok iyi gidiyor gerçekten. Şu anda kusursuza yakın bir Barcelona var. Bu sezon oynadıkları bütün resim maçları kazandılar orada.
2: Lamine Yamal faktörünü de atlamak lazım. Yani. Evet. Lamine Yamal'dan
1: dahi çok iyi bir milli ara geçirdi. O da İngiltere milli takımıyla beraber.
0: 3 maçları gol attı.
1: Evet. Rafinha'nın şimdi bir istatistikleri 8 maç 14 gol 3 asist. İnanılmaz.

0: Evet. İyi oynayanlardan birisiydi. Ya burada tercihler de önemli Okan Buruk açısından.
1: Hem öyle hem de biraz Osimhen'in olup olmaması da bence çok belirleyici olacak.
0: Çünkü bence olur ama.
1: Bana da olur gibi geliyor. Yani.
0: Ama ne kadar hazır olur tabii.
1: Şöyle yani Victor Osimhen fiksür önüne aldığında hani en çok oynamak isteyeceği 10 maçı yazsa muhtemelen hani
0: ilk sıraya bunu yazar.
1: İlk sıraya bunu yazar. İşte ilk 10 maçı düşünelim. İlk 2 tane Fenerbahçe maçı yazar. Belki 2 tane Beşiktaş maçı yazar. Onun için Şampiyonlar Ligi'nden devam eder. Dolayısıyla ben de Osimhen'in burada mutlaka oynamak isteyeceğini düşünüyorum. Ama işte formda bir Osimhen'le çok güçlü bir şekilde ön alan presi yapabiliyorsunuz. Çünkü Osimhen çok fiziksel olarak diri, hızlı, güçlü bir oyuncu. Barış Alper Yılmaz keza böyle bir oyuncu. Rafael Leao'nun Galatasaray'a transfer döneminde hani benim Galatasaray'daki o resme çok ekleyemememin sebebi bu kadar şiddetli yüksek pres yapan bir takımın Leao gibi işte çok temaslı oyundan kaçılan çok fazla pres yapmayı sevmeyen bir oyuncuyu almasını çok anlamlandıramamamdı aslında. Hani Leao'yu o denklemde nereye oturtacak Okan Hoca? Bu bence çok belirleyici olacak. Eğer Leao da bir şekilde güçlü bir pres katkısı alırsa Galatasaray bozabilir 3. bölgede ama dediğim gibi ben yani derinde bekleyecek bir Galatasaray'ın da çok kimseyi şaşırtmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Galatasaray'ın da bir fikstürünü görelim. Sonrasında noktalayacağız. Şimdilik noktalayacağız Galatasaray bölümünü ama tekrar döneriz. Bu da Galatasaray'ın önündeki 8 maçlık fikstür. Önce Kasımpaşa maçı var bugün. Devamında salı akşamı saat 22'de Barcelona mücadelesi var. Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek Galatasaray. Ardından Lille deplasmanı var yine Şampiyonlar Ligi'nde ve derbi, Fenerbahçe derbisi bekliyor. 26 Ekim pazartesi akşamı Rams Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray. Devamında Konyaspor'la ligde deplasmanda oynayacak. Stuttgart mücadelesi iç sahada ve Ahmet Sportif Faaliyetler maçı bir sonraki milli araya kadar Galatasaray'ı bekleyen 8 maçlık fikstür de böyle Caner.
2: Evet, yani çok zor bir fikstür. 29 günde 8 resmi maç. Tabii ki Galatasaray açısından en önemli avantajı herhalde bu 8 maçın 5'ine iç sahada oynayacak olması. Hiç
0: ki en, belki de en zor geçebilecek maçlar işte Fenerbahçe derbisi, Barcelona maçı, yine şu Stuttgart maçının da İstanbul'da olması belki bir avantaj olabilir.
1: Lille maçı da zor geçer.
0: Ama Lille deplasmanı
1: o da zor.
0: Zor evet.
2: Yanlış hatırlamıyorsam sabah bakmıştım galiba Galatasaray'ın
0: Ahmet maçı da içeride bence o da
2: milli aradan sonra fikstürüne baktım. Kasım Aralık periyodunda bir tane İstanbul dışına çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir deplasman olması lazım resmi maç olarak. Bir AEK deplasmanına gidecekti. Onun haricinde başka bir şey yok. İstanbul dışına çıkmıyor böyle bir.
0: Devre arasına kadar mı?
2: Devre arasına kadar değildi galiba. Ocak ayı da hatırlamıyorum. Bir
1: Gaziantep,
2: lazım. Gaziantep'e kadar değil mi?
1: Evet.
2: Çok şimdi ciddi bir periyot var böyle.
0: Numan Bey yazmış bir izleyicimiz. Galatasaray'ın fikstürünü görünce ağrılarım arttı yazmış. Ya bu arada zor. Evet, yani zor ama bir tek Galatasaray'ın sorunu değil. Birazdan daha detaylı bakacağız. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da bir sonraki milli araya kadar yani Kasım ayının ilk haftasına kadar aynı bu 8 maçlık periyodu yaşayacaklar. Burada kim zaten bu periyottan hani tırnak içerisinde sağ çıkabilirse çok büyük bir avantaj ve ivmeyi de arkasına almış olabilir. Galatasaray'ı bekleyen fikstür böyle.
1: Burada 4 maçlık fikstür biraz sanki yani 4 maçın 3'ü deplasmanda Gençlerbirliği deplasmanı dönüyorsunuz Lille deplasmanı tek iç saha maçınız var o da Fenerbahçe derbisi belki sezonun en gergin maçı olacak o da.
0: Oraya da nasıl hangi psikolojide geleceğiniz önemli.
1: %100 öyle o da işte biraz Barcelona maçının hani ya Galatasaray'ın Barcelona'ya kaybetmesi normal bir kere bu konuda bir anlaşalım yani Barcelona Galatasaray'ı yenerse çok dünyanın da olan bir şey. Değil, yani. Dünyanın sonu değil yani. Ama orada Galatasaray'ın nasıl bir reaksiyon vereceği önemli. Yani
0: oyun önemli.
1: İyi oyna.
0: Nasıl kaybedecek?
1: Aynen öyle. Nasıl yani şimdi peşinden kaybedecek demeyelim de yani nasıl bir reaksiyon vereceği önemli Galatasaray'ın orada. Hani iyi bir oyunla maç kaybetmek orada bence Galatasaray taraftan çok fazla üzmez. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin daha çok başındayız ve önümüzde çok fazla maç var. Barcelona'da da açık konuşalım bu kupanın favorisi yani. 3 tane favori varsa son şampiyon Paris Saint Germain, Bayern Münih 3. sıraya Barcelona'ya yazarsınız. Dolayısıyla Galatasaray'ın orada oynayacağı oyun bence alacağı skordan çok daha fazla önemli. Orada iyi bir futbol ortaya koyarsa Galatasaray, Gençlerbirliği maçında daha moralli giderse ben önünün nispeten daha açık olacağını düşünüyorum. Ama Barcelona maçında olumsuz bir senaryoda sonra oynanacak deplasmanlar hem Gençler Birliği hem Lille bir anda işleri tersine çevirebilir tabii ki Galatasaray adına. O yüzden zor bir fikstürün Galatasaray'ı beklediğini söylemek lazım ama sadece senin dediğin gibi Galatasaray için değil. Hani Avrupa'da mücadele eden tüm takımlarımız bu yoldan geçecek.
0: Fenerbahçe'nin de fikstürüne bakalım. Fenerbahçe de bu hafta Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Birazdan Fenerbahçe'nin de Rize maçının 11'i

0: Yavaş yavaş netleşiyor. Daha detaylı kadroyu paylaşırız ama önce bir hazır fikstürden bahsetmişken Fenerbahçe'nin de önündeki fikstüre bir bakalım. Fenerbahçe'de 29 günde 8 maça çıkacak yine. Hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanı, ardından İngiltere'ye Aston Villa deplasmanına gidecek Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. İç sahada arka arkaya ligde Alanya Spor ve Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag maçları var. Hemen devamında derbide az önce de gördük, Galatasaray'a konuk olacak Slavia Prag maçından sonra Fenerbahçe. İç sahada Göztepe lig maçı, Liverpool'la İstanbul'da oynayacak 4 Kasım'da ve Arça Çorum Futbol Kulübü deplasmanında oynayacağı maçta da Kasım ayındaki milli araya girecek Fenerbahçe. Ne dersiniz bu fikstür için?
1: Ya kısa vadede akıllar ilk etapta tabii ki Aston Villa sınavında olacak hiç kuşkusuz. Çünkü Fenerbahçe'nin zaten çok uzun yıllar süren bir Şampiyonlar Ligi hasreti vardı. Doğal olarak aslında Roma maçında iyi reaksiyon vermiş bir Fenerbahçe. Her ne kadar kazanamasa da, ki Roma çok formda girmişti sezona. Aston Villa nezdinde baktığımızda Unai Emery'nin takımı, evet geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazandılar ama Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamadılar. Onlar da ara öncesinde Tottenham'ı yenmişlerdi deplasmanda. Şimdi Fenerbahçe için hedef maçlardan bir tanesi. Tabii ki kolay olmayacak. Yani sonuçta bizim Türk takımları, Türk temsilcileri İngiltere'ye gittiğinde oradaki deplasmanlarda zorlanıyorlar doğal olarak. Orada kazanmak çok zor. Ama tarihte kazanılmış birçok galibiyet var. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın oralarda elde ettiği galibiyetler var. Ümit ediyoruz bunlara bir yenisi daha eklenecek diye temenni ediyoruz. Biraz daha işte Fenerbahçe'nin de tıpkı Galatasaray gibi maç maç baktığını düşünüyorum. Sonuçta oyuncuların fizik durumlarını da şu anda kestiremediğimiz, öngöremediğimiz için sağlıklı bir yorum yapmak da zor. Yani örnek veriyorum, bundan 3 hafta sonrası için bir yorum yapmak şu anda çok sağlıklı olmaz zaten.
0: Bir de çok artık takımlarımız ne yazık ki kırılgan da bir kimliğe de büründüler. Bu nedenle yani örnek veriyorum, hani varsayım üzerine söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu hafta sonu işte Rize deplasmanında Fenerbahçe'nin yaşayabileceği bir puan kaybı bu devamındaki 7 maça da etki edebilir. Yani doğru. O yüzden Caner'in dediğine ben de katılıyorum. Yani maç maç takımların bu sürece baktığını tahmin ediyorum ben de. Yani şimdiden mesela Liverpool maçı için bir öngörüde bulunabilmek çok zor. Çünkü hangi psikolojide olacağını bilemiyoruz takımlarımızın.
2: Katılıyorum. Ama daha çok Fenerbahçe üzerinde katılıyorum. Çünkü hani Beşiktaş'ta bakılığında Vincenzo Italiano şu anda tartışılmıyor. Hani iki tane mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'de arada bir puan fark var ama hani Beşiktaş taraftarı veya Beşiktaş yönetimi hiçbir şekilde hocasının arkasında gibi bir görüntü veriyor. Fenerbahçe çok iyi oynanan bir Roma karşılaşmasından puan da Şampiyonlar Ligi'nde başlamasına rağmen hocanın istifasıyla sarsılabiliyor bir anda. Bu da tabii kulübün kulüp tarihinin en uzun şampiyon olamama serisinden geçiyor olması da son derece etken. Fenerbahçe çok kırılgan bir camia hüviyetine büründü son dönemde. Anlaşılır bir durum. Yani bu kadar büyük camialar bu kadar uzun süre şampiyonluklardan uzak kaldığı zaman zamanla kırılganlaşabilir. Fenerbahçe de şu anda böyle bir dönemden geçiyor. Bence Galatasaray'ın fikstürü Fenerbahçe'den biraz daha zor bir fikstür gibi gözüküyor ama Fenerbahçe'nin geçeceği yol bu yüzden daha zorlu olacak. Çünkü Fenerbahçe neredeyse her maça, ya bu sadece İsmail Kartal özelinde de değil. Yani Tedesco için de böyleydi, belki Mourinho için de böyleydi. Bu teknik direktörler her maça ölüm kalım maçı parolasıyla çıkıyorlar. Daha sezonun ilk haftası Fenerbahçe ilk hafta maçında bile neredeyse ölüm kalım maçı oynadı yani. Ben geçen sene hatırlıyorum. Şimdi geçen seneyi hatırlıyorum mesela. Şampiyonlar Ligi maçından dolayı, ön eleme maçından dolayı Fenerbahçe'nin maçı ertelenmişti ve İkinci hafta ilk hafta maçı oynadı Fenerbahçe.
0: Benfica maçı.
2: Evet, Göztepe'yi yenemedi. Talisca evet. Penaltıyı kaçırdı. Fark orada herhalde 5 oldu. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'da.
0: Direkt yorumlar psikolojik bizde hani evet. Bakış açısı var ki yani camialarda da var bu arada. Taraftarlarda da aynı durum ne yazık ki hakim.
2: Ya zaten birbirini besleyen şeyler bunlar. Yani camia buna büründüğü anda futbolcunun da bundan etkilenmesi kaçınılmaz. Şimdi Talisca Göztepe'de penaltıyı kaçırdı 90. dakikada. Fark 5'e çıktı. Daha ilk hafta yani önünde koskocaman bir sezon var ve camia bir anda şeye büründü. Tamam, sezon bitti. 5 puandan bu lig artık dönmez. Şimdi taraftar buna inandığı zaman futbolcunun da bundan etkilenmesi kaçınılmaz. Yarın öbür gün tribüne gelen taraftar da bundan etkileniyor ve yani ilk bir pas hatasında bir kötü şut homurdanmalar başlıyor. Dolayısıyla bu kaostan bir türlü çıkamıyorsunuz. Kendi etrafınızda dönüp duruyorsunuz.
0: Uğur, aynısı bu yıl da oldu.
2: Oluyor.
0: Gaziantep deplasmanı berabere
1: şimdi
0: bitti.
1: Şimdi puan kayıpları dramatik kayıplar ya hep. Evet. Son dakikada yenen goller. Kasımpaşa
0: geçen
1: maçı mesela öyle.
0: Özellikle.
2: Rize.
1: Rize maçı Rize öyle. Maç. Mesela bir önceki sene Kayseri maçı vardı.
0: Karagümrük deplasmanı var. Antalya Spor deplasmanında yine direkten dönen bir top var son dakika. Evet. Kaybedilen puan var. Fenerbahçe geçen yıl ama gerçekten çok dramatik puanlar kaybetti. Hatta yani birçok kez yarışta böyle öne geçebilecek fırsatları yakalamasına rağmen bunu birçok kez başaramayınca
1: Rams Park'taki derbide
0: yaşandı tabii sonunda.
1: Penaltıyı mesela Talisca kaçırmasaydı, 1-0 öne geçmiş olsaydı bambaşka bir derbi izleyecektik belki de. Bir anda oyun Galatasaray lehine döndü hemen. Yani momentumu aldı Galatasaray.
2: Öyle.
1: İç sahada rüzgarı alarak.
0: Bu yıl da mesela benzer, az önce Uğur'un o bahsettiği işte yarış, yani geçen yıl mesela Göztepe maçı sezonunda ilk deplasman maçında bir anda bir kabulleniş.
1: İkinci hafta maçıydı ya.
0: Evet, ilk dış saha maçı. Bu yıl da yine işte 5. hafta maçı Gaziantep deplasmanı.
2: Gaziantep maçı.
0: Golsüz berabere bitti. Sezon acaba bizim için bitti mi hissi oluştu Fenerbahçe camiasında, ama milli araya girerken bambaşka bir senaryoda ve psikolojide girdi.
2: Daha farklı. Ama yani şu var günün sonunda, Fenerbahçe her maçı bu ligde ölüm kalım maçı olarak oynuyor ve hani herhangi bir kulübü, bunu sadece Fenerbahçe özelinde söylemiyorum. Yani Real Madrid de olsanız böyle, Bayern Münih de olsanız böyle. Hani bu kadar çok ölüm kalım maç oynayıp yaşamak çok zor. Yani bir yerde ölüyorsunuz. Fenerbahçe camiasının artık bu kırılganlıktan sıyrılması gerekiyor. Bu ruh halinden sıyrılması gerekiyor. Bunun da yolu bence son şampiyonluktaki formülden geçiyor. Fenerbahçe'nin sezona çok güçlü bir başlangıç yapıp kazana kazana devam etmesi gerekiyor. Çünkü takip eden konumunda olmak Fenerbahçe'yi çok fazla yıprattı bence.
0: Evet.
2: Yani Jose Mourinho Türkiye'den bir hafta liderlik koltuğuna oturmadan ayrıldı. Domenico Tedesco'nun bir hafta liderlik koltuğunda oturduğu dönem yok. Fenerbahçe'nin liderlik koltuğuna oturup orada devam etmesi gerekiyor. Yoksa takip eden durumda çok zor.
0: Şöyle yapalım mı? Reklam vaktimiz gelmiş.
2: Tamam.
0: Araya hiç girmek istemezdim. Bu keyifli sohbeti bölmek istemezdim ama reklama gitmemiz gerekiyormuş. Kısa bir reklam aramız var, ardından son sayfaya kaldığı yerden devam edeceğim.
3: Ve ilk düdük geliyor. Mücadele başlıyor. Maça Erciyes 38 Futbol Kulübü başladı. Batuhan. Ali Kılıç. Ali Kılıç topuk pası geldi ondan şimdi Burak Efe. Burak Efe'nin ortası arka direğe. İyi bir pas. Vuruş dışarı gitti.
4: Aferin lan çorak. Ya. İbo bak biz başlıyor.
3: İkinci yarıya konuk takım Adıyaman temsilcisi Kahta 0-2 başlıyor. Tekrar keyifli seyirler diliyorum. Fatih sol ayakla içeriye çevirdi. Top üst direkten dönüyor. Ters bir vuruş. Atak devam edecek. Ali arkadaşlarından yardım bekliyor. Şut geldi. Ahmet Özden. Fatih'le geldi. Erciyes 38 Futbol Kulübü burada. Ters bir vuruş. Top üst direğe çarpıyor. Şanslı bir an. Kahta 0-2 adına. Hakan. Dripling halinde Fatih. Fatih pası Mehmet'e. Mehmet ve gol! Mehmet Tosun. Muazzam bir gol Mehmet'ten. Top ip gibi gidiyor adeta. Harika bir plase Mehmet Tosun'dan. Erciyes 38 1-0 öne geçiyor. Dakika 72, gol Mehmet Tosun.
4: Devam!
3: Fatih, Berkay'a, Berkay atış alımını, Berkay vurdu. Kaleciden muazzam kurtarış, ikinci şut şansı dışarıya gidiyor. Çok net bir fırsat. Önce Berkay, ardından kaleci Ahmet. Ahmet'ten seken top, değerlendiremedi İlkay. Mehmet, tekrar çağrı.
4: Hadi.
3: Fatih, sol ayakla Fatih, muazzam bir gol Fatih'ten, harika bir gol, 2-0 oldu skor, 90+3'te geliyor gol, farkı 2'ye çıkarıyor bu golle, Erciyes 38 Futbol Kulübü, gol Fatih, ve son düdük geliyor, maç bitiyor, Hakan Yüncü'den son düdük geldi, 90 dakika tamamlandı, Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde, Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü, Kahta 0-2 Adıyaman temsilcisini 2-0 mağlup ediyor ve adını 3. tura yazdırıyor.
5: Denizli'de ilk düdük sesi, Deniz İdman Yurdu Serik Spor maçı başlıyor. Abdullah. Bir hata geldi. Gol şansı olabilir. Vuruş kaleciden döndü. Savunma uzaklaştırdı. Henüz ilk dakikada gelen tehlike Deniz İdman Yurdu'nda. Serik Spor'da savunmadan çıkarken yapılan bir top kaybı, basit bir top kaybı uzaktan bir vuruş Baha kurtarışı yaptı.

0: Arda kaybetmedi. Baskı devam ediyor ve hata geldi. Etkili hücum. Gol şansı olabilir. Vuruş geldi. Top ağlara gidiyor. Gol. Serikspor öne geçiyor. Sertan gol attı. Sertan Yıldız. Deniz İdman Yurdunta. Hata geldi. Serikspor bu hatayı Sertan'la değerlendiriyor. Top kaybı. Ayak dışıyla şık bir vuruşla ağları buluyor. Sertan üstünlüğü erken ele aldı Serikspor. Arda savunmanın arkasına uzun gönderdi. Gol şansı Hakan vurdu. Kaleci başarılı Baha. Bayrak kalkmadı, oyun devam etti. Hakan'ın vuruşunda köşeyi kapattı Baha. Savunmanın arkasına atılan uzun bir top Hakan'ın vuruşunda. Baha kurtarışı yaptı. Savunmanın arkasına bayrak kalkmadı. İmran gole gidiyor. İmran vurdu Baha. Atak devam edecek. İmran çevirdi top. O noktada Alihan var ama Alihan da ıska geçti. Arda ceza sahasında. Arda vurdu yine Baha. Çok kritik kurtarışlar. Savunmada derinliğin kaybolduğu an İmran çaprazda karşı karşıya kaldı. Baha açıyı kapattı ve devamında Arda köşeyi düşündü. Kurtarışı yaptı Baha. İkinci yarıya Deniz İdman Yurdu başlıyor. Kadir'den orta geldi. Kafa vuruşu, son anda müdahale. Kaleci Ertuğrul. Kornerde bu kafa gerçekten de müthiş bir refleks değerli izleyenler. Kaleci Ertuğrul'dan Muhammed vurdu. Böyle uzanlı çıkardı Ertuğrul. Yunus Emre Duyan. Yunus Emre Duyan yerde. Karar faul. İki oyuncuya da sarı kart. Ahmet'in sarı kartı vardı. İkinci sarı bu ve kırmızı kart. Serikspor'da işte burada Ahmet'in müdahalesi, sarı kartı vardı. Ahmet Özyıldız'ın ikinci sarıdan atıldı. Yunus Emre Duyan ön bölüme gönderdi. Ters bir kafa. Kalecide kaldı Baha. Son düdük sesi geliyor. Serikspor Denizli İdman Yurdu deplasmanında tek golle kazanıyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseliyor.
1: Ordu Spor 1967, Karadeniz Ereğli Spor mücadelesi başladı. Mehmet Eren kaleyi düşündü. Kaleci Mehmet Yağmur ikinci pozisyon, top dışarıda. Samet ceza alanında çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda. Efe Berber. Efe topu dışarı gönderdi. Şimdi pas savunma arkasına. Şut pozisyonu, vuruş kaleci başarılı. Atak devam ediyor. Yiğit döndü geriye. Bir vuruş daha. Savunmadan müdahale. Baskısı ev sahibi takımın. Gökberk bıraktı. Top ağlara gidiyor, gol. 48. dakika. Ordu Spor 1967 öne geçiyor. Üst üste şanslar. Samet Berat Fidan. Onun golüyle üstünlüğü yakalıyor. Ordu Spor 1967. Uğur Kurt ortası ön direğe doğru. Recep orada. Uğur. Pas ceza alanına Recep. Recep'in vuruşu, top direkten filelere gidiyor. Nefis bir gol. Recep Metin. 2-0 oldu durum. Gol yeniden ekranda. Recep ayağının içiyle uzak köşeye doğru vurdu. Direğe çarpan top filelerle buluştu. Fark 2'ye çıktı. 56. dakikada geldi Ordu Spor 1967'nin ikinci golü. Top kaybı konuk ekipten. Pas savunma arkasına. Gökberk hareketli. Gökberk karşı karşıya. Gökberk top ağlarda, gol. 3-0. Gökberk Efe. Maçın başından beri iyi bir oyun sergiliyordu. Çok paylaşımcı. Sırt

pas bir bitirişle hücuma noktayı koydu Gökberk Efe. Durum 3-0 oluyor. Korner kullanıyor Ahmet Efe. Yaptı ortayı. Hakem oyunu durduruyor. Penaltı kararı var. Penaltı kararı geliyor. Onurcan geliyor. Onurcan ve top ağlarda. 3-1 oldu durum. Top ve kaleci ayrı köşelerde. Durum 3-1. Faul kararı var. Sarı kart Recep Tayyip Ensar'a. Hemen başladı oyuna Ordu Spor. Berat verdi pasını. Uzaklardan bir vuruş topu ağlara gidiyor. Oğulcan İnanç. 4-1 oldu durum. Çok çabuk yanıt verdi Ordu Spor rakibine. Gol yeniden ekranda. Oğulcan İnanç topu ağlara böyle gönderdi. Samet'ten koşu var. Çok çalışkandı bugün. Onun ortası arka tarafa doğru. Berat orada. Berat kaleyi düşündü. Top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. İşte pozisyon. Berat direğe takıldı. Devamında Taha Ahmet topu dışarı attı ve maçta da son düdük geldi sevgili seyirciler. Ordu Spor 1967 Karadeniz Ereğli Spor'u 4-1 mağlup ediyor.

Reklamların ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Uğur Aktan ve Caner İş Beğendiren bizlerle birlikte Süper Lig'de 7. hafta maçlarını konuşuyoruz. İlerleyen dakikalarda biraz böyle dünya futbolundaki son gelişmelere de değineceğiz vaktimiz kalırsa. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fenerbahçe'nin fikstürünü ekranlara getirmiştik. Önümüzdeki 29 günlük, yani yaklaşık bir aylık süreçte 8 zorlu maçı var Fenerbahçe'nin de. Kadro netleşiyor Fenerbahçe'de de yavaş yavaş. Biraz bunu da konuşalım. Girişte zaten bahsetmiştik ama mesela Marco Asensio 11'e dönmesi bekleniyor Çaykur Rizespor deplasmanında. Şöyle ben haberin detaylarından da hani bir muhtemel yapmaya çalışayım. Kalede Ederson'u zaten bekliyoruz. Semedo sağ bek, Archie Brown sol bek, stoperler Skriniar'la Nathan Ake. Önlerinde Kante, Guendouzi ve Asensio orta saha üçlüsü. Sağ kanat Greenwood, solda Kerem ya da Uzaydın, santraforda da Vedat Muriç.

0: beklentisi var.
1: Ben Rize'de radikal bir oponk başlangıcı bekliyorum açıkçası. Sağ stoper pozisyonunda, yani bu Aston Villa maçının arifesinde Oponk'la başlayabilir. Oponk Ake ikilisi yapabilir belki. Onun da şans bulması adına belki değerli maçlardan bir tanesi. Asensio'nun geri dönüşü hiç kuşkusuz Fenerbahçe adına en olumlu hadiselerin başında geliyor ki Fenerbahçe'nin özellikle son dönemde hücumdaki yaratıcılığı çok fazla eleştiriliyordu üretkenlik anlamında. Bu bağlamda Asensio gibi bir oyuncunun geri dönmesi, sağlıklı biçimde geri dönmesi çok kıymetli ki Azerbaycan'daki hazırlık maçında 83 dakika sahada süre almıştı. Şu anda sarı lacivertlilerde Mert Müldür ve Osterwolde haricinde sakat oyuncu yok. Sakatlıkların birçoğu geri döndü
0: bu
1: kadroya.
0: Bu arada Fenerbahçe'yi bu anlamda biraz yaradı.
1: Evet. Lukaku aynı zamanda yine çok moralli döndü milli takımdan. Belçika milli takımında da şans buldu. Mark Van Bommel kendisi hakkında yine olumlu ifadelerde bulunmuştu yakın zamandaki basın toplantısında. O da iyi sınav verdi oynadığı maçlarda milli takımda. O da oldukça moralli. Ya Fenerbahçe adına aslında milli ara bir bakıma avantajlı geçti diyebiliriz. Tabii ki oyuncuların geri dönmesi, sakatlıklar nezdinde değerlendirdiğimizde tabii ki gözler hiç kuşkusuz Asensio'da olacak. Asensio'nun performansı herkesin şu anda en çok merak ettiği konuların başında geliyor.
0: Uğur, sen ne dersin?
2: Romelu Lukaku ile başlanabilir mi acaba diye düşünüyorum. Vedat Muriç çok iyiydi Eyüpspor maçında. 4 gol attı yanlış bilmiyorsam. Evet. Ben de tribündeydim bugün, gerçekten etkileyici bir performansı vardı ama Romelu Lukaku'nun Belçika milli takımında yaptığı açıklamaları da biliyoruz. Hani döndüğümde umarım daha farklı değerlendirilirim Fenerbahçe'de şeklinde bir demeci vardı. Yani artık yedek kalmak istemediği.
0: Oynamak istiyor, bunu da dile getirdi.
2: Çok aşikar bir şey. Çok da normal bence. Zaten dünya çapında bir santrafordan bahsediyoruz. Bugün dünya futbolunda gol dendiğinde belki akla gelecek 10 isimden biridir Romelu Lukaku. Fenerbahçe'de aslında, ama bu durum biraz imza töreniyle beraber başladı. Yani Oğuz Çetin'in orada işte 4-6 haftaya ihtiyacı var demeci, Lukaku'nun ben şu anda hazırım şeklinde cevap vermesi derken biraz burada ikilem oldu gibi hissediyorum ben. Ama son Belçika milli takımının oynadığı Fransa maçına ilk 11'de başladı. 70 dakika sahada kaldı. Lukaku oyundan çıktığında skor 1-1'di. Sonrasında 3 tane gol yedi Belçika milli takımı. Bize karşı etkileyici bir performans ortaya koydu. Gol de attı.
0: Bir tane daha atabilirdi.
2: Evet. Ya şöyle hani bir sonraki birkaç gün sonra Aston Villa maçında oynanacağını da düşündüğümüz için belki orada bir rotasyona gidip hazır moralli olan Romelu Lukaku ile başlamak da beni çok fazla şaşırtmaz açıkçası.
0: O zaman şöyle bir soru, hadi soru cevap gidelim. Mesela ligdeki durumunu Fenerbahçe'nin ve işte bu kırılganlığını düşündüğümüzde, ki bu sezon İsmail Hoca çok fazla bu yapmış olduğu rotasyonlarla eleştirildi. Acaba yeniden böyle bir risk alır mı sence? Yoksa yani şu an en hazır 11'ini tercih edip ben sonucu alayım, bir nefes alıp arkama yaslanayım, sonraki maçı sonra düşünürüz mi der?
2: Bence Fenerbahçe'nin gerçeklerini göz önünde bulundurduğumuzda mümkün olan en güçlü takımda çıkması gerekiyor. Çünkü tabii ki Şampiyonlar Ligi çok değerli. Fenerbahçe çok uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi arenasına döndü. Orada kazanılan her puanın ekonomik getirisi çok yüksek. Bunların hepsini kabul ediyorum. Hepsi doğru. Ama Fenerbahçe'nin şu anda önceliğinin lig şampiyonluğu olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ben bu konuda İsmail Kartal'ı ilk haftada yaptığı Gençler Birliği maçındaki rotasyondan dolayı da çok fazla eleştiriyorum. Yani az önce reklam arasından önce de söyledim. Hani Jose Mourinho burada liderlik koltuğuna oturamamış. Domenico Tedesco burada liderlik koltuğuna oturamamış. Senin daha ilk haftadan Galatasaray'ın puan kaybından sonra, Çorum maçından sonra Galatasaray'ı geçme şansın var. Hani bir daha artık böyle Fenerbahçe ne zaman böyle kafasını kaldırsa yukarıda Galatasaray'ı görüyor. Bu hani 3 hafta olur, 5 hafta olur ama 1 sezon, 2 sezon, 3 sezondur, 4 sezondur böyle olunca artık camia ciddi anlamda yıpranmaya başladı ve bir tane daha hatayı kaldıracak durumda değil. Şimdi Gençler Birliği maçında da senin bu fırsat eline geliyor, değerlendiremiyorsun. Dolayısıyla bir anda çok büyük tepkilerle karşılaştı İsmail Kartal. Bence çok da normaldi bu tepkiler açıkçası. Dolayısıyla sorduğun soruya dönecek olursak, ben de Rize Spor deplasmanında mümkün olan en güçlü kadroyla çıkması gerektiği tarafındayım ama Romelu Lukaku da yani Fenerbahçe'de çok da fazla öyle hani rotasyon golcüsü olarak değerlendirilmesi gereken bir isim değil bence. Lukaku çok üst düzey bir golcü. Formda bir Lukaku'nun özellikle burada Fenerbahçe'ye karşı derinde bekleyen takımlara karşı çok fazla kilit açabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü fiziksel olarak inanılmaz bir güç, inanılmaz bir cüsseden bahsediyoruz. Yani stopere sırtını dayadığı anda o top saklama becerisi, takım arkadaşlarına yaptığı servisler, hem Marco Asensio'ya çok fazla şut imkanı tanıyabilir, hem Mason Greenwood'a çok fazla pozisyon hazırlayabilir. Bir an önce bence artık İsmail Kartal'ın yavaş yavaş Romelu Lukaku'yu ilk 11'e doğru yerleştirmesi gerekiyor.
0: Muhammed Bey İstanbul'dan yazmış. Instagram üzerinden bize mesajını iletmiş. Teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Fenerbahçe kendi oyununu kendi ruhuyla oynarsa çoğu takım karşısında, yani rakipler Fenerbahçe karşısında zorlanır demiş.
1: Ya işte

0: Ritim bulmakla bağlantılı bir durum. Aslında sevgili Uğur'un dikkat ettiği, yani dikkat çektiği en önemli hadiselerden bir tanesi Fenerbahçe'nin buradaki hedefleri. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin ekonomik anlamda getirisi çok mühim ama sonuçta burada bazı gerçekleri de göz ardı etmemek lazım. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir Süper Lig şampiyonluğu hasreti var. Dolayısıyla bence de ana hedef tabii ki Süper Lig'de şampiyon olmak. Tabii ki burada rüzgarı da arkasına alabilmesi adına da mümkün mertebe Süper Lig'de, çünkü şu anda baktığımızda ilk 9 sıradaki takımların hepsinin lider olma şansı var. Yani makas o kadar kısa ki Fenerbahçe'nin burada yarışta yani bir hata yapması çok ciddi manada çok kısa süre içerisinde bile pahalıya mal olabiliyor. Haliyle yani mümkün mertebe hatasız ilerlemek zorunda. Dolayısıyla sevgili Uğur'un da paylaşmış olduğu gibi, yani Lukaku tabii ki çok moralli döndü. Hani form seviyesi olarak belki ilk 11 için ne kadar hazır düzeyde onu tam kestiremiyorum ama Fenerbahçe'nin oyununa artık yavaş yavaş tam anlamıyla adapte edilmesi gereken isimlerin başında. Tabii ki burada yine hedefler en önemlisi. Çünkü Fenerbahçe belki de baskı ve reaksiyon kültürünü en yoğun yaşayan takım camia Türkiye'de. Dolayısıyla burada bence önce hedefler belirlenmesi lazım ki ben de öyle tahmin ediyorum ki Fenerbahçe camiasının şu anda ana hedefi, ana planı Süper Lig şampiyonluğudur. Yani realist olmak lazım. Sonuçta gidebileceğiniz noktalar da çok sınırlı. Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğiniz yerler de sınırlı ama Fenerbahçe için şu anda kağıt üstünde görünen en realist hedef Süper Lig şampiyonluğu gibi görünüyor. O sebeple yani çok fazla, tabii ki Aston Villa maçı muhakkak önemli ama yine de mümkün mertebe güçlü bir kadro sahaya çıkarması gerekiyor Rize Spor deplasmanında da Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal'ın.
1: Bir de çok geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Çok geniş bir rotasyondan bahsediyoruz. Yani bugün işte atıyorum Şikrinyar ya da Akerine Opong'u da oynatsanız geçen sezon Fransa Ligi'nin iyi stoperlerinden birini oynatmış olacaktınız. Veya Kerem yerine Ozaydın oynadığında milli takımda da zaman zaman son dönemde ilk 11'de oynayan bir oyuncu oynatmış olacaksınız. Bu kadar geniş bir kadro olduğunca elinizde hani kim kulübede otursa kim oynasa aslında çok da fazla fark etmiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ben Rize Spor deplasmanında mutlaka 3 puan alması gerektiğini düşünüyorum ama hani iki takımın da puan puan olduğunu belirtmek lazım. Yani iki takımın da 10 puanı var.
0: Bir de Fenerbahçe'nin en büyük konforu şu: Kante ve Guendouzi sağlıklı olduğu koşullarda, herhangi bir cezalı vesaire olmadığı durumda bu iki oyuncu da haftada iki maç çıkarabilecek oyun gücüne sahip. Evet,
2: bu arada şöyle bir detay vereyim. Çaykur Rizespor topladığı 10 puanın tamamını deplasmanlarda topladı. 3 galibiyeti, 1 beraberliği vardı iç sahada ve 2 iç sahada oynadığı 2 maçtan da mağlup ayrıldı. Bu ilginç bir istatistik bu karşılaşma öncesinde. Bütün bu sezonki puanlarını hep deplasmanlarda toplamış bir Çaykur Rizespor takımı var ama bu hafta Fenerbahçe'yi kendi sahasına konuk edecek. Bilmiyorum, belki ilk puanlarını alacaklar ya da yine bu kötü gidişat, iç sahadaki kötü gidişatla tabii devam edebilir. Son yorumları alabilirim Fenerbahçe için Beşiktaş bölümüne geçeceğim.
0: Şöyle tabii, şimdi Fenerbahçe maçını oynayacak olmak Rize Sporlu futbolcular için ayrı bir motivasyon unsuru sonuçta. Rakip ne kadar seviyeye yükselirse oyuncuların motivasyonu da o kadar yükseliyor haliyle. Ama Fenerbahçe'nin nezdinde de baktığımızda bence Fenerbahçe deplasman maçlarında iç sahaya göre karşılaştırdığımızda nispeten bence deplasmanlarda çok daha güçlü bir oyunu var Fenerbahçe'nin. İç sahada, yani son yıllarda benim özellikle gözlemlediğim, basın tribününde izlediğim maçlarda da baktığımda, o az önce de işte yayının ilk bölümünde ifade ettiğimiz o dramatik puan kayıplarının birçoğu Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı maçlardı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin özellikle son yıllarda deplasmanda biraz daha konforlu, biraz daha rahat bir oyun ortaya koyduğunu görüyoruz. Baskıdan biraz daha uzak olduğunu gözlemliyoruz. Bu bağlamda Rizespor deplasmanı belki kağıt üstünde Fenerbahçe'nin böyle rahat kazanabilecek görüntüde görünen maçlardan bir tanesi ama yine de tabii ki çok kesin konuşmamakta da fayda var.
1: Burada şunu da söylemek lazım. Rizespor bireysel yetenek anlamında ligin iyi takımlarından biri. Yani ligdeki ben en kaliteli 8-10 kadrodan birisine sahip olduklarını düşünüyorum. Özellikle alan verdiğinde, zaman verdiğinde Atilla Moşin'in hem sağ kanada hem sol kanada attığı uzun toplar kanat oyuncuları için oldukça etkili olmalarını sağlayabiliyor. Ahmet Kutucu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Onun performansı bence önemli. Son maçlarda Emre Can'ı çok aktif görüyoruz sol kanatta. İyi işler yapıyor. Bununla birlikte Romanyalı 2007 doğumlu bir kenar oyuncu da var. Doysaru. Son iki maçta bir gol bir asist oynadı. Bireysel anlamda çok yetenekli, çok rahat adam eksiltebilen bir oyuncu. Skor katkısı da yapmaya başladı. Ben önümüzdeki dönemde Rizespor'un ondan ciddi bir bonservis geliri elde edebileceğini de düşünüyorum. Yani Rizespor Fenerbahçe

0: alan ve zaman tanırsa Rizespor'un bunları değerlendirecek yetenekleri var. O yüzden çok kolay bir maç beklemiyorum. Hele milli aradan döndüğümüzü düşünürsek.
1: Peki Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş'ta bu hafta Süper Lig'de kendi sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Yine ligin ilk 6 haftalık periyodunda iyi bir görüntü veren takımlardan birisiydi Kocaelispor. Deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Selçuk İnan ve öğrencileri. Pazar akşamı bu karşılaşma saat 19'da başlayacak. Beşiktaş'ta tabii durumu şu an için biraz belirsiz ama her geçen saat daha olumlu seyreden Orkun Kökçü ve İmran Topçu'nun durumlarından bahsediyorum. İki ismin de sahada olması bekleniyor. Olmadığı takdirde tabii hafta içinde de bir Hoffenheim deplasmanı var yine Beşiktaş'ın da fiksi ürünü hatta ekranlara getirebiliriz. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Beşiktaş da çünkü milli araya mağlubiyetle girmişti. Ama Beşiktaş açısından şunu söylemek herhalde yanlış olmaz. İki mağlubiyeti var ligde. İki deplasman. Alanya ve Diyarbakır deplasmanları. Kaybederken çok kolay teslim olmadı Beşiktaş rakiplerine.
2: Bu arada Beşiktaş'ın da kısa vadede fikstürü çok zor görünüyor. Yani Kocaelispor sınavının ardından Almanya'da Hoffenheim deplasmanı, evet. Arkasından Trabzonspor deplasmanı ve bir sonraki iç saha maçı da Crystal Palace'da oynanacak olan mücadele.
0: Sonra Başakşehir.
2: Evet, sonra da Başakşehir.
1: Ben tabii şöyle aktarayım. Bu hafta Kocaelispor iç sahada ligde, ardından Hoffenheim deplasmanı, Trabzonspor deplasmanı var Caner'in de bahsettiği gibi. Crystal Palace'la İstanbul'da oynayacak Beşiktaş, ardından Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanı, Celtic deplasmanı İskoçya'da ve Gençler Birliği iç saha maçıyla Beşiktaş milli araya gidecek. Beşiktaş'ın da önündeki 8 maçlık fikstür böyle. Buyur Caner.
2: Evet, yani ifade ettiğim gibi tabii ki kolay bir başlangıç olmayacak büyük takımlar açısından değerlendirdiğimizde. Çünkü Avrupa kupalarının denkleme girdiği bir senaryoda bu önümüzdeki 29-30 günlük periyotta büyük takımların hepsi 8'er tane karşılaşma oynayacaklar Avrupa kupaları ile birlikte. Dolayısıyla bu bağlamda da kadro planlamaları zaten sezon başında genişlik buna bağlı yapılmıştı. Tabii en önemli avantaj az önce de ifade ettik. Sakat oyuncuların geri dönmesi, Dušan Vlahović, Trossard gibi isimler, takımla birlikte çalışan isimler ve bu hafta tabii ki süre almalarını bekliyoruz. Orkun Kökçü'nün durumunun belirsizliği biraz da bence Avrupa kupaları maçlarına da bağlı. Yani örnek verelim, belki de Hoffenheim deplasmanı öncesinde çok fazla risk almak istemeyebilir İtalyano. Belki dinlendirmek isteyebilir Orkun'u. Orada tabii son karar hem hocanın hem de oyuncunun tabii ki kendi tercihi olacak. Orkun oynamak
1: olmazsa
2: istiyorum.
1: Olmazsa nasıl bir merkez tahmin ediyorsunuz?
2: Yani herhalde Miretti ile başlar diye düşünüyoruz bu defa.
0: Olabilir.
2: Değil mi? Miretti ile başlama ihtimali.
1: Miretti, Olaytan, Salih gibi mi?
0: Evet. Olabilir, ideal bir üçlü bence.
2: Miretti, Olaytan, Salih bence de evet ideal üçlü gibi görünüyor.
1: Peki Uğur, sen nasıl bir geri dönüş bekliyorsun aradan sonra Beşiktaş'ta? Bu arada Kocaeli'den, yani İzmit'ten de bir izleyicimiz yazmış. Selamlar İzmit'e de. Nedim Bey demiş ki düşük kadro kalitemizle bu sene böyle bir performans beklemiyorduk. Selçuk Hoca'ya güven tam, puan alıp döneceğimizi düşünüyorum demiş. İstanbul'dan.
0: Şöyle, Kocaelispor'un çok iyi bir form grafiği var her şeyden önce. Galatasaray deplasmanında kaybettiler ama ben, ya tamam Galatasaray kazanmış olabilir ama Abdülkerim'in çok uzak mesafeden ceza sahası dışından çektiği bir şutla kazandılar. Evet. Yoksa bakıldığında 90 dakika boyunca kafa kafaya oynayan bir Kocaelispor vardı. 90. dakikada
1: bir top,
0: evet,
1: vardı.
0: Önemli pozisyonlar buldular. 90. dakikada bile hala puan almak için ciddi bir yoğun bir baskı uyguladılar Galatasaray'a. Ben orada puan alabileceğini de düşünüyordum. Kocaelispor'un. Selçuk İnan gerçekten çok iyi şeyler yapıyor. Türk futbolunun yakın dönemde yetiştirdiği en değerli yerli hocalardan biri bence. Onunla aynı jenerasyon olduğu için hani belki hem de birlikte takım arkadaşları da yaptı. Arda Turan'la kıyaslayabiliriz onu. İşte Burak Yılmaz'la kıyaslayabiliriz. Bence Burak Yılmaz'a nazaran biraz daha iyi bir kariyer yönetiminde.
1: Daha istikrarlı.
0: Evet, daha istikrarlı. Yani Kocaelispor lige çıktıktan sonra onunla anlaştı ve geçen sezonda çok iyi bir noktada tamamladı. Bu sezonda
1: Gaziantep'te de fena değildi.
0: Evet, Gaziantep'te de iyi şeyler yaptı. Biz sadece kariyerinin ilk döneminde yanlış hatırlamıyorsam ilk teknik birinci adamlık dediğim Kasımpaşa'da çok iyi geçmedi. Evet. Onun dışında hep oldukça istikrarlı takımlar izletmeyi başardı. Kocaelispor'u izlediğinizde yapmak istediği şey çok berrak bir takım. Hani ki geçen sezon mesela Galatasaray'a karşı ilk mağlubiyeti tattıran takım da onlardı. İç sahada çok yüksek bir 3. bölge presi yapmışlardı ve Galatasaray'ı birçok pozisyonda hataya zorlamışlardı. O açıdan bakıldığında ben Selçuk İnan'ın büyük maç performanslarını oldukça olumlu buluyorum. Takımını büyük takımlara karşı çok iyi hazırlayabilen bir teknik direktör. Beşiktaş için çok kolay geçmeyecektir ama şuna değinmek lazım belki Furkan. Milli aradan önce Vincenzo İtalyan'ın İtalyan basınına verdiği bir röportaj vardı. Beşiktaş'ta oturup konuş.

0: konuştuğumuzda bana hedeflerden bahsettiler. Yani benden şampiyonluk istemediler ama şampiyonluğu son ana kadar zorlayacak bir takım oluşturmam yönünde bir talep vardı şeklinde bir ifadesi olmuştu. Bence Beşiktaş'ın son yıllarda sürekli işte Kasım ayında havlu atan görüntüsünden sonra bu da çok makul bir beklentiydi. Dolayısıyla Beşiktaş eğer bu şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde olmak istiyorsa, Mayıs ayına kadar bu yarışı sürdürebilmek istiyorsa iç sahada oynayacağı maçlar çok önemli. İç sahada kayıp yaşamaması gerekiyor. Bu sezon şu ana kadar iç sahada 7 resmi maçın 7'sini de kazanan bir Beşiktaş var ve bu serinin bence sürmesi gerekiyor. Çünkü deplasmanlarda şimdi bu Fenerbahçe için de geçerli, Trabzonspor için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Galatasaray bu takımlara nazaran biraz daha rahat kazanıyor. Çünkü Victor Osimhen onlara bir konfor alanı yaratıyor. Zor geçmesi beklenen birçok maçı kolaya dönüştürebiliyor. Şimdi Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un şu anda çok da böyle bir kozu yok ligde. Rahat kazanma kozu yok. Bir de Galatasaray 4 yıldır şampiyon olmanın verdiği bir özgüvenle de oynuyor. Bu da çok önemlidir. Yani ben Pep Guardiola döneminde mesela Manchester City hatırlıyorum. Belki dünyanın en iyi takımıydı. 2-3 maç sallandılar. Bir Feyenoord maçı yanlış hatırlamıyorsam 3-0'dan 3-3'e döndü. Ondan sonra tamamen tepe taklak gittiler. Yani özgüven futbolda çok önemli bir şey. Ve Galatasaray şu anda bu özgüvene sahip. Diğerleri henüz o özgüvene sahip değiller. Dolayısıyla bu özgüvene ulaşmak için mümkün mertebe iç saha maçlarında kayıp yaşamamanız gerekiyor. Şampiyonluk yarışının içinde var olmanız için. O yüzden ben Beşiktaş iç sahada taraftarın da desteğiyle tabii ki maçın favorisi olduğunu düşünüyorum ama bence kimse de kolay bir maç beklemez.
1: Sana katılıyorum. Beşiktaş geçen yıl da iç sahada mesela çok fazla puan kaybı yaşadı. Evet. Hatta öne geçtiği maçlarda Beşiktaş'ın geçen yıl hep kaybettiği puanları konuşuyorduk ve her hafta bunu hesaplıyorduk. İşte Fenerbahçe derbisiyle başlayan bir süreçte önce 2-0'dan 3-2'ye gelen o Orkun derbi biraz Fenerbahçe derbisinden sonra zaten kırılgan bir Beşiktaş takımı izlemiştik sezonun devamında. Bu sezon iç sahada daha sahada kendinden emin duran bir Beşiktaş oyuncu grubu var gibi en azından. Bu arada bir istatistik paylaşayım. Bununla ilgili de yorumunuzu alayım. Caner %61 ile Beşiktaş ilk 6 haftada topa en çok sahip olan takım Süper Lig'de.
2: Ya zaten İtalya'nın
1: Galatasaray %57, Trabzonspor da %57 bu arada. Ama liste başında Beşiktaş var %61 ile.
2: Ya İtalyano'nun zaten dominant bir oyun oynadığını, oynatmak istediğini zaten sezon başından beri gördük, gözlemledik. Avrupa Kupaları maçlarıyla başlayan mesaide zaten bu yönde bir oyun planı inşa etti. Tabii son yıllarda özellikle son iki yılda baktığımızda Beşiktaş'ın oyun kimliği çok ciddi değişti. Mesela iki sene önce böyle forvet bölgesinde sorunlar yaşadığı, biraz daha böyle doğaçlamaya dönüşen bir oyunu vardı Beşiktaş'ın. Mesela Rafa Silva ile geçiş kovaladığı ve o oyundan bugüne çok daha güçlü bir set oyunu oynayan bir Beşiktaş izliyoruz şu anda. Ve şu anda mesela şu da var. Hani tek oyuncuya bağlı bir oyun planından ziyade kadro derinliği bence gayet uygun. Mesela bu hafta örnek verelim. Çerni oynamasa bile belki Poku'yla da başlayabilir. Yani Poku'yla başlama ihtimali de kuvvetli mesela. Hani Hoffenheim maçı öncesinde belki hani ana planda Çerni olduğunu biliyoruz ilk 11 tercihinde normalde İtalyano'nun. Belki Çerni'yi dinlendirip Poku çünkü çok fazla süre almadığı için hani oyuncuyu da kazanmak adına iç saha mücadelesinde belki bu hafta Poku'yla başlayabilir. Bu da olabilir. Yani olabilir. Sonuçta şu anda çok fazla alternatif var. Bölgesel anlamda da alternatif var. Mesela geçtiğimiz sezon Sergen Hoca, Sergen Yalçın mesela Taylan Bulut'a çok fazla şans vermedi. Ama bu sezon mesela İtalyano'nun taktik planı içerisinde Taylan Bulut'un önemi bir anda arttı. Çünkü Murillo sezon boyunca size işte örnek verelim 34 lig maçı ile birlikte 8 Avrupa Kupası. Nereden baksanız 50'ye yakın resmi maç oynadığınız bir senaryoda 50 maçın tamamında Murillo'nun oynaması mümkün değil. Haliyle geniş rotasyonda Taylan'ın da çok fazla süre orada alacağı Emine'nin maçlar olacak.
1: İşte bir hani sakatlı olabileceğini konuştuk ya aklıma geldi şu anda. Mesela Ümit Ak da evet, belki Ümit Ak bu hafta ilk dakikalarını alabilir.
2: Olabilir. Çok mümkün.
1: Sol stoperde.
0: Ümit Ak da benim çok beğendiğim bir oyuncu normal şartlarda. Ama bence yani Fenerbahçe ve Galatasaray İstanbul'daki büyük takımları düşündüğümüzde ona en ihtiyaç duymayan takıma geldi gibi görüyorum ben. Dersin? Çünkü yani zaten Emirhan sezona çok iyi girdi.
1: Evet.
0: Ve Emirhan geçen sezon da tamam Beşiktaş
1: çok koydu bu yıl evet.
0: Şimdi geçen sezona daha çok iyi hatıraları olmayabilir Beşiktaş taraftarlarından ama Emirhan o takımda da iyi performans ortaya koymuştu. Belki puan durumundan dolayı çok performansı gölgede kaldı ama Emirhan'ın her zaman son dönemde yükselen bir performansı vardı Beşiktaş'ta. Ben milli takımda da mesela ilk 11'de oynayabileceğini düşünüyordum ama Montoya tercih etmedi. Bu kadar iyi bir Emirhan varken gerek var mıydı Ümit Ak'ta? Çok emin değilim açıkçası bundan. Fenerbahçe'nin mesela bence yerli bir sol stoper ihtiyacı mutlaka vardı. Nethin Akker dışında sol stoper yok Fenerbahçe'nin.
1: Evet. Zaten bir bu anlamda bu transferden sonra özellikle Fenerbahçe taraftarının bir eleştirisi oldu. Neden biz yapmadık bu transferi?
0: Yani Fenerbahçe bence ümit de olurdu. Yusuf Akçiçek

0: olabilirdi pekala, ama Yusuf da tercih edilmedi, Ümit Aktağ da tercih edilmedi. Şu an tek sol stoperi Fenerbahçe'nin, tabii Jadon Osterwolde de stoper ama biraz bek orijinli oyuncu olduğu için.
1: Aralığa kadar da yok zaten.
0: Evet var. Yani ben Galatasaray'ın da tercih edebileceğini düşünüyordum Ümit'i. Burada tek bir tane soru işaretim var. Oyuncu Alanyaspor'da oynarken çok fazla ön plana çıktı. Özellikle hücum istatistikleriyle, ama Alanyaspor üçlü savunma oynayan bir takım. Evet. Üçlü savunma takımlarından dörtlü savunma takımlarına geçen stoperler beni her zaman bir düşündürür. İlk etapta bir soru işaretiyle yaklaşırım. Merak ediyorum o yüzden.
1: İtalyano mesela hiç süre vermedi şu ana kadar Ümit'e ve acaba hani oyuncunun biraz kendi sistemine, kendi oyun planına adaptasyonu için mi bekledi? Çok acele
2: Yasin'i
1: etmedi.
2: Yasin'i unuttuk mesela. Yasin Özcan var şu an Beşiktaş'ta, evet. Ve Yasin bu sene hiç şans
1: Yasin'i
2: bulmadı.
1: Yasin'i biraz daha sanki sol bek rotasyonunda gibi
2: ama
1: düşünüyor.
2: Ama hiç kullanmadı. İtalyano. Yani İtalyano hiç şans vermedi. Avrupa kupalarında da oynamadı. Ligde de hiç süre
1: Yasin
2: vermedi.
1: Yasin aslında
2: yani,
1: sanki kiralık olarak bir
2: gidebilirdi bence.
0: Sanki olabilir. Belçika'ya falan gidebilirdi mesela. Süperlik'te daha iyi olurdu. Süperlik'te de olabilir. Yani düzenli oynayacağı bir takım, evet. Genç oyunculara daha fazla şans veren bir ülkeye gidebilirdi.
1: Yani mil takım havuzunda da olabilecek bir oyuncu. Bu arada hatalıysam lütfen düzeltin. Ümit Aktağ hala milli takım seviyesinde tercihini yapmadı değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, tercihini
1: yani
2: yapmadı.
1: Yani hala milli takımda oynama var, ihtimali var. Bu da aslında
2: tabii
1: bizim için belki Ümit'le ilgili konuşulabilecek ileride önemli konulardan birisi olabilir.
0: Ben Türkiye'yi daha tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü hani
1: çünkü şöyle haberler okumuştum, yani oyuncu hala Türkiye'den zaten teklif beklediği için Romanya tarafının amil takım teklifine yanıt vermiyor şeklinde bazı haberler vardı. Oyuncu da aslında bizde oynamak istiyor Ümit'te.
0: Çok olağan, çünkü Türk milli takımının dünya futbolundaki yeri ve konumu Romanya milli takımının çok daha önünde, Romanya futbolunun son yıllardaki durumunu düşündüğümüzde. Ki bence bu çok yüksek ihtimalle Beşiktaş'ta Ümit Aktağ arasındaki görüşmelerde de mutlaka konuşulmuştur. Bence bunun konuşulma evet ihtimali yok yani.
1: Katılıyorum ben de. Bu arada Yasin Miçulent ve Kralove maçlarında oynamış ama genel olarak tabii İtalyano'nun çok şu anda düşünmediği isimlerden birisi oldu. Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'u programın girişinde bahsetmiştik. Zorlu bir Samsun deplasmanı bekliyor ve ilk deplasman galibiyetini almak istiyor Trabzonspor bu sezon. Son dış saha galibiyeti geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı son lig maçı olan Beşiktaş maçında almıştı. Bordo Maviler bu sezon iki deplasman maçında kazanamadı Trabzonspor. Hedef Samsun deplasmanında 3 puan almak Caner.
2: Geçtiğimiz hafta yayıncısı olduğumuz bir mücadele yayınlandı aynı zamanda. Trabzonspor Drogheda karşılaşması.
1: Bu da Trabzonspor'un fikstürü. Evet. Teşekkür ediyoruz.
2: Trabzonspor Drogheda mücadelesini burada A-Spor ekranlarında yayınladık. O da çok oldukça özel karşılaşmalardan bir tanesiydi ki çünkü iki takımın biliyorsun ki dostluğu epey uzun yıllara dayanıyor. Hatta 2013'te bu iki takım yine bir özel maçta karşı karşıya geleceklerdi ama o günkü mevsimsel koşullar sebebiyle mücadele oynanmamıştı. O da çok enteresan bir hikayesi var Drogheda United'ın, biliyor musunuz bilmiyorum. Ta işte 1847'de bu büyük kıtlık döneminde, o dönem tabii Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit İrlanda halkına yardım için gemilerle bir sürü böyle gıda, erzak yardımı yolluyor. Fakat o dönem tabii İngilizler biraz böyle engel oluyorlar. Limanları kapatıyorlar. İşte Dublin limanına yanaşması gerekiyor normal şartlarda. Dublin limanına yanaşamadıkları için de bu defa Drogheda'ya yanaşmak durumunda kalıyorlar. Drogheda da bir liman kasabası. Ve sonrasında da işte bu kulüp 1919'da kuruluyor ve aslında bir ahde vefa örneği olarak da Drogheda'nın dikkat ederseniz ambleminde bir zaten evet şeyi var. Ay yıldız var. Evet, ay yıldız var. Onlar da Türkler lakabını alıyorlar ve İrlanda'nın Türkleri olarak anılıyorlar. Zaten renklerden kaynaklı olarak da bordo mavi renklerden dolayı da Trabzonspor'la bir kardeş kulüp bağı oluşuyor 2000 yılında. Esasında 26 yıllık bir böyle dostluk geleneği olmuş oldu. Ve biz de geçtiğimiz hafta aslında böyle bir tarihe tanıklık ettik. Trabzonspor ve Drogheda'yı karşı karşıya getiren o özel maçı A-Spor ekranlarında izleme olanağımız, şansımız oldu. Tabii Trabzonspor'un bu zorlu 8 maçlık fikstürüne baktığımızda şimdi Samsun Spor, arkasından Kups Kuopio deplasmanı. Evet, belki seviye olarak örnek veriyorum. Mesela Finlandiya takımı belki Trabzonspor'un seviye olarak çok altında ama buradaki en büyük handikaplardan bir tanesi, ben burada yine kura çekimi yayınında yer almıştım. Mesela mevcut o torbadan gelebilecek rakipler içerisinde belki de en dezavantajlı ekiplerden bir tanesi Kups Kuopio'ydu. Çünkü tamamen sentetik zeminde oynayan bir takım. Yani Trabzonsporlu futbolcuların çok da alışık olmadığı türevde bir zeminde oynanacak mücadele. Bu bakımdan biraz handikap

0: tabii ki az önce de ifade ettim. Yani şu an büyük takımların hepsinin fikstürü dezavantajlı görünüyor. Yani bu süreçte aslında büyük takımlardan ziyade Anadolu takımları bir atak yapabilecek mi mesela? Bu fırsattan istifade, bu kadar yıpranacakken büyük takımlar mesela Avrupa Kupaları ile birlikte Anadolu'daki ekipler ne kadar sıçrama gösterebilecekler bu süreçte? O bence çok daha kritik. Tabii Trabzonspor Galatasaray galibiyetiyle iyi bir hava yakalamıştı. 4-0'lık galibiyet. Ama tabii ki o 3 haftalık ara sonrasında nasıl bir geri dönüş, nasıl bir reaksiyon gösterecek? Çünkü sezon başından bu yana deplasman karnesi çok parlak değil, evet, Trabzonspor'un. Yani bunu da göz ardı edemeyiz. Samsun deplasmanında belki de ilk 3 puanını kovalayacak Bordo Maviller. Zor bir deplasman olacak. Samsunspor da çıkış arıyor haliyle. Kolay bir sınav olmayacak elbette Trabzonspor için de.
1: Uğur, sen fikstüre baktığında ne öngörüyorsun?
2: Çok kolay bir yol değil. Çünkü Avrupa maçı oynuyorsunuz, dönüyorsunuz, Beşiktaş'ta oynuyorsunuz, sonra bir Avrupa maçı daha var. Yani ama Avrupa'daki oynayan bütün takımlarımız için fikstür çok sıkışık şu anda. Ben Samsunspor maçı için şunu söyleyeyim. Samsunspor çok iyi bir grafikten geçmiyor. Ben açık konuşmak gerekirse milli arada Torsten Fink'le yolların ayrılmasını bekliyordum. Şaşırdım devam etmelerine. Fink benim çok beğendiğim bir hocadır bu arada. Basel döneminden beri mümkün olduğunca takip etmeye çalışırım. Bir dönem yanlış hatırlamıyorsam Japonya'da da görev yapmıştı. Ama ben Torsten Fink Samsunspor'a ilk geldiğinde de bunu söylemiştim. Yine bugün de aynı yerdeyim. İşte Samsunspor, Thomas Reis ve Marcus Gisdol'a çok başarılı dönemler geçirdi. Ama bu teknik direktörler oyunu daha çok geçiş temelli teknik direktörler. Yani Samsunspor'un kadrosuna daha uygun teknik direktörlerdi bence. Torsten Fink kariyerinin çok büyük bir bölümünde, teknik direktörlük kariyerinin çok büyük bir bölümünde topa çok fazla sahip olma odaklı bir teknik direktör. O zaman da bana biraz şaşırtıcı gelmişti. Yani Samsunspor'un bu kadar pahalı bir oyun oynayacak kadar üst düzey bir kadrosu yok. Acaba nasıl bir birliktelik olacak? Nasıl bir şey çıkacak buradan diye düşünmüştüm ki geçtiğimiz sezon Fink göreve geldikten sonra Samsunspor'un topa sahip olma oranı bir anda çok fazla yükselmişti. Ligin en fazla topa sahip olan takımlarından biri olmuşlardı ama Samsunspor üzerinde söylüyorum bunu. Çok sürdürülebilir bir şey gibi görmüyordum ben. Çünkü o kadar kalite anlamında biraz problemi var bence. Çünkü bu çok pahalı bir oyun gerçekten. Hani Süper Lig'de bile sadece birkaç tane takımın oynayabileceği bir oyun. Şu anda mesela Vincenzo İtalyano Beşiktaş'ta yapmaya çalışıyor. Ama ne kadar başarılı olacak o da göreceğiz süreç içerisinde. Dolayısıyla bu çalkantılı dönemi Samsunspor için çok normal olduğunu düşünüyorum ama tabii devam etmeleri de çok değerli. Thomas Reis'e gelecek olursak yapılabilecek en iyi başlangıçlardan birini yaptı. Yani şu kalemi ve kağıdı versek, hoca bir senaryo yaz, nasıl başlamak istiyorsun desek muhtemelen yazamazdı böyle bir şey. Yani bu kadar da olmaz falan derdi. Ama inanılmaz bir başlangıç yaptı. Şimdi devamını getirebilmesi çok önemli. Burada Avrupa maçı için, Kups Kupio maçı için şunu söyleyeyim. Kups Finlandiya Ligi'nde normal sezonu lider tamamlamıştı ama Finlandiya Ligi playoff'la oynanan bir lig. Dolayısıyla şu anda şampiyonluk yarışında biraz geriye düştüler ve Trabzonspor maçından önce lider Inter Turku'yla oynayacaklar. O maç bence çok kritik.
1: Inter yani, Turku'da Başakşehir'i bu sezon.
2: Inter Turku'da Başakşehir'i elemişlerdi. Benim çok beğendiğim genç bir stoperleri vardı. Onu da Leicester City'ye satmışlar. Onu da birkaç gün önce görme fırsatım oldu. Benim bilmiyordum. O maç bence biraz orada belirleyici olabilir. Yani Inter Turku'ya yenilirlerse Trabzonspor maçına nispeten biraz daha düşük bir moralle çıkacaklar. Şampiyonluk yarışının biraz daha gerisine düşerek çıkmış olacaklar. Dolayısıyla ben Trabzonspor'un oradan iyi bir sonuçla ayrılabileceğini düşünüyorum ama Samsun maçı tabii ki çok kolay bir maç olmayacak. Bu da Samsunspor'un içinde bulunduğu durumla alakalı. Belki bir çıkış maçı olabilir onlar için.
1: Evet, şehir de bu anlamda Samsun şehri de bu karşılaşmayı biraz daha yeniden ayağa kalkma maçı olarak görüyor tabii. Maçın bir de Samsun Samsunspor boyutu var. Bunu da aktarmış olalım. Bu mücadele cumartesi günü saat 16'da oynanacak. Süper Lig'de heyecan bugün artık içerisinde bulunduğumuz gün saat 20'de başlayacak olan Galatasaray Kasımpaşa maçıyla kaldığı yerden devam edecek. Biraz da bir dünyadan futbol diyelim. Hazır Caner iş beğendiren bir Uğur Aktan'ı yakalamışken Uluslar Ligi arası yani milli ara futbolda biraz böyle farklı gündemlerle de geçti. Lionel Messi Arjantin milli takım kariyerini noktaladı. Son kez Arjantin milli takım formasını giydi. Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kampını terk etti. Jesus Ronaldo ikisi arasında yaşanan bir kaos, bir kriz. Bir açıklama düştü bugün önüme. Bilmiyorum siz buna katılacak mısınız? Bunu sormuş olayım ikinize de. Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro bir açıklama yapıyor ve diyor ki benim oğlum her zaman Portekiz'in kahramanı oldu. Ona hak ettiği değeri göstermiyorlar maalesef diye bir serzenişi var annenin. Anne yüreği yine dayanamamış. Katılıyor musunuz?
2: Ben katılmıyorum. Daha ne yapsınlar sana? Yani ya Jorge Jesus Cristiano Ronaldo'yu oynatmak mecburiyetinde mi? Böyle bir zorunluluğu mu var Jorge Jesus'un?
1: Bu tekli verelim çünkü bu

0: için bir parçası olmak istemiyorum.
1: Ya şunu söyleyeceğim, hani yani ben Ronaldo'nun açıklamasını da okudum bu arada. Hani anormal hiçbir şey görmedim. Hoca demiş ki kulübede otur, ihtiyacım olursa alırım seni demiş. İhtiyacı olmamış. Bu çok olağan bir şey değil mi? Çok normal. Yani Jorgius mecbur mu Cristiano Ronaldo'yu oynatmaya? Yani
0: teknik direktörse eğer bu kişi, böyle bir hakkı var tabii
1: çok
0: ki.
1: Çok olağan. En son ben şeyi gördüm. Şeyde kaldım ben. Portekiz Ekonomi Bakanı açıklama yapmış. Cristiano Ronaldo biz küçük bir ülkeyiz. Hani hem nüfus olarak hem de yüz ölçüm olarak bizim en önemli markamız Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo'yu Portekiz'in en önemli markası sayabiliriz. Bizim işte dünyamızı tanıtan, bizim ülkemizi dünyaya tanıtan marka Cristiano Ronaldo'dur. Hani bunu oturup bir konuşalım, bu böyle olmaz şeklinde bir demeç
0: hala
1: vermiş.
0: Hala mı peki, yani hala öyle mi?
2: Marka değeri olarak evet. Yani etki düzeyinden konuşuyorsak Cristiano Ronaldo futbolu bırakana kadar bence Portekiz milli takımda olmalı. Futbolu bırakana kadar söylüyorum. Çünkü şöyle, yani Cristiano Ronaldo'nun
0: futbolu hiç bırakacak.
2: Ama şöyle, yani Cristiano Ronaldo'nun şöyle bir etkisi var. Yani Cristiano Ronaldo dünyanın neresine giderse gitsin izleyici çeken bir oyuncu. Evet. Marka değeri çok yüksek ama işte bazı fizyolojik gerçekleri de atlayamayız. Yani ne olursa olsun kendisinin de artık fiziğinin bazı şeylere müsaade etmediğinin farkında. Yani 10 sene önce Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'a rövaşata ile gol atıyordu. Şimdi El Nasır'da kaçırdığı golleri görüyoruz zaman zaman internette böyle. Yani kaçırmayacağı golleri kaçırıyor. Kendisi de farkında aslında fiziken.
0: Bu da normal, olağan bir...
1: Tamam ama kendini de bilmen
0: kaç
1: lazım.
0: Yani 41 yaşında değil mi Ronaldo?
2: 85'li işte.
1: Mesela 40, şunu söylüyor. Evet. Portekiz milli takımının en büyük destekçisiyim. Bana ihtiyaç olduğu anda burada olacağım. sana kulübede ihtiyaç varsa o zaman hocaya laf etmeyeceksin. O zaman kampı terk etmeyeceksin yani. Gelip kulübede oturacaksın. İhtiyaç olduğunda oyuna gireceksin. Dolayısıyla çok kolay bir görev gibi değil açıkçası. Ya Messi için de aslında, şimdi bunu söyleyince de Messi linci yiyeceğim ama mesela Xabi teknik direktörken mesela Messi takımdayken dönmedi Barcelona'ya. O zaman da teklif gelmişti. El Sadd'daydı o zaman. Messi gittikten sonra geldi ama. Messi'nin gitmesini bekledi. O ayrıldıktan sonra geldi. Çünkü bu kadar büyük egoları yönetmek çok kolay bir iş değil. Dolayısıyla çok kolay bir görev beklemiyor Jorgius'u. Ben orada...
0: Jesus da bu arada 4'te 4 ile başladı.
1: 4'te 4 ile başlayan bir hoca bile bu kadar eleştiriliyorsa Ronaldo'yu dışarıda bıraktı.
0: Gonçalo Ramos oynuyor mesela.
1: Gol attı. Gol atıyor. Joao Felix oynuyor, gol atıyor. Evet. Çok da etkili.
0: Felix orada zaten ilk 3 maçın hepsinde gol attı.
2: O, 7 numarayı da Leao aldı.
0: Jesus'un dönüşü sanki Felix'e yaramış gibi.
1: Ki El Nassr'da da beraberlerdi zaten.
0: Benfica'da da galiba olabilir. Bir dönem beraber çalıştılar.
1: Olabilir.
0: Burada bir Galatasaray deplasmanı var. Sanırım ya Jesus ya da Rui Vitória vardı o dönem, çok emin değilim ama bir Benfica dönemleri olabilir birlikte.
1: Olabilir, zaten Jorgius göreve geldikten sonra daha çok birlikte çalıştığı oyuncuları tercih etti. Evet. Mesela Palinha son Dünya Kupası kadrosunda yok, direkt onu aldı mesela takıma ki iyiydi, o da iyi performanslar ortaya koydu. Ben çok olağan buluyorum, çok beklenen bir sondu bence. Burada biraz belki diğer hocaların yapamadığı, vuramadığı o neşteri Jorgius vurdu diye çok fazla eleştiriliyor ama bence olması gereken buydu zaten.
0: Lionel Messi de Arjantin milli takımını kariyerini noktaladı. Toplam 6 şampiyonluğu var Arjantin milli takımıyla. Bir tane Dünya Kupası, 2 tane Kupa Amerika. 6 yaşlarda da kazandı. İşte FIFA U20 Dünya Kupası şampiyonluğu var. 2005 yılındaydı galiba.
1: Evet. Çok finalde Nijerya'yı yenmişlerdi. O bir mükeldi. Evet. Isaac Promise vardı.
0: Tabii rekorlar. Arjantin milli takım tarihinin en çok forma giyen oyuncusu, en çok gol atan oyuncusu, en çok asist yapan oyuncusu. Ama Messi mesela sanki bırakması gereken yerde mesela işte bıraktı. Hani veda yapabilmek de
2: kesinlikle
0: çok
2: öyle
0: kıymetli yani sporda, böyle performansa dayalı işlerde. Messi sanki bunu çok sağlıklı bir şekilde yaptı. Bir dönem onun da milli takım kariyeri böyle biraz aşağı doğru inme yakalamıştı. Hatta bir ara bıraktı.
1: Copa America'yı kazanmadan sonra bıraktı.
0: Bir ara bıraktı, sonra geri döndü. Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı ve zirvede bırakıyor şu an.
1: 3 tane Dünya Kupası finali gördü.
0: Evet.
1: Çok iyi bir başarı bence.
0: 2 tanesini kaybetti, birini kazandı. O da şöyle demiş paylaşımında, son paylaşımı. Her şey söylendi ve artık her şey bitti. Geriye söylenecek tek söz kaldı. Kalbimin derinliklerinden teşekkürler Arjantin demiş o da.
1: Yapacağı her şeyi yaptı. Kenara çekilmesi doğru bence şu anda. Bir Dünya Kupası'nda daha oynasa oynar mıydı? Bence oynardı. Çünkü MLS'in temposunu düşündüğümüzde Messi oynamak istediği kadar oynayabilir gibi duruyor. Ve zaten Dünya Kupası dediğimiz şey çok kısa bir organizasyon. Yani bir ay süren bir organizasyon. Bence bir Dünya Kupası'nda kaldırabilecek fiziksel yeteneğe sahipti ama istememesi kendi tercihi. Bu arada Ronaldo'nun bu kadar ısrarcı olmasında bir sonraki Dünya Kupası'nın Portekiz'de düzenlenecek olması da etkili olabilir. Ev sahibi onlar çünkü bir sonrakinde.
2: Doğru. Ama Portekiz işte... Fas.
0: Ronaldo ısrar etsin ama bakalım yani, Jesus
1: zor
0: devam ederse ki edecek gibi görünüyor uzun süre göreve.
1: Yani çok kolay bir birliktelik olmayacak.
0: Kapıları açacak mı tekrar Ronaldo?
2: Ama 45 yaşında olacak ya. Yani 45 yaşında bir

0: Bir dakika burada
1: Ronaldo'yu
0: samimi bulmuyorum.
2: Ama şunu söylüyorsun, sen diyorsun ki bana ne zaman ihtiyaç olursa buradayım. Hani ne olursa yaparım. Hoca sana diyor ki ihtiyacım olursa oyuna gireceksin. İhtiyaç olmamış demek ki
3: o
2: yani.
3: O zaman yokum.
2: O zaman yokum diyorsun. Diyorsun nasıl olacak o zaman bu yani?
0: Ya bu arada kampı terk etmek de çok radikal bir
2: evet.
0: Hareket. Yani bu bilmiyorum bu arada şimdi
2: ceza
0: orada belki
2: orada.
0: Yaptırım ceza olacaktır.
1: Muhakkak.
2: FIFA'nın bir cezası olacak diye biliyorum ben. Çünkü milli takım kampını terk eden oyunculara yönelik bir ceza oluyor.
0: Devamında zaten iki maçı daha vardı değil mi Portekiz'in? İki maç.
2: İki ya da üç olması gerekiyor.
0: İkinci evet. Maçta sanırım evet. Bu tartışma yaşandı galiba. Enteresan bir durum.
2: Yani mesela Jorge Jesus Fenerbahçe'ye geldiğinde de ama ilk basın toplantısını hatırla. O zaman da mesela Mesut Özil takıma geri dönecek mi dönmeyecek mi şeklinde soru işaretleri vardı. O zaman da çok net konuşmuştu. Bu konularda hiçbir zaman geri adım atmayan bir hoca. Beni şaşırtan burada sadece şu oldu. El Nasır'da zaten ikisi çok iyi bir dönemden geçtiler. Yani Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk şampiyonluğu Jorge Jesus'ta kazanılmış bir şampiyonluk ve zaten Ronaldo açıklamasında da şey diyor. Federasyon başkanı bana sorduğunda Jorge Jesus ismini ben olumlu referans verdim diyor. Hani orada da bir gönderme var hani seni buraya ben getirdim gibilerinden. Yani ben uyumlu bir birliktelik olur diye düşünmüştüm ama yani hocanın pek eyvallahı yok böyle şeylere.
0: Bence bu arada Jesus doğru olanı yaptığını düşünüyorum. Neden? Yine ben de belki linç yiyeceğim ama problem değil. Ben Portekiz milli takımın artık zarar verdiğini düşünüyorum Ronaldo'nun. Yani oynadığında da oynamadığında da iki
1: eksiler artılardan biraz daha baskın. Yani
0: sahadayken oyuna bence negatif etkisi oluyor. Santrafor oynadığı için evet. Artık normal olarak. Oynamadığında da bu sefer dengeler açısından problem yaşanıyor. Ben Portekizli oyuncuların da çok rahat ettiğini düşünmüyorum Ronaldo varken sahada. Bence herkese bir rahatlama geldi. Ya bu 4'te 4'ün tesadüf olduğunu düşünmüyorum bu arada.
2: %100 katılıyorum. Şu an çok daha ön tarafta
0: artık
2: hareketli.
0: Artık daha roller net ve daha belli. Mesela Bruno Fernandes işte takımın kaptanı.
2: Evet.
0: Atıyorum işte Felix daha kendisini değerli ve ayrıcalıklı hissediyor olabilir artık. Zaten iyi bir orta sahası var. İşte Vitinha'sı var, Ruben Neves'i var vesaire. Ruben Diaz var savunmadan. Zaten iyi bir kadrosu var Portekiz'in. Ama Ronaldo varken sanki herkes biraz kim olduğunu unutuyor gibiydi.
1: Bruno Fernandes şey diyor mudur? Ya gençliğimiz heba oldu Cristiano Ronaldo ile birlikte.
0: Kaç turnuva gerçekten heba oldu yani Portekiz için.
2: Yani %100 katılıyorum. Bir de şu andaki yaşı ve fiziksel durumu itibariyle yani Şampiyonlar Ligi'ndeki hangi şampiyonluk hedefleyen takımın 11'ine girebilecek durumda Ronaldo? Bence hiçbirine giremez.
0: Ya, Avrupa futboluna dönemez bence.
2: Mümkün değil.
1: Yok.
2: Dolayısıyla hani mecbur değil, bir de alternatifin de var senin ön tarafta. Çok daha iyi iş evet. Yapabilecek, çok daha fizikselliği katabilecek oyuncular da var. Ben çok doğru buluyorum.
0: Leao 7 numarayı aldı. 7 numara biraz tabii kutsaldır Portekiz evet. Tarihinde işte Figo ile başlayan yakın tarihte sonra Ronaldo giydi. Şimdi Leao da bir anda üzerinde bambaşka bir tabii sorumluluk omuzlarında.
2: Doğru ama o da Jorge Jesus'la mesela geçmişte çalışmıştı ki onunla ilgili mesela Jesus'un bir açıklaması var. Benim takımlarımda Leao hiçbir zaman kanat oynamadı. Hep forvet oynadı. İki forvetten biri oldu şeklinde bir açıklaması var. Ben ilk okuduğumda da acaba Okan Buruk ilerleyen dönemde Osimhen'le Leao'yu birlikte kullanır mı bu açıklama ekseninde gibi düşünmüştüm. Şimdi hani belli eleştiriler de var ki haklı eleştiriler. Hani Lafer, Leao, Galatasaray'da işte Beki takip etmiyor sürekli Galatasaray oradan atak yiyor şeklinde. Belki işte 4-4-2 karşılarken Galatasaray Leao, Osimhen ikilisiyle önüne karşılamak daha iyi sonuç verebilir.
0: Olabilir. Bir yorum var Caner. İstanbul'dan Suat Bey yazmış. Ronaldo'yu görünce yaşlandıkça huysuzlaşan dedemi hatırlıyorum. Diğer yanda Messi arada çok büyük fark var demiş.
1: Zaten yani Ronaldo açısından sürecin
0: son
1: en talihsiz.
0: Son 1,5 bu arada.
1: Yani en talihsiz noktası muhtemelen Messi'nin bu kadar böyle görkemli veda ettiği bir süreçte yani Ronaldo'nun böyle milli takım nezdinde huysuzluk çıkardığı bir döneme denk gelmesi belki kendisi adına çok talihsiz bir süreç. Çünkü sürekli yani kariyeri boyunca Messi-Ronaldo karşılaştırması değil mi? Yani evet. Bizim dönemimizin belki hani
0: zaten
1: en büyük
0: şansımız
1: hani
0: böyle bir rekabette futbolda
1: çok
0: yok
1: zor.
0: Şu anda.
1: Ha, çok mevcut. Zor. Olmaz, yani hep alttan yamallar yani. Falan geliyor ama yani hani yakalayabilecekler mi istikrar anlamında?
0: Bence Neymar'la birlikte özel oyuncu, özel yetenek dönemi bitti bence futbolda.
2: Haaland,
0: Neymar son örneğiydi bence.
2: Haaland Barcelona'ya giderse belki Mbappe Haaland rekabetine dönüşebilir.
0: Kurtarmaz.
2: Ama zor tabii.
0: Mbappe Yamal hani belki biraz ama orada da çok
2: orada
0: ciddi
2: da
0: bir yaş farkı da var tabii.
2: Evet, jenerasyon farkı var.
0: Evet. Yani Yamal'a hani rakip olabilecek eğer Real Madrid bir oyuncu çıkarabilir ya da bulabilirse belki öyle bir rekabet oluşabilir ama
1: Messi'nin vedasında tüm dünya olay tanı izledi.
0: Doğru. Evet, olay tanı tarihi bir maça en yakından tanıklık etti. Süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum Uğur Aktan, Caner'i beğendiren. Son sayfayı noktalıyoruz. Değerli izleyenler yeniden görüşünceye de hoşça kalın. İyi geceler.

0: İşaret geldi. Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda Eskişehirspor 1922 Akşehirspor maçı başladı. Sol tarafa pas Furkan Koyuncu. Karşısında Murat var. Furkan ceza alanına girdi. Şut şansı arıyor. Çekti soluna gol pozisyonu. Bir plase yakın direkte. Kaleci Kaan Çinkaya çıkardı. Korner. Can Demir kullanıyor taç atışını. Uğur Ahmet Özder ters bir kafa vuruşu. Şimdi savunma arkasında pas, offside yok. Karşı karşıya Osman gidiyor. Osman ve gol. Henüz 6. dakikada Osman Arslantaş'ta golü buluyor Eskişehirspor. Eskişehirspor formasıyla kariyerinin ilk golünü atıyor Osman Arslantaş. Mert Başer. Murat tekrar. Şimdi sağ tarafta top bekleyen İsmail var. Atalay diğer tarafa içeri doğru gönderdi. Osman döndü, şut şansı arıyor. Bir kez daha bıraktı Atalay. Plasesi, müthiş bir gol. Atalay Yıldırım. Çok klas, çok teknik. En nefes bir gol. Sol ayakta en nefes vurdu. Hemen taç atışını kullandı Osman. Pas sağ tarafa karşı karşıya pozisyon. Kaleci ikinci pozisyon İsmail alamadı. Eskişehirspor gerçekten çok çok daha iyi oynuyor rakibine oranla ve şimdi üçüncü gol şansı olabilir. Osman ortaya çevirdi ve top dışarı çıkıyor İsmail. Bomboş pozisyonda. İsmail'i kulet topu dışarı vuruyor. Asaf ceza alındı. Asaf daha fazla ilerlemesine izin vermedi savunma. Ali Karakaya yerden pası, Osman alamadı ama Semih orada. Semih şut şansı. Şimdi gol pozisyonu ve top ağlarda. Top ağlarda farkı biri indiriyor. 1922 Akşehirspor. Uğur Ahmet Özder topu önünde buldu ve bu fırsattan yararlanmayı başardı Uğur Ahmet. Hasanlı kaçar işaretini veriyor Eskişehirspor. 1922 Akşehirspor maçı başlıyor. Sağ tarafta boşluk oluştu. İsmail o boşluğu gördü. Murat geldi. Murat içeri girdi. Karşı karşıya kaleci. Murat Şenel bir an önünde koridor oluştu. Vuruşunda kaleci Furkan'ı geçemedi. Şimdi şut şansı. Bir plase, harika bir gol. Oyuna girer girmez. 4 gün önce Akşehirspor'a karşı hat-trick yapmıştı Hasan. Bıraktığı yerden devam ediyor. Farkı tekrar 2'ye çıkarıyor Eskişehirspor. Duran toptan şans arayacak Eskişehirspor. Emre Tan geldi, bıraktı. Direkt kaleye. Of of of of of. Hasan şov yapmaya mı girdin oyuna? İnanılmaz bir gol. Hasan Kaya. En nefes bir gol daha. 4-1 oldu. Ve son düdük geliyor. Eskişehirspor 1922 Akşehirspor'u 4-1 mağlup ediyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. tura yazdırıyor.
1: Ve ilk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler. Ramazan uzun oynadı Enes. İlkinde kontrol edemiyor topu. Enes topu kazandı. Faul beklentisi var. Mücadele devam etti. Enes penaltı noktasına çıkardı. Yasin istediği gibi uzaklaştıramıyor. Çok enteresan bir an ve topağlarda gol. Topağlarda gol. Çok enteresan bir an. Muhammed Enes Yılmaz. Bir anlık hata. Çok pahalıya patlıyor Sivrispor'a. Bir kez daha izleyeceğiz. Gol pozisyonu. Yasin gelişi güzel vurmak istiyor. Topu ıskalıyor savunma. Ardından boşluktan faydalanıyor Muhammed Enes Yılmaz. Malatya'nın plaka kodu ve şu anda taraftarlar telefonlarının el fenerini açtı. Görsel bir şölen var Yeni Malatya stadında. Şimdi ceza sahasına doğru şut, kaleci Ramazan. Çok etkili geldi Sivrispor ama Ramazan Özkanlı açıyı çok iyi kapattı. Ve ikinci yarı başlıyordu tekrar. Keyifli seyirler diliyorum. Uzun bir taç atışı oldu bu. Penaltı noktasına doğru düştü top. Bir röveşata denemesi direk çarptı top. Gol olsa muazzam bir gol olacaktı. Muazzam bir gol izleyecektik. Direği çarpıyor top. Ümitcan Ekşi. Kısa paslarla etkili olmaya çalışıyor Yeşilyurtspor. Enes. Bu kez hücumun sonunda Enes ters bir vuruş, topalarda gol. Talihsiz bir gol Sivrispor adına. 2-0 yapıyor skoru Yeşilyurtspor. Dakika 52. Topu kendi ağlarına yolluyor Güray Fırat. İşaret geldi. Ceza sahası için Carlos elinden sektirdi. Şimdi topu ağlarda gol. Oğuz Kağan Çelik az önce oyuna dahil oldu. Oyuna girer girmez topu ağlarla buluşturuyor Oğuz Kağan Çelik. Ceza sahasına doğru şimdi. Kaleci elinden kaçırıyor Ahmet Taş. Ve gol kararı. Gol sevincini yaşıyor Zeki Görkem Koca. Ceza sahası dışından sert bir şut izledik. Ahmet Taş topu tutamadı. Son düdük geliyor değerli izleyenler. Abdülkadir Aslan maçı bitiriyor. Yeşilyurtspor 3, Sivrispor 1 maçın sonucu.

düdük geldi ve mücadeleye Portekizli oyuncular başladı değerli izleyiciler. Vitinha. João Félix. Şimdi Ronaldo. Çok sol çaprazdan vurdu ama dışarı. Sol çapraz iyi denedi. Uzak köşeyi düşündü. Kaleyi bulamadı Ronaldo. Ruben Neves bıraktı. Ruben Dias'a. Derinlemesine Ruben Dias'tan nefis bir dokunuş geldi. Bruno Fernandes. Şimdi Ronaldo. Ronaldo topun kontrolünü istediği gibi sağlayamadı. Bruno Fernandes bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo

Ronaldo'nun şutu. Savunmadan müdahale var. Ruben Neves sol kanada güzel bir top attı Nuno Mendes'e. Nuno Mendes iyi bir orta, Ronaldo dokunamadı, arka direkte bir dokunmuş dışarıya. Joao Felix çok tehlikeli bir top yolladı. Çok dar bir açıdan istediği gibi vuramadı Neto. Bruno Fernandes, Nuno Mendes sıyrıldı, Nuno Mendes verdi pasını. Joao Felix kaleyi gördü, gol! Joao Felix 22. dakikada Portekiz öne geçiyor Galler karşısında. Deni vardı, uzaktan avladı Joao Felix. Portekiz 1-0 önde Galler karşısında. Son şampiyon, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz. Üçüncü köşe vuruşu bu Portekiz'in. Bruno Fernandes ön direğe geldi. Kafa vuruşu Ben Davies'ten. Bir korner daha. Burada bir elle oynama itiraz geldi burada. Bir penaltı beklentisi geldi Portekizli oyunculardan. Oyun devam ediyor. Cancelo uzun oynadı. Pedro Neto hareketli, iyi bir top, iyi bir kontrol. Da Silva şimdi karşısında. Neto zorluyor savunma yerini almadan. Neto'nun pası. Joao Felix. Ronaldo! Kalecide kaldı top. Zemine sinirleniyor. Bu sefer de Ronaldo ama üzerinde fazlasıyla bir gol atma baskısının olduğunu söylememiz lazım değerli izleyiciler. İkinci yarıya Galler başlıyor. Litvanyalı hakemin düdüğüyle Jose Alvalade stadyumunda. Sol kanattan yükleniyor Bruno Fernandes. Ronaldo ortayı yaptı. Joao Felix vuramadı kafayı. Sonrasında Neto'nun faali var. Joao Felix yükseldi. İşte top böyle geçti Joao Felix'i. Neto zorluyor şimdi. Neto dokundu. Devam etti oyun. Ruben Neves. Orta Ronaldo. Ronaldo kaçırdı bunu. Cristiano Ronaldo arka direkte yararlanamadı pozisyondan. Neves'in ortası, Ronaldo'nun dokunuşu. Top dışarı gitti. O eski halinden eser yok şimdi. Cancelo. Derinlemesine Ronaldo, ceza sahası Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Attı golünü Ronaldo! Bruno Fernandes offside. Offside var gibi. Sağ ayağı önde gibi Ronaldo'nun bu sevinci yarıda kalabilir. Evet, offside. Cristiano Ronaldo offside'da, ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Riskli bir top orada. Palinha'nın bir müdahalesi var, avantajı oynattı hakem. İyi bir top geldi şimdi. Brennan Johnson çok açtı topu, çevirdi, direkten döndü. İnanılmaz bir an, kalecide kaldı top. Out bekliyor Portekizliler. Brennan Johnson son anda topu çevirdi. Çok ilginç bir an yaşandı. Üst direkten döndü top. İşte Brennan Johnson burada Costa bıraktı. Evet, çıkmamış gibi top gördüğümüz kadarıyla. İşte çok büyük bir tehlike yaşadı Portekiz kalesi. Ve son düdük geldi. Portekiz 1, Galler 0 maçın sonucu.

İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda-Almanya maçı başladı. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk.

Hollanda açılışı kaptanı Van Dijk de yapıyor. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Gol iptal. Robin'in kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Almanya Hollanda sahasına yerleşti bu bölümde. Kimmich'ten pas, iyi pas. Ceza sahasında tehlike. Troy. Troy Gakpo karşısında. Troy soluyla çevirdi. Van Dijk. Ryan Brobbey son anda dokundu. Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek amirinden geldi. Nadia Amiri baktı arkadaşlarına. Gözler aynı zamanda Hernandez'de çünkü Brobbey yerde, oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta, gol! Felix Mecha. Mecha golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollandalılar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Brobbey yerde kaldı. Faul bekledi. Hollandalılar oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Mecha golü attı. Brobbey de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. Ateye mi yerde kaldı? Faneke hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zamanda doğru yerde. Felix Mecha. Mecha ile Almanya 1-0 öne geçiyor. İkinci yarıya Hollanda başlıyor. Troy Ferman orta geldi, öbürme top boşta kaldı. Merdik vurdu. Büyük bir karambol devam ediyor. Top sıkıştı orada. Trafik var adeta. Karar ne? Faul. Karar faul. Golü buldu Hollanda ama çok öncesinde o düdüğü çalmıştı Alejandro Hernandez. Müthiş bir karambol. Ter Stegen uzaklaştıramadı. Merdik, Kimmich, Ter Stegen kurtarışı yapıyor. Jonathan Tah yerde. Kimmich yerde. Van Dijk, Troy yerde. 3 Alman yerde. Merdik topu ağlara yolladı ama çok daha öncesinde Alejandro Hernandez düdüğünü çalmıştı. Gakpo. Reinders solunda, Merdik var. Reinders gidiyor. Reinders pasını aktardı. Gol şansı. Merdik. Top dışarı gitti. Merding'in vuruşu. Ter Stegen ve direk. Top dışarıda. Taçı Hollanda kullanacak. Ruben van Bommel uzun gönderdi. Schlotterbeck. Gnabry. Gnabry'den top kaybı. Ruben van Bommel. Van Bommel ayak dışıyla çevirdi. Gol şansı, gol! Golün sevincini yaşıyor Hollandalı oyuncular. Bu golü 92 dakika bekledi Amsterdam Arena. 1-1 oyuna sonradan dahil olan Ruben van Bommel. Az önce nefis bir şut çıkarmıştı. Burada harika bir ayak dışı servis. Cody Gakpo golü attı. 90+5'te tamamlanmak üzere. Son düdük geliyor Alejandro Hernandez'den. Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da iki dev yenişemiyor. Hollanda 1, Almanya 1 maçın sonucu.

Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslararası Ligi'nde bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımıza Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Mayer işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar.

0: Berih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi. Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper ceza alanı offside yok. Barış vurdu beyan. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
1: Offside, offside.
0: Şimdi bayrak kalktı.
1: Bir bakalım pozisyona. Evet.
0: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu kafayı, kalışta kaldı Meyhan.
1: Şahane bir pozisyon.
0: İyi geldik kaleye.
1: Yazık.
0: Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında. Çekti. Yerde kaldı. Felix Sivayer devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper'imiz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise önü kapandı. Yine pası verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalarında. Şarkı. Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise. Sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle açtı önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü. İkinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyhan. İsmail vurdu kafayı. Meyhan son anda korneri gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyhan korner. Bu da bir başka açı. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalarında tehlike. Mbappe. Topalardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerke dribbling halinde. Şerke gidiyor. Pasını verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerke. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sıyrılma çabası rakiplerinden. Pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Arda Güler, kaleci Meyhan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Meyhan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir rövaş atan dışarıya. Abdülkerim. Aşk gol olsa çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada, kaptanımız Beli orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulundu. Felix Sivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmişti Okan Hoca'nın. Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka çevirdi.

0: altın kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük. Felix Zweier'dan. Türkiye 0, Fransa 1. İtalya ve Belçika Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Ziebert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Pambomel görüntüde. Yeniden Barella ama tembel pas kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze. Savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı. Ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. Alofiori top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moisken vurdu Lamens. Ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lamens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı, tehlikeli geliyor Luke Bacchio ile Belçika. Luke Bacchio Tonali yetişti ona. Luke Bacchio çekti. Luke Bacchio baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luke Bacchio'dan. Belçika farkı ikiye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bacchio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu, mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleciye bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye, yerden seken top ağlara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bacchio. Maldini yaptı ortayı. Moisken vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Lukaku bu arada. Bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.
2: Andre Berka son hazırlıkları yapıyor ve maça ev sahibi takımı vuruşuyla başlanıyor. İsveç-Romanya mücadelesinde keyifli seyirler diliyorum. Baluta. Atak yönü sağ kanat, orta kafa ve top yandan dışarı gidiyor. Romanya'nın gole yaklaştığı pozisyon. Maçtaki en net fırsat aynı zamanda bu. Montiano. Çok önemli bir fırsat. Romanya adına. Banku. Kobis. Sağ kanattan yine Ratio Jumel'e destek veriyor. Pas derinlemesine son çizgiye doğru. Orta etkili nokta. Şut direkten bu kez. Bu kez direkten Montiano. Offside bayrağının da yardımcı tarafından kaldırıldığını görüyorum. Kamil Ayek. Ayari. Ayarı iyi, savunma arkasına İsak. İsak son anda müdahale var ama topallarda. Radu'nun müdahalesi yeterli değil. 20. dakika. Alexander İsak, durum 1-0. İsveç 1, Romanya 0. Janot Radu bu kez müdahalesi yeterli olmadı. Maç başında önemli kurtarışlara imza atmıştı. Hacı sol kanada doğru bırakıyor şimdi. Latio ceza sahasına doğru gönderdiği top. Savunma uzaklaştırmadı. Boşta kalan top ve gol. Topallarda 1-1. Topallarda Romanya. Deniz Mal'la beraberliği yakalıyor 29. dakika. Bu kez sevinme sırası Romanya'da. Durum 1-1 oldu. Savunmanın da büyük hatası var. Deniz Mal skora dengeyi getiriyor. İsveç 1, Romanya 1. Bergvall, Bergvall kaleyi deniyor. Kalecinin müdahalesi, dönen top ve gol. Topallarda Gökken'i son anda bir müdahale var ama top filelerle buluştu. İsveç 2, Romanya 1. Son bir müdahale var ama top çizgiyi geçtikten sonra mı o müdahale, ona bakmak lazım şüphesiz. Gökereş ve arkadaşları seviniyor. Durum 2-1. Romanya ikinci yarıya başlayan taraf. İkinci yarıda top İsveç'in kontrolünde büyük oranda. Şimdi ceza sahasına rahat hareketlerle girdi. Vuruşu yandan dışarı gitti. Bu pozisyonda önemli bir şans. Elliot Stout. Önemli bir şansı İsveç adına. Pası İsa. İsa kontrol sağ kanada. Orta şansı. Ceza sahası kalabalık. İsa doğru pas tekrar. Ayari kontrol etti. Ayari bıraktığı nokta. Şut ve gol. Mükemmel bir gol. Süper vurdu topa Elliot. Stout biraz önce kaçırdı, şimdi attı. Evet. Monitörün başına çağırdı var hakemi Fabri. Karşılaşmanın hakemi Andriy Berkay'ı. Bir el oynama söz konusu. Bu inceleniyor karşılaşmanın hakemi tarafından. Evet, izledi Berkay. Evet, gol geçerlilik kazanmadı. El oynama golün hemen öncesinde. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maç bitiyor. İsveç 2, Romanya 1 maç sonucu.
1: Maçta ilk düdük sesi geliyor. Orta Avrupa'da keyifli bir kapışma başlıyor. Çekya Hırvatistan. Merkezden geliyor Hırvatistan. Kovacic bıraktı. Ivanovic ayak dışıyla arka bölüme doğru, savunma gelişine bir vuruş dışarı gitti. Hırvatlar etkili geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top. Sučić vurdu. Top dışarı çıktı. Ayakta kaldı Kovacic. Kovacic'ten pas. Hırvatistan etkili geliyor. Luka Sučić çekti topu, gol şansı. Vuruş, kaleci başarılı. Kaleci başarılı Hornicek. Şilama. Yine top kaybı Çekya'da. Luka Modric. Luka Modric. 41 yaşında ama atmaya devam ediyor. Luka Modric. Harika bir vücut çalımı. Sonrasında gol vuruşu. Kaptan takımını öne taşıyor. Blojek, Blojek ayakta kaldı. Blojek çevirdi, arka bölümde boşluk var. Gol şansı, vuruş, gol! Karabek atıyor, Çekya dengeyi buluyor. Şufal tacı kullandı, Gvardiol ve Blojek. Sonrasında Vuškovic ayakta kaldı. Blojek çevirdi topu. Arka bölümde boştu, Karabek düzgün bir vuruşla ağları buluyor. Gvardiol. Perišić. Perišić çevirdi topu. Gelişine vuruş. Hornicek. Matanović ve Hornicek. Şimdi Schultz'a doğru. Schultz, Radosa kendisini gösterdi, ona doğru. Radosa gol kaçtı. Çok net bir şans. Nefis bir ayak dışı Schultz'tan. İyi servis ama bu topu içeri atamıyor Radosa. Perišić, Modrić'ten sonra Pazubantonta. Perišić yaptı ortayı. Kafa, kaleci, gol kararı mı gelecek ve gol! Bu topu çıkartamadı. Hornicek Hırvatistan öne geçiyor. Elinden geleni yaptı ama gol kararı geldi. Perišić kafayı vuran arka bölümde Marko Pašalić, oyuna sonradan dahil olan Marko Pašalić'in golüyle Hırvatistan bir kez daha öne geçiyor. Granat. Çalupek. Savunmanın arkasına Hložek. Hložek hareketli. Hložek bıraktı. Gol şansı. Gol! Radosta! Az önce dışarı attı ama bu kez affetmedi. Radosta! Prag'da tribünler bir kez daha ayakta. Hırvatistan kaçıyor. Çekya yakalıyor. Golle ilgili tabii ki bir inceleme de var. Bekleyin diyor Simone Sosa. Şinama'dan pas Hložek'e. Hložek offside'da mı değil mi? Buna bakılıyor. Ve offside kararı, gol geçerlik kazanmıyor. İşte offside çizgisi. Schubert'e baskı. Mario Pašalić'ten. Hata geldi. Budimir. Budimir top dışarı çıktı. Sadilek'ten hata. Budimir'den vuruş. Son anda dokunuyor ve golü çıkartıyor Hornicek. Simone Sosa'dan son düdük geliyor. Maçın skoru Çekya 1, Hırvatistan 2.
3: Teşviğe ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar geyi. 2 City'li Manchester City'li top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika. İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal! Büyük bir şok yaşanıyor.
4: Çok büyük bir
3: soğuk duş. Hata. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada offside.
5: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
3: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında Lamine Yamal, harika pas. Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye.

0: dışarı attı. Harry Kane kendi istedi, kendi aradı, bulamadı çerçeveyi.
1: O'Reilly momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukure'ye ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında. Kukureya. Bellingham, Kukureya topu kurtardı. Ortası, direkten döndü top. Çok ilginç, çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. Yine Bellingham, Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa.
2: Ah, çağırdı.
1: Ve çağırdılar, evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham, topu kurtarmış. Ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane. Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamin Yamal. Araya girdi. Geyiği tekrar Yamal aldı. Aradan oynadı. Alex Varane nefis pas. Lamin Yamal'la dışarı attı inanılmaz. Lamin Yamal bunu nasıl kaçırdı? Ta geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor. Kubarsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Baena hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte. Alex Baena'ya. Bir gol bir asist Alex Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Bitti. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.

Genç Danimarka mücadelesi birazdan başlayacak. Mücadele başlıyor Danimarka'nın vuruşuyla. Proskart da bire birde kaldı, içeri girdi Oscar Bob. İki oyuncu arasından çıkamıyor. Dönen topu alma mücadelesi şimdi. Çıkarken yakalandı Danimarka. Oscar Bob! Akıl dolu. Müthiş bir gol Oscar Bob. İşte burada Ødegaard. Oscar Bob'u görüyor. Kontrolü sol ayak içine. Çok klas bir vuruş. Oslo'da Ullevi stadında büyük sevinç. Danimarkalılar üzgün tabii ki. Norveç 1-0 önde. Uzun gönderiyor Örjan Nyland. Haaland indirdi. Tek top hemen Berk'ten sol tarafa Antonio Nusa. Nusa gidiyor. Nusa bir çalım. Şimdi pası. Haaland çaprazdan ikinci gol. Erling Haaland. İşte Nusa. Aradan Haaland'ı görüyor. Haaland vuruyor. Kaleci Jorgensen çaresiz kalıyor. Bacaklarının arasından kaçırıyor topu Filip Jorgensen. İşaret geldi. Damsgaard. Damsgaard! Mikel Damsgaard! En nefes bir gol. Harika bir serbest vuruş golü. Kaleci Nyland çaresiz sadece izledi. Brentford'un yıldızı Damsgaard. Çok klas bir gol. Dorgu köşe vuruşunu kullanıyor. Yaptı ortasını arka direğe doğru. Bir kafa kaleci ikinci pozisyon gol. Højlund atıyor. Danimarka geri döndü. İlk yarının son dakikalarında da önemli bir fırsat bulmuştu Højlund. Froholt, Damsgaard sol tarafa doğru, Meyle, Højlund, tekrar Højlund'un koşu yoluna, Højlund sol ayakta, kaleci ardından direkt korner. Attığı golden sonra özgüveni tavan yaptı Højlund'un, dar açıdan müthiş vurdu, kaleci Nyland ardından direkt. Oyun kuran oyuncu görüntüsündeydi artık. Pozisyon yaratan oyuncu görüntüsüne büründü Ødegaard. Şimdi yerden pası. Tek top ve gol. Haaland. Bir kez fırsat bulsun. Top ona bir kez gelsin. Yeter. Sadece bir kez gelsin yeter. İşte bu yüzden yıldız. Erling Haaland. Kart çıkacak. Möller Wolf'in sarı kartı var. Möller Wolf'in sarı kartı var. İkinci sarı kart. Kırmızı kart 90+3. dakika. Ve son düdük geliyor. Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlıyor.

Uluslar Ligi'nde B Ligi 2. grup maçında Gürcistan Kuzey İrlanda'yı konuk ediyor. Melisanyol görüntüde Gürcistan teknik direktörü. Köşe vuruşu kullandı ev sahibi takım. Arka direkte bir kafa, savunmanın müdahalesi var. Kvaratskhelia'nın ortasında kafa vuruşu. Savunma son anda müdahale yaptı. İlk yarı 0-0 tamamlandı. İkinci devrede müthiş bir kurtarış Piers Charles'tan. Mikhail Tadze ile golü çok yaklaştı Gürcistan. Kuzey İrlanda geliyor bu kez. Sert vuruş. Kalecide kaldı top. Mamardaşvili. Treyhum'un şutu yeniden görüntüde. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia sağına çekti. Yaptı ortayı. Savunma karşıladı. Penaltı beklentisi var. Bu pozisyonda Rokoşvili yerde kalmıştı Gürcistan'da. Mücadelenin hakemi pozisyonu inceliyor. Karar penaltı. Bir de sarı kart çıktı. Ballard'a. Kvaratskhelia'nın penaltısında Piers Charles gole izin vermiyor. Süper yıldızıyla penaltıdan yararlanamadı Gürcistan. Kuzey İrlanda geliyor bu kez. Savunmadan ata, pas yerden Mamardaşvili gole izin vermedi. Isaac Price'la önemli fırsatı değerlendiremedi Kuzey İrlanda. Spencer'ın pasında Price net fırsatı kullanamadı. Taç kullandı konuk takım. 90+9. Shay Charles toparlarda gol. Shay Charles atıyor. Kuzey İrlanda Gürcistan deplasmanında öne geçiyor. Gol yeniden görüntüde. Offside yok. Shay Charles'ın vuruşunda Mamardaşvili'nin hamlesine rağmen top filelerde. Maçta son düdük geliyor. Kuzey İrlanda

0: Macistan'ı tek golle geçiyor.
1: UEFA Uluslar Ligi Lig C Grup 4'te İzlanda ve Estonya karşı karşıya geliyor. Top kaybı İzlanda'da ve Palumets karşı karşıya pozisyon vuruşu. Valdimarsson geçit vermiyor Palumets'e, İzlanda file bekçisi. Kritik bir kurtarış. Gole yaklaşıyor Estonya. İlk yarıda son dakika. İzlanda hücumunu izliyoruz. Haraldsson etkili bir orta. Guðjónsson ve topallara gidiyor. 45. dakikada öne geçiyor İzlanda. Hákon Haraldsson'un etkili ortası. İyi yükseldi Andre Guðjónsson. Çok düzgün ve etkili bir kafa vuruşu. Bu golle öne geçiyor İzlanda. Görüntüler ikinci yarıdan. Estonya hücumu izliyoruz. Sağ kanatta Pettersson, ortası karambol. Vuruş Valdimarsson. Bir kritik kurtarış daha. Estonya'nın beraberlik arayışı sürüyor. Ceza sahası içerisinde bir müdahale. Gözler maçın hakemine çevrildi ve karar penaltı. Estonya penaltı kazanıyor. Dakika 52, topun başında Palumets. Palumets vuruyor ve Valdimarsson yine geçit vermiyor. Şu ana kadar maçın en etkili isimlerinden birisi İzlanda file bekçisi Valdimarsson. Penaltıda da geçit vermiyor Palumets'e. Uzun bir taç atışı Pettersson'dan. Ata sürüyor Estonya'nın. Yine Pettersson topla buluşan oyuncu. Ortası. Pas Kotsi ve topağlarda. Bu kez çaresiz Valdimarsson. Stoperi Estonya'nın. Hücuma çıkmıştı ve bu kafa vuruşu Maxim Paskotsi. 64'te dengeyi buluyor Estonya. İzlanda ikinci golü arıyor. Sigurdsson vuruşu. Jakob Hein. Bir an gözler maçın hakemine çevrildi. İzlandalı oyuncular penaltı bekledi bu kez fakat hakem devam dedi. Sonrasında ise Sigurdsson'un vuruşunda Karl Jakob Hein, Estonya file bekçisi, topu kornere çeliyor. Köşe vuruşu kullanıyor İzlanda. Bir kafa, top üstten avuta gidiyor. Sonuç alamıyor Viktor Paulsson. Karşılaşmada kalan bölümde başka gol sesi çıkmıyor. İzlanda ve Estonya ilk hafta maçında puanları paylaşıyor.
2: Ve işte Belgrad'da Rajko Mitić stadında takımlar sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Sırbistan ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Sırbistan Hollanda maçına konuk takımın vuruşuyla başlandı. Živković paraleli bıraktı şimdi. Nedeljković yerden gol pozisyonu, kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Jovic çok uygun pozisyon. Nedeljković'in ortası, tek vuruş kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Savunma arkasına doğru.

0: Merdik bıraktı şimdi. Dumfries geride kaldı. Gravenberg ve kaleci. Çaprazda karşı karşıya kaldı Denzel Dumfries. Kaleci Milinkovic Savic golü izin vermiyor. Simon Marciniak işaretini verdi. İkinci yarıya Sırbistan'ın vuruşuyla başlandı. Evet, Dušan Tadić ve Luka Jović oyuna giriyorlar Sırbistan'da. Strahinja Pavlović savunmadan sekti. Terzi şimdi içeri bıraktı. Tadić'in pası, gol pozisyonu. Kaleci Ferbrugen. Şimdi Živković, yine Ferbrugen. Tehlike geçmiş değil. Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol. Luka Jović. Birinci de olmadı. İkinci de olmadı. Üçüncü de oldu. İkinci yarının ilk dakikasında skora denge getiriyor Sırbistan Jović'le. Belgrad'da sevinme sırası Sırp futbol severlerin. Bizim görebildiğimiz kadarıyla bir offside yoktu. Evet, şimdi orta noktayı gösterdi Simon Marciniak. Somerville. Dumfries. İçeride buluştu topla, ortasını yapıyor. Fambomel gelişine, direkten dışarıya. Sağ kanatta Somerville, Gravenberg ve Dumfries. Arka direğe kesti Dumfries. Fambomel direkten dışarıya. Şimdi Gustil kontrol etti. Merdink kurtardı. Merdink! Merdink şov var Belgrad'da. Kariyerin ilk milli golünü bu maçta atmıştı ama doymuyor Merdink. Duble yapıyor 69. dakika. Somerville gidiyor. Somerville, Gustil koşu yaptı. Gustil iki oyuncu arasından çıktı karşı karşıya. Sol tarafa bıraktı. Fambomel kaçırıyor. İnanılmaz bir pozisyondan yararlanamıyor Ruben Fambomel. Son bir atak şansı arıyor Sırbistan. Ama Simon Marciniak maçı bitiriyor. Hollanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup ediyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi akşamlar, futbol meydanına hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Zafer Tüzün, Hayri Beşer, Kartal Yiğit ve Savaş Çorlu ile beraberiz. Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: İyi yayınlar olsun.
0: Hoş geldiniz.
3: Vallahi sağ sana tarafında. Bir şey söyleyeyim mi? İlk başlamadan enerjiyi gördün mü Savaş'ta?
1: İşte
3: abi, hemen abi, böyle olacak abi.
2: Adam köfteyi
3: arzulu, inançlı bak.
2: Yine adam yine yedi abi.
3: Enerji
2: köfteyi.
3: Abi.
2: Bizim köfte. Adem Usta da. Adem abi de köfteyi yedi, yani enerjiyi doldurdu, abi, geldi
1: bizim
2: abi.
1: Bizim fix abi, orijin.
2: Orijinde.
3: Afiyet olsun.
1: Oradan
3: köfte
1: da
3: sana enerji veriyor. Süper.
1: Her zaman yani güç
2: kendin
1: veriyor.
2: Buradaki konuklarımız ve Koray'ı
1: Adem abim
2: davet yani etmen lazım yani.
1: Ya Kartal karıştın, her zaman söylüyoruz. Ben Koray kaç defa söylüyorum, her zaman söylüyorum.
3: Söyledi, hep
1: her
3: çağırdı da gittik demedik işte.
4: Şöyle bir durum mesela var yalnız, ben Savaş'la Trabzon'da birlikteydim.
0: İşte. Orada da mı köfte yedin?
4: Onun varlığı.
3: Yine mi köfte?
4: Yok köfte değil.
2: Herkes tanıyor dedi ya.
4: Kavurma, haşlama, döner yedik. Yani vay ben
0: vay afiyet olsun.
4: Ben orada kaldım yani. Ben ondan ibaretim. Ondan sonra geldim işte Savaş'la karşılaşıyorum. Kartal'ı köfteye götürmüş. Mahmut'u dönere götürmüş. Yani herkesi bir
2: yere götürüyor. Herkesi gibi bizi götürüyor.
4: Böyle bizim etrafımızda böyle dolanıp duruyor. Bizi sürekli tavaf ediyor.
2: Evet.
4: Biz de muhabbetlerini dinliyoruz hocamla ikimiz.
2: Haftaya.
0: Neyse yediğimiz evet, işte evet, sizin olsun.
3: İçeriden vuruyor. Herkes içeriden vuracak.
0: Evet tanıyorum. Şimdi bu oradan saatte canı çekenler evet, olur.
1: Oradan,
0: şey
1: yapmayalım. Oradan da fulye indik ama. Tesislere indik bir yerden.
2: Evet.
1: O da güzel oldu. Beşiktaş tesislere indik. Ben
2: nostalji yaptı.
1: O minik çocukları gördüm. İlk mesleğe başladığım zaman 97'de Beşiktaş antrenmanlarına gittim. Hakikaten oraya uzun yıllar sonra geldim.
0: Evet.
1: Orada da selam olsun Sarp Hoca'ya. Serdar Hoca'yı gördüm. Serdar ne kilo Hoca vermiş be Serdar
2: çok,
1: Hoca.
2: Yani
1: var
2: vermiş
1: ya, sahaya çık soyanlar ha Serdar Toprak'taki en az çok, o.
0: Ama hiç kilo, o kadar kilosu yok.
1: O kilonun ben sana söyleyeyim 8-10 kilo vermiş.
2: Vermişti.
4: Topu nasıl sahanın içerisine attı.
1: Şu anda çıksa o ya, her gün dedi kaç 10-15 kilometre koşuyorum dedi maşallah.
2: Tuncay Yanık orada.
1: Ha Tuncay'a da selam olsun. Salih Hoca kaleci antrenörü.
0: Hepsine selamlar. Süper Lig'de hasret bitiyor artık. Artık maçlar yarın itibariyle başlıyor ve Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle

0: Yeni haftaya merhaba diyeceğiz. Haftanın hakemleri belli oldu. Bu atamaları Anthony Taylor gerçekleştirdi. Hangi isimlere görev verildi? Hangi müsabakalarda göreceğiz hakemlerimizi? Hangi hakemleri göreceğiz? Galatasaray Kasımpaşa maçı 7. haftanın açılış mücadelesine Halil Umut Meler görevlendirildi. Gençler Birliği Ahmet maçında Ümit Öztürk var. Alanya Spor Erzurum Spor müsabakasının hakemi Davut Dakul Çelik. Samsun Spor Trabzon Spor maçı Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek. Rize Spor Fenerbahçe maçında Ozan Ergün düdük çalacak. Pazar günü Konya Spor Başakşehir maçında Batuhan Kolak. Gaziantep Arca Çorum maçında ise Gürcan Hasova var. Beşiktaş Kocaeli Spor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkunsoy oldu. Haftanın kapanış maçı Eyüp Spor'la Göztepe arasında oynanacak. Bu müsabakanın hakemi de Atilla Karaoğlan. Sıcağı sıcağına hemen Anthony Taylor'ın Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın atamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ismin görevlendirilmesini nasıl buldunuz?
1: Benden başlayayım, hocadan başlayayım.
0: Evet, senden başlayalım.
1: Doğru buldum, tecrübeli bir isim. Ligimizin de yabancısı değil. Hakemleri biliyor, tanıyor, merkezle çalışan bir isimdi. İnşallah bundan sonra hakemlerimiz şu kargaşanın kaosun için herkes diyordu nasıl olur falan diye hakemlerimize güvenelim. İnşallah sahada gördüklerini çalarlar. Tek tek baktığın zaman evet burada Ozan Ergün Fenerbahçe maçı mı? Halil Umut Meler açılış maçında yarın akşam. Ama bundan önce hep şu söyleniyordu yani Koray. Hakemler konusunda tartışılıyoruz ama işte algoritma var. Algoritma en doğru tercihi yapıyor falan diye. Burada da Taylor var. Hayırlı olsun. Algoritma falan değil. Sahaya çıktıkları zaman inşallah işini yaparlar. Ben bu hafta inşallah hiçbir şekilde hakem konuşmayı sadece futbolu konuşuruz diye temenni ediyorum, istiyorum. Çünkü evet, hakem konuşacak artık bize şey bırakmamaları lazım. Zaten doğru, konuştuk. Milli arada çünkü o kadar çok konuştuk ki yaşanan olayları falan. Bundan sonra sadece sahadaki yaptığı işleri konuşalım, doğru işleri.
0: Kartal Yiğit, sen neler söylersin?
2: Ya ben bugün Libero'da, YouTube'da da söyledim. Burada da söyleyeyim. Kısa vadede hiç yoktan en azından eğer prosedür izin veriyorsa devre arasına kadar Anthony Taylor'ın MHK'nin başına getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından bu dönem için. Çünkü şimdi bakıyoruz mesela Sayın Başkan Serdal Adalı da Anthony Taylor ismini zikretmeye başladı. Diğer kulüplerinde ben karşı çıkacağını düşünmüyorum. Hiç olmazsa şu kaos olan futbolun şu kaos ortamında tarafsız olabilecek bir isim. Yani öbür türlü yine birini getireceksiniz. Fenerbahçeliler diyecek ki o mesela Beşiktaşlı. Beşiktaşlar başka biri gelecek, Beşiktaşlar diyecek Fenerbahçeli. Yani yine biz şeylerin işte spekülasyonların, yine kaosun, yine krizlerin içinde olacağız. Ha ben bu demek değildir ki hep böyle olsun ama şu dönem için olabiliyorsa eğer, prosedürü de çok bilmiyorum, şimdi yanlış bir şey de söyleyeyim ama olabiliyorsa madem atamaları şu an bugün Taylor'ı yaptıysa o zaman MHK'nin başına da geçebilir. MHK'nin başında da yöneterek bu atamaları devam ettirebilir. En azından devre arasına kadar. Şu an baktığım zaman hakem, önümüzde hakemler var maç maç. Ben de savaşa katılıyorum. Doğru bir sanki tablo çıkmış gibi. Ama yine de tabii olay sahada bittiği için yine iki hata yapıldığı zaman yine kulüplerimiz varyansın edebilecek. O nedenle ona da bir şey diyemiyorum ama sanki atamaların normal, doğru, düzgün bir şekilde yapıldığı kanaati var.
0: Dalgalı bir deniz var şu anda Türk futbolunda, özellikle bu hakem konusunda, hakem yani Merkez Hakem Kurulu ile ilgili olarak. Şu an dümene Anthony Taylor geçti.
3: Şimdi Koray, öncelikle güven duygumuzu kaybettik. Birçok hususla ilgili de futbolda da yaşananlar ortada. Bir kriz sürecinden geçiyoruz. Dolayısıyla hani daha güvenilecek, kamuoyunun en azından tartışmayacağı bir ismin atamaları yapması, MHK'nin başında yapması çok çok önemli şu süreçte. Ben zaten yani gelinen nokta itibariyle yabancı bir MHK başkanından yanayım. Dolayısıyla Anthony Taylor'ın bu atamaları yapıyor olması en azından bir test süreci içerecek. Ben sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ama tabii ki şunu unutmayalım. Maçları Taylor yönetmeyecek. Maçlar yine bizim. tartıştığımız, üzerinde hatta tepindiğimiz hakemler yönetecek. Onların performanslarının istenildiği gibi olmaması beraberinde Anthony Taylor'ı tartışma konusu yapmamalı. Her şeyden önce bunu söylemeliyiz. Çünkü kadro belli, oyuncular belli. O oyuncular üzerinden ancak seçim yapılabiliyor. Yani bu hakemlik meselesini bir anda düzeltmek mümkün değil. Ama en azından oraya yönelik bakış açısını, oraya yönelik adalet duygusunu rehabilite etme açısından ben doğru bir adım olarak görüyorum.
0: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Vallahi benim açımdan da mesele kişilerden çok MHK'nin sisteminin tartışılması. Şimdi baktığımda benim için futboldaki adalet sadece çalınan düdükle değil, seçilen hakemin nasıl seçildiğinin, seçilirken nasıl adil olup olmadığının öne çıkması bana göre. Çünkü şimdi Anthony Taylor gelecek, bütün yaptığı seçimlerden sonra, bu haftaki hakem atamalarından sonra bütün yanlışların üstü mü örtülecek? Hayır.
2: Yok canım, herhalde.
4: Onun için çok derin, büyük bir kırılma noktasındayız Türk futbolu. Şimdi bu açıdan baktığımda eğer temiz futbol istiyorsak, onun için sadece cezayı değil, sistemin kendisini nasıl denetlenebildiğini, nasıl oluştuğunu sorgulamamız lazım. Anthony Taylor geldi de her şeyin üstü örtüldü, tamam bitti, devam, böyle bir şey yok. Onun için geçici olarak doğrudur, evet, Anthony Taylor en azından Hayri'nin söylediği gibi hakemlere olan güven duygusunun kaybolduğunu düşünürsek, bu açıdan baktığımızda en azından Anthony Taylor ondan sonra daha sarih bir şekilde, evet, ondan sonra bu seçimi yapabilir deriz.
1: Sıfır hata hocam. Bu hafta sıfır hata bekliyorum. Koray dedin ya sen, şimdilik dümenin başına diye.
0: Evet. Bu ne kadar çünkü devam edecek
1: bu dümeni, bu dümenin şu anda başında olması fark etmez. Onu bir güvenli bir şekilde karaya, o gemiyi getirecek olanlar şu hakemler. Taylor tek başına şu anda sadece atama yapar. Burada eğer sıfır hatayla devam ederse, bundan sonraki süreçte toplantılar olacak. Ben ödül ve ceza sistemini tamamen isteyen bir kişiyim. Yani hakemlerle ilgili biz hepimiz konuşuyoruz. Hele ama
0: en azından, özür diliyorum araya giriyorum da, beklenti şu an Anthony Taylor'dan son Ferhat Bey'in yönetiminin işte zaten suçlandığı konular, hakem atamalarının ve klasman belirlemelerinin normal normlara ve kurallara göre değil, işte ne bileyim derneğe üye olma, Merkez Hakem Kurulu yetkilileriyle aralarındaki birebir ikili ilişkiler, bunlarla yukarıya çıkan hakemler olduğu yönünde, yani zaten suçlamalar şu an, iddialar o yönde. Anthony Taylor da en azından herhalde kafada şimdi bu hafta özelinde bir atama yaptı tabii kendi değerlendirmesine göre, ama en azından bir sonraki hafta itibariyle şu an kendisinin yapabileceği ve beklenen şey şu herhalde, değil mi? Yani örnek veriyorum, Ümit Öztürk Gençler Birliği Ahmet maçında başarılı bir performans sergilediyse haftaya yine önemli bir maçta görev alması.
2: Büyüklerin maçında.
0: Yine örnek veriyorum, inşallah öyle olmasın, çok başarılı olsun. Davut Takul Çelik velev ki diyelim hatalar yaptı bu maçta. Bu hatalar yaptı. Hakem demek ki o kadar üst seviyeye çıkmamalı. Bu hafta dinlenmeli veya işte daha önem seviyesi düşük bir maça atamalı. Yani aslında tamamen performansına odaklanarak Anthony Taylor'ın sonraki haftalara göre atamalar yapması. Yapacağı şey bu zaten.
4: Ama fazla hocam, yapabilir bak, hatanın bile bence denetlenebilir olması lazım. Hocam, şimdi bilerek yapılan hata başka. Futbol hata oyunu abi. Hata olmadan futbol olmaz.
1: Hakem de yapacak. Vardaki protokole uyulursa hakemlerin kolay kolay hata yapma şansı yok. Ama VAR'daki protokole net uygulanırsa, bir metre öndeki pozisyona hemen acil bir şekilde görmeyebilirsin. Bazen 3 metreden düdük çalıyorsun. Düdük çaldığın halde VAR'ın hemen hissedip dışı bırakıyorsun zaten yani. Geçmiş olsun, VAR karışamıyor.
2: VAR'ın da ama etki etmemesi lazım. Yani olumsuz
1: onun
2: anlamda.
1: Onun için ne yapmak lazım? Anthony Taylor ve şu andaki belirlenen
4: var bir baskı mı? Var baskı mı hakeme?
0: Yok, büyük kolaylık değil mi ya?
1: Kolaylık hocam, sadece orada. Yani ben mesela son maçlarda gördüm, söyleyeyim. Hakem, ben geçen bir hakemle konuştum. Diyor ki mesela bana, benim orada şunu yapmam lazımdı. Ben yapıyorum dedi, özür diliyorum. Top avuta çıktı değil mi mesela? Ya da kornere çıktı. Korner. Avuta çıktığı zaman korneri göstereyim. Kornerde top avutsa diyor, onu VAR'dan uyarı geliyor diyor. Ama diyor ben orada diyor avuta işaret ettiysem diyor, tekrar ona müdahale etme şansım yok diyor. Eğer orada net emin değilsen ver korneri, sonra avuta. Ama avuta verdiği zaman net korneri veremiyorsun. Biz Beşiktaş maçıydı bir maç önce. Penaltı mı değil mi? Abi 2 metreden düdüğü çaldım. Niye VAR karışma dedik? Düdük çaldığı için VAR karışamıyor orada olaya. Bunları yaparsak hakeme o zaman hatası biraz daha hızlı. Ama sen İstiyatif bende dersen, sürekli olarak varı devre dışırmaya çalışırsan ya da orada bir ego savaşı veriyorsan var hakemiyle beraber, bu hataları yine görürüz. Biz sadece hakem değil, varla koordineli bir şekilde maç yönetilirse

0: samimi söylerim hata olmaz. Var bunun için var Koray.
1: Yani hata olsa da en azından doğru bir öz değerlendirme yapılıp yapılmaması çok değerli. Bu sezonun bayrak pozisyonlarından birisi olduğu için hatırlatacağım onu. Alanya Spor Beşiktaş maçı Trossard pozisyonu vardı hatırlarsınız. Çok kırmızı kart gösterilmedi. Büyük
2: bölümü, İnfial yarattı.
1: Hemen hemen herkes zaten kırmızı kart olduğunu düşündüğünü söyledi. Onun dışında o dönem o konuşulurken şu an tutuklu olarak yargılanan Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu iletişimcileri hemen basın mensuplarına şey bilgisi geçmeye başladılar. Pozisyon yorumu açık. İşte şiddetin tokadın tam gelip gelmediği belli değil. Bir sıyırma mı var, vurma mı var belli değil. Bu yüzden VAR müdahale etmedi diye hemen bilgi aktarımı başladı. Hatırlıyorsunuz yani bu süreci tabii. Zaten izleyenler de biliyor. Ardından ama Anthony Taylor ne yaptı? Dedi ki yani Ferhat Gündoğdu ve kanalları böyle söylerken Anthony Taylor dedi ki bu pozisyon tamamen VAR'ın sorumluluğunda, %100 pozisyona müdahale etmesi gerekirdi. Bir kırmızı karttı ve bunu atlandı dedi.
0: Yine benim dediğime geliyoruz.
1: Tam da, yani aslında bir taraf sürekli halının altına bir şey atmaya çalışırken Anthony Taylor işte yani, adam çıktı.
0: Koray yani,
2: bak, doğrusu da bu. Ne derler biliyor musunuz Ferhat Gündoğdu'ya? Özrün kabahatinden büyük derler biliyor musun?
0: Hocam Koray'ı
2: böyle bir şey yok abi.
0: Bak, danışman iletişimler belli. Oradaki süreci tamamen hakem hatasından çıkarmaya çalışılıp birçok atak hakem hatası penaltı kırmızı kart dedi. Şimdi orada da mesela hatırlayalım 4 sene önce Kilşo Gaziantep maçında kırmızı kart göstermişti, kafa atmıştı mesela. Orada da mesela şiddete göre Atilla Karaoğlan'da zannediyorsam o maça mesela VAR'la konuşuyor. Ya neye
2: Beşiktaş
0: göre
2: Beşiktaş maçında.
0: Beşiktaş maçında. Şeyde, Galatasaray'ın da o hafta aynı şimdi ilk VAR'ın açıkladıkları zaman Sivas Spor maçında offside temsilinin olduğu zaman Gaziantep maçında Kilşo ile kimdi?
1: Enkudu galiba.
0: Enkudu olabilir.
2: Doğru.
0: Öbür tarafta da bir ofsaydımız. İkisini ilk kez izlemiştik. Abi siz neye göre ölçüyorsunuz? Öyle bir şey yok ki. Hani bunun
1: bak ben zaten
0: ölçü metre yok. Ofsaytta var ama bu şiddet neye göre? Tokadın ya da işte kafa atmanın şeyi. Bunu çözmeleri
1: orada,
0: lazım.
1: Orada zaten o gün ben aynı şeyi söylemiştim. Tekrar edeceğim de. Ofsaytımsı için monitöre çağıran hakem hani diyor yani burada ofsaytımsı bir şeyler olabilir gelsin diyor. Yani herhangi bir somut yani skandal bir şey. Çağıran hakem Konya Fenerbahçe maçında hani Anelka'nın attığı bir gol var biliyorsun.
0: Evet.
2: Evet.
0: Özgüç Türkpark hakemi hiç unutmuyorum. Evet. Özgüç Türkpark hakemi.
1: Orada o skandal fecaat at. Zaten bak bugün patladığı nokta aynı değil mi? O gün o skandal hatayı yapan hakem yani inanılmaz bir pozisyon o da.
2: Evet.
1: Sistemin içinde bir şekilde barınıp
0: uzun yıllar
1: VAR hakemi olarak devam edebiliyor yoluna.
0: Hakemliği bıraktırıldı bu hakemin Özgür Süpas'ın daha sonra ve VAR hakemi olarak.
1: Yani, ya zaten siz, problem o yani asıl.
0: Başarı ödüllendirilir ama bizde de başarısızlık da ödüllendiriliyor. Gözlemcilerde, temsilcilerde de bu şekilde. Her dönem gidiyor, MHK değişiyor, o gözlemci gidiyor, temsilci gidiyor, sonra bakıyorsun yönetim değişmiş, tekrar gelmiş. Başarı ödül kıstasını ben Anthony Taylor'la uzun zamandır hep eskiden puanlama yapılıyordu hocam. Puanlama da kalktı şimdi. Çünkü hakemlere 8 puan, 9 puan orada bile tam nasıl olur. Ama bugün Anthony Taylor alacak tercümanın yanına her hafta bence hakemler için bizler zaten konuşuyoruz ama orada Anthony Taylor'ın haftalık değerlendirme yapması lazım abi.
2: Bunu medyaya açıklayacak
0: evet abi. Bak nasıl Anthony Taylor bu olayı hemen dedi ki evet burada herkesin konuştuğundan çok daha farklı değerlendirme açık pozisyon nedir diye. Burada da her hafta pazartesi günü oynuyor mesela son maç. Salı günü mü olur? Pazartesi geç
2: yabancı
0: saatte olmaz.
2: Yabancı yapar bak ben sana söyleyeyim. Yapmalı. Yabancı adam
0: İnsanların
2: yapar
0: İnsanların kafasında soru işareti kalmamalı.
2: İnsanlar da açıklar. İnsanlar şöyle düşünür. Aa bak denetlenebilir bir o zaman Anthony Taylor'ın yaptığı denetlenebilir bir olay.
1: Şimdi mesela bu Trossard kırmızı kart pozisyonu bayrak pozisyonu diye konuşuyoruz dedik. Ferhat Bey ve yakınları o dönem diyor ki işte yani bu hakem müdahalesi olmayabilir. Net belli değil diyor. Şimdi mesela böyle bir sistem varsa siz istediğiniz kadar dünyanın en doğru işleyecek sistemini ortaya koy. Baştan bir kere teşhisi koymakta zaten problem yaşıyorlar. Şu an bence o yüzden Anthony Taylor konusunda herhalde biraz daha Kartal Yiğit'in başa döneceğiz belki ama Ayla abi. Hı hı. Böyle yabancı olması sen de dedin ya güven duygusunu herhalde ilk etapta tazeleyecek.
2: Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi daha sağduyulu, daha gerilimden uzak sadece futbolun konuşulduğu bir ortam gelecek mi?
0: Bana Taylor güven vermesindeki bir şey de Ayla abi söyleyeceğim. Yeni hakem olması, tahir hakem olması, kuralları biliyor olması. Bak bu da çok önemli. Hocam yeni daha bıraktın hakemini. Yani şurada çok taze ve kuralları güncel olayları bilen bir insan. Bizde mesela bakalım MHK başkanı son kaç yıl önce geliyor. Bizdeki MHK başkanlarına bakalım. Unun elemiş sermiş abi yıllar önce hakemliği bırakmış MHK başkanlığı oluyor. Yapıyor. Şöyle son 20 MHK başkanlıklarına bakalım. Burada Anthony Taylor'ın bu işin içinde olması. Futbol kuralını bilmeyen şeyler var abi.
2: Ya bir
0: eski
2: de
0: hakemler, mevcut hakemler de bırakmış.

0: Yalanlar çünkü sürekli güncellenmesi gerekiyor. Sürekli bir şeyler geliyor. VAR protokolünü, hakemlerin mesafesini. Geçen Fırat Hoca'nın kulakları çınlasın bir yayın yapıyorduk mesela. Kafasına takılan bir şey oldu. Hakem olmasına rağmen hemen o işin daha üstadını arayıp bu nasıl olacak diye bir ama bizde o zaman gidiliyor.
1: Bizde mesela MHK başkanı
2: değişiyor.
0: İşte bunu yapmak tabii, lazım. Bunu yaparsan o zaman tabii, olur.
1: MHK başkanı işte onu diyorum. Beşiktaş'ın içinden çıkmış bir MHK başkanı olabilir.
3: Hem sezon başı hem güncellenirse
0: ara veriyor ki
1: Galatasaray
0: geçiyor mu hocam? Yetiyor mu? Kendini güncelliyorlar mı? Ona bakmak lazım.
1: Burada
0: her sezon başı bir kamp oluyor. Oluyor. Koşuyorlar vesaire. Bazıları koşuda kalıyor. Bazıları o çıkan kuralları gerçekten evine gidip o kitap çalıp çalışan var. Bilgisayardan çalışan var.
2: Yo, çok faydası var bu arada. Bize gazetecilere de oluyor. Herkese tavsiye ederiz. Bir sezon başı oldu işte bizi federasyona da böyle bir bilgilendirme şeyi vardı. Gittik. Anlattıkları şey şu. Pozisyon şimdi gösteriyor hakem. Sen oturuyorsun orada. Anlattığı pozisyon şu mesela. Savunmacı. İkimiz de savunmacıyız. Ben topu uzaklaştırmak isterken vurduğumda senin elin doğal pozisyonda olmasa bile top senin eline gelirse yakın mesafede penaltı olmuyor. Tamam, bunu anlattılar bize. Biz neyse, ben şimdi notlar aldım bazı şeyleri falan dinledim ettim. Lig başladı abi. İkinci hafta mı neydi? Pat Fenerbahçe maçında aynı birebir aynısı oldu. Saniyede sosyal medya karıştı zaten. Yok %100 penaltıyı vermedi falan. Ben de tweet attım yani böyle diye. Ondan sonra o kadar faydası oluyor ki sonra akşam hatta biz onu programlarda kullandık. Federasyon çünkü tam birebir yayınladığı şeyin içerisinde var. Ama gitmesen mesela takip etmesen o yanılgıya düşme ihtimalim yüksek benim de aynı şekilde.
3: Sen de uyuyacaksın. Aslında Futbol Federasyonu Kural TV diye bir kanal açabilir. Şimdi aklıma geldi benim oradan söylediğin gibi aslında bu işin eğitimi de verilebilir. Ve bu eğitimin de hepimiz birer parçası olmalıyız aslında. Yani savaşın altını çizdiği husus bu güncellenme meselesi. Futbol her parametresiyle her
2: kimse alıp okumaya
0: her sezon başında
1: her sene değişiyor.
0: Kaç kişi elini al onu demek istiyorum.
1: Her sene değişiyor.
2: Değişiyor.
1: İnternette de var.
2: Bulabilir
1: herhalde. Eskiden kitapçık olarak
3: mesela hem
1: geliyordu.
3: Kurallar güncelleniyor hem de pozisyonlara yönelik yorumlarda da güncelleme oluyor. İşte mesela işte Kore'ye örnek verilen o pozisyon aslında yorum gerektiren bir pozisyon. Hangi şartlarda o yakınlık bilemez üzerinde tartışılacak bir mesele. Bir defa beklenti şu olmamalı. Yani bu tartışma bitmez. Yani dünyada da bitmiyor. Her yerde hakemlerin verdiği kararlar tartışılacak. MHK'nin verdiği kararlar tartışılacak. Ama bizim çok temel bir sorunumuz var. O da şu. Ya bir defa kurumlara güven yok. Yani yapılan işi hata olarak göremiyoruz.
1: Doğru.
3: Yani bundan sonra hakemlerin verdiği kararlar, hatta VAR'ın verdiği kararlar dahi hata olarak tartışılabilirse bu bile çok büyük bir kazanım. Çünkü verilen kararlar öyle tartışılmıyor. Düşünüyor ki bunun altında başka bir mesele var. Yani çünkü şu anda tutuklu bir MHK başkanı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani Türk futbolu geldi bir yere tosladı. Nihayetinde
2: hakemimiz de var ne yazık ki.
3: Maalesef bunlar var. Bunlar acı şeyler. Bunlar üzücü şeyler. Hepimizi üzmesi gereken şeyler. Ya burada atılması gereken adım en azından minimal düzeyde bile olsa güveni tesis etmek. Yani insanlar inanacak ki bu atamalar, bu kararlar hakkaniyetle alınıyor ve hata yapılabiliyor. Maçlarda yine hata yapılacak. Ve bir taraftan da bir öğreti sürecinin başlaması gerekiyor. Yani bu güncellemenin herkes içinde olması lazım. Hakikaten güncellemeleri yakından takip etmemenin de Türk futboluna çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü herkes konuşuyor. Yani Türkiye'de sayısız futbol otoritesi var. Sayısız yorumcu var.
1: Herkes bilemez
3: bizler de
1: ki zaten.
3: Bunun bir tabii parçası. Bizler de burada bir kalemiz. Ama kendini güncellemeyen insanlar da bu konuda çıkıyorlar. Bir kanaat önderi sadedinde çıkıp fikir beyan ediyorlar. Dolayısıyla işin hani bu temel noktası halledilebilirse evet. Ki bence Anthony Taylor iyi bir adım, güzel bir adım. Bizim de bu adıma her şeyden önce iyi niyetle yaklaşmamız lazım, pozitif yaklaşmamız lazım. Şimdi, yani bundan sonrasının ben daha güzel olabileceğine dair umutluyum.
0: Anthony Taylor'ın yanında olsam şu anda bu hakemlerle yaptığım ilk toplantıda çıkın, yürekli olun, cesaretli olun, ne görüyorsanız çalın. göremediğinizde de kulaklık var kulağınızda konuşun. Şunu söylerim. Savaşım ya bu ligin
2: uzatmaya gerek
0: bu ligin
2: yok.
0: Var ya hocam.
2: Maçı yönetin de yeter ya.
0: Tamam o da olsun. Şunu da söylerim. Ya bu ligde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor aşağıdakiler milyon eurolar harcamışlar, transferler yapmışlar. Ligin kalitesini de